0: Kolay gelsin Hasan amca. Nasılsın?
1: Sağ ol kızım. Sen nasılsın?
0: İyi ben de.
2: Ne haber Eda?
0: İyi. Biraz konuşalım mı?
2: Olur tabii. Gel.
1: Kızım ben kahveye gidiyorum.
2: Tamam baba. Duydun mu? Köylü bir kadın geçenlerde evin orada görmüş Haveli. Görünce korkup kaçmış. Sonra haber vermiş ama gittiklerinde kimseyi bulamamışlar.
0: Duydum. Duydum, annemin kulağına da gelmiş. Herkes bir şey söylüyor işte.
2: 3 yıl geçti ama dün gibi sanki. Rüyalarımdan hiç çıkmıyor.
0: Ayla. Ben dün gece kötü bir şey yaşadım. Melek'le Haveli gördüm odamda.
2: Kabus gibi bir şey. Hatırlatma ne olur. Bu konuda konuşmayalım. Ben de sürekli kabuslar görüyorum.
0: Kadın tekin biri değil.
2: Şimdi de başka bir söylenti çıkarmışlar. Güya bu kadının zamanında 2 tane küçük çocuğu varmış. Sonra bu çocuklar verem yüzünden ölmüşler. Kadın da ölümlerini kabullenemediğinden hala onlarla birlikte yaşadığını sanıp onlara ninniler söylüyormuş. O yüzden de tavukları, kedileri kesip kurban ediyormuş. Güya bizim Melek'i de o yüzden kurban etmek istemiş. Çocukları orada olduğu için gidiyormuş o eve.
0: Nereden uyduruyorlar bu saçmalıkları? Aile biz ne korkunç bir olaya bulaştık böyle.
2: Sorma. Ben de hep bunu düşünüyorum.
0: Burcu kaçtı, kurtar tabii kendini. Biz hala ceremesini çekiyoruz.
2: Dün gece aradı beni. Yarın Melek'e geleceğim. Gelmişken sizi de göreyim dedi.
0: Allah Allah. Nereden gelmişiz aklına?
2: Aslında gelmemesi daha iyi biliyor musun? Yani onu görünce kendi halimize daha çok üzülüyorum. Şanslı işte.
0: Öyle.
3: Efendim?
4: Alo. Hakan ben çıkıyorum. Bu gece babamlarda kalacağım.
3: Tamam canım. Ne zaman dönersin peki?
4: Pazar akşamı bir aksilik çıkmazsa 7-8 gibi dönerim.
3: Dikkat et.
4: Tamam.
3: Seni seviyorum.
4: Tamam canım, ben de seni seviyorum.
3: Görüşürüz.
4: Hoşça kal.

0: Burcu'ya söyleyecek misin Mehmet'i?
1: Söyleyeceğim de ne tepki verecek hiç bilmiyorum.
0: Çok onun da olacağını sanmıyorum.
1: Bence de olmaz ama yine de kafam karışık.
0: Olsun. Sen bir an önce söyle de iyice tuhaf olmasın.
1: Tamam. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.

bir şey baba.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Anne, babam aradı mı? Ne zaman gelecekmiş?
1: Yarın gelecekti de. Daha gümrükte çok sıra varmış. 2-3 günden önce gelemez o.
0: Hadi ya. Çok özledim onu. Gerçi mesaj attım ama iletilmedi görünüyor.
1: Çekmemiştir kızım. Adam çalışıyor, gecesi yok, gündüzü yok. Kolay mı öyle evden uzakta?
2: Kuştuğu bu mukus içerisinde avını tercih uğratan nörotoksinler bulunur ve solucan avını aldığında burun deliğinin etrafındaki dairesel kas hızla ve kuvvetlice genişleyerek bazı şerit solucanları ise yiyecek bulamadıkları zaman kendi vücutlarının %90'ını yiyerek hayatta kalmaktadırlar. Çoğu 20 santimden daha kısa olmakla birlikte 50 metrelik türlerine de rastlanır.

Uyudun mu kızım? Eda. Eda. Kızım. Uyudun mu kızım? Eda. Kızım. Eda. Eda.

0: Uyudun mu kızım? Eda. Ne oldu bu saat? Uyudun uyanmadın bir türlü. Uyandıramadım seni. Uyumuşun kalmışın uyanmadın bir türlü ya. Uyandıramadım.
1: Yavuz.
0: Yavuz. Yavuz. Yavuz inşallah yavrum.

0: hoş buldum Münevver teyze. Olanları duyunca gelmek istedim. Davut amca evde mi?
1: Evde.
0: Babama kusuruna bakmayın siz. Ama merak etme, ben konuştum babamla. Halledecek. Münevver teyze, ben bunu harçlıklarımdan ayırdım.
1: Ay yok, alamam ben bunu.
0: Ama ne olur, bak inan bana, ben kendimi daha iyi hissediyorum Melek için bir şeyler yapabildiğimde. Lütfen. Davut amca. Nasılsınız?
2: Sağ olasın kızım.
0: Melek, canım arkadaşım. Düşünüyorum Melek. İyileşmen için her gün dualar ediyorum. Hatırlıyorsun beni değil mi? Sürekli aklımdasın. Sana bir şey getirdim Melek.

Hatırlıyor musun küpelerimi? En sevdiğim küpelerimdi. Lisedeyken düşürüp kaybetmiş. Bütün gün bunları aramış bulamamıştı. Sonra sen bizden habersiz okulun bahçesine çıkıp saatlerce aramış bulmuşsun. Bana getirdiğinde çok sevinmiştim. Bunları sana getirdim. Bak bakalım hatırlayacak mısın? Hatırlıyor musun güzel günlerimizi? Bunlar sende kalsın. O kötü kadın yüzünden hepimiz mutsuz olduk. Hepimiz üzüldük canım arkadaşım. Seni ne hale getirdin? Ama sen merak etme. Yakalanacak o kadın. Yakalanacak ve cezasını çekecek.

0: orada. Çıkın hadi.
1: Abla buradayız abla. Abla kanıyor.

0: Efendim anne.
1: Burcu, gelmiyor musun?
0: Geliyorum anne.
1: Neredesin?
0: Yoldayım.
1: Niye bu kadar geç kaldın?
0: Arkadaşımı aradım, şimdi geliyorum.
1: Tamam kızım, dikkatli kullan arabayı.
0: Tamam anne, tamam. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz canım.

0: yapmış. Burada kalıyorum şimdi.
1: Niye gelmiş polisler?
0: O kızı kaçıran büyücü kadını yakalamışlar.
2: Bu sefer de başka bir kızı kaçırmış.
1: Burcu, kadını yakaladılar. Gel. Ayla? Gel, Pavel'i yakaladılar. Ayla, sen misin? Benim Burcu, gel içerideyiz.
3: Kalk. Gel buraya, gel.
1: Ayla!
3: Dur.

0: Eda gelmeyecek galiba. Gelirim dedi. Gelir birazdan. Hala aynı mı?
1: O günden sonra toparlayamadık ki kendimizi Burcu.
0: Ayla, yapacak başka bir şeyimiz yoktu.
1: Burcu. Ben iki gecedir kötü kabuslar görüyorum.
0: Ben de iyi değilim Ayla. Çok zor günler atlattık. Ama geçecek inşallah. Sen konuya gel, ne konuşacaksın benimle?
1: Bunun senin için hala bir önemi var mı? Bilmiyorum ama... Biz... Mehmet'le nişanlanıyoruz.
0: Sevindim senin adına.
1: Senin için hala bir önemi var mı? Bilmiyorum ama... Biz... Mehmet'le nişanlanıyoruz.

0: Mehmet'i yıllardır görmüyorum. Ve benim için de hiçbir şekilde önemi yok zaten. O dönem bir iki aylık çocuk bu kaç gidi bitti gitti. O kadar.
1: Yani ne bileyim, çekindim ben de. Hani o dönem onun için yaptıklarını düşününce.
0: Saçmalama Ayla. Yıllar geçmiş aradan. Çocukluk hepimiz. Takma kafana. Seni rahatlatacaksa Mehmet'in bende zerre değeri yok. İnan bana.
2: Merhaba. Nasılsınız kızlar?
0: Aynıyız. Gördüğün gibi. Sen?
2: Ben de öyle. Melek dün gece kötü olmuş. Münevver teyze Melek'in odasından bir çığlık sesi duymuş. Gittiğinde Melek titriyormuş.
0: Gidip uğrayalım isterseniz.
2: Yok. Okusun diye hocaya götürecekmiş babası bugün. Onu orada öyle bıraktığımız için suçluyuz.
0: Eda, yapacak başka bir şeyimiz var mıydı? Tekrar tekrar aynı konuya çıkıp durma lütfen.
2: Ne olursa olsun onu orada bırakmamamız gerekiyordu.
0: Eda, yavaş konuşur musun? Herkes bize bakıyor.
2: Havel denen büyücü kadın benim kabuslarıma giriyor Burcu. Cezalandırıyor sanki.
0: Eda, kapatır mısın konuyu lütfen?
2: Onu orada bıraktık. Eğer yalnız bırakmasaydık bütün bunlar olmayacaktı. Sen gittin tabii, buradan biz hala cezasını çekiyoruz. Allah cezamızı veriyor.
0: Ben gidiyorum. Benimle kavga etmeye gelmiş bu buraya. Keşke hiç görüşmeseydik. Hoşça kal Ayla.

0: Bu kızcağızın beynindeki rahatsızlık yüzünden diğer alemle arasındaki kapılar aralanmış. Gözündeki perde ortadan kalkmış. Kalp gözü açılmış. O Allah'ın sevdiği bir kulu. Ama yine de dikkatli olun. Bu kız birileri tarafından efsunlanmış.
1: Mazlumun kalbinde büyük bir kin var.

kin bu öfke o kadar büyük ki durmadan beddua ediyor. Kime, niye beddua ediyor? Allah bilir. Ama benim anladığım kime beddua edeceğini kendisi de bilmiyor. El-Kahhar ismini on binlerce kez zikretmiş. Esma-ül Hüsna'nın 16. sırasındaki Allah'ın faziletli El-Kahhar ismi zalimi mahvetmek, düşmanı yok etmek için zikredilir. El-Kahhar ismi iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Bu yüzden haksız yere okuyan kendisini mahveder. Bu beddua hadislerde de belirtildiği gibi gökyüzüne çıkarak oradan hedefini arar. O kadar güçlü, o kadar tesirlidir ki şayet yanlış yerlere giderse suçsuz kimselere bile zarar verebilir. Onun yardımcısı olan melekler de bu beddua yüzünden hareket edemiyor. Eğer bu beddua yerine ulaşırsa karşıdakinin yaşadığı hayatı cehenneme çevirir. Ama bu kızın huzur bulabilmesi için de bu bedduanın tutmasını bekleyeceksiniz. Allah bu kızın bedduasına maruz kalanın yardımcısı olsun.

0: 죽을 차려서 그자.
1: 아니, 가! 가! 아니, 가! 아니, 가!

burada. Hadi gidip haber verelim. Hadi. Tamam, haber verelim ama o kadın yaptıracağız, tamam mı? Neydi burada? Kadın hiçbir şey yapmadı ki. Ayla. Kızım, salak mısın sen? Biz mi yaptık diyeceğiz? Ya hayatımız kayar, anlamıyor musunuz? Kadın değil, öteki zaten ne fark edecek onun için? Eda hadi.

0: Kızım, bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Var bir şey var. Gel sen benim yanıma şöyle. Gel. Ne oldu kızım?
1: Yok bir şey anne.
0: O toprağı sen de getirdin eve.
2: Yeah.

0: Tabutunu hazırlıyorum kızım.
1: Ne tabutu baba?

你想死了？

sınıfımızın masum ve iyi kalpli kelebeği. Her zaman gülen ve bize neşe veren Uğur Böceği. Sen bize hem hayatın ne kadar güzel hem de ne kadar zor olduğunu öğrettin Melek. Sen hem gökkuşağını hem de kara bulutları sırtımıza yükledin Melek. Sen güzel gözlerinle bize hem umut hem de hüzün verdin Melek. Dualarımız hep senin.

mazlumun haksızlığa uğramış kişinin bedduasından kork. Zira mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Leipzig-Halle Havalimanı Avrupa'nın 4. büyük havayolu taşımacılık merkezidir. Burada günde her türden 500 bine yakın sevkiyat işlem görür. Bugün uçaklardan birine özellikle lüks bir kargo yükleniyor. Bu lüks otomobiller saat 15.15'te Dubai'deki yeni sahiplerine gönderilecek. Ekip liderleri Sleven Rimpi ve Patrick Tashnadi arabaları sevkiyata hazırlıyor.
1: Güzel kargolarımız var bugün. Beyaz olan...
2: Ferrari?
1: Evet, kırmızı olan. Karar verelim. Kırmızıyı kim sürsün, beyazı kim sürsün?
2: O zaman...
1: İkimiz de kırmızıyı sürmek istemeyiz
2: evet,
1: bence.
2: Taş, kağıt, makas oynayalım en azından ha?
1: Tamam, kabul. Hadi, taş, kağıt, makas. Sen de. Çok iyi. Güzel. O zaman sen kırmızı, ben beyaz.
2: Evet, maalesef öyle.
1: Evet.
0: Sizi anlıyoruz. Kim Ferrari sürmeyi sever ki? Özellikle 1.90 boyundaysanız.
2: Bu tip spor arabalar uzun boylu insanlar için tasarlanmaz. Bunu söylemek lazım. O yüzden içinde rahat edemiyoruz asla. Her arabayı sürmeyi severiz. Mesleğimiz bu. Ama herkesin bir tercihi var.
0: Bu pahalı kargo 5 saat içinde hasarsız şekilde uçağa yüklenmeli.
2: Bu işin çok zorluğu var. Örneğin bu araçlar aşırı derecede güçlü. Motorları 600 beygirden yüksek. Her gün sürdüğüm bir araba değil ve kontrol etmesi de normal arabalara kıyasla daha farklı. Bir de aklınızın bir köşesinde parasal değerleri var tabii. Bu da strese sokuyor insanı.
0: Yani yüz binlerce euroluk parasal değerler. Patrick ve Steven hava kapasitesi satış ekibinde çalışıyorlar ve harici müşterilere boş kargo yeri satıyorlar. Bu görev uçak türbinlerinden yetişkin gergedanlara kadar çok çeşitli ve son teslim tarihi olmayan sevkiyatları kapsıyor. Bu ekip hemen her şeyi uçaklara yükledi ama tek bir favorileri var, otomobiller.
2: Çalışmıyor. Anahtar çok mu uzak kaldı? Olmadı ya.
0: Lüks araç çalışmadı. Steven ikinciyi deniyor.
2: Dediğim gibi rahatlık başka bir şey.
0: Araba rahat değil ama çalışıyor. Bu durumda 3 arabadan 2 tanesi güvenlik alanına götürülecek. Birinci arabada teknik bir sorun olduğundan o araç Leipzig'te kalacak. Ama böyle bir aksilik ekibi rahatsız etmiyor.
2: Bizim açımızdan güvenlik konusunda daha esnek olmak her zaman çok çok önemlidir. Stres olmamalıyız.
0: Arabalar uçağa konmadan önce birçok istasyondan geçmek zorunda. Apron kontrol alanında ilk iş olarak dış kontroller gerçekleştiriliyor.
2: Şimdi araçları içeri alalım. Zaman çok hızlı geçiyor.
1: Evet, haklısın.
0: Patrick, 360 bin euroluk arabayı sorunsuz teslim etmek istiyor.
1: Koltuk örtüsü koymak her zaman için avantajlıdır. Ben de kendi aracımı bir kargo şirketiyle yollayacak olsam çizilmesini veya kirlenmesini istemem. Bence hiç kimse istemez böyle bir şeyi. O yüzden her şeyin iyi görünmesi önemli. Bu yüzden çok dikkat ediyoruz. Bu önemli.
0: Steven da dikkatli davranıyor.
2: Evet, araçların kirlenmemesi çok önemli. Koltuğu geri itince biraz daha rahat oluyor. Evet, artık gidebiliriz.
0: Bu otomobilin başlangıç fiyatı sadece 285 bin eurocuk. Bu değerli kargonun 4 saat içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etmesi planlanıyor. Bu nedenle şimdi kapalı alandaki ayrıntılı kontrole giriyorlar.
1: Görevliler bakıyorlar. Dünyada kötü insanlar da var maalesef ve boşluk arayabiliyorlar. Görevliler patlayıcı veya yasaklı madde kontrolü yapıyorlar. Arkadaşlarımızın işi bu. O yüzden kapıları açıyoruz ve onların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor.
0: Uist adası Kuzey Denizi'ndeki Vaden Denizi'ndedir. Bu adada otomobil yasaktır. Halk yürüyerek, bisikletle veya at sırtında ulaşım sağlar. Bütün lojistik işlerinde uygulanan bir kural vardır. Her çeşit ürün at arabalarıyla dağıtılır. Uist adasının nakliye görevlileri ise Sven Hubert ve Pavel Şofra'dır.
3: Bugün senin iş planındaki ilk teslimat ne?
4: Postaneden batarya teslimi alacağım.
3: Ben de Kulman'dan 3 paket malzeme alacağım.
0: Mesai ile birlikte ilk teslimatlar gerçekleştirilecek. Ama ekip işe başlamadan önce araçları hazırlamak zorunda.
3: İlk işimiz atları beslemek, tımarlamak ve koşum takımlarını hazırlamak. Konsantre yem yedirdikten sonra mesaiye başlıyoruz.
0: Burada benzin yerine konsantre yem kullanılıyor. Tımarsa kaslarda iyi bir kan dolaşımına neden oluyor.
3: Sina benim ekibimdeki atlardan biri. Ben onunla çalışıyorum. Gel bakalım.
0: Sven'in arabasına 14 yaşındaki Zina ile birlikte Frans bağlanacak. Frans da Zina gibi Alman asıllı bir ırk ve maalesef yok olma tehlikesi altında. Bu hayvanlar Sven için bir gurur kaynağı.
3: Atlarla bir kez çalıştınız mı bir daha ayrılmanız mümkün değil.
0: Sven, Uist adasına 3 ay önce geldi.
3: Almanya'dayken zihnimde bazı eksiklerin olduğunu fark ettim. Bu bağımlılık gibi bir şey. Bir kez eksiklik hissettiğinizde onu her daim hissediyorsunuz.
0: Sven tarım sektöründe 20 yıl boyunca atlarla çalıştı. 3 kişilik ekibin önünde uzun bir gün var. 16 kilometrelik adanın teslimatları zamanında yapılmalı.
3: Arabaların olduğu yere gidiyoruz. Orada atları arabaya koşacağım.
0: Sven, Uist'te hayalini gerçekleştirdi.
3: Bu bir iş değil. Bu bir hobi ve benim hayatım. Daha da iyi yanı bu iş için maaş alıyor oluşum. Hadi de. Ayakta uyuyorsunuz.
0: Kesintisiz komutlar atları uyanık ve tetikte tutuyor.
3: Dur. Geri bas. Geri.
0: Kargo arabası ekip için hazır. Bu araba adaya özel üretildi ve normal at arabalarına kıyasla daha hafif ve daha küçük.
3: İlk olarak her ihtimale karşı el frenini çekiyoruz.
0: El freni Zina Frans'ın 6 metre uzunlukta ve 2 metre genişlikteki arabayı kontrolsüz yürütmelerine engel oluyor. Araba 2 ton taşıyabiliyor. Bir at kendi ağırlığının 2 katını çekebilir. Her biri yaklaşık 1 ton olan bu atların çekme kapasitesi yaklaşık 4 ton.
3: Frans, Zina, hadi.
0: Uist'te 1618 kişi çalışıyor. Büyük teslimatlar sadece atla yapılabiliyor. Sven açısından bu hayvanlara sevgiyle yaklaşmak çok önemli.
3: Atların aşırı yorulmaması veya aşırı çalışmaması için her daim dikkatli olmak zorundasınız. Bu onlara zarar verir ve haksızlık olur. Ayrıca biz üçümüz arkadaşız ve dostuz. Mesai arkadaşlarıyız. İnsan dostlarımıza da böyle bir haksızlık yapmak istemezsiniz zaten. Öyle değil mi?
0: Arkadaşlar el ele çalışır.
3: Bunlar frenler. Sağdaki pedal sadece arka dingili frenliyor. Soldaki pedalsa ön dingili frenliyor.
0: Sven araba atların arka ayaklarına çarpmasın diye frenlerle atlara destek oluyor. Müşteriye vardığında paletlerin yüklenmesi için yardıma ihtiyacı oluyor.
3: Alo, ben Sven. Acilen limana gitmem gerekiyor. Paletleri hızlı bir şekilde yükleyebilir misiniz?
5: Hemen hallederiz.
3: Tamam, görüşürüz.
0: Sven'in konuştuğu lehçe Doğu Frizya'da hala kullanılan bir Alman lehçesi. Sven bir inşaat şirketinden yollanan el aletleri dolu paletleri limana götürecek. Fakat yükleme işi beklenenden uzun sürdüğü için forklift operatörünü beklemek zorunda kaldı. 46 yaşındaki kargocunun hemen yola çıkması şart.
3: Şimdi Limana yetişmek zorundayız. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Ama atların yürüyüş temposundan daha hızlı gitmelerine izin verilmiyor.
3: Hadi, de. Hadi.
0: Uist'in 440 kilometre doğusundayız. Rostock limanına giden ve gelen malların getirildiği merkez bu manevra garı. Gelen konteynerler ve tırlar burada gemilere ve trenlere yükleniyor. Liman alanındaki trenlerden sorumlu olanlarsa buradaki manevra görevlileri.
5: Arkadaşlar, şimdi görev dağılımı yapalım. Roland, ilk önce Dresden trenini yükleyeceğiz. Biz hem ilk hem son durağız. Trenlere ya ilk dokunan ya da son dokunan her zaman biz oluruz.
0: Makinist Roland Pach ve manevra makinisti Steven Bartels, Dresden'den terminale gelen bir yük trenini park etmek için manevra lokomotifini kullanacaklar. Tren terminalde boşaltılıp doldurulacak. Trenlerin terminale sadece manevra lokomotifiyle girmesine izin veriliyor. Buradaki görevliler trenleri sadece liman alanında hareket ettiriyorlar.
6: Günaydın dostum, ben Roland.
7: Günaydın.
6: 12. hattan B-11-9'a geçmek istiyoruz.
7: B-11-9 platformuna mı?
6: Evet.
0: Makinist Roland her manevrayı ayrıntısıyla konuşmak zorunda çünkü limanda çok sayıda tren bulunuyor. Roland çok özel bir treni kullanıyor.
6: Bu gördüğün model eski bir dizel hidrolik lokomotif. Bu duyduğunda otomatik siren. 30 saniyede bir ötmesi gerekiyor. Her 30 saniyede bir. Yoksa otomatik fren devreye giriyor. Sebebi ise makinistin uyuyakalmaması.
0: Sirenler güvenli sürüş için böyle tasarlanıyor. Rostock'a her gün yaklaşık 225 adet tren gelip gidiyor. İçleri tahıl, alçı panel veya inşaat makinesi yüklü oluyor. Demiryolu nakliye şirketlerinin işi başından aşkın. Makinist Roland çok eğleniyor. Hayalindeki mesleği bulmuş sanki.
6: Çocukluğunda oyuncak trenlerle oynayanlar makinist olmak isterler. Ailemde çok kişi demiryollarında çalıştığı için ben de neden makinist olmuyorum dedim. Bu mesleğin ilginç ve heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Öğrenme hiç bitmiyor bu meslekte. Gerçekten de heyecan verici bir iş bu.
5: Bu görevde manevra makinistiyle birlikte çalışıyorsun.
6: Manevra makinisti benim ikinci gözüm ve kulağım oluyor.
5: Yani makinistin yardımcısı oluyor diyebiliriz.
6: Bu da uyandırma borusu.
0: Manevra makinisti olan Steve, trende Roland'ın göremediği bölümlerin güvenliğini sağlıyor.
6: Dikkatli olmalıyız. Az ileride bir HG var.
0: HG hemzemin geçit anlamına geliyor. Ama bu geçitte tantan yok. Hemzemin geçitlerde geçiş üstünlüğü trene aittir. Bu durum limanlarda da geçerli.
6: Limanda geçerli olan kurala göre arabaların geçitte durmaları gerekir. Ama geçmişte burada çok kaza yaşandı. Bu nedenle artık trenler hemzemin geçit öncesi duruyorlar burada. Manevra makinisti trenden iniyor ve trafiği durduruyor. Ancak sonrasında geçebiliyoruz. Prosedür böyle. Çünkü kaza oluyor.
0: Trafiği durdurma görevi manevra makinisti Steve'e ait. Ekip çalışması olmazsa hiçbir iş yürümez.
5: Devam edelim.
0: Yılda 1,5 milyon ton yükün taşındığı Leipzig-Halle Havalimanı'na dönüyoruz. Bugün çok özel bir kargo var. 2 adet süper lüks spor araba. Patrick Dashnadi ve Steven Rimple arabaları kontrol ettiriyorlar. Arabaların 4 saat içinde Dubai'ye yollanmaları gerekiyor. Ama Steven'in arabasında bir sorun var.
2: Bagaj nasıl açılıyor acaba? Bagajın nasıl açıldığını biliyor musun?
1: Arabada açıklamalı bir kullanma kılavuzu olması lazım. Ama bagajda. Ve biz o kitapçığa ulaşamıyoruz. Bir tek şirket yetkilileri nasıl açıldığını biliyorlar. Bunu çok yaşıyoruz.
0: Hiçbir lüks araba bir diğerine benzemiyor.
2: Güvenlik görevlilerimizin kontrol edebilmesi için bagajın nasıl açıldığını anlamamız gerek. Belki anahtarla açabiliriz. Deneyip görelim.
1: Burada düğme varmış. Sihir.
2: Alt tarafı bagaj kapağı.
1: Açmayı başardık sonunda.
2: Evet, alt tarafı bagaj kapağı işte.
0: Arabalar zorunlu bir güvenlik kontrolünden geçirilmeli. Bir el aynasıyla aracın altına bakılırken, görüntüleme cihazıyla da diğer kısımlar kontrol ediliyor. Ama görevli ekranlara yakından bakılmasını istemiyor.
2: Şu anda yapılan ayrıntılı kontrole biz dahil olursak olumsuz bir yönlendirme yapabiliriz. Böyle bir şey olsun istemeyiz.
0: Güvenlik ekibi pahalı spor araçlara onay vermeden önce bir sorun daha çıkıyor.
2: Maalesef kırmızı araç burada kalacak. Çünkü gümrük kontrolü henüz tamamlanmamış ve o belge olmadan uçağa alınamıyor. Burada çeşitli kurallar devreye giriyor.
0: 650 beygir gücündeki spor arabalar gümrük işlemleri tamamlanana kadar uçağa alınmayacak. Patrick için bu mesleği çekici kılan şey bu beklenmedik sürprizler.
1: Hiçbir gün bir diğerine benzemiyor. Geçmişte elimizde kurulum kitapçığı olmayan denizaltı teleskoplarına da işlem uyguladık. Yüklere güvenlik kemerleri takılacağı zamanlarda o eğitimleri bu merkezde alıyoruz. Her konuda talimatnamelerimiz var. Gerçekten harika bir meslek bu. Bu sürprizler keyif veriyor bize.
8: Arabada geri dönüş kamerası var mı?
2: Evet, geri görüş kamerası var. Ama nasıl kullanıldığını gösterirsen çok
1: evet,
2: sevinirim.
1: Evet, gösteririm. Ama arabaları çizmemek için çok dikkatli olmak zorundayız. İkimiz de.
2: Tamam.
0: Güvenlik kontrolü tamamlandı. Ekip lüks arabalara büyük bir dikkat gösteriyor. Sadece tekinin bile fiyatı bir ev fiyatından yüksek.
1: Arka tarafını hiç göremiyorsun. Araba öyle yapılmış ki sadece arka kamerayı ve yan aynaları kullanabiliyorsun. Yoksa görmek gerçekten zor. Buradan çıktıktan sonra başka hiçbir engel kalmayacak. Ama arabayla yükler arasında her zaman güvenli bir mesafe bırakmak zorundayız.
0: Steven ve Patrick hava kapasitesi satış ekibinde çalışıyorlar. Harici müşterilere boş kargo yeri satıyorlar. Arabalardan birine bugün uçmasına izin verilmedi.
1: Birkaç gün gecikeceğiz. Gümrük yetkilileri belgelere bakacak. Biz daha sonra kontrol ettireceğiz. Beyaz araçta yaptığımızı yapacağız.
0: Beyaz araç 2 saat içinde uçağa bindirilecek. Ama önce güvenle yüklenmesi gerekiyor. Araba ilk olarak yükseltilebilen özel bir yükleme platformuna alınıyor ve oradaki kemerlerle bağlanıyor ve yükleme platformuna bindiriliyor. Patrick'e bir arkadaşı yardım edecek ama önce üstünü değişmesi gerekiyor.
1: Yelek giymemiz şart. Ama arabaya yaklaşırken bir çıt çıt veya bir fermuar arabayı çizebilir. Kural sadece arabayı bağlarken yeleğimizi çıkarabileceğimizi söylüyor. Bu sayede bir sorun yaşamıyoruz. Arabaya en küçük bir hasar olmaması gerekiyor. Müşteri bu konuda çok hassas.
0: Bu spor otomobillerden dünyada sadece 300 adet var. Bu dünyanın en özel arabalarından biri. Jantlarına kadar çok özel.
1: Güzel jantları var. En güzel olanlar G modelinde oluyor. Jantlar çok büyük ve araları çok açık oluyor. Kolunuzu bile sokabiliyorsunuz içine. Ama bu jantlar, evet, çok dar. Gerçekten.
0: Kemerlerin jantlara geçirilmesi gerek ve zaman hızla akıyor. Dubai uçağı saat 15.15'te hareket edecek. Doğu Frizya'daki Juist adasındayız. Bu adada otomobil yasak. O yüzden ağır kargolar atlarla teslim ediliyor. Kargo elemanı Sven Huber toplam 900 kilo gelen 3 büyük paketi limana götürüyor. Ve çok acelesi var.
3: Limana çok hızlı ulaşmak zorundayız. Görevlilerin paletleri gemiye yüklemesi için onlara yeteri kadar zaman tanımamız gerekiyor.
0: At arabası kullanıyorsanız hız göreceli bir kavramdır. Sven'in atları koşturmasına izin verilmiyor. Bu dar sokaklardan yürüyerek geçiyorlar. Yani saatte en fazla 8 kilometre hızla.
3: Arabamı 2 beygir gücünde sanabilirsiniz ama aslında değil. 2 atlı bir araba. Cüssesi ve kas gücüyle hesaplanırsa ufak bir traktöre eş değer güçtedir. Bu da yaklaşık olarak 15 beygir güç demektir.
0: Yani gerçekte 2 beygir güçten ziyade saatte 15 kilometre hız demek. O nedenle 1950'lerden sonra at arabalarının yerine 15

0: beygirli küçük traktörler getirildi. Sven nihayet limana vardı. Artık yükü teslim edip yenisini alabilir.
1: Günaydın Yakup. Bunlar Kulman'dan gelen 3 paket inşaat malzemesi. Ayrıca ona gidecek 2 büyük paket toprak var.
2: 2 paket toprak, tamam.
1: Topraklar bugün gelecekmiş, öyle söylediler.
2: Anladım. Gelmiştir o zaman.
1: Evet, evet, doğru.
2: Hemen hallediyorum.
0: Yuis'te kum var ama toprak bulunmuyor. Bu nedenle toprağın da Almanya'dan getirilmesi gerekiyor. Liman görevlisi Jakob yükleme ve boşaltma işinde forklifti ile Sven'e yardımcı oluyor. Forklifte ve Almanya'dan gelen kamyonlara sadece limanda izin veriliyor.
2: Sven, sana su şebekesi için de bir şeyler vereceğim.
0: 2 ton toprak ve su şebekesi malzemeleri ile birlikte Sven'in arabası dolmuş oluyor.
1: Bunlar yol üstü ise ve arabada yer varsa bir şeyler daha alabiliyorum. Franz, Sina, hadi.
0: Sven kendi malzemelerini dağıtmaya çıkarken ekip lideri Pavel Şovra ve atları Evert ve Elena'yı çok özel bir görev bekliyor.
3: Şimdiki işimiz şu. Bir tekne alacağız ve onu limana götüreceğiz.
0: Pavel 6 metre boyundaki tekneyi merkeze yakın bir yerden teslim alacak. Tekne gezi sezonu için sahibine teslim edilecek.
3: Sakin ol. Sakin ol. Sakin.
0: Teknenin bağlantısı normal bir römork bağlantısıyla aynı. Pavel, Mutflat adlı teknenin arabaya sağlam şekilde bağlandığından emin olmak zorunda.
3: Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Güvenli ve hatasız olduğundan emin olmalıyız. Şu anda değil.
0: Kargo görevlisi yüklerin güvenliğinden sorumlu. Pavel o nedenle tekneyi kemerlerle bağlıyor. Pavel bu adada 6 yıldır kargoculuk yapıyor.
3: Şimdi oldu. Burada daha önce bir arkadaşım çalıştı ve eğlenmek istiyorsam buraya gelmemi söyledi bana. Ben de geldim tabii. Her şeyi öğrendim ve at arabası ehliyeti aldım. Severek burada çalışıyorum şimdi işte.
0: B sınıfı ticari at arabası sürücü ehliyeti almak bitirme sınavıyla birlikte 3 ay sürüyor. Pavel bu sayede ücreti karşılığında kargoculuk yapabiliyor. Rostock limanında her yıl 300 milyon tondan fazla yük taşınıyor. Karşılıklı olarak demiryolundan gemiye, karayolundan demiryoluna yük naklediliyor. KLV terminali karayoluyla demiryolunu bağlıyor ve kamyonlar gemiye buradan yükleniyor. Makinist Roland Pah ve manevra makinisti Steve Bartels terminale girecek olan bir treni manevra lokomotifiyle götürüyorlar. Manevra lokomotifi Roland'ın favorisi.
4: Lokomotif 80 ton ve 4 dingilli. Sol serbest. Korna çalmamız lazım. Evet. Sağ da serbest. Devam et.
5: Saatte 80 kilometre yapabiliyorum. Normal raylarda tabii. Ama manevra hızı en çok 25 kilometre. O kadar.
0: Lokomotif 1100 beygir gücünde ve kurallara göre trenin 720 metreden daha uzun olması yasak. Ekip şimdi bir yük trenini teslim alacak.
5: Dresden'den gelen bu tren burada yüklendi. Konteynerlerin hepsi karayoluyla getirildi ve bu trene yüklendi.
4: Trenimiz 700 metre boyunda. Toplam ağırlığımızsa 1200 ile 2000 ton arasında diyebilirim.
0: KLV treni sayesinde kamyonlar yolun çoğunu trenle gidiyor. Bu sayede yakıt tasarrufu oluyor ve yoldaki trafik azalıyor. Ama liman istasyonu çok yoğun.
5: Burası manevra lokomotifi 965.
6: Biraz bekleteceğim.
5: Bekleyecek miyiz?
6: Evet, önce bir tren ve bir lokomotif gelecek. Sonra da siz varsınız.
5: Tamam. Sorun yok, bekleriz. Görüşürüz.
6: Güle güle.
0: Rostock limanı tüm Avrupa'dan gelen trenler için bir merkez. Trenler İtalya'ya, Romanya'ya, Polonya'ya ve Hollanda'ya gidiyor. Her zaman heyecan verici bir şey görebiliyorsunuz. Bugün Hollanda ordusuna ait araçlar var.
4: İşte böyle şeyler gelip gidiyor. Mesela bunlar nereden geliyor? Burada böyle ilginç şeylerin geçişini seyredebiliyorum. Doğal olarak ilgi çekiyorlar.
0: Roland ve Steve tren geçer geçmez kendi yollarına devam ediyor. Dresden'den gelen tren görüş mesafesine girdi.
4: Trenden iniyorum ve yanıma ilk olarak hava frenimi alıyorum. Bu bir hava freni. Trenden indiğim yerde en arkadaki freni kilitleyeceğim çünkü vagonları iteceğiz. Kilidi hortuma bağlayacağım, içine hava vereceğim ve sonra vagona döneceğim. Acil bir durumda da bu vanayı açacağım.
0: Steve trenin önünde duracak. Roland ise lokomotifle arkadan treni itecek.
5: Ben geri gideceğim ve lokomotifi bağlayacağım. Sonra yükü alacağız. Fren testi yapacağız. Sonra da RA 12 işaretini bekleyeceğiz ve limana gireceğiz.
0: RA 12 bir işaretin kısaltması. Roland da manevra yapabilmesi için hattın açık olduğunu bildiriyor. Ama Roland ilk olarak 700 metre boyundaki trene dikkatle yanaşıyor ve lokomotifi bağlıyor.
5: Evet, şimdi sıra bize geldi.
7: Hansa 1 cevap ver.
5: Hansa 1 konuşuyor.
7: Şimdi hava frenini takıyorum. Hava basıncı verebilirsin.
5: Anlaşıldı.
0: Roland önce lokomotifi trene bağlamak zorunda. Ondan sonra hava frenini bağlayabilir. Bu özel fren her bir vagona eşit etki ederek onları durduruyor.
5: Lokomotifi trene bağladım. Hava bağlantısını yaptım. Şimdi basınç veriyorum.
0: Hava freni bir demiryolu standardı. Fren tüm vagonları dolaşır ve hem lokomotiften hem Steve'in bulunduğu ön vagondan kontrol edilebilir. Vagonlar yolculuk esnasında birbirinden ayrılırsa acil fren sistemi otomatik devreye girip her birini aynı anda durdurur.
5: Ana hava hattının 5 bar olması gerektiğini buradan görebiliyorsunuz. Böyle uzun bir trende bu işlem çok uzun sürüyor tabii ki. Ayrıca frenler devreye girene kadar biraz daha bekliyorsun.
7: Hanze, hava dolunca haber ver. Bekliyorum.
5: Burası doldu.
7: Anlaşıldı. Ben de açıyorum.
5: Hava geldi.
7: Evet, buraya da geldi. Tamam.
0: Fren testi gerçekleşti. Ön tarafı gören Steve işareti verdikten sonra devam ediyorlar.
7: Devam et.
5: Merhaba, ben Roland. Dresden trenini getiriyoruz. 5.83'ten 5.81'e geçiyoruz. Tamam. Kontrol merkezine telefon ettim.
7: Devam et.
5: Trenle geldiğimizi söyledim. Yükleme ve boşaltma yapanlar ve raylarda çalışanlar bir tren geldiğini biliyorlar artık. Güvenlik açısından aniden raylara inmemeleri gerektiğini biliyorlar. Artık güvendeler bence.
7: Devam et.
5: Bütün tedbirleri aldık.
0: Roland şu anda 2000 ton yük itiyor. Manevra garından Leipzig Halle Havalimanı'na gidiyoruz. Patrick Daşnadi ve arkadaşı Steven Ripley harici müşterilere boş kargo yeri satışı yapıyor. Bu özel spor araba bugün Dubai'ye yollanacak. Bu nedenle Patrick bu lüks arabayı yükleme platformuna tek bir çizik bile zarar vermeden bağlamak zorunda.
8: İnce işçilik şimdi başlıyor. Tabii ki bu iş janta hiç dokunmadan olmuyor. O da şeker değil zaten. Oldu, hallettik. Şimdi tamam.
0: Patrick lüks araçlar konusunda deneyimli. Satış ekibi her yıl hasarlılar da dahil olmak üzere yüzlerce lüks aracı dünyanın dört bir yanına gönderiyor.
9: Arkadaşım bazı hasarlar tespit etti. Biz malları teslim alırken bu hasarları işaretlemek zorundayız. Buraya not alıyoruz ve onlardan sorumlu tutulmuyoruz.
0: Jantaki çizikler Patrick'in hatası değil. Steven bunu rapora yazıyor. Zaman tükeniyor. Araba bir saat içinde uçağa bindirilmeli.
8: Bir gecikme aralığı var ama maliyeti gerçekten de çok yüksek ve iyi bir şey değil. Belli şartlar var, belli kesintiler var. Yükün zamanında teslim edilmesi ve rampaya ulaştırılması ve ekibin yükleme için yeterli zamana sahip olması şart. Bu gerçekten olmazsa olmaz.
10: Neden?
8: Hadi. Evet.
9: Moral bozukluğuna izin veremezsin. Zaman kısıtlı bile olsa işi düzgün yapmalısın. Bu önemlidir. O nedenle tansiyonunu düşünmelisin ve her zaman düşük tutmalısın.
0: Yüz binlerce euro değerindeki kargo yükleme platformuna güvenle bağlandı. Şimdi Apron'a gitme vakti. Ama arabanın alarm sistemi işin sorunsuz yapılmasını engelliyor.
8: Arabalarda hırsızlığa karşı önlem var. Biri kapıları açıp çalmayı düşündüğü takdirde devreye giren bir hareket algılayıcısı var. Bu sisteme ne dendiğini hiç bilmiyorum.
0: Araba uçağa konmadan önce tartılıyor. Ağırlık nakliye fiyatında belirleyici bir unsur. Ama şu kadarını biliyoruz, arabanın yeni sahibi bu nakliye için 5 haneli bir rakam ödeyecek.
9: Çekiciyi ayırdıktan sonra net ağırlığı göreceğiz. Ve uçağa bindireceğiz.
0: Steven ilk olarak yükleme sorumlusu Roxy'ye uçağın yerini soracak.
9: Roxy, Dubai uçağınız nerede bugün? ...476 numarada mı? Tamam. Teşekkür ederim. Güle güle. 476 numaraya gideceğiz.
8: 476 mı? Şurada.
9: Evet, şu uçak olmalı.
0: Patrick Dashnadi 13 yıldır burada çalışıyor ve bugün takım lideri pozisyonunda görev yapıyor.
8: Zamanında yollanması gereken çok kargo olduğundan ve eleman sıkıntısı yaşadığımızdan ben devreye girmek zorunda kalıyorum. Eskiden şef değildim, operasyon elemanıydım. Her işi biliyorum. Tam 12 yıl yaptım. İşin sadece kolay taraflarını değil zorluklarını da biliyorum. Hazırlığın zorluklarını da çok iyi biliyorum. İşte bu da tam olarak tecrübe.
0: Boeing 777 uçağı çoktan pistte ve lüks aracı bekliyor. Boeing'in taşıma kapasitesi 102 ton ve uçuş menzili 9070 kilometre.
8: Görevimiz artık bitti. Bundan sonra sorumluluk yükleme görevlilerine ait. Bizim sorumluluğumuz arabayı hazırlamak, uçağı güvenle yüklenecek hale getirmek ve teslim etmek. O kadar. Ben artık uçağa binip arabayı müşteriye teslim edeceğim ve işimiz bitiyor.
0: Mükemmel bir sonuç. Steven böylesine hassas bir yükü kıskanmadan edemiyor.
9: Araç düşündüğümden hafif çıktı. Keşke böyle bir araç bana teslim edilse. Ama bazen sadece izlemek yetiyor.
0: Leipzig Halle Havalimanı'ndan Dubai'ye her gün bir uçak kalkıyor. Araba özel bir ray sistemiyle uçağa alınıyor ve güvenli bir şekilde sabitleniyor.
9: Bu meslek bir harika ama sorumluluğu da çok. İş arkadaşlarının da çok sorumluluğu oluyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. İşine karşı ciddi olmalı ve tutku beslemelisin.
0: Görev tamam. Pahalı yükünü alan uçak tam zamanında Dubai'ye havalanıyor. Vaden denizindeki Uist adasında otomobil yasak. O nedenle ister inşaat malzemesi, ister gıda, ister tekne olsun bütün yükler at arabasıyla teslim ediliyor. Ekip lideri Pavel Shovra ve Evert ve Selena adındaki atları tekne park alanına bir tekne getirdiler.
3: Evet, işimiz bitti. Şimdi doğruca limana gideceğiz.
0: Norday'dan taze yiyecek getiren bir gemi 10 dakika içinde limana yanaşacak. Yiyeceklerin en kısa sürede dağıtılması gerekiyor çünkü restoranlar, oteller ve pansiyonlar bu taze yiyecekleri bekliyor ve soğuk zincirin kırılmaması şart. Pavel mavi renkli soğuk kutuları almak için hemen bir römork bağlıyor.
3: Frize'deki Nordsee Oteli.
2: Tamam.
3: Bu kutular buzdolabı görevi görüyor. İçinde dolaba konması gereken et veya balık gibi gıdalar var. Onları soğuk tutmamız gerek.
0: Pavel'in varış noktası Frize'deki Nordsee Oteli. Ekip lideri Sven Hubert de limandaki teslimat noktasına varıyor ve hemen yükünü teslim alıyor. Sven bir sonraki durağını limana vardığında öğreniyor.
1: Her bir arabanın üstünde nereye teslim edileceğini gösteren etiketler oluyor.
0: Sven aldığı yükle birlikte plaja gidiyor.
1: Niye? Gemi limana geldikten sonra zaman biraz daha öncelikli hale geliyor. Soğuk kutuların içinde buz kalıpları var ama tabii ki sonsuza dek dayanmıyorlar. O yüzden ürünlerin müşterilere hemen götürülmesi şart.
0: At arabasının gidebileceği hız en fazla 15 kilometre. Sven'in bundan daha hızlı sürmesine hiçbir şartla izin verilmiyor.
1: Burada normal trafik kuralları geçerli. Sağdan gelenin önceliği var. Bütün kurallar Almanya'dakiyle aynı. Kasabada sadece yürüyüş hızında gitmemize izin var. Kasaba dışındaysa rahvan gitmemize izin veriliyor. Eğer bu kurallara uymazsak trafik cezası yeriz.
0: Lewis adasında bile at arabaları için hassas kavşaklar bulunuyor. O nedenle Sven, şef Nadia Sholikov'tan destek görüyor.
10: Bu noktada birinin Sven için trafiği kontrol etmesi gerekiyor. Yolun boş olup olmadığına bakacak ve boşaltma esnasında güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayacak birinin olması şart.
0: Ekip plaja giden yokuşu sadece rahvan hızında tırmanabiliyor.
1: Burada özellikle yoğun bir yaya trafiği varken atlarla Nadia ilgileniyor. Güvenlik her şeyden önemli.
0: Zine ve Frans'ın çektiği araba turistler için bir çekim noktası.
10: Hava biraz güneşli olduğu zamanlarda burası hemen kalabalıklaşıyor. Atlara çok sayıda insan yaklaşıyor. Çocuklar onlara dokunmak istiyorlar. İnsanlar atlara çok yaklaşmanın atlar için tehlikeli bir şey olduğunu ve korkup saldırganlaşabileceklerini bilmiyorlar. Etrafta çok sayıda insan olunca yoldaki tehlikelere kıyasla daha fazla potansiyel risk meydana geliyor doğal olarak.
0: Hem insanlar hem hayvanlar için tehlike söz konusu. Nadia'nın yardımı sayesinde hiçbir olumsuzluk yaşanmıyor. Sven ve arkadaşları bir yıl içinde 15 bin ton mal dağıtıyor.
1: Buradaki bu manzara için maaş bile alıyoruz. Bundan daha iyisi olamaz. Harika bir şey bu.
0: Sven bugünkü görevini tamamladı.
1: Bu bugünkü son müşteriye yapılan son teslimattı. Şimdi şirkete geri döneceğiz. Ondan sonra atlarla ilgileneceğiz ve o iş bittikten sonra da herkes paydos edip eve gidecek.
0: Atlar artık ahıra geri dönecek ve Sven de koltuğuna oturacak. Lewis'te haftanın 5 günü 4 ayaklı dostlarla çalışmak rüya meslek. Rostock limanında geniş bir demir yolu ağı var. Limanın bir ucundan diğer ucuna gitmek 25 dakika sürüyor. Makinist Roland Pah ve manevra makinisti Steve Bartels KLV terminaline ilerliyorlar. Tren terminalde boşaltılacak ve arkasına yeni vagonlar bağlanacak.
7: Geçitten devam ediyoruz.
5: Devam ediyoruz, tamam. Steve yolun serbest olduğunu ve durabileceğimi bildiriyor bana. Veya biraz bekleyebileceğimi söylüyor. 600 metrelik bir trende birinin önde durması şart tabii.
0: Dresden treni nihayet varış noktasına ulaştı. Rostock limanının KLV terminali. Roland treni yükleme boşaltma alanına doğru yavaşça itiyor.
11: 4 metre kaldı.
7: 3 metre. 1 metre. Tamam.
11: Evet, tamam.
0: Dresden'den gelen römorklar artık boşaltılabilir. Bu römorklar ya gemiyle buraya geliyor ya da buradan çevre bölgelere yollanıyor. İçlerinde içecek, hijyen ürünleri, hayvan yemleri, elektronik eşya veya otomotiv endüstrisi gereçleri gibi mallar bulunuyor.
11: Vagonlar şimdi boşaltılıyor ve ardından yeniden yükleniyor. Daha sonra bunları diğer vagonlarla birleştireceğiz. Geldiğimiz yere geri döneceğiz ve bir sonraki tren girişi yapacak.
0: Tren boşalır boşalmaz yeni römorklar yükleniyor.
11: Evet, yerine yerleştirildi. Mike şimdi son kontrolü yapıyor.
0: Mike lakaplı Mike Krishme vagonlarla ilgileniyor. Tüm trenin operasyon güvenliği onun sorumluluğunda. Remorkların güvenli bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol ediyor.
12: Ben kilit mekanizmasının en sona kadar kapatılıp kapatılmadığına bakıyorum. Ve daha sonra bütün remorku tek tek...
11: Evet, yerine yerleştirildi. Mike şimdi son kontrolü yapıyor.
0: Mike lakaplı Mike Krishme vagonlarla ilgileniyor. Tüm trenin operasyon güvenliği onun sorumluluğunda. Remorkların güvenli bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol ediyor.
12: Ben kilit mekanizmasının en sona kadar

0: buradan yüzlerce kilometre uzağa gidiyor. Bu yüzden hiçbir kilit açık kalamaz.
1: Kilitlerin bir tehlike arz etmemesi gerekir. Trenler istasyonlardan geçtiği için bu şekilde gevşek kalan bir halat birinin kafasını koparabilir.
0: Mike hiç kimsenin ciddi şekilde yaralanmaması için her römorku dikkatle kontrol etmek zorunda. Uzun trenlerde bu görevi yapan kişinin çok yürümesi gerekiyor.
1: ...15 kilometre benim için iyi bir mesafe. Kaç trene bakacağıma bağlı bu mesafeler. Bir tren yaklaşık 650 metre boyunda. Bir ucuna gidip geri dönünce... ...bir kilometreden fazla yürüyorum zaten.
0: Römork kemerleri özellikle potansiyel bir tehlike arz ediyor. Mike her birini dikkatle bağlıyor.
2: Vagon görevlisi bir vagona ilk ve son kez dokunan kişidir. Ben onun her şeyi kontrol ettiğini bilerek treni park ederim. Treni daha sonra hatta götürecek olan makinist de vagon görevlisine tamamen güvenmek zorundadır.
0: Makinist Roland'ın şimdi geri çektiği bu tren az öncekine kıyasla daha da uzun. Üstelik Steve iki vagon daha bağlayacak. Steve Roland'la telsiz üstünden haberleşiyor.
2: Roland, fren serbest.
3: Tamam, anlaşıldı.
2: Roland şimdi treni itecek. Çünkü arada mesafe var. Çengeli takmam için yaklaşmaları gerekiyor. Gördüğünüz gibi hafif bir rampada duruyoruz. Roland aradaki mesafenin ne kadar olduğunu bilmiyor. Çok az gelmesi lazım. Ben freni açtım. Ve böylelikle mesafe kapanacak.
4: Fren serbest. Çok az ilerle.
2: Vagonun geri kaymaması için dikkatli olmalıyım.
3: 20 santim geleyim mi?
2: Evet gel ama kancayı hala takamadım.
0: 70 metre uzaktaki lokomotifte bulunan Roland treni çok yavaş hareket ettiriyor.
2: Devam et.
0: Mükemmel. Steve şimdi trenin arkasına girecek ve son vagonun terminalde kaldığından emin olacak. Geri dönüş yolculuğu başlıyor.
5: Hareket ettik.
2: Güzel, devam edebilirsin.
0: Tekrar yüklenen tren şimdi manevra alanına geri dönüyor. Orada görevi başka bir makinist devralacak ve treni yeni yüküyle beraber Dresden'e götürecek. Lojistik kahramanları ve manevra makinistleri Roland ve Steve ise Rostock limanında işlerin sorun yaşanmadan yürümesini sağlamayı sürdürecekler.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Bugün ufak bir yenilikle birlikte klasik aletleri ele alacağız. Örneğin ışıklı viyeli torpido seviye ölçer, dar alanlarda kullanılan dik açılı matkap ve hortumunuzu sarmanın yepyeni bir yöntemi.
14: Enerjiyi su basıncından alıyor aslında.
13: Elinizle tek hareketle açabildiğiniz çoklu alete bakın. İşte konfor sağlayan açılı bir pense ve fırçasız motorlu bir darbeli tornavida.
15: Daha etkili.
13: Sürtünme daha az. Tezgah testeresinde ne yenilikler var? Hiç titreme yok. Klasik testereyi nasıl yaptıklarını göreceğiz. Ardından önemli bir ahşap çalışma aleti. El emeğinin neden büyük fark yarattığını görmek üzere Fransa'ya uzanacağız. Klasik aletlerin modası asla geçmez. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün yenilenen klasik aletlerden bahsedeceğiz. Hiçbir şey bundan daha iyi eşitleyemez. Bir torpido seviye ölçer. Seviyeyi

0: Eşitleyip eşitlemediğinizi anlamanızı sağlar ama dahası da var. Işıklı. Karanlıkta çalışırken ne yaptığınızı görmek için el feneri tutmanıza gerek yok. İşte parlak bir fikir. Işığın az olduğu bir yerde çalışırken o su kabarcığını görmek biraz zor olabilir. İşte sizi karanlıkta bırakmayacak ışıklı bir seviye ölçer.
1: Seviye ölçerin ışıklı olması çok havalı bir özellik. Okuması kolay, su kabarcıklarını görüyorsunuz. 0'dan 90'a ve 45'e okuyabiliyorsunuz.
0: Bir tıkla aydınlatabiliyorsunuz.
1: En güzel taraflarından biri de otomatik olarak kapanması. 10 dakika açık bıraktığınız takdirde kapanıyor. Böylece batarya tükenmemiş oluyor.
0: Aleti metal objelerin üzerine 4 güçlü mıknatısıyla bırakabilirsiniz.
1: Mıknatıslı olması harika. Özellikle bodrum katta ya da makine dairesindeyseniz son derece sağlam şekilde iliştiriyorsunuz.
0: Gösterişli alüminyum çerçevesi V şeklinde çentik özelliğine sahip.
1: V çentikli olması çok işe yarıyor. Yuvarlak yüzeylere sağlam biçimde oturtabiliyorsunuz.
0: İster dolapları ister metal yüzeyleri eşitleyeceğiniz zaman ışıklı seviye ölçerinizle asla karanlıkta kalmayacaksınız. Diyelim ki ahşap zemin döşeme yapıyorsunuz. Kesme işlemi yapmanız da gerekecek. Bunun için de artık özellikli bir testere var.
2: Bu aslında gönye testeresiyle tezgah testeresinin bir kombinasyonu. Kullanımı da çok kolay.
0: Bu zemin testeresi ahşap zemin döşeme ya da lamine parkeleri 18 santime kadar kesebiliyor.
2: Ahşap parkeyi plakaya yerleştiriyoruz. Testereyi çalıştırıyoruz. Güzel ve temiz şekilde kesiyoruz. Hiç pürüz yok. 90 dereceye getiriyoruz. Ve yerine kilitliyoruz. Şimdi de bir tezgah testeresine dönüşüyor.
0: Duvar kenarına denk gelen yerlerdeki ince kesimleri de yapabilirsiniz.
2: Wow. 13 santimetrelik parçalarımız hazır. Duvarın kenarına yerleştirilecek. Tam olarak oturtabileceğiz.
0: Bu testere her açıdan çalışmanızı sağlıyor.
2: Evlerin çoğu kare şeklinde değil tabii. Tuhaf açılı bir eve zemin döşeme yaparken yapmamız gereken tek şey bunu açıya göre yerleştirip aletin kilide oturduğundan emin olmak. Şimdi elimizde ahşap parkeyi köşeye ya da koridora veya nereye uygulayacaksanız oraya uygun olarak 45 derece açılı bir parça var.
0: Yalnızca 11,5 kilo ağırlığında olan zemin testeresi son derece hafif ve taşıması kolay.
2: Dayanıklı alüminyum çerçevesiyle tek elle bile taşınabilir. Bir tek işçiyle çalışma alanında kolaylık sağlar.
0: Bu zemin testeresiyle ahşaplarınızı hızlı şekilde kesebilirsiniz. Bu matkabı daha iyi kılan özellik nedir? Güç önemli tabii. Ayrıca dönme momenti ve esneklik de öyle. 18 voltluk taşınabilir kablolu bu matkap manevra kabiliyeti için dikey olarak tasarlandı.
3: Lavabo altı gibi dar alanlarda çalışacağınız zaman büyük kolaylık sağlıyor ve çalışacağınız alana uyuyor.
0: Lavabo altı ya da gardıropta hareket edecek alanınız oluyor.
4: Bunun gibi dar alanlarda arka tarafta bir motorun olmaması gayet güzel. Çünkü o olmadan daha çok hareket kabiliyetiniz oluyor.
0: Üstelik o sıkışık alanlarda aydınlatma sıkıntısı da çekmeyeceksiniz.
4: LED ışıklı olduğu için daha iyi sonuç alıyorsunuz. Böylece dar alanlarda ne yaptığınızı çok daha iyi görmenizi sağlıyor.
0: Ayrıca iki hız ayarı mevcut.
4: Aşağı bölmelerde çalışırken daha yüksek hıza ayarlayabilirsiniz. Böylece 5'e 10 ya da daha kalın ölçülerle çalışırken hemen delebiliyorsunuz.
0: Dikey olması dolayısıyla lityum iyon veya eski usul batarya ile bile çalıştırabilirsiniz. Her iki halde de gayet hafif ve dar alanlara sığan, işinizi hemen halletmek üzere tasarlanmış bir matkabınız var. Bahçenizde sürekli Arap saçına dönen bir hortumunuz varsa yalnız değilsiniz.
5: Eskiden hortumu verandaya ya da taşların üzerine yığın olarak bırakıyordum. Sürekli kıvrılıyordu. İnsanı deli ediyordu.
0: Hortumu düzeltmek tabii ki kolay değil.
5: Karışıyor, Arap saçına dönüyordu ve son derece kötü bir görüntüsü oluyordu.
0: Ama artık piyasaya sürülen hortum makarasıyla böyle bir derdiniz kalmayacak.
5: Hortumla yapmanız gereken işi yapıyorsunuz. Makinenin yanına gidiyorsunuz, kolu çeviriyorsunuz. Enerjiyi su basıncından alıyor aslında ve kendi kendine içine sarıyor.
0: Monte etmesi kolay. Yere koyuyorsunuz, suya bağlıyorsunuz ve hortumu ilave ediyorsunuz. Bu alet hortumunuzu düzgün şekilde sarmanızı sağlıyor.
5: Alt tarafı ufak bir kılavuz var. Hortum girip çıkarken sağ ve sola doğru hareket ediyor. Böylece hortumu sarmaya başladığında eşit oranda sarıyor ve bükülme olmuyor.
0: Bu alet azımsanmayacak su basıncını kullanarak çalışıyor ve içinde kalan suyu sarma sırasında tahliye ediyor.
5: 38 metre uzunluğunda hortumu sarıyor. Verandada ya da koyduğunuz yerde görüntüsü harika.
0: Ama en iyi tarafı sulamayı bitirdiğinizde işiniz de bitiyor. Az sonra yepyeni özelliğiyle güçlü bir darbeli tornavida.
6: Fırçalı olmadığı için daha iyi çalışıyor tabii ki.
0: Aha.
6: Daha etkili.
0: Klasik tezgah testeresi geliştirilmeye devam ediyor. Peki kalıcı kaliteyi sağlamanın sırrı nedir?
7: Düğmeye basıyor ve gidiyorsunuz. Mükemmel iş çıkarıyor.
0: Fabrikada bir tur atacağız. Yeni özelliklerle klasik aletler birazdan. Klasik bir darbeli tornavidayı nasıl geliştirebilirsiniz? Firmanın son buluşu bir fırçasız motor. Bana bunun içinde ne olduğunu anlat hadi.
6: Elbette. Bu gördüğünüz yepyeni özelliklere sahip 20 voltluk fırçasız bir darbeli tornavida.
0: Fırçasız mı?
6: Fırçasız. Fırçasız olduğu için de çok daha iyi çalışıyor tabii ki.
0: Aha.
6: Daha etkili.
0: Sürtünme daha az.
6: Sürtünme daha az.
0: Sürtünmenin az olması bataryanın %57 daha fazla çalışma süresi olması demek.
6: Diyelim ki önceden 100 vide uyguluyordunuz. Aha. O rakam 157 oluyor.
0: Ayrıca 3 hız ayarı var. Genellikle 2 hız ayarı olur.
6: Farklı uygulamalar için harika bir özellik. Nasıl olduğunu görelim, evet.
0: Tamam, tamam. Şimdi bir adım öteye gidelim hadi.
6: Elbette.
0: Evet. Evet. Woo. Çok derin, evet. İnanın. Bu fırçasız darbeli tornavida çok iyi geliştirilmiş. Evet, işte bu tam bana göre. Evet. Evet. Ben de bundan bahsediyorum. İşte güncellenmiş bir klasik daha. Bu şirket testereyi 1930'lu yıllarda icat etti. İmal edilen 25 santimlik ilk eğimli ağaç testeresiydi. En yeni modeli ise hareketliliği kontrol ederek son derece kolay bir kullanım sağlıyor. Yakından görmek için Güney Carolina'da fabrikaya gittik. Bu gördüğünüz tasarlanmış ilk güvenilir atölye testeresi. Üstelik şimdi çok daha ergonomik olarak üretildi. Ön tarafında ayarlı gövdesi ve bıçak yükseklik ayarı da var. Böylece her açıdan çalışmanıza olanak tanıyor. Ayrıca etrafında koruyucu olduğu için ahşabı düz şekilde kesebiliyorsunuz. İşte sabit kalmanızı sağlayacak bir yöntem daha.
8: Titrediğinde düz kesme olanağınız kalmıyor. Ama bu alet o titreme olasılığını ortadan kaldırıyor.
0: Kanıtlayalım. Evet, böylece paranız cebinizde kalacak. Yaklaşık bir asırdır firma tezgah testerelerinde standartları belirliyor.
9: Ekipmanlarımız ahşap için kullanılan makinelerde özel bir amaca odaklanarak üretilir.
0: İlk tezgah testeresini 1920'li yıllarda üretmişler. 10 yıl sonra ise eğimli testere üretimine başlamışlar. Günümüzde bu klasik testere Anderson Güney Carolina'daki fabrikada imal ediliyor. İmalat aşaması metal atölyesinde ham çelikle başlıyor.
10: Sadece çelikten ürettiğimiz yaklaşık 300 ila 400 civarında ürünümüz mevcut. Bunlar son montaj aşamasında kullanılan tamamlayıcı parçalar.
0: Bunlardan bazıları için çelik levhalar 4000 wattlık lazerle kesiliyor. Bilgisayarlarla kontrol ediliyor ve dakikada 60 metreye kadar yakma gücüyle sağlamlaştırılıyorlar.
7: Ama işin en güzel yanı düğmeye basıyor ve gidiyorsunuz. Mükemmel iş çıkarıyor.
0: Metal kesildikten sonra şekillendirmeye gönderiliyor.
7: Şimdi aynı zamanda 250 tonluk presten geçiriyoruz. Ayrıca dolabın biçimine göre bükme ve şekillendirme işlemi yapılıyor.
0: Tüm parçalar yerlerine oturtuluyor.
7: Dolap tüm testerenin etrafında yaptığımız bir tür temel niteliğinde. Testerenin iyi bir temele sahip olmasını istiyoruz ve ahşap emekçilerimiz için mükemmel bir kesim sağlıyoruz.
0: Parçalar bir araya getirilince elle uygulanan kaynak işlemine gönderiliyor. Evet, kıvılcımlar saçılıyor. İyice temizlendikten sonra sıra dolapların toz boyama işlemine geliyor.
7: Gümüş boyayla boyuyoruz. Boyanın içinde bir tür metal parçalar var.
0: Ve boyanın son derece dayanıklı olması için de 400 derecelik ısıya maruz bırakılıyor. Soğutulduktan sonra ise son montaj aşaması başlıyor. Testerenin ünlü koruma alanı da burada imal ediliyor.
7: Koruma demirlerinin diğer bileşenlerle uyuşması için mükemmel düz ve yataylıkta yapılması önemli.
0: Lehimlenen çelik boyutuna göre yerleştiriliyor, temizleniyor ve uygulamaya geçiliyor. Laminelerin her iki tarafı da tutkallanıyor. Montajdan sonra her şeyiyle kontrol ediliyor.
7: Testeremizin üzerinde mükemmel şekilde kayan güzel bir koruma demiri istiyoruz. Koruma demirini koyuyoruz ve tezgahın üzerinde kaydığından emin oluyoruz.
0: Aynı zamanda her testerenin ayarının mükemmel şekilde yapılmasını sağlıyorlar.
7: Burada ince ayar ve bıçakların montajı tamamlanıyor. Ardından üretim bölümüne gönderilmek üzere paketleniyor.
0: Bu kadar ince ayarla her zaman aynı ölçüde kesim yapacağınızdan emin olabilirsiniz.
8: İşte hepsi bu kadar.
0: İşte güvenilir ekipman diye buna derim. Birazdan. Tornavida'da bir yenilik. her iki tarafa da döndürebildiğiniz bir güncelleme ile karşınızda.
11: Böylece çift taraflı döndüğü için iki kat hızlı uygulamamı sağlıyor.
0: Ayrıca son derece kolay şekilde açılan bir karga burun. İşte tamamen konfor amaçlı tasarlanan yeni ve açılı bir pense.
11: Kolumu düz tuttuğumu görebiliyorsunuz.
0: Bazı temel aletler iyileştirilmeye devam ediliyor. Burada çok çeşitli alet var. Hepsi farklı ebatlarda, renklerde ve kullanım amaçları farklı. Ama şimdiye dek penseyi hızlı bir şekilde açmak isterseniz, evet, bunu tek elle açamıyorum. Bir elinizle bir iş yaparken diğer elinizle bekleyin. Başka bir iş yapmanız gerekebilir. Kimse bunu yapmak istemez, değil mi? İşte size bir çözüm. Evet. Buna tek elli alet deniyor. İşte hemen açılıyor. Tek elinizle yapabiliyorsunuz ve derhal işe koyuluyorsunuz. İşte bundan bahsediyorum. İçeriğinde 16 farklı alet mevcut. Ve bir karga burundan beklediğiniz her şeyi ve de pek çok şeyi yapabiliyor. İki ebatta pense mevcut. Üst tarafta kavrama başlığı olan iğne burunlu var. Aynı zamanda vidalara sıkıştıracağınız standart ebatta bir pense de var. İşte bu şekilde. Aynı zamanda değiştirilebilir bıçaklı bir tel keskisi var. V uçlu keskiyle emniyet kemeri, kordon ve ipleri kesebilirsiniz. İşte. Bu yepyeni özellikteki aletin farklı renkleri var. Biri siyah ve açık kahverengi. Hem iyi görünüyor, hem çok çalışıyor, hem de tek elinizle işinizi yapabiliyorsunuz. Evet. İşte size çalışma sırasında yeni bir açı sağlayacak bir pense.
11: Oldukça güzel bir pense bu. Pek çok özelliğe sahip.
0: Ergonomik pense daha iyi kavrama sağlarken bilek sakatlıkları riskini azaltmak üzere tasarlandı.
11: Ergonomik bir tasarıma sahip. Eğilip bükülmeden ve ergonomik tarzda çalışmak üzere 45 derecelik açıya sahip. Kolumu düz tuttuğumu görebiliyorsunuz. Pense de bu şekilde düz duruyor.
0: Dikey yüzeylerde çalışırken gereken işi yapmak üzere bileklerinizi bükmek zorunda kalmayacaksınız.
11: Kolayca kavruyorum. Diğer penselerden daha rahat.
0: Geleneksel penselerle sertçe çekmek için bileğinizi çalıştırmanız gerekir. Ergonomik penseyle bu sorun çözülmüş ve tutacaklarıyla size fazladan konfor sağlanıyor.
11: Tutacaklarının farklı bir plastikle kaplanmış olması bence gün boyu kullanmak için son derece rahat kullanım sağlıyor.
0: Son derece rahat ve sert. Çünkü başı sertçe çekmeniz gereken işlerde sıkı çentiklere sahip.
11: Bu penselerin hepsinde bir tel keskisi de bulunuyor.
0: Kolay kilitlenme özelliğine sahip. Yapmanız gereken tek şey sıkmak.
11: Normal bir penseyle çalışırken herkesin birkaç parmağıyla hareket ettirdiğini görürsünüz. Yay görevi görmesi için böyle yaparlar.
0: Ergonomik pense başka bir alete ihtiyaç duymaksızın işinizi en doğru şekilde yapmanızı sağlar. İşte size devrimsel bir tasarımı olan müthiş bir tornavida. Bu tornavida çift zamanlı çalışıyor çünkü ne tarafa döndürürseniz döndürün çalışmaya devam ediyor.
12: Kelepçeyi tutuyorum ve sola ya da sağa ne tarafa döndürürsem döndüreyim vidayı kolayca takabiliyorum. Normal tornavidadan iki kat daha hızlı. Boşuna çevirmiyorsunuz.
0: Bu tornavida her iki yönde de çalışıyor. Vidaları hızla uygulamanız bilek sağlığınız için de gayet iyi.
12: Sıradan bir tornavidada 4 çeşit kapak ve 8 vida takma özelliği oluyor. İşinizi yapıncaya kadar bileğiniz çok yoruluyor.
0: Diğer aletleri sığdırmakta zorlandığınız yerler için...
12: Sığdırmak çok zor.
0: Esnek bir uzatma aparatı var.
12: İşim bitti.
0: Parçaları tornavidanın da içinde bulunduğu bir çantada saklayabilirsiniz.
12: Yıldız uç, kare uç, her ebatta kalıp var.
0: Bu tornavida yepyeni bir mekanizmanın da öncülüğünü yapıyor. İki yöne de çalıştığı için işinizi kısa sürede tamamlıyorsunuz. Birazdan. Fransız yapımı bu raspa neden piyasadakilerin en iyisi?
13: Bunların hepsi el yapımı.
0: Eğer kalıbı mükemmel değilse bu iyi bir şeydir. Ayrıca İsveç'ten ithal edilen bir alet oduncuların hedef vurmasını sağlıyor. Birazdan. Next. Amerikalılar bu aletleri yaklaşık 100 yıldır kullanıyor. İlk olarak hangi taşınabilir elektrikli alet piyasaya çıktı biliyor musunuz? Şıklarımız elektrikli matkap, elektrikli testere, elektrikli zımpara. Cevabı az sonra. Amerikan üretimi ilk taşınabilir elektrikli alet hangisiydi? Cevap elektrikli matkap. İş ortakları Duncan Black ve Alonzo Decker tabanca kabzalı ve düğmeli matkabı 1916'da üreterek patentini almışlar. Bu fikri yarı otomatik tabancadan almışlardı. Böylece bu matkap şirketin ilk taşınabilir elektrikli aleti olma unvanını aldı. Konu klasik el aletleri ise denge ve kesme hızı bakımından bir baltadan daha iyisini bulamazsınız ya da zanaatkar raspası. Her iki alet de binlerce yıldır varlığını sürdürüyor. Yetenekli zanaatkarlar günümüzde hala üretiyorlar. Nasıl yapıldığını görmek için Avrupa ve Amerika'daki fabrikaları ziyaret edeceğiz. Ahşap işlerinde kullanılan aletler Warren Main'deki bu atölyede imal ediliyor. Burada en iyi aletler satılıyor. Bu atölyede yapılmayan aletleri ise ithal ediyorlar. Örneğin mobilya ve dolap üreticilerinin talep ettiği bu raspalar.
13: Bir raspayla hem düz hem de köşeli bir yüzey yaratabilirsiniz. Yani sıra dışı kontürü olan yüzeylerde şekil vermenizi sağlıyor.
0: Şirket bu aletleri Fransa'dan ithal ediyor.
13: Bunların hepsi el yapımı. Üstelik 150 yıldan uzun süredir üretiliyor. Şimdiye dek yapılan en iyi raspa bunlar.
0: Raspaların yapımına çelik çubukların 2000 derecede şekillendirilmesiyle başlanıyor. Bu çubuklar hidrolik preslerle şekil verilme işlemine gönderiliyor. Ardından yüzeyinin pürüzsüzleştirilmesi için kemerli zımparaya alınıyor. Sonraki işlem dişlerin oluşturulması. Her biri elle dikiş adı verilen işleme tabi tutuluyor.
13: Küçük metal bir zımba var. Bir örsle destekleniyor. Ardından zımbaya çekiçle başlık takılıyor.
0: El yapımı olan bu özelliği efsanevi aletlerin diğerlerinden ayrılmasını sağlıyor.
13: El yapımı olmasının en büyük avantajı rastlantısal diş kalıplarına sahip olması. Böylece daha pürüzsüz bir yüzey elde ediyorsunuz.
0: Raspanın gövdesi fabrikaya tutacakları olmadan gönderiliyor. Tutacaklar işte bu fabrikada yapılıyor. Bunları üretmek için bilgisayar kontrollü frezelerle akçaağaç ahşabı şekillendiriliyor. Sonra elle zımparalanıyor ve keten tohumu yağına batırılıyor. Ve son olarak her raspa endüksiyon bobininde kırmızıya dönene kadar ısıtılıyor. Ve tutacak kısmı presleniyor. Raspaların ardındaki hikaye böyle. Ama burada farklı işler için de çeşitli aletler ithal ediliyor. Onlar biliyor, ister odun kesin isterseniz hedefi vurun. Dengeli, keskin, sert ve elinizdeyken iyi hissettiğiniz bir baltanın yerini hiçbir şey tutamaz. Firma bu baltaları Storvik İsveç'teki bu küçük imalathaneden satın alıyor.
14: Burası İsveç'in en eski balta imalatçısı. 1880 yılında kuruldu ve o zamandan beri durmaksızın üretime devam ediyor.
0: İster pala olsun, ister ağaç kesmeye yarayan ya da kamp ve avda kullanılan balta, her şey bu imalathanede yapılıyor ve baltanın ucunu yapmak için işe çelikle başlıyorlar. Her biri 2000 derecedeki ısıda ve sonra şekillendirmek amaçlı hidrolik pres uygulamasıyla sürüyor. Sonra tekrar ısıtılıyor ve bir demircinin çekiciyle dövülüyor. Isıtma ve soğutma işlemi çeliği sertleştiriyor. Ardından da ucunu elle keskinleştirmek için bileği taşında şekillendiriliyor. Keskinleştirildikten sonra baltaların sapları takılıyor.
14: Balta sapları Amerikan ceviz ağacından. Ama hepsi oradaki atölyede yapılıyor.
0: İsveç malı balta ve raspalar şirket tarafından satılıyor ve bu şekilde yapılan aletlerden sadece ikisi bunlar. Çünkü el yapımı aletler alan müşteriler en iyisini arıyor.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün hiçbir şey sıradan değil. Çünkü özel işler için özel aletlerden bahsediyoruz. Mesela büyük şeyleri kesebilen bir odun yarıcı. Çok yönlü tasarlanmış portatif seramik testeresi.
1: İşte böyle.
0: Ve tozsuz bir alçıpan zımparası. Sonra bir hızlı tornavidayı test etmek için vanilla ağaçla takım oluyor.
2: Geçen hafta 5.5'a 5.5'lık bir veranda yaparken bu çok lazımdı.
0: Dönen ekranı olan bir kontrol kamerası. 1.5 milimetrelik hassasiyete sahip bir lazer ölçüm aleti ve mağazanız için sıcak bir plazma kesici göreceğiz.
3: Güneş yüzeyinden yaklaşık 9 kat daha sıcak.
0: Ardından dünyaca ünlü gitarların yapılışını görmek için sanat ruhuna bürünüyoruz. Merhaba, ben Chris Grandi. Her gün bunun gibi büyük aletlerle çalışan adamlar çok eğlenir. Şuna bakın. Bir hilti darbeli matkap. Betona bir şey mi takmanız gerek? Bu bebek sizin için delikleri açar. Hadi bakalım. Evet. Ve ahşap veya çeliğe derin bir delik açmanız gerekiyorsa onu da yapar. Bazı işler bu devasa matkaplar gibi özel aletler gerektirir.
1: Şu anda verandaya küpeşle takabilmek için betonda delikler açıyorum.
0: Betonda delik açmak için?
1: Evet, bu kolaydı.
0: Kırıcı delici matkaplar doğrudan delme gücüne ve 36 voltluk bataryaya sahip. Üstelik kablosuz.
1: Zaman kazandırıyor. Prizlere takmaya, uzatma kullanmaya ya da kabloyu dert etmeye gerek yok.
0: Azaltılmış titreşim teknolojisiyle gerçekten pürüzsüz bir delik açar.
1: Ellerinizi hiç titretmiyor. Gün boyu alet kullandığınızda çok daha az titreşim olduğunu anlayabiliyorsunuz.
0: Aletin yanında derinlik ölçerli bir toz giderme aksesuarı da var.
1: Genelde böyle beton delerken yüzünüze bir sürü toz ve çakıl gelir. Bu onları emip yüzünüzden uzak tutuyor.
0: Tozsuz hilti iç mekan projeleri için mükemmel. Ara sıra filtreyi boşaltın.
1: Topladığı bunca şey ciğerlerimde olabilirdi.
0: Yani beton delecekseniz büyük silahı getirin. 36 voltluk kırmalı darbeli matkabı büyük güç sağlıyor ama tüm tozu da emiyor. Bir ticaret fuarına gittiğinizde arkadaşınızla karşılaşıp bulduklarınızı paylaşmak eğlencelidir. Nasılsın dostum?
2: Sen nasılsın dostum?
0: Evet, her şey yolunda.
2: Ne yapıyorsun? Havalı aletlerimiz var mı?
0: Birkaç havalı aletimiz var.
2: Tamam, görelim bakalım.
0: Bu otomatik beslemeli bir tornavida.
2: Hadi.
0: Evet, uzun, atak. Gereken her şey var. Burası her türlü otomatik beslemeli vidalama sistemi yapıyor. Bu bir hızlı tornavida. İşte düğmesi. Ve sadece it. Tamam mı? Boom. İşte böyle.
2: Vay canına.
0: Değil mi? Öylece vidalarsın.
2: Öylece mi?
0: Evet. Evet. Evet.
2: Şuna bak.
0: Doğruca içeri.
2: Hey dostum.
0: 4 santimden 8 santime kadar birleşik vidaları bükülmeden takıyor.
2: Vay canına.
0: Evet.
2: Bu ne kadar hızlı biter görmek istiyorum.
0: Evet, katılıyorum.
2: Geçen hafta 5.5'a 5.5'luk bir veranda yaparken bu çok lazımdı.
0: Verandalar ve alt döşemelerde kullanın. Çitler ve çerçevelerde de kullanabilirsiniz.
2: Baksana, bu alet bir harika. Çok
0: havalı, havalı değil mi?
2: Çok havalı bir alet.
0: Normal bir seramik testeresi size her zaman eğimler ve kavisler için gerekli esnekliği sağlamaz. Bazıları sıradan bir daire testere kullanır. Çok iyi fikir değil.
4: Bir kesim yapacaksınız ama iki şey olacak. İlki bıçak ısınmaya başlayacak ve ikincisi havaya çok fazla taş tozu çıkacak.
0: Ama bu portatif seramik testeresiyle toz aşağıda kalır.
4: Kesici kısmında su bulunan bu testere taş tozunu hapseder. Ve sadece yere ya da içeride keserseniz çöp kutusuna düşer.
0: Pakette taş ve seramik işleri için bir elmas bıçakla standart su bağlantılarına uyan 3 metrelik bir hortum da var.
4: Şimdi buradaki suyu toz toplamasına yetecek kadar açacağım.
0: El testeresiyle eğimli kenar kesmek sorun değildir. Peki ya iç kesim? Bunu normal seramik testeresiyle yapamazsınız.
4: Fena değil, işte böyle.
0: Tezgahları yerinde düzeltmek için de harika.
4: Herhangi bir profesyonele giderseniz, granit kesmek için size santim başı ücret verir. 5 santimlik graniti 2 dakikada kestim.
0: Bu portatif seramik testeresi ısı ve toz olmadan normal bir daire testerenin esnekliğini sunuyor. Ve tozu kaldırmak demişken, yeni alçıpan zımparası tamamen bununla ilgili. Kabul edin, alçıpanı elle zımparalamak pis bir iş olabilir.
5: Normalde bir toz makinesiyle yüz göz koruması takarsınız ve her yere bulaşır. Yani gerçekten çok karmaşık olabilir.
0: Bu alçıpan zımparası neredeyse tozsuz. Yani ne maske ne karmaşa.
5: Bu ürün aynı markanın herhangi bir süpürgesiyle çalışır. Başı oynaktır. Herhangi bir açıdan duvara veya tavana, hatta kontüre bile uyum sağlayabilir.
0: Bu duvarlarda ve tavanlarda yukarı aşağı gitmeyi kolaylaştırıyor.
5: Bir uzatmayla birlikte geliyor. Uzatmayı takarsanız 3,5 metreye kadar zımparalar.
0: Kontrollere kolayca ulaşılabilir. Biri hız için.
5: Çok hızlı veya çok sert kesmemek için devri değiştirmek isteyebilirsiniz.
0: Ve emiş gücünü de ayarlayabilirsiniz. Değiştirilebilir zımpara pedleri cırcırt sistemine doğrudan yapışıyor. Alçıpan zımpara, alçıpan tozu yutmamanız için emiş de sağlıyor. Az sonra, güneşin parlamadığı bir yere göz atıyoruz. Görüşünüzün her zaman doğru olmasını sağlayan bir kontrol kamerası. Ayrıca metal kesmenin en iyi yolu onu buharlaştırmaktır.
3: Güneş yüzeyinden yaklaşık 9 kat daha sıcak.
0: Bu sadece profesyoneller için olmayan plazma kesicisi. Fabrikada nasıl montajlanıp test edildiğini göreceğiz az sonra. Kontrol kameraları başka türlü göremediğimiz alanlara bakmak için harikadır. 360 derece dönen şu ekranlıya bakın.
6: Ekranı hareket ettirebilirsiniz ama görüntüdeki her şey hep dik kalır.
0: Yan bakmak yerine doğru perspektifi elde edene kadar ekranı çevirebilirsiniz. LCD ekranı gölge veya parlama yapmayan yüksek kaliteli görüntü sunar.
6: Çok net, odaklı ve baktığınızı görmeyi gerçekten kolaylaştırıyor.
0: Kablonun ucundaki ışığın parlaklık seviyeleri var ve dar noktalara kıvrılabilir.
6: Kablo gerçekten kolayca bükülüyor. Gereken hemen her şekil ve forma uyum sağlayabiliyor.
0: İhtiyacınıza bağlı olarak 1 veya 3 metrelik kabloyla alabilirsiniz. Ama sadece inceleme değil, kayıp şeyleri bulmak için de kullanılabilir. Ucunda mıknatıs var. Ayrıca ayna ve kanca da bulunuyor.
6: Kancayı takıp ulaşmaya çalıştığınız her şeyi çekebilirsiniz.
0: Gözlerinizin göremediği şeyleri görmenizi sağlıyor ve döner ekranı her şeyi perspektifiyle sunuyor. Projeniz alüminyum, paslanmaz veya karbon çelik gibi metalleri kesmeyi gerektiriyorsa bunlardan lazım. Bu plazma kesici. Alev makinesi gibi ama çok daha sıcak. 25 bin dereceden bahsediyoruz. Bakalım neler yapabiliyor. Metali kesmekle kalmayıp onu buharlaştırıyor. Malum metaller atölyede çalışmak için en zor malzemelerden biridir ama bir plazma kesici onu temiz, hızlı ve kolayca kesmenizi, delmenizi sağlar. Bu tip kesim eskiden büyük üreticilerle sınırlıydı. Bu firma herkese uygun portatif çok yönlü plazma kesicisini sunuyor.
7: Bu alet hobi veya kendi işini yapan kişilerden üst düzey ekipman üreticilerine kadar geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılır.
0: Kurulum kolay. Fişi takın, basınçlı havaya bağlayın ve kesmeye hazırsınız.
3: Bu şeyi açınca doğru akışta kesmek için önce hava basıncını ayarlamanız gerekir ve kullanıma hazır.
0: Aşırı sıcak plazma yapmak için basınçlı havayı elektrik yüküyle karıştırıp portatif ağızlığından dışa veriyor.
3: Bu plazma 20 bin santigrat derece, güneş yüzeyinden yaklaşık 9 kat daha sıcak.
0: Ve 1,5 santim kalınlığındaki yumuşak çelik gibi bir metali kesmek gibisi yoktur. Oto tamiri, çiftlik işleri ve hatta sanat için harika. Delik açmak ister misiniz? Bunu da yapıyor. Ve kesikler, kendi logosu gibi eserler ve el sanatları yapmak için hassas. Kafes, ızgara veya pano mu var? Hiç sorun değil.
3: Buna genişletilmiş metal denir.
0: Şirket, New Hampshire'daki fabrikasında üretiyor bu aletleri.
4: Burası bunların montaj hattı.
0: İlk olarak her şeyin elle yapıldığı göze çarpıyor.
4: Bu alet bir soğutucuya termal gres uygulayarak başlar.
0: Daha sonra devreleri tutacak ayraçlar geliyor.
4: Bu ayraçlar takıldıktan sonra plazma oluşturmak için gerekli tüm elektroniklerini içeren bir güç enerji panosu takacağız.
0: Yüksek güç depolayan ve tetiğe basınca bırakan kapasitörler ekleniyor. Plazmaya dönüşecek basınçlı havayı filtrelemek ve kontrol için kutunun arka ucuna gaz vanası takılıyor. Kablo ünitesinde elektrik ve topraklama kabloları takılıp sabitleniyor.
8: Hepsi tamam.
0: Yeni yapılan plazma kesici sevkiyattan önce denetlemeye gidiyor. Ateşlendiğinden ve elektronik aksamın doğru çalıştığından emin olmalılar. Bitmiş üniteler sapları ve taşıma kayışları takılana kadar bekliyor ve sonra kutulanıyor. Tüm süreç 1 saatten az sürüyor.
4: Günde 70 adet üretebiliyoruz.
0: Portatif plazma kesiciler oksijenli kesicilerden daha hızlı çalışıyor. Yani ister ekipman bakımı ister sanat için olsun güneşten daha sıcak bir şeyle işinizi hızla halledebilirsiniz. Az sonra metreyi unutun. Bir odanın büyüklüğünü ölçecek lazerimiz var. Ayrıca yeni bir alet daire testerenizi kiriş kesiciye çeviriyor ve ben de kolay yoldan oduncuyu oynuyorum. Evet. Daha fazla özel alet az sonra. Bu bir süreliğine eğlenceli olabilir. Ama bakın o kadar eğlenceli değil. Daha iyi bir yöntemim var. Evet. Burada biraz güç var. Bu hızlı odun ayırıcısı. Odunları normal hidrolik ayırıcılardan 6 kat daha hızlı kesiyor. Böyle koyuyorsunuz ve 76 santim çapındaki kütüğe kadar kesebiliyor. İşe koyulabilirsiniz. Evet. 6 beygir gücündeki motoru 28 beygir gücünde kesme kuvveti sağlıyor. Çünkü sinyal sisteminden gelen hız kuvveti arttırıyor. Ve biraz budaklı bir odununuz varsa sorun değil. Evet, budakları böyle koyuyorsunuz. Bu keseceğim çok büyük. Hadi bakalım. Evet. Daha hızlı olsa da hızlı odun ayırıcısı hidrolik kesicilere göre 1/3 daha az gaz kullanıyor. Buraya koyun, gerisini keski halleder. Evet. Gelecek odun yığınına geçmeye hazır olduğunuzda kollarından tutun ve gidin. Yakıt açısından verimli, hızlı ve güçlü olan hızlı odun ayırıcısı o odun yığınını kısa sürede halletmenizi sağlar. Evet. Kesecek kalın bir keresteniz varsa bunu görmelisiniz. Bu kiriş kesici hemen her daire testereye uyar.
5: Her biri çalışma hayatını kolaylaştıran ürünlerden. Dairesel bıçağınızı testerenizden çıkarın. Bunu takın ve tam anlamıyla 60 saniyede buraya ve buraya bir cıvata. Herhangi bir açıda 30 santime kadar kesebilirsiniz. 45 derecede 20 santim keseceğiz. 90 derecede 30 santim kesebilirsiniz.
0: Geri tepmeden korkmaya gerek yok.
5: Zincir elektrikli testerenin ters yönünde döner. Böylece yukarı çeker. Şu anda başka hiçbir testerenin yapamayacağı daire testere kesimine denk 90 derecelik mükemmel bir kesim oldu.
0: Bu kiriş kesiciyle büyük şeyleri boyutlarına göre kesebilirsiniz.
5: $169 daire testeresini dev bir kesme aletine dönüştürebilirsiniz.
0: İşte kendi başınıza çalışırken bile doğru ölçümler almanın bir yolu. Lazer mesafe ölçer.
1: Bu mesafe ölçücü 70 metreye kadar ölçüm yapma kapasitesine sahiptir. Ve 1,5 milimetreye kadar hassas ölçüm yapar.
0: Aletin üstü veya altından bir lazer ışını gönderir ve anında mesafeyi okur. 218 santim, 20 adede kadar ölçümü saklar. Ve sadece mesafe ölçmez, dik üçgenin alanını, hacmini veya hipotenüsünü de hesaplayabilir.
1: A kare artı B kareyi ölçüp eksik ölçümü hesaplar. C kare.
0: Lazer ölçüm cihazıyla mesafeler ölçülüyor. Az sonra bir gitarı diğerinden farklı kılan nedir? Öğrenmek için fabrikasına gidiyoruz.
7: Gitar yapımında kullanılan neredeyse her tahta parçası bu makineden geçiyor.
0: El yapımı klasik gitarların sanatı az sonra. Bu firma elektro gitarlarıyla ünlüdür, ancak bu akustik seslerin ne kadar harika olduğunu dinleyin. Değil mi? 100 yılı aşkın bir süredir önce akustik enstrümanlar yapım işine başlayan bu firmada süreç hala elle yapılan birçok işi içeriyor. Kontrol etmek için Montana'daki fabrikaya gittik. Harika gitar müziği iki şeye bağlıdır. Yetenekli bir gitarist ve iyi yapılmış bir gitar. Bozeman, Montana'da dünyaca ünlü akustik gitarları hala çoğunlukla elle üretiyorlar.
8: Bu gitarlara dokunan 120 çifte 1800 yıldan fazla gitar yapım deneyimine sahip.
0: Bu gitar yapım geleneği kurucusu Orville Gibson'la 1894'te başladı.
8: Bir gitar yapımcısı olarak tamamen kendi kendini yetiştirmişti. Onun hobisiydi.
0: Hobisi karşılığını verdi. Gibson'lar Pete Townshend ve Jackson Browne gibi rock efsanelerinin çaldığı gitar dünyasının en büyük isimlerinden biridir. Gitarın efsanevi sesi yapım şeklinden gelir. Uygun nem oranına sahip odun yığınıyla işe başlıyorlar. Ahşap geniş bant aralığında bir zımpara makinesinden geçirilir.
7: Gitar yapımında kullanılan neredeyse her tahta parçası bu makineden geçiyor. Onları artı eksi binde beş toleransa kadar, yüksek detaylı bitişe kadar zımparalıyor.
0: Zımparalanmış parçalar fabrikaya taşınıp gitar parçaları haline geliyor. Üst kısımlara ses delikleri açılıyor. Gitarın üst ve alt kısımları epilok lazerde hassas bir kavisle kesiliyor. Kaburga denen gitar kısımları ince tahta şeritler halinde başlıyor.
7: Operatör kaburga setini 5 ila 10 dakika kadar suya batırıyor. Islatıldıktan sonra prese alınıyor. Ve presin içine yerleştiriliyor. Pres döngüsünü tamamlıyor. Formlarını koruyarak preslenmiş kaburga setiniz elde ediliyor.
0: İç destek yapıştırılıp vakumda presleniyor. Daha sonra parçalar elle dikkatlice monte ediliyor. Yapıştırıcı kuruduktan sonra gitar gövdesi hazır. Baş kısmında sapın takılacağı ağız dikkatlice kesiliyor.
7: Bu sap ekinin gücü kaliteli bir gitarda çok önemlidir. Bu nedenle hassas kesimleri çok ciddiye alıyoruz.
0: Bir CNC sapı bölmeleri ve perde tahtaları gibi küçük parçaların çoğunu ve hatta işlemeleri şekillendiriyor.
7: Buraya deniz kulağı veya ince işleme koyup yapıştıracağız ve sabitleyeceğiz.
0: İşlemelerle perdeler takılıyor ve perde tahtaları sapa yapıştırılıyor. Sapı ayarlamak ciddi beceri gerektiren hassas bir iştir.
7: Yüzey doğru olmalı. Bu açı doğru olmalı. Bu yüzden gitar yapımının en önemli yönlerinden biri bu.
0: Birkaç aşamalı zımparadan sonra gitar boya ve 7 kat cila için hazır.
8: Bir şablon yok. Artistik olmak ve el becerisinden başka bir tarifi yok.
0: Cilalandıktan sonra zımparalanıyor.
7: 1000 ızgaralı zımparayla ıslak zımpara yapıyoruz. Islak zımparalandıktan sonra gitarları ayna benzeri bir görünüme kavuşturuyoruz.
0: Son montaja gitmeden önce parlatılmış gitarlara köprüler ekleniyor.
7: Teller için yarıklar açılıyor. Donanım monte edilip teller takılıyor. Gitar çalınabilir hale getiriliyor. Böylece gitar bitiyor ve satışa hazır hale geliyor.
0: Geriye sadece son inceleme ve akort kalıyor. Sonunda gitarlar kutulanıyor, paketleniyor ve sevk ediliyor.
8: Gitarlarımızı dünyanın her yerine gönderiyoruz. Ve tabii Amerika'da geniş bir dinleyici kitlemiz var.
0: Bu akustik gitarı oluşturmak için birçok yetenekli zanaatkar gerekli. Bu hassas akortlu bir gelenek. Bugünlük bu kadar. Gelecek sefer görüşürüz.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? ATM'ler. Bu makinelerin nakit parayı nasıl verdiğine bakacağız. Ve deniz turbo şarjları. Tam yol ileri. Söz veriyoruz. Bu teknik ürün çok ilginizi çekecek. Ama önce... Nasıl yapılmış? İster inanın ister inanmayın, paranızı alabilmek için bir bankaya gittiğinizde bir insanla konuşmanız gereken zamanlar vardı. Bugün bunlar ATM'ler sayesinde geride kaldı. Otomatik para çekme makineleri ya da nakit makineleri de denebilir. İlk kez 1967'de İngiltere'de bir caddede ortaya çıktılar. Bugünse her yerdeler. Para çekme makineleri iki bölümden oluşuyor. Altında nakit para verme bölümü bulunan çelik kasa ve kullanıcı için gereken parçaların bulunduğu üst modül. Makinelerin elektrikli olmayan parçalarının büyük kısmı çelik levhalardan kesilir. Tek bir çelik levha bilgisayar kontrolündeki lazerli kesme makinesine yerleştirilir. Lazer, yüksek ısı üretmek üzere yoğunlaştırılmış bir ışındır. Öyle yoğundur ki kesmek için çeliği eritir. Bu gövde parçası gibi yalın parçalar bir pres makinesinde bir parça boyayla damgalanır. Daha sonra parçaların gereken biçimlerde bükülmesi gerekir. Bu yüzden bir robot onları tamamen otomatik ve bilgisayar kontrollü bir bükme presine taşır. Bu bilgisayar kontrollü punto kaynak makinesi, belli parçaları birleştiriyor ve boşlukları ayarlıyor. Daha karmaşık parçalar için 3 boyutlu bir lazer bağlantı noktalarına kaynak yapar. Otomatik bir taşıma sistemi tüm kesilen parçaları, bükülen ve eğilen çelik parçalarını alır ve aşınmayı önleyen bir metal astarına batırır. Batırma işleminden sonra astarın kuruması için parçalar bir fırına taşınır. Yalnızca kasa parçaları devam eder. Renkli bir sıvı ya da toz boya püskürten, püskürtme deliğinin önünden geçerler. Sonra boyanın oturması için fırına girerler. Bu, para çekme makinesinin üst modülünün iç yapısıdır. Modüllerin tüm iç parçaları buraya monte edilir. Buna güç ünitesi ve bilgisayar da dahildir. Sonra üst modül bağlanır ve makinenin çelik kasasına indirilir. Kasanın duvarları 4 ila 6 santimetre kalınlığındadır. Kontrol paneli için ayrı bir montaj hattı bulunur. Bu paneller üst modülün ön kısmı olacak. İşlem sırasında kullandığınız kart okuyucudan tuş bloğuna ve bir tuşa bastığınızda bip sesini çıkaran hoparlöre kadar her şey burada bulunacak. Tuş bloğu kullanıcının kişisel numarasını para makinesinin içine iletir. Makinenin 3 güvenlik kamerası vardır. Tuş bloğunu, nakit para çıkış tepsisini ve kullanıcıyı görüntüler. Monitör iç kısımdaki bilgisayara bağlıdır. Bir kart okuyucu ve kart boşluğu eklenir. Bankanın isteğine bağlı olarak paranın yatırılacağı bir modül de eklenebilir. Ancak bu makinede kullanıcı para yatırmak için nakit para veren bölümü kullanıyor. Daha sonra bir kapak ekleniyor. Nakit para verme bölümünün üzerindeki bu kapak, makine yatırılan parayı kabul etmeden hemen önce ya da para transferi sırasında açılır. Kontrol paneli daha sonra üst modüle eklenmeye hazırdır. Ayrı bir montaj hattında parayı dışarı veren elektromekanik ünite hazırlanır. Eğer para çekme makinesi yatırma işlemini de kabul ediyorsa, ünite nakit ve alımı da yapar ve kontrol eder. Banka nakit parayı ayrı kutulardan muhafaza eder. Her bir para birimi için ayrı bir kasa bulunur. Bu kasalar artık üniteye takılıyor. Sonra, para veren bölümün test edilmesi gerekir. Bu nedenle bir bilgisayara bağlanır. Sahte para kullanılan bir işlem yapılır. Böylece doğru miktarda para verip vermediği kontrol edilir. Ünite testlerden geçerse kasaya takılır. Fabrika yeni bir model üretmeye başladığında öncelikle birkaç makineden kalite kontrol testleri yapılır. Bir sarsma testi ünitenin sarsıcı bir yolculuğa dayanıp dayanmadığını kontrol eder.
Yıkama testi makinenin dış mekana monte edildiğinde hasar görüp görmediğini sınar. Aynı zamanda iklim testi de yapılır. Bir odada eksi 40 dereceden 50 dereceye kadar ısı değişimleri gerçekleştirilir. Yüksek ya da düşük sıcaklık iklimlerine gönderilecek makineler ısıtıcı ya da soğutucu sistemine sahip bölümlerde yapılır. Makineler teslim edildiğinde bankalar kendi yazılımlarını yükler. Paramızı istediğimiz zaman erişebilmemiz böylece garanti altına alınır. Elbette bunun için paranızın olduğunu ve şifrenizi hatırladığınızı varsayıyoruz. Birazdan sizi bir sonraki ürüne doğru itiyoruz. İkinci bölümde deniz turbo şarjlarını anlatabilmemiz için herkesi güverteye bekliyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Yolcu gemisi ya da kargo gemisi gibi bir aracı itebilmek için çok güçlü bir motor gerekir. Turbo şarjlar bunu olanaklı kılıyor. Dizel motor gücünü ikiye katlarlar. 100 bin beygir gücünü ve üstünü üretebilirler. Aynı zamanda bunu daha etkin biçimde yaparlar. Egzoz gazlarını kompresörü çalıştırmakta kullanırlar. Bir gemi motorunun içinde turbo şarj iyi bir hava kaynağıdır. Saniyede 60 metreden fazla hava basıncı yaratabilir ve performansı ciddi biçimde artırabilmek için bunu motorun yanma odasına gönderir. Üretim, egzoz gazlarını dışarı atan bir türbin çarkıyla başlar. Broş adıyla bilinen uzun bir kesme makinesi, çelik diskin kenarları boyunca ağaç biçimli dişler oyar. Bu profil, bıçakların geometrik biçimine uyum sağlaması için verilir. Sonra bilgisayar destekli bir testere, pirinç alaşımı bir silindirden türbin şaftını destekleyecek rulmanlar oluşturmak için küçük parçalar keser. Farklı turbo şarjların farklı malzemelerine ve boyutlarına uyum sağlayacak çok sayıda rulman üretilir. Bilgisayar destekli makineler delikler açar ve mahfaza içinde türbin rotoruna yardımcı olacak eksenel rulmanın yüzeyini zımparalar. Tamamlanan rulman işte böyledir. Bir mühendis, turbo şarjın nikel alaşımı bıçaklarından birini bıçağın çıkıntılı sapından tutarak bir kalıba yerleştirir. Kalıbı doğruca bir püskürtücünün altına taşır. Burada sıcak ve sıvı bir kalay kurşun karışımı püskürtülür. Kalıp ağız kısmına kadar doludur. Kalay kurşun karışımı katılaşınca bıçak sap kısmına dek kaplanmış olur. Böylece taşlama işlemi sırasında kenetleme cihazına oturacak olan parça üretilir. Sonra kalay kurşun alaşımı kaplı bıçak saplarındaki çıkıntıdan tutularak taşlama makinesinin içindeki gerilim cihazına yerleştirilir. Gerilim cihazının içinde bir kenetleme mekanizması bıçakları kavrar. Soğutucu akarken bilgisayar destekli taşlama makinesi saplara gereken biçimi verir. Bu biçim, türbin çarklarına oyulan özel geometrik biçime oturacaktır. Makine bıçakları bırakır, böylece çıkarılabilirler. Kalay kurşun karışımı kaplamayı kırarak içerideki bıçağı çıkarırlar. Artık türbin çarkına takılmaya hazır. Bıçak sapı, türbin diski içindeki yerine yerleştirilir. Bir pense yardımıyla bir kips yarıya kadar bükülür. Bu bileşim daha sonra bir kıskaçla oturtulur. Klips, bıçak sapına dayanana kadar bir çekiç yardımıyla içeri doğru itilir. Böylece bıçak çarka sabitlenir. Bu işlem bıçakların türbin çarkının tüm çevresini kapmasına dek devam eder. İşin tamamlanması için 41 bıçak gerekir. Daha sonra bilgisayar destekli cihazlar kesme işlemi için oturduğu tablo üzerinde alüminyum kompresör çarkını frezeler. Bu cihazlar bıçaklara biçim verir. Aralarına boşluklar oyarlar ve kompresörü daha aerodinamik hale getirirler. Kompresör ne kadar aerodinamik olursa yanma işlemi için motora o kadar çok hava girer.
Bunlar kompresör çarkının freze işlemine girmeden önceki ve sonraki halleri. Kompresör daha sonra bir odaya alınır ve normalde çalışacağından çok daha hızlı biçimde döndürülür. Bu bir güvenlik testi. Böylece kompresörün hasar görmeden dakikada 27 bin dönüşlük bir hıza dayanabileceği onaylanmış olur. Kompresör çarkı daha sonra ultrasonik temizlemeye alınır. Yüksek frekanslı ses dalgaları suya iletilerek yüzeydeki yağlar ve kalıntılar temizlenir. Ultrasonik yıkama tamamlanınca kompresör tekerleğine kurutma işlemi için bir körükle hava gönderilir. Sonra kalan nemin atılması için başka bir kurutucuya alınır. Bu ürün artık bir sonraki aşamaya geçene kadar tamamen kurumaya bırakılır. Kuruma işlemi tamamlandığında bir teknisyen kompresör çarkının üzerine ultraviyole ışık yansıtır. Bu işlemle çatlaklar açığa çıkar ve kalitesi kontrol edilebilir. Ancak çatlak bulunmadığında rotor montajına başlanabilir. Türbinin ana şaftı üzerine bir rulman yerleştiriliyor. Ağır yükleri bir vinç kolu kaldırıyor. Merkezi delikte kompresör çarkı ve şaft birleşiyor. Yerini bulması için yönlendirilerek rulmanın üzerine oturuyor. Koni biçimli bir kapak üzerine vidalanıyor. Bir uçta türbin çarkı bulunurken diğer uçta kompresör yer alıyor. Geminin turbo şarjının ana parçasının montajı tamamlandı. Rotor artık bir dengeleme makinesine yerleştiriliyor. Makine rotoru yüksek hızda döndürüyor. Sensörler hızı tespit ediyor. Rotorun açısına ve denge durumuna bakılıyor. Bir ekip dengenin sağlanması için rotordan ne kadar malzeme eksiltilmesi gerektiğini hesaplıyor. Sonra turbo şarjın son montajı başlıyor. Ekip rulman muhafazasını gaz çıkışına vidalıyor. İçeriye 3 rulman takılıyor. Bu bağlantı parçasına labirent kapağı deniliyor. Türbin çarkı ve şaft için yalıtım görevi görüyor. Uzun civatalar rulman muhafazasının içindeki deliklere oturuyor. Diğer kısma geçiliyor. Oradan çıkan. Ekip rulman muhafazasını gaz çıkışına vidalıyor. İçeriye 3 rulman takılıyor. Bu bağlantı parçasına labirent kapağı deniliyor. Türbin çarkı ve şaft için yalıtım görevi görüyor. Uzun civatalar rulman muhafazasının

Labirent kapağına doğru sıkıştırıyor. Diğer tarafta labirent diski olarak bilinen bir parça muhafazaya monte ediliyor. Labirent diski sıcak türbinin egzoz gazını içeri hapsediyor ve yakıt sızıntısını önlüyor. Sonra kompresör çarkı dışarı taşan şafta yeniden monte ediliyor. Bu sırada kaya yününden yalıtım malzemesi dökme demirden yapılmış olan gaz girişi bölümünün üzerine sarılıyor. Sıcaklığı 500 Celsius dereceye kadar çıkabilen egzoz gazları buradan geçecek. Parçaların ısıya dayanıklı kaplamayla kapatılmasından sonra gaz çıkış bölümünün yerleştirilme zamanı geliyor. Bir vinçle yerine taşınıyor. Parçanın üzerindeki boşluklar civatalar çıkıntılarına oturtuluyor ve sabitleme işlemine geçiliyor. Sonra dökme demirden bir muhafaza kompresör çarkının üzerine yerleştiriliyor. Diğer taraftaki muhafaza gibi bu da çok sayıda civata ve somunla yerine sabitleniyor. Artık içerideki parçalar kompresör çarkı ile muhafaza arasındaki yerlerine oturabilir. Hava kompresörle bu parça arasındaki boşluklardan içeri emilecek. Daha sonra yanma işlemi için geminin motoruna iletilecek. Bu turbo şarj artık bir fabrikanın montaj hattında bir geminin motoruna takılmaya hazır. Yerine oturtulduktan sonra motor ateşlenir ve performansı bir bilgisayarla değerlendirilir. Turbo şarjın motorun gücünü ne kadar yükselttiği ve yakıt verimini ne kadar etkilediği test edilir. Turbo şarj beklentileri karşılıyor. İşlem sırasında bir araba ya da kamyonda bulunan turbo şarjla aynı prensibe dayalı olarak çalışır. Ancak çok daha büyük bir hava basıncı sağlar ve çok daha büyük bir performans yaratır. Kaptan denizde işler zorlaştığında ve ilerlemek güçleştiğinde ona güvenebilir.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Masatlar. Bıçaklarını bıçak gibi sevenlerin vazgeçilmez el aleti. Diyaframlı dalgıç pompalar. Sıvı çekmenin de incelikleri var. Kutu masaları. Her evde var ama bakalım nasıl yapılmış. Ve kayak kürekleri. Binlerce yıllık bir yönteme modern teknoloji yorumu. Ama önce... En lüks bıçağı da alsanız önünde sonunda kütleşeceğini

Bilmek için çok keskin zeka gerekmiyor. Küt bıçakla uğraşmaksa kendine saygısı olan bir aşçının mutfakta kesinlikle kabul edemeyeceği bir şeydir. Peki aşçılar bıçaklarını nasıl keskin tutar? İşte bu noktada kaliteli bir masat çok işe yarar. Profesyonel kalite masatlar, bileme verimini artıracak daha geniş yüzey alanı sağlamak amacıyla oval kesitli yapılır. Profesyonel aşçılar çalışırken bıçaklarını sık sık bilerler. Üretim süreci oval çelik çubuğun istenen uzunlukta kesilmesiyle başlıyor. Masadın bitmiş hali sapından ucuna kadar tam olarak 32 santim uzunluğunda olacak. Özel bir torna çubukları sıkıca tutarak bir ucunu sapın içine oturtacak şekilde kesip yuvarlıyor. Kesim işlemi sırasında çeliğin aşırı ısınmasını önlemek için üzerine sürekli olarak soğutma sıvısı püskürtülüyor. Çizme makinesi denen özel bir cihaz kullanılarak çeliğin yüzeyi çok ince dişlerle kazınıyor ve çubuğa birbirine paralel boyuna çizikler atılıyor. Böylece aşındırıcı özelliği olan bir bileme yüzeyi elde ediliyor. Çelik hala nispeten yumuşak olduğu için yüzeyine bir baskı makinesiyle marka logosu basılabiliyor. Ardından çelik çubuklar bir fırında 830 Celsius dereceye kadar ısıtılıyor. Sonra da soğuk tuzlu suya daldırılıyor. Bu süreç çeliği sertleştiriyor. Masanın çeliği artık bir mutfak bıçağının ağzından %20 daha sert hale gelmiş durumda. Parçalar bir sıra banyodan geçirilerek temizleniyor. Bir kumlama makinesinin çoklu nozülleri masat boyunca aşağı yukarı hareket ederek üretim sürecinden gelen son kalıntıları da temizliyor. Bu süreç aynı zamanda çeliği krom kaplama aşamasına da hazırlıyor. Kromlamanın amacı yüzeyi pastan korumak. Masatlar, sanayi tipi güçlü bir bulaşık makinesinde iyice yıkanıyor. Yıkanan masatlar artık kalite kontrolden geçmeye hazır. Önceden programlanmış bir robot, özel olarak kalibre edilmiş yüksek hızlı zımpara kayışları kullanarak hassas hareketlerle çeliğin ucunu ve yanlarını şekillendirip düzeltiyor ve parlak, yuvarlak bir görünüm veriyor. Çelik bir taşlama makinesinde işlenerek kılıca benzer bir şekil veriliyor. Bir masadın yapımında 50'den fazla adım yer alıyor. Bir başka makinede masadın yuvarlatılmış ucu oyularak sapın vidalanacağı yivli delik açılıyor. Sapın tasarımında masadı asmak için kanca olarak da kullanılabilen açılır kapanır bir bölüm yer alıyor. Sapın tahta kısmını yerine sabitlemek için tutkal ve perçin kullanılıyor. Kullanılan tahta 100 yıllık meşe. Sapın kenarları özenle düzeltilerek rahatça tutulacak temiz bir yüzey elde ediliyor. Sonra tahtaya koruyucu bir cila uygulanıyor. Ve üretim sürecinin bitmesine yakın üçüncü ve son perçin atılıyor. Bu perçinin sona bırakılmasının nedeni düzeltme işlemlerinden zarar görmemesini sağlamak. Bu aşamada bitince masat artık neredeyse paketlenmeye hazır. Ama önce iyice temizlenerek üretimden gelen son kalıntılar da yok ediliyor. Evet, işte bu kadar. Sizi bilmem ama bu iş benim karnım acıktırdı. Onun için kısa kesip sonraki bölüme geçelim. Ama laf aramızda havucun beni kesmediği doğru. Neyse, idare edeceğiz artık.
nasıl yapılmış? Çevre kanunu gereği birçok sanayi kuruluşu düzenli olarak yeraltı suyu örneği alarak kirlilik izlemesi yapmak zorundadır. Bir mühendislik firmasına sahada bir kuyu kazdırılır ve tahliller için yeraltı suyu örneği alınır. Bu örnekleri almanın bir yolu basınçlı hava kullanarak su çeken bir dalgıç pompa kullanmaktır. En dar ve derin kuyulardan bile örnek alabilen bu derin kuyu dalgıç pompalarına diyaframlı pompa deniyor. Çünkü içinde hava basıncıyla pompalama yapabilmesini sağlayan esnek bir boru var. Diyafram, polietilenden yapılıyor. Bu madde inert, yani kimyasal ve biyolojik tepkimelere girmeyen bir plastik. Bu özelliğiyle su örneklerini bozmuyor. Polietilen tanecikleri ekstrüderde eritilerek sıvıya dönüştürülüyor. Sonra boru şeklinde bir kalıba basılıyor. Soğuk suyla hemen soğutulan polietilen katılaşıyor. Böylece 2.8 santimlik genişliğinde bir boru elde ediliyor. Pompanın boyuna göre boru 38 ya da 83 santim uzunluğunda kesiliyor. Ekstrüderde farklı bir kalıp kullanarak pompanın dış gövdesi için daha geniş bir PVC plastik boru yapılıyor. Bilgisayarlı bir tornayla bu borunun uçlarına yivler açılıyor. Aynı torna ve ardından bilgisayarlı bir freze ile dolu bir PVC plastik parça işlenerek pompanın üst kapağı oluşturuluyor. Pompanın alt kapağı ve diyafram borunun kapağı da aynı şekilde yapılıyor. Tornada ayrıca dolu bir çelik çubuk işlenerek daire şeklinde küçük bir ağırlık yapılıyor. Bu ağırlığın görevi pompanın örnek alma kuyusuna dalmasını sağlamak. Ağırlıkların üzerine lazerle yazı yazılacağı için parlak yüzeylerine bir kaplama püskürtülüp matlaştırılıyor. Birkaç ağırlık aynı anda işleniyor. Bu mat kaplama olmazsa lazer yüzeyden yansıyacağı için içeri işleyemez. Sonra ağırlıklar bilgisayarlı yazı işleme makinesine alınıyor. Lazer ileri geri hareket ederek pompanın model, seri numarasını ve diğer bilgilerini ağırlıklara kazıyor. Yazılar tamamlandıktan sonra ağırlıklar makineden çıkarılıyor ve mat kaplama suyla yıkanıyor. Hava hattını yapmak için %2 oranında konsantre mavi polietilen, %98 renksiz polietilen içeren bir karışım hazırlanıyor. Yine aynı ekstrüder kullanılıyor ama bu kez farklı bir kalıp kullanılarak çapı 1 santimden biraz daha dar bir boru yapılıyor. Pompanın çıkış hattı içinde opak bir polietilen boru yapılıyor. Hava giriş ve su çıkış boruları sıcak kaynak makinesiyle birleştiriliyor. Makine boruları 15 santim aralıklarla birleştiriyor. Böylece mühendisler sahada boruları rahatça istedikleri uzunlukta kesebiliyorlar. Sıra pompa parçalarının birleştirilmesinde. Diyafram borunun üst ucu, ortasından içi oyuk bir çubuk çıkan kapağa geçiriliyor. Başka bir kapağa bir yuvarlak conta takılıp diyafram borunun alt ucuna geçiriliyor. Conta suyun pompadan dışarı sızmasını ve havanın diyafram boruya girmesini önlüyor. Üst kapağın içine bir çelik valf bilyesi atıldıktan sonra su çıkış borusunun bağlantı parçası takılıyor. Diyafram boru pompanın dış gövdesine yerleştiriliyor. Su çıkış borusunun bağlantı parçasının yanına hava giriş borusu için bir bağlantı parçası daha takılıyor. Alt başlığa ağırlık takılıyor ve içine bir check valve bilyesi daha atılıyor. Alt başlık diyaframın alt ucuna takılınca pompa tamamlanmış oluyor. Mühendisler pompayı kuyuya daldırdığında su alttan girip yavaş yavaş diyaframı dolduruyor. Pompanın dış gövdesine hava giriş borusundan hava basılıyor. Basınçlı hava diyaframın çevresini sarıp sıkıştırıyor ve alt check valve bilyesini kapalı pozisyona itiyor. Böylece alınan su örneği altı kapanan diyafram borunun içinde kalıyor. İçeride sıkışan su üstteki bilyeyi iterek çıkış borusunu açıyor. Pompaya belirli aralıklarla parti parti hava basılıyor. Her hava basılmasında diyafram boru sıkışarak su örneğini yavaş yavaş yukarı gönderiyor. Sonunda pompadan dışarı çıkan su toplama kabına alınıyor. Bu pompanın nasıl yapıldığını görelim derken,
Ben sulara baka baka çok sıkıştım galiba. İyi ki birazdan ara veriyoruz. Ara demişken aradan sonra ütü tahtalarına bakacağız ve dümdüz üretim sürecinin sonuna kadar gideceğiz. Sonra da hiç akıntıya kürek çekmeden rahat rahat kayak küreklerini inceleyeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Bu bölümdeki konumuz ütü masaları. İki iskemle arasında bir tahta atıp ütü yapılan günler çok geride kaldı. Hem kendi başına ayakta duran hem de işi bitince toplanıp kaldırılabilen katlanır ütü masaları ilk olarak 1860'larda yapıldı ve bugüne kadar oldukça gelişti. Daha fazla kafa ütülemeden bakalım. Bu profesyonel ütü masasının her tür ütü yöntemine uygun özellikleri var. Isıtmalı yüzey kumaşı emerek kendine çekebiliyor ya da buhar üfleyerek düzleştirebiliyor. Üretim ayrıntılı ölçülerin yer aldığı elle çizilmiş bir tasarım modeliyle başlıyor. Bilgiler bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayar yardımıyla çelik levha kesilerek ütü masasının yüzeyi oluşturuluyor. Levhaya ayrıca 300 tane hava deliği açılıyor. Plastik malzeme bir makinede eritilip basınçla kalıplanarak 20 farklı parça yapılıyor. Bunlardan biri de bu kumanda paneli. Kullanılan plastik ütünün sıcaklığından zarar görmeyecek sağlam bir polikarbonat. Çıkan parçalar arasında ütü masasının taban yapısı ve çeşitli gövde ve bağlantı parçaları yer alıyor. Buharla kolay ütüleme yapmak için kumaşa hava üfleyecek ya da kumaşı emip masaya yapıştıracak vantilatörün motoru takılıyor. Pervane parçası, taban plakası ve motor üzerine sabitleniyor. Sonra çevrilerek motoru soğutacak çok daha küçük bir pervane daha takılıyor. Soğutma pervanesi mile bir kıskaçla sabitleniyor. Bu arada metal taban levhası ütü masasının plastik kasasına oturtuluyor. Üzerine ütüleme yüzeyini ısıtacak bir rezistans yerleştiriliyor. Levha çevresindeki kulakçıklar rezistansın üstüne kıvrılarak rezistans yerine tutturuluyor. Ardından elektrik bağlantıları yapılıyor. Delikli çelik üst levha rezistansın üzerine yerleştiriliyor. Ve vidalanarak yerine sabitleniyor. Sonra ütü masası ters çevrilerek vantilatör arka taraftaki plastik yuvaya oturtuluyor. Ve plastik bölmenin kenarına vidalanıyor. Ütü masası bir sonraki adıma kadar bir kafese alınıp bekletiliyor. Gövdenin orta bölümü vantilatör ve elektronik parçaların üstüne yerleştiriliyor. Kablolu kumanda paneli de ütü masasının ucuna takılıyor. Panel kalın pimlerle plastik kasaya oturtuluyor. Kumanda paneli vantilatöre, ısıtıcı rezistansa, termostata ve sıcaklık sensörlerine bağlanıyor. Bütün kablolar gövde parçasının içinde toplanıyor. Ütü masasının motor kısmına erişim için bir mandal takılıyor. Ardından plastikten yapılmış yan levha gövdenin orta parçasına vidalanıyor. Kumanda paneli kapak gibi motor bölümünün üzerine kapatılıyor. Ayaklar gövdeye bir pivot sistemiyle bağlanıyor. Bu profesyonel ütü masasında katlanıp açılan bölüm ütüleme yüzeyi. Ayaklar hareket etmiyor. Ayaklar plastik bir yapıyla sağlamlaştırılıyor. Pivot mekanizmasına takılan bir çevirme düğmesiyle masanın yüksekliği ayarlanabiliyor. Sıra delikli çelik levha üzerindeki koruyucu plastik tabakasının sökülmesinde.

Ütüleme yüzeyinin üzerine hava geçiren sentetik kumaş ve süngerden üretilen lastikli bir kab geçiriliyor. Masayı test etmek için üzerine plastik kaplı kasnaklar koyuluyor. Üfleme fonksiyonu çalıştırılınca plastik şişiyor. Emme fonksiyonu çalıştırıldığında ise içe çöküyor. Her şey gayet düzgün görünüyor. Sizi bilmem ama ütü benim oldum olası çok zoruma giden bir iş olmuştur. Ama umarım bundan sonra daha kolay gelir. Hadi bakalım, kolay gelsin. Nasıl yapılmış? Kayak ya da kano sporunda uygun kürek tipi çok önemlidir. İyi bir kürek işi kolaylaştırarak daha uzun süre ve daha verimli gidebilmenizi sağlar. Kayağın sakin sularda mı yoksa zorlu sularda mı kullanılacağına göre farklı kürek tipleri vardır. Ama hepsi de kayakçının vazgeçilmez yardımcısıdır. Bu gördüğünüz gezi kayakları için birinci kalite bir kürek. Sağlam ve sert ama son derece hafif tasarımlı kürek, ortasındaki bir mekanizmayla ayarlanarak uçların açısı değiştirilebiliyor. Kayakçılar uçların açısını bileklerini rahat ettirecek ve daha aerodinamik bir çekiş sağlayacak şekilde ayarlayabiliyorlar. Üretimin ilk adımı ucun kalıbının yapılması. Bakır ya da çelik bir blok bilgisayarlı bir frezeyle işlenerek gereken çok sayıda parça şekillendiriliyor. Bu işlem büyük bir hassasiyet gerektirdiği için tek bir kürek ucu modelinin yapımı yaklaşık 65 bin pound'a mal oluyor. Tüm parçalar hazır olunca kalıp birleştiriliyor. Köşelerde kalıbın enjeksiyon kalıp makinesinde açılıp kapatılması sırasında kılavuzluk edecek uzun hizalama pimleri yer alıyor. Kalıp prese yerleştiriliyor. Ardından kullanılacak şeffaf plastik tanecikler malzeme kovasına dolduruluyor. Önceden yapılmış siyah bir güçlendirme çubuğu kalıbın içine yerleştiriliyor. Sonra pres kalıbı kapatıyor, naylon taneciklerini eriterek sıcak naylon eriğini kalıbın boşluğuna basıyor. Ardından pres kalıbı soğutarak naylonun katı hale gelmesini sağlıyor. Sonra kalıp açılarak içindeki güçlendirme elemanına kaynamış olan kürek ucu çıkarılıyor. Bu enjeksiyon sürecinin tamamı yalnızca 3 dakika sürüyor. Kürek ucu enjeksiyon presinden kabaca şekillendirilmiş olarak çıkıyor ve bir şablona yerleştirilip sıkıştırılıyor. Bilgisayarlı bir freze şablonun çevresini takip ederek parçaya son şeklini veriyor. İşte parçanın önceki ve sonraki şekli. Küreğin sapı ise karbon elyaftan yapılıyor. Her kürek birbirine bağlanan iki parçadan oluşuyor. Dolayısıyla her kürek için bir sol, bir sağ olmak üzere iki sap parçası gerekiyor. Her parça istenen uzunlukta kesiliyor ve uçlara ince uzun birer yön belirleme deliği açılıyor. Bunlar parçayı kürek ucu açısını ayarlama mekanizmasına göre doğru açıda sabit tutacak. Yapışacak yüzeylerin daha iyi tutması için kayışlı zımparayla pürüz veriliyor. Ardından kalın bir tabaka epoksi tutkal uygulanıyor. Ve sap kürek ucuna sokuluyor. Tutkalın fazlası silindikten sonra epoksinin kürlenmesi için kürek 24 saat bekletiliyor. Kürek ucu açısı ayarlama mekanizmasını yapmak için bir yayın üzerine naylon bir tutucu kapak yerleştiriliyor ve yay naylondan bir yuva içine oturtuluyor. Parça ters çevrilerek ultrasonik kaynak makinesine alınıyor. Yayın bir ucuna da bir tutucu kapak yerleştiriliyor. Makine ses üstü dalgalar kullanarak ısı yaratıyor ve naylonu eriterek ikinci konulan tutucu kapağı saniye sürmeden yuvaya birleştiriyor. Hazırlanan parça mekanizmanın diğer bir parçasıyla birleştirildikten sonra kürek sapının sağ parçasına yapıştırılıyor. Yine tutkalın fazlası siliniyor ve ayar mekanizmasının son parçası takılıyor.
Mekanizma bantla sarılarak yapışkanlı yer sabitleniyor. 24 saat sonra yapışkan kürlenince küreğin sağ ve sol parçaları birleştiriliyor. Kürek ucu ayarı beyaz çizgiyle gösterilen kilit pozisyonuna getirilip açıları belirtilen bir etiket yapıştırılıyor. Yapıştırılan ikinci bir etiket açının nasıl ayarlandığını açıklıyor. Son olarak üçüncü bir etiket de kürek ucuna yapıştırılıyor. Kürek ucu açısını ayarlamak çok basit. Sapın sol ve sağ parçalarını ortaya doğru çekip döndürerek istediğiniz açıya getiriyorsunuz. Sonra da yeni konumda sabitlemek için parçaları dışarı doğru çekiyorsunuz. İşte bu kadar. Evet, artık kürekleri aheste çekerek gidiyorum.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: nasıl yapılır da birazdan. Bir insanı havada uçan en ilginç şey haline nasıl getiriyorlar? Taze balığı mayalayarak dünyanın en kötü kokulu yiyeceği haline nasıl getiriyorlar? Ve tarihin en önemli bölmelerini inşa etmek üzere keneviri nasıl kullanıyorlar? Bunların nasıl yapıldığını size dünyada bir tur attırarak göstereceğiz. Bungee ipi olmadan bir bungee atlayışı hayal edin. Bu kişilerin ipe ihtiyacı yok. 1500 metre yükseklikteki bir dağdan atlayan bu kişilerin kolları ve bacakları arasında dikili bu kanatlardan başka düşüşlerini durduracak bir şey yok. Eğer dikişler sökülürse paraşütleri de onları kurtaramaz. Peki nasıl yapılır? İnsanlar 100 yıldan uzun bir zamandır kanatlı giysileri denediler ve hemen hemen tümü ölümle sonuçlandı. 1990'larda Fransız Patrick de Gayor'un günümüze kadar gelen modern ve güvenli kanat elbiseleri geliştirdi. O zamandan bu yana bu sporda uçuşa geçti. 2012'de 26 kilometreden 8 dakika süren bir uzun atlayışla dünya rekoru kırıldı. Ancak Süpermen gibi uçma hayali karada başlıyor. Tony Sweet Atölyesi hava dalışlarının kenti Florida yakınlarında. Burada yapılan kanatlı giysiler insanın uçmasına olanak sağlıyor. Ve gözü pek Rob Harris en iyisinden daha azına razı olamaz.
1: Bugün kanatlı elbisenin hazırlanması için ölçü vermek üzere buradayım. Ona Apache diyoruz.
0: Apache en iyi performansı sağlayacak biçimde hazırlanacak ve onu kanatlı giysi yapımcılarının öncüsü olan Tony Urugallo tasarlayacak. Tony kendi yaptığı kanatlı giysilerle 10.000'in üzerinde hava dalışı gerçekleştirdi ve sayısız ödül aldı. Bu cüretkar giysinin hazırlığı herhangi bir iyi kostümün yapımı gibi. Ama şöyle küçük bir fark var. Eğer bu giysi tam olarak oturmazsa o zaman sağlıklı bir uçuş gerçekleşmez ki bu da büyük sorun yaratır.
2: Chest 35.5.
0: Giysinin Robert'ın vücuduna eldiven gibi oturması lazım. Tony bu ısmarlama giysi için 17 ölçü alacak.
3: Göğüs 90, bel omuz başından bileğe kadar 56 santim. Kasıktan yere kadar 81 santim.
0: Rob'un vücut ölçüleri bir bilgisayara yüklenir ve böylece giysinin her bir parçasının kağıt bir materyal üzerinde kalıbı çıkarılır. Havada saatte 360 kilometreye kadar çıkan bir süratle uçarken sıradan bildik bir kumaş uygun olmaz. O nedenle bu giysiler su geçirmez, dayanıklı, paketleme naylonlarından yapılıyor. Her bir parçanın dikkatle kesilmesi gerek. Pot olmasından kaynaklanan herhangi bir hata ölümcül sonuçlara yol açabilir. Vakumlu masa, kumaşın karışıksız dümdüz durmasını sağlar. Bilgisayar tarafından kontrol edilen bıçaklar milimetrik bir kesinlikle giysinin kalıbını çıkarır. Giysinin en önemli parçası kanatlarıdır. Uçakların kanatları esas alınarak yapılır. Kanadın şekli nedeniyle hava, kanadın alt ve üst katlarında farklı hızlarda hareket eder. Bu da farklı basınçların oluşmasına yol açar. Kanadın üstündeki alçak basınçla kanadın altındaki yüksek basınç kanatları kaldırır ve havayı aşağı iter. 100 milyon dolarlık jetler için çok basit bir teknoloji gibi görünse de uçağın havalanması da aynı biçimde gerçekleşir. Serbest düşüş sırasında hava giysideki uzunlamasına boru biçimindeki keselere hızla dolar ve onu aerodinamik bir kanat biçimine dönüştürür. Bu yüksek teknoloji ürünü kanatları doğru üretmek için yalnızca bir fırsatları var. O nedenle Philip makineye güvenmektense onu eliyle kesiyor.
1: Kesme makinesi de herhangi bir şey gibi hata yapabilir.
0: Hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Her giysi 8 yetenekli bayan terzi tarafından el işçiliğiyle hazırlanıyor. Fil malzemenin üstünde giysinin içinde yer alacak keseleri konumlayan beyaz çizgileri işaretliyor. Daha sonra kesilmiş olan parçaların uzunluklarını bir kez daha kontrol ediyor. Lindsay Erickson ve Tony Villa parçaları filin işaretlediği çizgilere sadık kalarak dikiyor.
4: Çizgilerin üzerine dikilmesi çok önemli.
2: Çünkü öndeki tüm parçaları diktiğimde tam çizginin üzerinde değillerse daha sonra arkadakileri dikerken biraz kayacak ve kıvrım yapacak.
0: Plastik şeritler hava keselerini açık tutar. Böylece içlerini hava dolmasına ve serbest düşüş sırasında şişmesine olanak verir.
2: Birbiriyle eşit 3 cepçik yapıyorum. Böylece tüm giysi havayla dolarken hava buralardan eşit biçimde girecek.
0: İçeriye konan köpük dolgular kanadın üzerinden geçen havayı yönlendiren ve performansı önemli ölçüde etkileyen kenarı oluşturur. Tamamlandığında hava Rob'un kanatlı giysisine saatte 200 km hızla çarpacak. Bu da tüm dikişler inanılmaz bir basınç altında kalacak demek. O nedenle dikiş için E69 diye adlandırdıkları güçlü bir naylon ip kullanıyorlar. Heather Pratt'in görevi dikişlerin basınca dayanıklılığını test etmek.
2: Eğer basınç şiddetli ise ipler çözülür. Bir tanesi bile çözülse tüm dikişler atar.
0: Hava dalışı sırasında istenmeyecek bir şey.
2: Bu çok önemli. Bu kişiler uçurumların ve benzer yerlerin çok yakınında uçuyorlar.
0: Kanatlı giysilerle uçuş yapabilmek için bağlı olarak yapılan hava dalışlarını 200 kez yapmaları gerekir. Apache gibi üst düzey bir giysi içinde kanatlı giysiyle yapılan uçuşlardan başka bir 200'ünün gerçekleştirilmesi gerekir. Giysiyi ayak, bacak, kalça ve omzun küçük hareketleriyle yönetmeyi öğrenmek beceri gerektirir. Kanatlı giysi öyle hassastır ki ani bir hareket hızlı bir dalışa ve ölümcül bir dönüşe neden olabilir. Rob'un yeni giysi ısmarlamasının nedeni yalnızca manevra becerisi değil. Uzun mesafe uçmak istiyor. Bu da 9000 metreden atlamak demek. Gerçekten nefes kesici. Bu yükseklikte oksijen miktarı karadakinin 1/3 kadardır. Nefes alabileceği bir araç olmazsa Rob hemen kendinden geçer. O nedenle yüksekten atlarken nefes alabilmesi için giysinin içine oksijen tüpü dikiliyor.
3: Bunlardan çok sayıda yapmıyoruz. Oksijenli giysi kullananlar çok değil. Gördüğünüz gibi oksijen buraya konacak ve oksijenin hortumu maskesine gelecek.
0: Bir sorun olduğunda ceketteki bu tutamaklar hayat kurtarıyor. Bu mekanizma sayesinde Rob olası bir kriz durumunda hemen sorunlu parçadan kurtulup yedeğini açabiliyor. Çelik telli ayakkabı lastiklerinin dikilmesi, 10 milimetrelik güçlü fermuarlar. Giysi neredeyse tamamlandı. Uçmaya hazır hale gelmesi için bir şeye daha ihtiyaç var. Hava dalışları yapan kişiler yere indiklerinde iyi görünmek ister. Rob Harris de farklı değil. Bu giysinin kuyruğunda bir arı olacak.
2: Tony, bu tamam.
3: Pekala, teşekkür ederim Christine.
2: Bir şey değil.
3: İyi görünüyor ha?
2: Güzel.
0: Son teknoloji kanatlı giysi Rob'a mükemmel oturdu.
3: Hızlı değil mi?
0: Arı da havalanmaya hazır görünüyor. Rob bu uçuşa hazır.
3: Oksijen bölümü. Dur, şu pimlere de bir bakayım.
1: Mesele her şeyin simetrik olması. Simetrik olursa dönmezsin.
0: Şimdi sıra bu yaramaz çocuğu denemekte. Tony'nin tasarımında giysinin dış yüzünde kesintisiz bir aerodinamik yüzey sağlamak için paraşüt giysinin içinde yer alıyor. Bu sürüklenmeyi azalttığı için giysinin daha da hızlanmasına neden oluyor. Ama gerektiğinde paraşüt yıldırım hızıyla açılabiliyor. Yepyeni Apache giysisinin içinde ve yedek oksijeniyle Rob için limit bütün bir gökyüzü. Birazdan nasıl oluyor da lezzetli hoş bir gıdadan dünyanın en kötü kokulu yemeği ortaya çıkıyor? Değerli tarihi eserler için ekinlerden yararlanarak nasıl depo yapıyorlar? Aradan sonra nasıl yapılır da?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Taze bir deniz ürününün kokusu gibi güzel bir şey yok. Ve bunun taze deniz ürünüyle hiçbir ilgisi yok. İsveçlilerin Sörströmming adını verdikleri bir lezzet. Mayalanmış ringa balığından yapılıyor. Kokmuş balık gibi kokuyor.
4: Ha, iyi kokuyor.
3: Dünyanın geri kalanında o kadar da beğenilen bir şey değil.
5: Koklamak ister misiniz?
6: Kötü kokuyor. Bunu yiyeceğime kanalizasyon pistini yerim daha iyi.
3: Peki dünyanın bu en kötü kokulu yiyeceğini üretmeye gelince nasıl yapılır dersiniz? Batı İsveç'in Baltık kıyıları. Tablo gibi bir balıkçı köyü. Havada kötü bir koku var. Çünkü burası İsveç'in Sörströmming üretiminin merkezi. Taze balığı bozulmuş balık gibi kokutan süreç işte burada başlıyor. Mayıs ve Haziran ayları sezonun en canlı olduğu aylar. Red Wolf fabrikası haftada 60 tona yakın Baltık Denizi'nden yakalanmış taze ringa balığı alıyor. Fabrikadaki ilk işlem balığın başını kesip bağırsaklarını çıkarmak. Bunu elle yapmak günler sürer. O nedenle bu süreçte büyük bir hızla kafa koparıp bağırsak çıkaran bir makine kullanıyorlar. Kayışla dikey bir biçimde çalışan bir kepçeyle yukarı çıkarılıyor. Daha sonra santrifüjlü bir çeviriciyle filtre ediliyor ve balığın başı kesiliyor. Temiz suyla yapılan hızlı bir temizlikten sonra balıklar kesilmeye hazır. Bu makine bir yandan istenmeyen iç organlarını çıkarırken aynı zamanda dakikada 400 balığın kafasını kesebiliyor. Başı ve bağırsağı olmayan ringa balıkları artık çürümeye hazır. Ama mayalanmış balığın meraklıları bile bu koku karşısında burunlarına tıkıyor. Sörströmming'in her ne kadar bozulmuş balık kokusu varsa da yapılacak ilk şey onların hızla çürümesini önlemek. Tuz oranı yüksek bir eriyik istenmeyen bakterilerin yok olmasını sağlar. Tuzlu eriyiklerle doldurulmuş 300 litrelik tanklarda bildiğimiz tuzlu suya ringa balıklarını koyup karıştırıyorlar. Balıklar tuzlu suda 2 gün kaldıktan sonra artık koruma süreci tamamlanmış oluyor. Aksi takdirde balıkları mayalamak mümkün olmaz. Halbuki Sörströmming'e İsveçlilerin sevdiği kötü kokulu keskin tadı veren şey mayalama. Önce ilk daldırılan tanktaki kanlı tuzlu sudan alıp balıkların yumuşaması için gerekli enzimleri ekliyorlar. Hep birlikte. Mayalanmaya başlamak için artık hazır. Kapakları sıkı sıkıya kapatılmış varillerde enzimler bozulmayı sağlamak ve balıkları yumuşatmak için çalışmaya başlayacak. Kan, tuzlu su ve balıkla dolu bu şişkin variller hava geçirmeyen depolarda 12 ila 15 santigrat derecede depolanır. Olgunlaşma ve mayalanma süresi 8 haftadır. Hazır olup olmadıklarına karar verme işi balık hışırtıcısı Andrei Hoagland'ın işi.
6: Fıçının içindeki kabarcıkları dinliyorum. Eğer kabarcıkların sesi pıp pıp pıp pıp gibi azsa bu onların kutulanmaya hazır olmadığı anlamına gelir. Onları çok iyi dinlemek gerekir. Ama kabarcıklar daha büyükse ve blub blub blub blub diye ses çıkartıyorsa o zaman onların bugün kutulanmaya hazır olduğunu anlarız. Ve bunun sesi hazır olduğunu söylüyor.
3: Kesinlikle emin olmanın tek yolu kaçınılmaz olarak tatma testini yapmak. Mideniz kolay bulanıyorsa şimdi başka bir tarafa bakın.
6: Artık tuzlu suyun felaket tuzluğu kanlı bir sıvı olmaktan çıkmış, mayalanmış bir tadı var. Eti artık sert değil, daha yumuşak ve içindeki tuz da mayalanma nedeniyle azalmış. Bunun tadı kutulanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Tadı iyi

0: Fena değil. İşte bakın görüyorsunuz.
1: İsveçlilerin afiyetle tüketmesi için her yıl 800 bin kutu Sörströmming el işçiliğiyle kutulanıyor. İçlerine tuzlu su konup kapakları kapatılıyor. Balık kokusu nedeniyle müşterileri caydırmaması için kutular yıkanıyor. Ama hala yenmeye hazır değil. Kutuların içinde bizim tuz seven bakteriler keskin kokulu gazlar yayarak balığı mayalamaya başlayacaklar. Bir ay sonra kutular şişkin bir hal alıyor. Gerçekten de içlerinde öyle çok basınç birikiyor ki pek çok hava yolu bunların patlaması nedeniyle çıkacak kötü kokuyla karşılaşmamak için uçaklarına alınmasını yasaklıyor. Karada bile bu yüksek basınçlı koku bombalarını açmak biraz cesaret gerektiriyor. Pis kokuya dayanamıyorsanız mutfaktan çıkın. İsveçliler bile bunu böyle yapıyor. Mutfaktan çıkıp kutuları dışarıda açıyorlar. Kokmaktansa güvende olmak daha iyi.
2: Açmak üzereyim.
1: Britanya Bilim Müzesi'nin koleksiyonunda 220 binin üzerinde parça var. Ve bunların %90'ından fazlası depolarda saklanıyor. Bu depoların büyük bölümü 2. Dünya Savaşı'ndaki havaalanlarındaki hangarlar. Ama bu nemli korunaklar bu kıymetli mücevherleri kısa bir sürede çöpe dönüştürebilir. Çözümü ise binanın içinde bir bina inşa edip çürümelerini önlemek. Şaşırtıcı biçimde bunu kenevir bitkisiyle yapıyorlar. Nasıl yapılır dersiniz? Uçaklardan klasik arabalara, çeyrek penilere kadar bu tesis 16 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Ama Bilim Müzesi'nden Matt Moore'un bir sorunu var.
0: Bu hangarların içinde hava oldukça soğuk, biraz da nemli olabiliyor. Ve durum buradaki atlı arabalar gibi bazı hassas objeler için uygun değil.
1: Gerekli olan şey havadaki nemi kontrol etmek ve her bilim insanı bunun yanıtının da doğada olduğunu söyleyecektir. Bu tarlalar endüstriyel kenevirlerle kaplı. Hint keneviri bitkisinin bir türü. Yasal olarak dikilen bu bitkinin hiçbir uyuşturucu etkisi yok. Ekilip biçilmesinin nedeni bir tür inşaat malzemesi olarak kullanılması. Ve müzenin yeni inşaatı bu sağlıklı bitkilerle gerçekleşecek. Avrupa'da her yıl 20 bin hektar kenevir dikiliyor. Bir hektardan yılda 12 ton ürün alınabiliyor. Toplandıktan sonra kuru kenevirler buraya getiriliyor. İngiltere'nin doğusundaki kenevir işleme tesisi, kenevir işleme teknolojisinin bir başyapıtı. Merak ediyorsanız onlar kenevir uzmanı. Mahsul iki bölümden oluşuyor. İpliksi bölümü ve inşaatta kullanılan ve bıçak adı verilen odunsu bölümü. Odunsu bölümünü çıkarmak için tesisin müdürü Steve Holton'un açıkladığı gibi keneviri parçalıyorlar.
2: Bu fabrikanın işi kenevirin iki bölümünü ayırmak. Bitkinin ortasındaki odunsu bölümü ortaya çıkarmak için ipliksi bölümden ayırmak.
1: 5 milyon pound değerindeki bu makine kenevirin iki bileşenini ayırıyor. Önce taşıyıcı boyunca geçirip balyolar, dev giyotinler kullanılarak parçalara ayrılır. Sonrasında kenevir darbeli değirmende dövülerek parçalanır.
2: Bu darbeli değirmen işleme sürecinin kalbi. İçinde 3,5 tonluk bir döner mil ve 350 tane çekiç var. İpliksi ve odunsu bölümleri ayıracak biçimde ezer.
1: Bu değirmen günde 100 ton kadar keneviri bileşenlerine ayırabiliyor. Odunsu bölümler bir ızgaradan dökülürken ipliksi bölümler dev bir vakum tarafından emiliyor. Odunsu bölüm sıkıştırılıp balyalar haline getiriliyor ve otomatik olarak paketlenip kapatılıyor. Hiç fire yok. Kenevirden 25 bine yakın ürün yapılabiliyor. Tozları yakıt olarak kullanılmak üzere kütükler haline getiriliyor. İpliksi bölümü tekstil ve kağıt yapımında kullanılıyor. Paketlenen ve kapatılan bu odunsu kısım otomatik paletler aracılığıyla istifleniyor. Bu robot kinenin fiyatı 250 bin pound ve 1 saatte 200 istifleme yapabiliyor. Paletler şimdi forkliftlerle kamyonlara yüklenmeye hazır. Bir sonraki durak Güney İngiltere'de Dicot'un dışında Lime Teknoloji işletmesi. Burada kenevirin odunsu bölümü inşaat işinde kullanılabilecek kenevir panellerine dönüştürülüyor. Öncelikle odunsu kenevir parçaları 420 kiloluk önden taşımalı vinçlere yükleniyor. Sonrasında dev çırpıcılara gidiyor. Kurutulmuş kenevir kütle haline gelemez. Keneviri bir arada tutabilmek için eski Roma yapılarında sıklıkla kullanılan bir malzeme kireç ekleniyor. Kireç ayrıca panellere güç veriyor ve sağlam kalmalarını sağlıyor. Son olarak katılan şey ise eski moda ama her zaman geçerli su oluyor. 800 litre su ekleniyor. 140 beygirlik bir traktör motoruyla güçlendirilmiş olan karıştırıcı, kenevir, kireç ve suyu kenevir betonu denebilecek bir malzeme haline getiriyor. Karışım daha önceden hazırlanmış ahşap panellere dökülüyor. Sonrasında bir grup işçi keneviri sıkıştırıp eşit olarak dağılımını sağlıyor.
0: Yalıtım havayı tutsak kılmak demek. Biz burada bir boşluk olmasını istemeyiz. Sanırım bu tavada börek yapmak gibi bir şey.
1: Ama bu tava börekleri fena halde ıslak. Onları sertleştirmek için Piers Ashley Carter'ın açıkladığı biçimde kurutulması gerek.
2: Arkamda büyük bir tarımsal fan var. Bu fan şu gördüğünüz karmaşık boru sistemiyle ortamdaki ısıyı ayarlar. Hava bunun içindeki suyu dışarı çeker ve 18 saat içinde bu panelin içindeki nemi %10'dan aşağı indirir.
1: Kuruduğunda üzerine membran koruyucu konur. Bu nemin içeri geçmesine izin vererek tamamlanmış binada sabit bir nem sağlar. Sonrasında paneller bir kamyona yüklenerek müzenin inşaat alanına doğru yola çıkar. Her bir panelin ağırlığı 400 kilogram. Dolayısıyla inşaat alanında her birinin dikkatle yerleştirilmesi için vinç gerekiyor. Hassas biçimde üretilmiş paneller dev bir yapboz gibi bir araya getiriliyor. Bir forklift onları yerine koyarken panelleri aynı hizada yerleştirmek için lazer kullanılıyor. Sonra bina içindeki metal çerçeve çivileniyor. Kenevir çevreyi serin tutarak doğal bir klima işlevi görüyor. Kenevir bitkisinin bir türü olmasına rağmen bunu koklayamazsınız. Kenevir çimentosu yangına karşı dayanıklıdır. 16 haftada ve 150 kenevir panelinin yerleştirilmesinden sonra bilim müzesinin yeni depoları tamamlanmak üzere. Kısa bir süre sonra en önemli bilimsel kalıntılar raflardaki yerlerini alacak. Einstein'ın değerli not defterleri de bunların arasında. Bütün olarak proje şu: borularla içeriye gelen serin hava sabit bir ısı sağlıyor. Matt Moore sonuçtan memnun.
0: Tüm testler ve göstergeler tamamen olumlu. Göstergeler, koleksiyonumuzu düzgün biçimde koruyabileceğimiz bir iklimin yaratıldığını gösteriyor.
1: Buradaki eserler buğulanma ve nemden gelecek nesillerin keyifle izleyebileceği biçimde korunmuş oluyor. Tüm bunlar mütevazı bir ot sayesinde.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Nasıl yapılır da az sonra. Dünyanın en sıcak çöllerinden birinin altından nasıl değerli opali çıkarıyorlar? Uçuşun altın çağında nefes kesici akrobatik uçakları nasıl yapıyorlar? Çikolata kalıplarının onsuz olmadığı tatlı içinin nugalı nasıl yapıyorlar? Nasıl yapılır da bir şeylerin nasıl yapıldığını göstermek için size dünyayı gezdireceğiz.

0: Opaller, Avustralya'nın en değerli yerel taşlarından biri. Ancak onlar kavurucu 40 derecelik çölün altına gömülürler. Onları bulan madenciler sert kayalarda servet bulmak için çok çalışıyor. Ve onlar sadece yer altında çalışmıyorlar, orada yaşıyorlardı. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Sydney, Avustralya. Altman ve Cherney isimli opal uzmanlarının yaşadığı yer.
1: Renklerden bazılarını görmek ister misiniz?
0: Fiona Altman, dedesi tarafından 1948 yılında kurulan bir opal imparatorluğunu işletiyor.
1: Herkes mücevherlere aşina, herkes onların çok nadir bulunur olduğunu biliyor. Ancak mücevherler kesinlikle Avustralya opaline kıyasla o kadar da nadir bulunur değiller. Burada Aurora Australis var ve dünyanın en değerli siyah opali. 1 milyon Avustralya doları değerinde. Fark edeceğiniz ilk şey tabii ki renginin siyah olmaması. Siyah olsa hiçbir değeri olmazdı.
0: Bir Avustralya doları Amerikalı akranıyla neredeyse aynı. Yani banknotunda kimin yüzü olursa olsun bu değerli bir mal. Ve dünyanın en değerli opalinin %80'i tek bir yerden geliyor. Alice Springs ile Adelaide arasındaki uzak Güney Avustralya çölü bir aktivite kovanı. Ancak arabalar ve trenler kavurucu turuncu manzarayı geçerken eğlenceleri görmek biraz zor. Çünkü burası Cooper Pedy. Dünyanın opal merkezi. İnsanlar altın aramak için gelmiş. Ama opali bulmuşlar. Değerli taş burada ilk kez 1915 yılında keşfedilmiş. Bugün alanda 1 milyondan fazla maden kuyusu var. Ancak 100 yıl içinde madenciler 5000 kilometre karelik opal alanının sadece %10'unu kazdılar. Yani 900 yıl daha yetecek kadar yer var. Jimmy Stewart 15 yıl önce Cooper Pedy'de servet aramak için İskoçya'yı terk etmiş.
2: Opali ilk bulduğunuzda adrenalin patlaması geçiriyorsunuz. Sadece oturup ona bakıyorsunuz. 120-150 milyon yıl içinde bu opali gören ilk insan sizsiniz. Bu bir patlama.
0: Jimmy'nin ilk sorunu nereyi kazması gerektiği ve eski bir çözüme başvuruyor.
2: İki parça kablo. Ve ileri yürüyorsunuz.
0: 15. yüzyıldan beri mineralleri, petrolü ve değerli taşları bulmak için maden arama çubukları kullanılıyor.
2: Yerdeki fayları arıyoruz.
0: Opaller faylara yakın yerlerde bulunur. Kum taşı kayalarının altında bulunan çatlaklarda veya yarıklarda. Çubuklar ikiye ayrıldığında Jimmy yerde bir fay olduğunu düşünüyor.
2: Burası fayın üstü. Üstü ve dibi. Opal dibin önünde olacak.
0: Jimmy'nin opal olabilecek bir yer bulduğundan emin olmasının tek bir yolu var. Maden arama çubukları kullanılıyor.
2: Yerdeki fayları arıyoruz.
0: Opaller faylara yakın yerlerde bulunur. Kum taşı kayalarının altında bulunan çatlaklarda veya yarıklarda. Çubuklar ikiye ayrıldığında Jimmy yerde bir fay olduğunu düşünüyor.
2: Burası fayın üstü. Üstü ve dibi. Opal dibin önünde olacak.

0: dolar değerinde. Sadece bir taş için. Çok ilginç.
1: Ancak kazançlı buluşlar çok az oluyor. Ne yazık ki en az değere sahip opal türü poç çok daha yaygın.
0: Poç renksiz bir opal. Saf bir opal ve normal ismi yaygın opal. Kasabadakilerle konuştuğumda bana bugün ne buldun Jimmy diye soruyorlar ve ben de pek çok lanet olası poç buldum. Ancak işaretler iyi yönde diye cevap veriyorum.
1: Poçun gerçek bir piyasa değeri yok ancak alanda daha fazla değerli opal bulunabileceğine dair iyi bir işaret. Jimmy kum taşı tabakasının dibine doğru neredeyse 20 metre aşağıyı kazmak için kova matkabı kullanıyor. Orada değerli opal damarı bulma ümidi var. Klostrofobiniz varsa şu an gözlerinizi kapatın. Avustralya'nın altını kazan binlerce opal madencisi aylarca veya yıllarca hiç değerli taş bulmadan çalışabiliyorlar. Bu yüzden şanslı olduklarında bunu belli etmiyorlar.
0: Opal sır küpüdür. İnsanlara ne bulduğumuzu söylemeyiz. Eğer opal bulursan, yan komşuna opal bulduğunu söylemezsin. Bunu yaparsan hiç opalinin kalmadığını görürsün. Gitmiştir. Bu yüzden sır dolu bir iş.
1: Jimmy kendi yaptığı özel bir kazı aletiyle kazı yapıyor.
0: Tamamen elektrikle çalışıyor. Bu yüzden duman yok. Çok az toz var. Bu yüzden çalışması oldukça sağlıklı bir makine. Toprak zemine düşüyor ve makinenin merkezi tarafından emiliyor. Borudan geçiyor ve yüzeye gidiyor.
1: Ancak madencinin büyük bir sorunu var. Kazıcısı ağır bir metal vuruşuyla değerli mücevheri parçalayabilir.
0: Makineyle vurursan dağıtacaktır. Yere düşer, boruya girer, yüzeye çıkar. Onu bir daha asla göremezsin. Çünkü yüzeye çıkınca orada oturup senin opalini toplayan 20 kişi görürsün. Bu insanlara nudur denir ve opalini alıp giderler.
1: Ödülünü kaybetmekten kaçınmak için Jimmy opal damarı bulduğunda daha küçük aletlerle işe devam ediyor. Her bir parça 1 milyon dolarlık taş içerebilir. Ve neredeyse 30 yıldır bu büyük ikramiyeli taşın peşinde.
0: Bunun içinde biraz renk var. Yeşil, mavi. Güzel. Biraz opal bulduk. İşin içine giriyorsun. Onu yapmadan edemiyorsun. Emekli olamıyorsun. Çalışmaya devam ediyorsun. Hep bir sonrakini arıyorsun. Önceden ne oldu? Tekrar olacak diyorsun.
1: Madenlerde hava durumu en soğuk havada 24 derecedir. Bu yüzden yukarıdaki yakıcı çöle dönmek yerine önceki madenciler aşağıda yaşamayı seçmiş. Kubur Pedi ismi aslında delikte yaşayan beyaz arkadaş anlamına gelmekte. Çoğu 1. Dünya Savaşı'ndan geri dönerken Fransa'nın siperlerinde yaptıkları gibi konut kazan askerler. Ancak bunlar farelere karşı direnecek şekilde yapılmış yapılar değil. Bu kazılı yerlerdeki hava serin kalıyor. Baca benzeri delikler havanın dolaşımını sağlıyor. Bugünkü kazı uzmanı tasarımcılar size yüzme havuzuyla bir yeraltı sarayı kazabilirler. Madende zor bir gün geçirdikten sonra Jimmy yıkanmak ve eşi Rosie'ye bulduklarını göstermek için evine gidiyor. Taşlarını boyut ve rengine göre 4 farklı kümeye koyuyor.
2: Güzel renkler. Tüm farklı gökkuşağı renkleri var. Şanslıyız çünkü bunu temizlediğimizde birkaç bin dolar kazanacağız.
0: Çoğu zaman hiçbir şey için çalışıyorsunuz. Ancak bir gün milyoner olabilirsiniz.
1: Kim bilir, Jimmy'nin bulunması zor 1 milyon dolarlık taşı bu mutfağın altında olabilir. Az sonra ilk kez 1935 yılında dönerek kavis yapan boyundan büyük iş yapmış akrobasi uçağını nasıl yaptılar ve 4 malzemeyi nasıl dünyaca ünlü Nuga'ya çevirdiler? Nasıl yapıldığını bulmak için aradan sonra bize katılın.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyemiyor.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Çok az uçak, kalabalığı tam akışındaki akrobatik uçuş yapan uçak kadar memnun edebilir. Bu hava kaynaklı mucizelerin soyu altın uçuş çağının taşralı çift kanatlı uçaklarına dayanır. Bir şirket son 21. yüzyıl çift kanatlı akrobasi uçağını yapmak istediğinde 1930'lardan daha iyi bir tasarım olamayacağına karar verdi. Peki bunu nasıl yaptılar? Burası Michigan'daki Battle Creek. Veko Uçak Şirketi altın uçuş çağının akrobasi uçaklarını burada modern döneme uyarlıyor. Şirket bu geçmiş çağdaki otantik açık kokpit deneyimini yakalayacak yeni bir uçak hayal etti. Ve çok yakında asıl şeyden daha otantik bir şey olmadığını anladılar. YMF-5D. Bunu yapmak tamirci Peter Gorter için rüyalarının projesi.
4: Ben çift kanatlı uçak yapıyorum dediğimde direkt olarak çift kanatlı uçakları yeniden yapıyor olmalısın diyorlar. Konsepti anlamıyorlar. Biz zeminden ayrılan sanat eseri yaratıyoruz.
3: 1935 model YMF son ticari taşra uçaklarından biriydi. Akrobasi için kullanılıyordu. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda pilotlara eğitmek için ordu tarafından adapte edildi. Ancak onları yapan şirket çok uzun süre önce iflas etmişti. Bu yüzden Veko 1983'teki uçağı diriltmek istediğinde dev bir zorlukla karşılaştı. İlk sorun şuydu ki Amerika'da yapılan her uçağın tasarımının Federal Havacılık İdaresi tarafından onaylanması gerekiyordu. Neyse ki orijinal 1930 yapımı mavi baskılar Kongre Kütüphanesi'nde dosyalanmıştı. Şirketin başkanı Peter Bowers için iyi haberdi bu.
4: FHI ile birlikte kayıtlara baktılar. Uçağın onaylı tasarım haklarına benzer bir çeşit sertifika buldular ve bunlar kamu mülküydü.
3: Bu da tasarımı kopyalamak için yasal bir engel olmadığı anlamına geliyordu. Sorun kimsenin parçaları nasıl bir araya getireceğini bilmiyor olmasıydı. Veko'nun mühendislerinin gerçek bir YMF'nin temeline inmeleri gerekiyordu.
4: Bazen bir araya nasıl getirileceğini anlamak için montajı görmeniz gerekir. Bu yüzden bu uçaklardan birinin sahibiyle, tamam uçağını alıp parçalara ayırıp tamir edip tekrar boyayıp bazı sırlarını öğrenebilir miyiz diyerek bir anlaşma yaptılar.
3: Planların Federal Havacılık tarafından onaylanması 3 yıl sürdü ve proje kalkışa hazırdı. YMF'nin performansı 3 ana bölümden oluşur. Motor, kanatlar ve gövde. En büyük zorlukları gövdenin ölüme meydan okuyan gösteri esnasında bükülmemesiydi. YMF 5.2 pozitif çekim kuvvetini itecek şekilde tasarlanmıştı. Gövdesi çok dayanıklı bir çelik türünden yapılmıştı. Standart karbon çeliğin 2 katı güçlü olan 2.5 santimetrelik dayanak 40 tona kadar ağırlığı ve pilotun yapabileceği bir gösteriyi destekleyebiliyordu. Güçlü boru sistemi kendi başına yeterli değildi. Sorun şuydu ki uçak gösteri dönüşleri yaparken kanatlardan güç alıyordu ve kuyruk gövdeyi yarıya kadar kıvırmak istiyordu. Çözüm uçuş esnasında çekim kuvvetini her bir borunun uzunluğuna yayacak kadar esnetecek olan gövdenin geometrik tasarımıydı. Ancak her birleşimin zayıf bir noktası var. Bu yüzden mühendisler her bir parçayı elle ve aşırı hassasiyetle kestiler ve birleştirdiler. 8 hafta sonra gövde tamamlanmıştı. 52 kiloyla bir buzdolabından daha hafifti ancak bir fili taşıyabilecek kapasitedeydi. Ancak Dumbo'nun aksine bu kanatları olmadan uçamazdı. Maksimum çekim kuvvetinde Vekon'un ağırlığı 7 ton kaldırabilirdi. Hepsi kanatlarda bekliyordu. Çelik ağırlığı taşıyabilirdi ancak uçuşta esneyen bu kanatlar metalin yorulmasına sebebiyet vererek potansiyel ölümcül sonuçlara yol açabilirdi. Bu yüzden kanat yapımcısı Tim Cutler en gelişmiş materyali kullanıyor. Ağaçlar, açık olmak gerekirse sıt kalladini.
4: Çok fazla elastik ve hoşgörülü. 70-80 yaşındaki uçaklarla çalıştım. Hepsi tahtaydı. Sıt kalladini. Ve bugün hala iş görüyorlar.
3: Bu karmaşık alaşımlar çağında hala Alaska'nın ormanlarından gelen odunlar kadar iyi bir şey yok. Güçlü, esnek, çürümeye dayanıklı ve Wright kardeşlerden biri uçak yapımında kullanılıyorlar. Her bir süslenmiş kanat iki ana parçadan oluşuyor. Ana kiriş, uçuş esnasında uçağın ağırlığını taşıyan omurga. O esnada tahta kaburgalar ve koyu havaya kaldıran kanat kısmını oluşturuyor.
4: Bunun hiçbiri makinelerle yapılmadı. Tamamı elle yapıldı. 1930 ve 1940'lardan kalma materyallerle, ekipmanla ve aletlerle yapıldı.
3: Uçak kaplaması olmadan uçmayacak. Ancak katı metal performansı engeller ve kaburgalarda tahta kaplamayı güvenli olarak eklemek için fazla kalın. Bu yüzden şaşırtıcı bir şekilde ucuz Hawaii tişörtlerinde kullanılan materyali kullanıyorlar. Polyester olarak bilinen polietilen tereftalat. Su geçirmez, çok dayanıklı ve hafif polyester performans uçuşu yapan uçaklar için mükemmel. Polyesterin silindirinin 3 kilometre yüksekte sıkı olacağından emin olmak için Mary Hellman en yeni ileri teknolojiyi kullanıyor.
5: Kumaşı ısıya koyup küçültüyoruz. Bunu yapmanın en iyi yolu da eski yöntem bir ütü. Ülkedeki en iyi ütü masasına sahibiz. Burada evde yaptığımdan daha çok ütü yapıyorum.
3: Mükemmel derecede bastırılmış kumaş eski yöntem bir iğne ve iplikle yerine dikiliyor ve uçak artık boyanmaya hazır. Ancak Veko bir motor olmadan uçamazdı. Ve tek bir model tasarlanmıştı. 7 silindirli 12.4 litrelik Jacob'ın R-755 yarı çaplısı. Shaky Jake takma adlı klasik bir uçuş bir düzineden fazla birbirinden farklı eski uçağı çalıştırmış. Pistonlardan prizlere kadar her şeyi yükseltilerek YMF'nin bakımlar arasında 200 bin kilometreden fazlasını, yaklaşık dünyanın etrafını 7 kez dönecek kadar uçmasına olanak sağladı. 5000 saatlik iş sonrasında yeni YMF Veko'nun pilotlarının becerilerinin sınanması için ileri sürülme zamanı gelmişti. 2.3 metrelik tahta pervanesiyle 300 beygir gücündeki motoru onu havaya ve saatte 340 kilometreye çıkarabiliyor.
4: Saçınızda rüzgar var ve içgüdülerinizle ilerliyorsunuz. Dünyanın en iyi hız treni sürüşü.
3: Eğer sert manevra yapan bir akrobasi uçağı istiyorsanız, birini satın almak için bir kuruştan biraz fazlası gerekecek. Çok yüksek $1 milyon bir fiyata sizin olabilir. Ya da bu fiyat sizin ayaklarınızı yere basmanızı sağlayabilir. Her yıl çikolata ve şekerlemelere yaklaşık $200 milyar harcıyoruz. Ve Chicago'daki Snickers'tan Maastricht'teki Milky Way'se kadar çikolata kalıplarının onsuz yapamayacağı tek bir malzeme var. Nougat. Bu tatlı ikram her yerdeki şekerlerin temeli. Ve küçük bir ülke yılda 500.000 kilo seri üretim yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Belçika Maryland'den daha büyük olmayabilir ancak 2000 tane çikolata dükkanına sahip. Çoğu çok sevimli. Çikolata kutusu şehri Bruges'de bulunmakta. Yerlileri, şeker ve içine giren şey, özellikle dünya ünlü Belçika nugası konusunda uzmanlar. 80 yıldır Nougat Vital bu zevki mükemmelleştiriyor. Bütün Belçika'nın tüm üretiminin %75'ini yapıyorlar. Bu seri üretim süreci dev fabrika fıçılarında gizli. Dört malzemeyi nasıl bu yapışkan zevke dönüştürdüklerini görmek için çok daha küçük üstün bir nuga parçasını ısıtmalarını göreceğiz. İlk olarak 125 derecede açık bakır kazanlarda glikoz ve şeker kaynatılıyor. Nuganın bundan çok daha tatlı olması gerekiyor. Bu yüzden zengin Yucatan balını ekliyorlar. Ancak bu siz çikolatanızı ısırır ısırmaz dökülürdü. Cevabı sertleştirilmiş yumurta beyazını ekleyip yapışkan maddeyi döner gezici karıştırıcıyla karıştırmak. Ve bu da temel tarif. Ancak bu fabrika günde 500 bin parça nuga üretiyor. Ve bu dev bir makine sistemi gerektiriyor. Sıcak nuga karışımı çimentonun tesise döküldüğü gibi taşıyıcılara dökülüyor. 250 metreye uzanan yapışkan nehir yavaşça fabrikanın tepesine doğru yükseliyor. Nuga şelalesine ulaştığında karışım 32 dereceye soğutuluyor ve yoğun bir halıya dönüşüyor. Sorun çok kalın olması. Bu yüzden daha sonra nuga bir sıkma aygıtına giriyor. Orada 32 milimetreye kadar inceltiliyor. İki katmanlı patates nişastasından ve ayçiçek yağından yapılan gofret dilimlerinin arasına sıkıştırılıyor ve çubuklara dilimleniyor. Ancak bu yapışkan çubukları şimdi yığdıktan sonra asla birbirinden ayıramazsınız. Bu yüzden soğutulmaları için bir asansör sistemine naklediliyorlar. 10 bin kalıp var ve inip çıktıkça nuga yavaş yavaş soğuyor. Ve gece küçük bir şekerlemeci sihri meydana geliyor. İnce bir kabuk her bir kalıbın yüzeyini kaplıyor. Buna coating deniyor ve nugaya kendine has kıtırlığını veriyor. Birkaç saat sonra kalıplar fabrikanın prototip dilimleyicileriyle nuga külçelerine dönüştürülmeye hazır hale geliyorlar. Matthias Eck bu özel yapım makineyi denetliyor.
4: Tamamen otomatik bir makine yapmaya karar verdik. Dünyada sadece bir tane var. Bunu kimse önceden görmemişti.
3: Nuga dünyasında bile şirket casusluğu ihtimali var. Bu yüzden ayrıcalıklı görüş istediğimizde gizli bıçak örtünün altında kalmadı. Şekerlemeciliğin zorrosu. Sonraki zorluk Nuga'nın makinelerden hiç metal kıymığı içerip içermediğini kontrol etmek. Bir metal dedektörü her parçayı kontrol ediyor. Paslanmaz çelik noktaları içeren parlak pembe çubuklar aralıklarla metal dedektörünün kendisini kontrol etmek için karışıma atılıyor. Bir çelik tıraşı sizin lokmanızdaki zevkinizi alıp götürebilir. Ancak alarm çalıyor, makine çalışıyor ve dişleriniz ağzınızda rahat edebilir. Nuga'nın son testi kaosu düzene dönüştüren girdap yapıcı silindir. Düşen parçaları polipropilene koymak için sıralıyor. Brüksel'den Brisbane'a, New York'tan York'a kadar tatlı dükkanlarına yollanmak üzere.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Şöyle biraz dolaşıyorum. Fark ettiğiniz gibi arabada değilim.
1: Kaptan.
0: Kaptan, biraz zor oluyor değil mi? Dünyanın en güçlü romorkörlerinden birinde savruluyorum. Olamaz, dört dönüyor. Ancak bu romorkör bu dizi için yeterince dev değil. Yedeği olduğu gemi ise... Mary Maersk. Dünyanın en devasa gemilerinden biri. Milyarlar dolarında malları binlerce kilometre öteye taşıyor. Büyük olasılıkla onun taşıdıklarından birinde oturuyor, ona bakıyor ya da giyiyorsunuz. Asıl merak ettiğim, bir gemi nasıl böyle dev gibi inşa edilebilir ve neden? Başlıyoruz. Ben Richard Hammond. Alo. Devasa şeyleri keşfetme misyonunu üstlendim. Şahane. İlgilendiğim akıl dışı şeyler listesinde ilk onda bu birinci sırada. Evet biliyorum, bana her şey büyük gelir. Bir makineye mi tırmanıyorum? Sanki yıkanmış da çekmişim. Dünyamızı devleştiren mühendislerin akıl almaz yöntemlerini keşfedeceğim. Böyle yakından olması gerekiyor. Arkama baktım, bunu yapmamalıydım. Bazen Titanik'i olanaklı kılan küçücük şeylerdir. Enerjilerini çalıyorum. Böyle bir işte çalışamazdım. Büyük düşünen, tasarlayan, yapan, yaşayan kahramanlarla tanışacağım. Yanlış yaparsam paramparça olur muyuz?
2: Olabilir.
3: Richard Hammond'ın devleri.
0: Mary Maersk, inşa edilmiş hareketli nesnelerin en büyüklerinden biri. Deniz mühendisliğinin bu dev ürünüyle ilgili daha fazlasını öğrenmeye geldim. Dünya çapında böyle dev gemilerin hayatımızı nasıl etkilediğini de öğrenmek istiyorum. Bu sadece dev bir geminin öyküsü olmakla kalmıyor. Dünyada insan eliyle yapılmış neredeyse her şeyin öyküsü. Satın aldığınız hemen her şey imal edildiği yerden alınıp satılacağı yere bu gemilerle taşınıyor. Bu dev konteyner gemisi Asya ile Avrupa arasında 45 bin kilometrelik bir rotayı duraksız izliyor. Önümüzdeki 25 yıl boyunca hiç durmadan kat etmesi için tasarlandığı yolculuk bu. Şu anda Avrupa'nın en büyük limanına, Rotterdam'a gidiyor. Bu gemi çok ama çok büyük. Tam yükle 18 bin metal konteyner taşıyor. Şu anda altında durduklarım gibi. Hiç öyle metrelerle falan uğraşmayalım derim ben. Tam 400 metre uzunluğunda. Elimde olmadan fark ettim ki bomboş. Herkes nereye gitmiş? Yanlış günde mi geldik? Bu bir uçak gemisi olsa 6000 kişi mürettebatı olurdu. Bu bir uçak gemisinden de uzun ve ben kimseyi göremiyorum. Ne tuhaf. Dünyanın en büyük saklambaç oyunu mu bu? Fırsatı kaçırmış olabilir miyim? Herkes bir yere mi toplandı yoksa? Kimse yok mu? Terk edilmiş.
4: Merhaba, bakar mısınız?
0: Merhaba, bakar mısınız?
4: Hoş geldiniz.
0: Merhaba. Burada mı çalışıyorsunuz?
4: Evet, burada çalışıyorum.
0: Evet, elbette öyle. Kaçak yolcu olacak hali yok ya. İçeri girmeye çalışıyorum.
4: Orada bir kapı var. Girerseniz 2 saniye sonra oraya gelirim.
0: Şu kapı mı?
4: Evet.
0: Harika. İşte giriyorum. Aha, sizi gördüğüme
4: i̇şte geldim,
0: sevindim.
4: Evet.
0: Ortada kimseler yoktu.
4: Evet, tanıştığımıza sevindim.
0: Üçüncü kaptansınız
4: değil evet, mi? Evet, öyleyim. Evet.
0: Ama çok gençsiniz. Daha büyükler yapmaz mı bu işi?
4: Öyle ama...
0: Bu rütbe kaptana çok yakın değil mi?
4: Komuta akademisinde üçüncüyüm. Her neyse. Kaptanı görecek misiniz?
0: Evet, görüşmeyi çok isterim. Teşekkür ederim. Komutada üçüncü mü? Kaç kat var burada?
4: Tam olarak 10.
0: Spor salonu.
4: Evet.
0: Mangal salonu. Hı-hı. Sinema. Hı-hı. Yüzme havuzu. Hı-hı. Doğru gemide miyim?
4: Evet öyle.
0: Peki.
4: Doğru.
0: Tamam. Açıklığa kavuşturayım. Müzik asansörde değil, montajda eklendi. Yeter ama yeter. Daha da beter. Sağ ol. Kaptan John'a yakın mıdır?
4: Evet, kaptan çok iyi bir adamdır.
0: Peki, ne yapmalıyım?
4: Selam vermelisiniz.
0: Sahi mi?
4: Hayır.
0: Dalga geçme benimle. Böyle şeylere kolay kanarım ben. John Moller Jens bu 190 milyon dolarlık gemiden 25 kişilik mürettebattan ve 400 metreye sığan kargodan sorumlu kişi. Lego, pastalar ve bizzat Mörk gemisi gibi o da Danimarkalı. John denizde çalışarak 40 yılını geçirmiş. Emekli olmadan önce bu son yolculuğu. Bence işini seviyor. Anlaması zor, pek konuşkan biri değil. Kaptan, önce şunu söyleyeyim. Yüksek rütbelilerle pek rahat edemiyorum. O yüzden sadece kaptan diyeceğim, olur mu?
2: Sorun değil.
0: Burada yüz milyonlarca dolar değerinde bir gemi ve kargodan, devasa bir gemiden
2: evet.
0: söz ediyoruz. Benim sormak istediğim tek bir şey var. Kullanabilir miyim?
2: Evet.
0: Sahi mi?
2: Evet.
0: Ne yapacağım?
2: İtmeniz yeterli.
0: İstedim ama korkuyorum.
2: Hayır.
0: Yani sadece itecek miyim?
2: Bir yarış arabasına binip pedala basmaya korkmazsın öyle değil mi?
0: Her zaman iyi sonlanmaz ama değil mi?
2: Bir dirençle karşılaşıncaya kadar it.
0: Bu küçücük eylem büyük şeyler gerçekleştiriyor. Mary Maersk'te 43 bin beygir gücünde iki tane dev dizel motor bulunuyor. Yakıt valfinin küçük bir hareketiyle bu dev gemiyi saatte 23 deniz mili hızına çıkarabiliyorlar. Evet, bir arabaya göre yavaş. Ama çeyrek milyon tondan ağır ve freni olmayan bir şey için yeterince hızlı değil mi? Durma mesafesi ne kadar?
2: 6 ila 8 kilometre.
0: 6 ila 8 kilometre. Frene basmak
2: evet.
0: için,
2: evet.
0: öyle mi? Evet, siz çok ama çok rahat gibisiniz.
2: Evet.
0: Ayrıca dümen olmadığını da fark ettim.
2: Ama yine de bu var.
0: Bu mu?
2: Evet, bu.
0: Dümen mi?
2: Evet, dümen. Dümenimiz
0: demek
2: bu.
0: Öyle.
2: Evet.
0: Geçebilir miyim?
2: Evet, tabii. Buyurun.
0: Demek buymuş. Biraz orantısız.
2: Evet.
0: Devasa bir gemi, bir de bu yani şey bu.
2: Evet.
0: Kaptan gidip başkasını rahatsız etmem için beni teşvik etti. Evet, yeni dostum Joe'yu hatırlarsınız. İlk tanıştığım kişi, üçüncü kaptan. Şaşırtıcı ama komuta kademesinin üçüncü sırasında. Her neyse, beni gezdirmeye yetecek kadar kalifi olduğuna eminim. Önden buyur, izliyorum. Hemen anladım ki bu şey gemiden çok yükten oluşuyor. Şu anda ağırlığı çeyrek milyon tondan fazla. Ama geminin kendi sadece 63 bin ton çekiyor. Sadece görebildiğiniz konteynerlerden söz etmiyorum. Göremediklerimiz de var. Mary Maersk yük konteynerlerini enine 23, boyuna 24'lük sütunlar olarak diziyor. Güverte olmadığı için 21 adet rahatlıkla üst üste konabiliyor. Şimdi Joe bana gemide boş kalan bir bölgeyi gösterecek. Orası sıradaki limanda dolacak, Rotterdam'da. Merdivenlerinizi beğenmedim Joe. Aman tanrım! İnanamıyorum. Dev bir boşluk kargoyla mı dolacak?
4: Gelecek limanda tam yükümüzü almış olacağız. Burası geminin ambarlarından
0: dev
4: biri.
0: Dev gibi. Dik merdivenlere alışıksınız belli ki. Ha. Demek ambar bu. Gemi bu amaçla yapılmış. Bu katedrale benzer mekanda aslında deniz seviyesinin 10 metreden fazla altındayız. Gerçekten devasa bir yapı. Bu ambarın tamamı değil, öyle değil mi? Hepsi bu değil.
4: Hayır.
0: Dur biraz, bu tam yükseklikte değil, değil mi? Yukarıda boşluk var.
4: 2 ile çarp.
0: Her yönde 2 ile mi çarpacağım?
4: Evet, basitçe öyle.
0: Bu yöne, şu yöne, o yöne. 11 tane ambar var diyorsun. Hı-hı. Beynim sanırım ne kadar büyük olduğunu algılamaya uğraşıyor. Tam kapasiteyle yüklendiğinde bu gemi 18 bin tane okkalı konteyner taşıyor. Üst üste konsalar atmosferi geçip uzaya ulaşabilirlerdi. İnsanı ürkütüyor.
3: Biraz ürkütücü. Açık denizdeyken korkutucu oluyor. Rüzgar ve dalgalar yüzünden. Açıklanamayan sesler duyuluyor. Mürettebatın batıl inançları var.
0: Ha, bir gemiye yaraşır bunlar.
4: Evet, doğru.
0: O zaman biraz hayaletli gemi öyküleri kıvamında.
4: Evet, evet, evet.
0: Çok iyi anlıyorum. Burada yalnız kalmayı istemem doğrusu. Pili biten bir fenerle falan ha?
5: Güverteyi yok ederek ve konteynerlerini yüksek dizerek Mari Maersk 200 bin tondan fazla yük taşıyabiliyor. Peki yapısal olarak devasa bir banyo küvetini andıran bir formu olan bu gemi nasıl Güney Çin denizlerinin fırtınalarından sağ çıkacak kadar güçlü olabiliyor? Geminin mutfağındayım.
6: Geliyorum.
5: Boşver. Böyle gemiler için kritik öneme sahip bir şeyi göstereceğim. Plastik kutu bunun için. Gemi olduğunu hayal edin, tamam mı? Üst kısmı güvertesi. Oldukça sert. Ancak yük gemilerinde güverte bulunmaz. Onun yerine konteynerler var. Evet, daha önce hazırladığım bir kutu var. Yemek programında mı imleyeyim? Gördüğünüz gibi, kapaksız, esnek. Daha önce hazırladığım demiştim, öyle yaptım. Kestiğim kısmı şurasıydı. Kutumuzun kapağını açarsak... Bunlar gereksiz. Üstteki şu bölümler, yani kenarlar çok daha sert. Esnekliği bundan çok daha az. Şu kenar bölüme... Bükülme çerçevesi deniyor işte. Bükülme çerçevesi güçlendirilmiş kenara deniyor. Tıpkı bir kovanın, bir karton bardak ya da plastik kutunun üst çeperi gibi. Amacı geminin bükülmesini engellemek. Mari Maersk'te bu çerçeve öyle büyük ki koridorlar gibi geminin tüm gövdesini çevriliyor. Küçük bir bimsel verinin devasa boyutlu uygulaması diye buna denir. Birazdan. Kendimi daha da küçük hissedeceğim. Gerçekten çekmişim gibi hissediyorum. Ama büyük çocuklarla oynamam gerekecek. Bugün bunu yapmayı beklemiyordum.
7: Richard Hammond'ın devleri.
8: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Yiğit Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Richard Hammond'ın Devleri. Dünyanın imal edilmiş en devasa hareketli nesnelerinden birini görüyorsunuz. Mary Maersk 3E sınıfı bir yük gemisi. Bu E'ler ölçek ekonomisi, çevreci elementler ve enerji verimliliğine karşılık geliyor. Çok etkileyici, öyle değil mi? Ben de D bir E daha veriyorum. Ne olmuş? Etkileyici. Kimse sırf övünmek için böyle büyük, böyle karmaşık, böyle pahalı bir şey yapmaz. Mesele şu gördükleriniz. Su yüzeyinden 61 metre yukarıdayım. Gemide gördüğüm tek şey konteynerler. Bir seferde trene yükleyecek olursanız uzunluğu 113 kilometreyi bulacaktır. Mary Maersk gibi devasa konteyner gemileri küresel ticaret mallarının %90'ını taşıyor. Bu da demektir ki aldığınız hemen her şey böyle gemilerden geliyor. Peki bu büyüklük bir konteyner gemisinin erişebileceği son nokta mı? Anlamak için ben de bir tane inşa edeceğim. Bu bir Danimarka gemisi olduğu için mürettebattan yardımcılar buldum. Onlara Danimarka'nın ihracatta bir numarası Legoları vaat ettim. Buna gerek yok. Bu da gerekmez. Önce talimatı okuyalım. Torbaları açmaya başlayalım mı? Bakalım ne varmış. Maket gemim kullanışlı bir aksesuarla geldi. Gerçek gemiyi imal eden adam. Gemi inşaat mühendisi Christian Egitra. Şunu da söyleyeyim. Gerçeklerini yapıyorsan, başarılı olsan iyi edersin. Parçaları ayırıyorum. Elden ele geçsin, sen de birleştir. Tasarımcı sen ol.
3: Ben şemaları alayım.
2: Siz yükleniciler olarak parçaları verin, ben de gemiyi inşa
3: edeyim. Sen de tersane oluyorsun demek. Tasarladığıma göre dikdörtgen parçalar. Çizime uyun lütfen. Plana güven.
2: Bence böyle görünmemeli.
3: Plana güven. Öyle değil.
2: Tamam, acele ettirdin. Olmaz ki, yeniden yapayım. Böyle olmamalıydı. Olmaz. Hayır. Bence fena olmadı. Gerçek mürettebat da bir aşamada görevlilerinin başına döndü haklı olarak. Bu gemiyi ortaya çıkardınız. Çığır açan bir yenilikti bence. Peki bu üst sınır mı? Gemiler bundan daha büyük olamazlar mı? Çünkü hep daha ileri gitmesi beklenir, değil mi? Biri bir metre ekler, bizde daha büyüğü var der. Başka kimse de yok. Biraz da sonra bir başkası yapar. Peki bu düzeyde bir sıçramayı bir daha ne zaman görebiliriz acaba?
3: Boyunu artırırsınız, direği yükseltirsiniz, bölme eklersiniz ama asıl sorun dış sınırlar. Bu gemi limanlara yanaşmalı, kanallardan geçmeli. Ama onlar yeterince büyük değilse limana giriş çıkışta manevra çok zor olur.
2: Dünya daha fazla büyümedikçe bunun gibi büyük konteyner gemileri yapmanın anlamı yok. Çünkü kullanamazsınız diyorsun. En azından şimdilik gemiler ancak bu kadar büyüyebiliyor. Zaten devasa görüyorsunuz. Daha büyük olan zorluksa hareketliliğini sağlamak. Bu da gemiye bindiğimden beri gitmek istediğim yeri ziyaret etmek için harika bir bahane. 10 kat aşağıdaki her geminin tartışmasız en güzel bölümü. Makine dairesi. Hayal edin, aracınızın motor bölmesine asansörle gittiğinizi. Öyle işte, motor orada işte. Asansörle ona ineceğiz. Oho! Aman tanrım! Bu makine dairesi değil ki, bu bir katedral. Merkezinde ise... Bakın, kapsadığı 3 katlık motor bulunuyor. Bu sadece üstü. Silindir başlıkları, silindirler, aşağıda krank muhafazası ve krankşaftı. Hepsi tek bir şey. Bütün her şey buradan ta aşağı kadar. Ve orada bir tane daha var. Her biri 43 bin beygir gücündeki motorun 7/24 sorunsuz çalışmasını sağlayan bir mühendis grubu var. Parça bile imal ediyorlar. Baş mühendis Alexander Yushchenko limanlardan yüzlerce kilometre uzakta bile çoğu sorunu çözeceğinden emin. Peki piston çatlarsa onarabilir misin?
4: Evet, değiştiririz.
2: Sahi mi?
4: Evet.
2: Piston kol yatağı, o bozulursa?
4: Tamam, sorun değil, yaparız.
2: Sahi mi? Silindir gömleği çatlarsa?
4: Yedeklerimiz var.
2: Krank mili yatağa giderse?
4: Yine yedeği var, yapabilirim.
2: Pekala, krank mili bizzat giderse?
4: Çok kolay, işimiz biter. Kuru havuza çekiliriz.
2: İşiniz biter mi? Dünyanın en güzel oyuncakları sende. Seni çok kıskandım. Peki biraz daha bakınsam olur mu?
4: Tabii ki, memnuniyetle.
2: Teşekkür ederim. Bir makine karşısında böyle minicik hissetmemiştim. Sürpriz değil. Çünkü bir enerji santrali dışında böylesini bulamazsınız. Bu makineler devasa olabilir. Ama daha da dahice olan yanı olağanüstü basitlikleri. 8 silindir. Çok büyük ve yavaş. Devir sayısını kestirebilirsiniz. Bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 25'e kadar saydım. Öyle bir şey. Yaklaşık bir şey yani. İnanılmaz olan yanı ise şu. Aklınız yerinden oynayacak. Bana öyle oldu. Bu devasa, heybetli makine iki zamanlı. Sadece iki. Karşılaştırmak gerekirse en yakını benim ilk motosikletim gibi ya da bahçe sulama fıskiyeniz gibi. Ama biraz daha büyük, gördüğünüz gibi. İşte motosikletimden söktüğüm bir piston. Kıyaslayın. Bu bir yedek bir piston. Makineye ait. Üstteki kapağı göz ardı edin. Taşıyıcı kapak o. Bunlardan 8 tanesi şu hareketi. Bu dev makinenin içinde yapıyor. Krank milini çeviriyor ve makinenin çalışmasını sağlıyor. Bu makinede çalışıyorsanız elleriniz kirlenmekte kalmaz. Bu tüm bedene ait bir deneyimdir. Krank muhafazasında bir adam var. Yağ haznesinde çalışıyor. Kesinlikle aklım şaşıyor. Şimdi karınca adam olma sırası bende. Pistonları kontrol etmemiz gerekiyor. Hava tünellerine gireceğiz. Önden buyur. Bunu arabamla yapacak olsam 20 kat küçülmem gerekirdi. Makinenin içine tırmanıyorum. Evet, oldukça dar. Ama bir makinede olduğumu düşününce oldukça ferah tabii. Demek piston burada gidip geliyor.
4: Bu bizim üçlük segmanımız. Bakın, hava geçişi güzel.
2: Bu alışık olduğum makinelerin küçük bir parçası. Oysa burada çevresinde dolaşıyoruz. Gerçekten küçüldüğümü hissediyorum. Bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Bu aklımı başımdan aldı. Bir makinede dolaşmayı hayal bile edemezdim. Başka makine görecek olursam otomobil, motosiklet büyük diye düşünmeyeceğim. Bakıp küçücük diyeceğim. Çünkü içinde dolaşmayı hayal edeceğim. Ama bu akıl almazdı. Akıllara durgunluk veren ölçekler sürüyor. Ortalama bir otomobil motoru yılda 16 bin kilometre yapar. Bu makineler bunu bir ayda yapıyor. Bu yüzden sürekli bakım gerekiyor. Bu gemide mühendisseniz epey yağ filtresi değiştirmeniz gerekiyor. Bu bir yağ filtresi, tıpkı otomobilinizdeki gibi.
5: Evet,
2: sadece daha
5: öyle,
2: büyüğü.
5: Doğru.
2: Kocaman değil mi?
5: Tutuyorsun, böyle
2: çok ağırmış.
5: Çıkıyor.
2: Oo, çabuk ol. İnanılmaz ağır. Küçücüğüm, güçlü değilim. Kolum kalkmıyor. İş kazası kitapçığı var mı? Bu parça yağ mı temizliyor? Devasa bir yağ filtresinin minik parçası. Öyle mi?
5: Evet, yağ temizlemek için. Evet. Şöyle, o kadar basit. sonuna kadar çevir.
2: Çeviriyorum.
5: Düşene dek. Evet, çevir.
2: Bu gemideki biraz sıkıcı işlerden biri bu olabilir mi acaba?
5: Hayır.
2: Bir mühendis
5: bence,
2: için.
5: Bence tüm işler eğlenceli.
2: Peki dördüncü mühendis ne demek?
5: Dördüncü mühendis ekipteki en az deneyimli elemandır.
2: Aa, işler sana kalıyor, sen de bana veriyorsun, evet. Öyle mi?
5: Evet, evet, öyle sayılır.
2: İşte böyle oldu. Terapi gibi bir şey bu. Mary Maersk'ün makineleri gibi gemi mürettebatı da iyi yağlanmış bir makine gibi çalışıyor. Gemideki her bir çalışanın yaşamsal önemde ikinci bir işi var. Gemiyi emniyette tutmak. Son 10 yılda gemiler devleştikçe, yük daha tehlikeli hale geldikçe yangın gemi kayıplarının başlıca üçüncü yaygın sebebi oldu. Bu yüzden her ay bir tatbikat var. Mürettebatın tamamı bu mu?
5: Evet, hemen hemen hepsi burada, evet.
2: İnanılmaz bir şey, öyle değil mi?
6: Pekala çocuklar. Şimdi 30. bölmede yangın rapor edildi. 1. itfaiye takımının adları Vishnu, Joe ve Richard. 1. itfaiye takımı. Hemen ağ güvertesine yola çıkabilir.
2: Biz hangi takımı?
5: 1. takımla.
6: Diğer takımlar
2: okuyor. Kafaya takmayın, söndü bilin. Aslında söndü, sulandırmamalıydım. Bu iş ciddi. Denizin ortasında işler ters giderse yardım çağıramazsınız, değil mi?
5: Evet, evet, itfaiye de biziz.
2: Evet, her şeyi kendiniz yapacaksınız. Her şeyi.
7: Hortumun sorumluluğu sende olacak, ucundan tut.
2: Böyle bir şey beklemiyordum ama tamam. Evet.
7: Peki öyle, hazır mısın?
2: Tamam.
7: Tamam, basıncı aç. Evet, valfi çevir. Evet, hadi ilerliyoruz.
2: Bu boyuttaki bir gemide mürettebat gayretli ve çok yönlü olmak zorunda. Böylece acil durum ne olursa olsun çözebilirler. Ah, nihayet.
7: Nasıldı?
2: Şey, doğruyu söylemek gerekirse çok rahatsız ediciydi. Birazdan geminin dev pervanelerinin gücünü hissedeceğim. 70 ton, çapı 10 metre. Ve çok becerikli bir aygıtla tanışacağım. Dünyanın en büyük gıdıklama kolu bu. Richard Hammond'ın devleri.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Yaşanacaksa
16: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
22: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
21: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
22: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
23: Otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
28: Richard Hammond'ın devleri.
2: Dünyanın en büyük gemilerinden birindeyim. 3E sınıfı Marine Maersk'te.
29: Joe,
2: tamamen kayboldum. Ve üçüncü kaptan Joe bana iş verdi.
30: Konteynerlerin olmaları gereken yerde durduklarını kontrole geldik. Etiketlerinin doğruluğunu da kontrol edeceğiz. Evet, bak orada. Tank formunda iri mi iri bir konteyner var. Metil pentan.
2: Penta metil heptan mı?
30: Evet.
2: Ağdudu gibidir tadı, çok hoş aslında.
30: Evet, öyle mi?
2: Miktar çoksa evet. Bir dilim limonla çok iyi
30: evet,
2: gider.
30: Evet, anladım.
2: Gemi dümdüz. Bu konteynerlerde patlayıcılar, gazlar, radyoaktif maddeler, bulaşıcı şeyler bile bulunabiliyor. Baş döndürücü bir dehşet verici ölüm açık büfesi.
30: Bana konteyner numaralarını okursan tabii, kontrol yaparım. Edeceğim.
2: Burada ne varmış? Yanıcı sıvı varmış. Baş parmağınızı düşürür, tuğla eritir.
30: 8 sayısı aşındırıcı sıvıyı gösterir.
2: Haklıymışım.
30: Evet.
2: Şuradaki
30: evet.
2: Bir tane daha varmış. Balığınızı öldürür ve mumunuzu yakar. Doğru yerdeler mi?
30: Evet, evet.
2: Güzel, rahatladım. Merak ediyor olabilirsiniz. Bu bazıları ölümcül ve çoğu ağır konteynerlerin 18 bini birden aynı anda denizde nasıl yol alıyor diye. Söyleyelim. İlk süper büyük konteyner gemisi olan bu geminin yan yana motorlar aracılığıyla birer milyon dolarlık iki bronz uskuru döndürmesiyle. Burada bu devasa gemi motorunun arkasında krank mili bu dev gibi volana cıvatalanmış durumda. Kravatını kaptırmaman gerekenler ilk 10 listemde artık bir numara. Bu da sonra şuraya bağlanıyor. Uskur şaftına. İşte uskur şaftı. Muhafazası yok. Motorla arasında hiçbir şey yok. Bir

birbirlerine cıvatalanmış. Artık tir tir titriyorum. Şaka yapmıyorum. Uskur şaftı boyunca ilerlerken geminin de arka ucuna yaklaşıyoruz. Hadi gelin, girebilecek misiniz? Aa! Ama bu gerçekten de korkunç. Bu çeliğin diğer yüzündesi yok. Motorla arasında hiçbir şey yok. Birbirlerine cıvatalanmış. Artık tir tir titriyorum. Şaka yapmıyorum. Uskur şaftı boyunca ilerlerken geminin de arka ucuna yaklaşıyoruz. Hadi gelin, girebilecek misiniz? Aa! Ama bu gerçekten de

0: güçle dönüyor. Dünyada bu büyüklükte uskuru üretebilen sadece bir tek yer var. Burası Varen kasabası. Almanya'nın kuzeyinde. İlk bakışta ben dünyanın en büyük ve karmaşık bazı uskurlarının üretim yeriyim diye bağırmasa da öyle. Bu fabrika 1948'den beri uskur üretiyor. Gemimizin uskurunu da onlar yaptı. Burada küçük işler yapmıyorlar. Bugün yeni bir dev uskurun ortaya çıkışını görmeye geldim. Ve burada gördüğünüz gibi iteceği gemiye tam olarak uyacak. Bu yüzden de el işçiliğiyle yapılacak. Milimetrik bir kesinlikle, formülü çok gizli bir bronz alaşımla, dünyanın en büyük indüksiyon fırınlarından birinde şekillenecek. Bugün imal edilecek olanın çapı 9 metre, neredeyse Marie Mersch'tekilerle aynı. Bu dev beton kalıba tek parça halinde dökülecek. Bu mudur? Yani
1: evet.
0: Kalıp bu mu?
1: Evet, kalıbımız bu, evet. İşte.
0: Aman tanrım.
1: Kalıbın kendini yapmak da heyecan vericidir. Çünkü haftalarca uğraşırsınız. Hazırlıklar için. Gerçeği çok kısa sürer. Bir saatte uskur dökülür. Gerçek
0: evet.
1: Olur.
0: Evet. Sanki hayat vermek sanki gibi bir şey bu.
1: Evet.
0: Bir şey dünyaya geliyor.
1: Evet, evet.
0: Çalışanların özel giysileri var ama
1: evet.
0: Bizim yok. Bu gömlek sizi
1: evet,
0: ısıdan koruyor
1: gerekir.
0: Mu?
1: Elbette vereceğim.
0: Peki, tamam.
1: Gerekli bu.
0: Alayım. Metal ancak 1200 derece sıcaklığa erişirse kalıba dökülebilecek kıvama geliyor. Ergimiş alaşım fırından komik isimli tavaya dökülürken sanki mutfak eşyası gibi ham enerjiyi hissedebiliyorum. Ham enerji, çok yüksek ısı. Oraya düşsem varoluşum son bulur. Sıçrayan damlalar bana gelmesin de uzaklaşayım bari. Evet, fırından ergimiş metal alaşımı geliyor. İşte geliyor. Şuna bakın. Sanki canlı bir şey. İsterseniz deli değil. Hep öyle bir şeyi görmek istedim. İçimdeki çocuk. Gerçekten çok çok ama çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Uskurun soğuması 10 gün sürüyor. O sırada hala suyu etkin biçimde yarayacak duruma gelmiyor. Cilalanması gerekiyor. İşte bu noktada yıllar gerektiren bir hüner devreye giriyor. Bunca otomasyondan sonra bu iş gerçekten elle tamamlanıyor. Sanki uskurdan ellerini geçiriyormuş gibi. Operatörün el hareketleri mekanik el tarafından yineleniyor. Bedeninin bir uzantısıymış gibi. Uskurlar bu işlemde 10 milimetrelik toleransla tamamlanıyor. Bu adam çok becerikli, gerçek bir sanatçı. Çünkü gerçek hayatta yaptığı bir heykel gibi güzel olmakla kalmıyor. Gelecek 20-30 yıl boyunca çok büyük işler başarıyor. Gerald yapınca kolay görünüyor ama ardında 20 yıllık deneyimi var. Warren deneyebilirsin dedi. Evet, başlıyorum. Elbette hurda metallerin üstünde milyon dolarlık uskurda değil. Bakalım, çalışıyor. Umduğum kadar hassas değilmiş. Oo, tamam işte başlıyor. Dünyanın en büyük gıdıklama çubuğu bu. Gerçekten zormuş. Ustalık düz ilerlemesini sağlayabilmekte. Pekala. Uyguladığı basınç sizin makineye uyguladığınıza eş. Bir noktaya itip öyle bırakmıyorsun. Ustalıkla yönetiyorsun. Şu oyuğa bakın. Bu işi burada bırakacağım ben. Profesyonel bir metal cilacısı olmaktan vazgeçtim. Profesyonel ciladan sonra, elbette ben yapmadım, 70 tonluk uskur fabrikayı terk etmeye hazır. Bu heykelimsi güzellikteki nesnenin üretimindeki çaba ve sanatı gözlemledikçe, gemimizdeki uskur gibi ömrünü su altında görünmeden geçirmesi daha da üzücü hale geliyor. Çalışmaya başladığı anda adına kavitasyon denen ölümcül bir kuvvetin sürekli saldırısı altında olacak. Sürekli.

0: Bir uskur suda dönerken kanat yüzeylerinin üzerinde milyonlarca minik kabarcık oluşturur. Bunlar hızla patlamadan önce milisaniyeler boyunca var olur. Ancak akıl almaz bir hızla suyu vakumlar ve ses ötesi mikrojetler gibi püskürtür. Minicik olsalar da sayıları milyonlarca olduğundan bu bitimsiz bombardıman metalin yüzeyini zedelemeye yetecek güce erişir. Sonunda kanatları aşındırır ve uskuru parçalar. Birazdan. Bu dev gemi Avrupa'nın en işlek limanlarından birine sığmaya çalışacak. Herkes yoldan çekilmeli. Şöyle bir şey. Çekil ahbap. Burası bizim yerimiz dostum. Çekil şuradan. Ve ben de bireysel cehennemime asansörle gideceğim. Aman tanrım. İnanamıyorum. Vay canına.
1: Richard Hammond'ın devleri.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clear Man şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clear Man Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clear Man Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
23: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Richard Hammond'ın devleri.
0: Sabaha karşı 2. Mare Meursk gemisindeyim. Rotterdam'a yaklaşıyoruz. Sürekli büyüyen konteyner gemilerini almak için sürekli genişleyen bir liman. Şimdi gezegenin en büyüğünü kabul etmeye hazırlanıyor. Şu anda çok sessiz olmalıyım. Kaplan Köprüsü'nde daha önce epey eğlendik. Ama bu iş çok ciddi. Yüz milyonlarca dolar değerinde gemi ve yük daracık bir yerde. Bu dönemeci atlatarak Palamar yerimize varmalıyız. Ama buradan çok dar görünüyor. Öyle dar ki işini bilen bir liman pilotu helikopterle gelerek idareyi ele alıp rehberlik ediyor. Avrupa'nın en büyüğü olan Rotterdam gibi mega limanlar 7/24 hizmet veriyor. Mary Maersk gibi gemiler de demir taramamak için 24 metrelik derin su kanalında kalmak zorunda. Dünyada sığabileceğimiz birkaç liman olması şaşırtıcı değil. Sığsak bile limanda bu üç kırmızı ışık draft sınırımızı gösteriyor. Yani yeterince derin bir yere girmeliyiz. Diğerleri yoldan çekilmeli. Şöyle bir şey. Çekil ahbap, burası bizim yerimiz. Romorkörler işini yapıyor. 100 tonluk devi önden arkadan çeviriyorlar. Kendi gücümüzle de dönebilirdik ama büyük bir yolcu gemisi kadar bile manevra yeteneği yok. Ve bu ticari girişimde zaman her şey demektir. Limana demirlediğimiz anda en yeni vinçler gemiye gelerek yükleme boşaltma işlemine başladı. Yeni nesil mega gemiler için tasarlanan bu vinçler 50 metreye çıkabiliyor ve 24 konteyner boyunca kayabiliyor. Gün doğduğunda bu işletmenin gerçek boyutu da gözler önüne seriliyor. Rotterdam yılda afallatıcı bir rakam olan 469 megaton malla başa çıkıyor. Bu da yaklaşık 10 milyon konteyner demek. Baş edebilmek için köktenci bir girişimde bulunmuşlar. İnsanları devre dışı bırakmak. Neredeyse tümüyle otomatik. Şoförsüz ulaşım araçlarından konteyner depolama sistemlerine kadar. Denklemin kanlı canlı bölümünde ise birkaç kişi var. Merkezi bir kontrol odasından bütün operasyonu yönetiyorlar. Dünyanın en gelişmiş, en otomatik limanlarından biri hakkında bilgi edinebilmek için operasyonlar müdürü Hans Debel'i dışarı sürükledim. Bu bir robotlar beldesi. Anlatın bana. Şuradan başlıyor. Bu uçta ne oluyor?
2: Bu taraftan taşıyıcı geliyor. Vinci harekete geçiriyor. Vinç'te kimse yok. Takip cihazıyla aktive oluyor.
0: Her konteyner kendi yerinde. Her konteyner takip cihazında tanımlı ve taşınıyor. Peki sonra nereye konuyor?
2: İstifleneceği yere.
0: Burada sadece iki zavallı insanoğlu olduğumuzu düşünmek çok ürkütücü. Burada insanların yapacağı hiçbir şey yok mu?
2: Birkaç çalışan var. Şarj olmaları için konteynerleri pişe takıyorlar.
0: Yani soğuk hava konteynerlerini şarj ediyorlar. İnsana düşen rol bu mu?
2: Evet.
0: Tamam. Demek hepimizi ıskartaya çıkardınız.
2: Bir kişi. Bu işi bir kişi yapıyor.
0: Bir kişi mi fişleri evet. takıyor? Harika. O zaman hepsi bu. Tam otomatik bir sisteme insan katkısı. Fiş, priz. Fiş prize takılıyor. Sonra düğmesi açılıyor. Öyle değil mi? Bu kadar basit işte. Oldu.
2: Evet, bu kadar.
0: İnsan işi olarak.
2: Evet.
0: Her şeyi robotlar yapıyor. Hans, elimde olmadan fark ettim. Sen de tam otomatik olmuşsun.
2: Doğru.
0: Burada otomatik olmayan tek canlı benim galiba. Gemileri yükleyen portal vinçler limandan 120 metre yükseğe uzanıyor. Ve saatte 10 bin ton yük taşıyor. Öyle büyükler ki tepeye ulaşmak için asansöre biniyorsunuz. Size diyorum ki şimdi ben tepeye çıkacağım. Rahatsız edici. Yükseklikte aram iyi değil. Aman tanrım. Aklımı yitirmiş olmalıyım. Bizi yeni izlemeye başladıysanız merhaba. Richard Hammond kendini birazdan rezil edecek. Aman tanrım, geldik. Açılmıyor bu. Sıkıştım. Asansörde kalmayı hiç istemem. Lanet olsun. Kapıyı açayım. Sorun yok. Aman tanrım. Oh. Tamam. Merdiven var işte. Sadece merdiven bu. Ha, düşüyor galiba. Sadece merdiven. Merdiven sadece. Evet, evet. Yukarı bak. Aferin. Bir dakikada tepeye varacağım. Size vinci ve rıhtımı anlatırken sakin görüneceğim. Ama şunu bilin ki içimden çığlık atacağım. Bu rıhtım vinçlerinin 10 tanesi özel yapılmış yeni nesil süper boyutlu konteyner gemilerinin yükleme boşaltma işleri için. Eski nesil rıhtım vinçlerinin tümünden uzağa erişebiliyorlar. Gelecekte daha büyük gemileri de karşılasınlar diye yapılmışlar. Komik gelecek ama onları da bu rıhtıma gemiler getirmiş. Bu trabzanı bırakamıyorum. Kurtarılmayı beklerken size boyutların her şey olmadığını anlatayım. Hassasiyet de şart. Bu yüzden özel bilgisayar programları kullanılarak her konteynerin gemide nereye yerleşeceği belirleniyor. En ağır olanlar en aşağı konmalı. Böylece devrilmezler. Yük de olabildiğince eşit dağıtılmalı ki gemi dengeli olsun. Alabora olmasın. Plana bağlı kalmak için gemi asla boş kalmıyor. Aynı anda yüklenip boşaltılıyor. Bu da karmaşık bir işlem. Otomasyon pek çok işlevi mürettebatın elinden almış ve bilgisayarlara devretmiş. Tuhaf değil mi? Biz insanlar gemiyi götürüyoruz, tasarlıyor ve yapıyoruz. Ama çekip çevirmek için devasa bir otomasyon sistemi gerekiyor. 48 saatte Rotterdam limanından çıkabilsin ve sıkışık programına uyabilsin diye. Ah evet. Artık ben de otomatikleştim.
3: Hey şuna bak.
4: Top Gear programındaki ufaklık değil mi bu?
0: İşte ilginç bir bilgi. Tüm bunlar limanın bulunduğu alan tümüyle dolgu toprak. 21 kilometre kare boyunca. Evet, düşünecek olursanız bu gemi öylesine büyük ki onu sığdırabilecekleri bir liman için önce Hollanda'yı büyütmeleri gerekti. Dev diye buna derim. Her zaman devleri olanaklı kılan küçük şeyleri merak etmişimdir. Burada harika bir örneğini buldum. Gemi 24 saatten az bir süredir Rotterdam'da. Ve bu süre içinde 1000 konteyner yüklendi ve boşaltıldı. Yakından bakınca anladım ki rastgele üst üste istiflenmiyorlar. Aslında birbirlerine kenetleniyor, tek bir bütün oluşturuyorlar. Bu da konteynerleri fırtınalı denizlerde devrilmekten koruyor. Şimdi Jasper küçücük bir şeyin nasıl bu kocaman şeyi ortaya çıkardığını bize anlatacak. Bu bir dönme kilit. Nasıl iş görüyor?
4: Hemen anlatayım. Her konteynerin köşesinde bu tür bir delik var. Bunu konteynerin dibine koyuyoruz. Konteyneri geminin üstünde kaldırıyoruz ve bunun üstüne oturtuyoruz.
0: Şimdi ben vinci, evet. Konteyneri alçaltıyorum. O şeklinden ötürüymüş.
4: Evet.
0: Ağırlık binince otomatik olarak dönüyor.
4: Evet.
0: Kendiliğinden. Evet. Sonra da tık oturuyor.
4: Ama fazladan önlem olarak bunun yerine oturduğundan emin olmalıyız. Şimdi kilitlendi işte. Bunu yine çekene kadar. Şimdi vinç tarafından kaldırılabilir.
0: Böylece çevirme süreci yinelenebilir. Otomatik olarak kendini döndürüyor.
4: Evet doğru. Vincin uyguladığı kuvvetle otomatik olarak dönecektir.
0: Buradaki her bir konteynerin altında dörder tane bundan mı var?
4: Evet.
0: Bu binlerce demek oluyor.
4: Oldukça fazla.
0: Evet. Küresel olarak tüm konteynerleri düşününce gemilerdeki, trenlerdeki, kamyonlardaki dünyada en bol bulunan nesnelerden biri öyle.
4: Hayal edebiliyorum.
0: Demek her şeyi birbirine kenetleyen şey bunlar. Dev bir yapı oluşturuyorlar. Bunları görmek ve kontrol etmekten sıkılmış olmalısın.
4: Hayır ama bazen rüyama giriyor.
0: Tahmin ederim. Mary Maersk'e veda zamanı geldi. Küresel ekonominin işleyişine mikro bir katkı yaptıktan sonra kendimi iyice küçülmüş hissettim. Ezici, aklıma başka bir şey gelmiyor. İnsanı eziyor bu. Gerçek bir gemi motorunun içinde dolaştım. Gerçekten çekmişim gibi hissediyorum. En büyük korkumla yüzleştim. Sorun yok. Aman tanrım. Ve geleceğe bir göz attım. Burada otomatik olmayan tek canlı benim. Bye. Hoşça kalın.
5: Görüşürüz.
0: Mary Maersk, Rotterdam'dan ayrılıyor. Denizde geçirdiğim süre bitti. Üzüntü duyuyorum. İnanılmaz bir mürettebatın sayesinde işleyen devasa bir iş yeri ve kocaman bir iş makinesine duyduğum büyük saygı ve derin bir sevgiyle kalıyorum. Ve elbette şaşılası bir mühendislik dehasına, dev mühendisliğe, olağanüstü.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşkım.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um
1: hoş geldin. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: böyle yüzme mekanları görmediniz. Sizi içine dalmaya teşvik eden çok gizli, muhteşem yerleri bulmaya çalışıyoruz. Arizona'daki renkli bir vadiden, Fiji'deki kalpleri durduran bir kaydırağa gideceğiz. Porto Rico'da karanlıkta parlayan bir körfezi ziyaret edeceğiz.
1: Aman tanrım.
0: Ve İtalya'nın en büyük insan yapımı şelalesine gideceğiz. Bir uçurumun tepesinde ya da suların derinlerinde ya da ikisinin arasında her yerde. Hazır olun çünkü dünyanın en güzel gizli yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
1: Bu şu ana kadar yaşadığım en güzel, en nefes kesici deneyimdi.
0: Yolculuğumuza Costa Rica'dan başlıyoruz. San Jose'nin 90 dakika kuzeyine ormanlık bir arazi olan Bajos del Toro'ya gidiyoruz. Burada bizi tam anlamıyla gizli bir hazine bekliyor. Bajos del Toro kasabası gizli bir mücevher olarak tanınır. Şehre bu kadar yakın olmasına karşın turistler tarafından çok az bilinir. Dağlık çevresi maceracılar için tam bir cennettir. Ormanlık arazide muhteşem doğa yürüyüşleri yapılabilir. Ve bu zorlu koşullara dayanacak kadar güçlüyseniz, belki de Costa Rica'nın en gizli güzelliklerinden birine ulaşabilirsiniz. Yani Tesoro Escondido şelalesine. Tesoro Escondido, gizli hazine demek.
2: Çok maceralı olacak. Suyun içine atlayacağız. Kayadan kayaya atlayacağız. Çılgınca şeyler yapacağız.
3: Evet.
2: Yani çok güzel
1: evet,
2: olacak, çok eğleneceğiz.
1: Harika olacak.
4: Harika.
0: Dağ rehberi Kenneth, bölgenin yerlisi Criseida, Carol, Esteban ve Diego'yu şelaleye doğru 5 kilometrelik bir yürüyüşe çıkarıyor.
1: Buradan bir saat kadar uzakta otursam bile buraya hiç gelmedim. O yüzden öğrenmek istiyorum.
0: Yürüyüş açık arazideki 1,5 kilometrelik bir yolla başlıyor. Sonra da bulutların arasındaki bir ormana giriliyor. Buradan sonra aşağı dik bir inişle karşılaşıyorsunuz. Ve bir nehir geçişiyle.
2: Dikkat edin çocuklar.
0: Ama bu zorlu yolculuğa değiyor. Çünkü nehri geçtikten sonra Costa Rica'nın en görkemli doğa harikalarından birine sadece 300 metre yolunuz kalıyor.
2: Oh, işte burada.
1: Vay canına.
4: Vay canına.
2: Harika öyle değil mi?
3: Vay şuna
4: Aha,
3: bakın.
4: Bayıldım.
0: Tesoro Escondido şelalesi 75 metrelik yeşil yosunlu bir renkli volkanik kaya uçurumundan aşağı akıyor. Ama en çok dikkat çeken renk suyun kendine ait.
1: Mavi rengini çok beğendim.
2: Evet. Şimdi neden gizli hazine dendiğini anlamışsınızdır herhalde değil mi?
3: Evet kesinlikle.
1: Evet.
0: Bu muhteşem parlak mavi renk nehrin yukarısındaki hala aktif durumda bulunan Poás volkanının kraterindeki minerallerden geliyor.
2: Aslında ana mineral bakır. Ama içinde sülfür, amnesyum ve demir de var. Bu özel karışım sayesinde ortaya bu kadar güzel ve özel bir renk çıkıyor.
1: Girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Buradaki havuz 10 metre derinliğinde. Eğer hemen yanındaki kayaların üstüne çıkarsanız, onları 2 metrelik doğal bir dalış platformu olarak kullanabilirsiniz. Su 16 derecelik sıcaklığıyla biraz serin. Çünkü deniz seviyesinden 2950 metre yüksekten geliyor.
1: Gerçekten çok soğuk. Ama ondan sonra bedeniniz soğuğa alışıyor ve harika oluyor.
3: Bu muhteşem su kütlesinin üstünüze doğru akması insana doğa konusunda farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Bunu yaşamanız gerekiyor.
1: Bence burası sihirli bir yer. Şelale muhteşem.
2: Su çok mavi. Gerçekten eğlenceli ve çok güzel. Burayı kalbimde taşıyacağım çünkü burada bir enerji ve rahatlatıcı, huzur verici bir duygu var. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem bir deneyim.
0: Şimdi Fiji'nin en büyük üçüncü adası olan Taveuni'ye gidiyoruz. Burası içinde muhteşem bir şelale barındıran tropik bir cennet. Taveuni muhteşem bitki örtüsü sayesinde Fiji'nin bahçe adası olarak bilinir. Yağmur ormanlarının %80'i dokunulmamış olarak durmaktadır. Çünkü bir ulusal park tarafından korunur. Ama bu park başka bir şeyi daha koruyor. Bu o kadar gizli bir yüzme yeri ki oraya ulaşabilmek için hem denizden hem de karadan bir yolculuk yapmak gerek. İşte karşınızda sakin bir güzelliğe sahip Weinenbau Şelalesi.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Lavena'ya hoş geldiniz. Adım Simon.
1: Simon, Hena.
0: Victor, Hena, Sarah ve Erika, yerel rehberler Simone ve Gabriel'le birlikte şelaleye doğru bütün gün sürecek bir yolculuğa çıkıyor. Taveuni şelalelerinin çoğu sahile yakındır. O yüzden bir tekne gezisi keşif için en kolay yol. Ve Weinenbau Şelalesi'ne varmadan önce eğer ziyaretinizi doğru zamanda yapıyorsanız yolda muhteşem bir manzarayla daha karşılaşırsınız.
4: Bu şelalenin yanına sadece sular yükseldiği zaman gidebiliriz. Çünkü sular çekildiğinde burası neredeyse susuz kalır.
0: Buraya Waini Wakafa Şelalesi deniyor. Çevresinde canlı yeşil bir orman bulunan üç aşamalı bir şelale.
1: Gerçekten muhteşem.
5: Denizden doğrudan evet. Bu şelaleye gelmek gerçekten çok heyecan verici.
1: Hiç böyle bir şey gördüğümü sanmıyorum. Üstüne çıkmayı istiyorum.
0: Alt katın üstünde diğer iki şelaleye bakan doğal bir köpüklü havuz var.
5: Oho, ne kadar soğuk.
0: Ama burada serinledikten sonra aşağı inmenin tek yolu var. Yüksekten atlamak.

0: Çok güzeldi. Orada 7 metrelik bir atlayış var. Çok güzeldi.
1: Muhteşemdi. Adrenalin pompalı.
2: Evet.
3: Ve bu daha ısınma şelalesi sayılır. Wynnenbau şelalesi 2,5 kilometre uzakta. Ama ormanın derinliklerinde ve tekne sizi sadece buraya kadar getirebiliyor.
0: Şelaleye kadar biraz yürümek üzereyiz.
2: Evet, hak etmeliyiz değil mi?
3: Buradan sonra yağmur ormanının içinde 800 metre kadar yürümeniz gerek. Akan suyun sesini duyduğunuzda yaklaştığınızı anlıyorsunuz.
1: Aa, vay canına.
4: İşte şelale.
1: Harika.
3: Bu manzara daha sonrakilerin özeti gibi. Şelaleye ulaşmak için yanlarında 10 metrelik yamaçlar olan 3 bağlantılı havuzdan yüzmeniz gerek.
2: Yüzerken dibe kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Su o kadar berrak ki.
3: 12 metrelik şelalenin dibine geldiğinizde sonunda her şeyi görebiliyorsunuz. Daha küçük 7 metrelik bir şelale hemen yan tarafta gizlenmiş durumda ve ikisi de tamamen size ait.
1: Çok güzel. İkisini de arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten çılgınlık.
2: Yukarı çıkmaya çalışacağız. Belki oradan aşağı atlayabiliriz.
3: Vadinin bu kesiminde birçok doğal atlama noktası var. İlki 5 metreden başlıyor. Ve gerçekten cesursanız yamacın tepesinden 15 metrelik bir atlayış yapabilirsiniz.
0: Evet.
3: Ama aşağı inmenin tek yolu yamaçtan atlamak değil. Çünkü ikinci şelale bir su kaydırağı gibi ikiye ayrılıyor.
2: Bir anda havaya sıçrıyorsunuz ve suyun içine fırlıyorsunuz. Gerçekten çılgınlık. Aşağıya inince adrenalin doluyorsunuz.
5: Çok eğlenceli ve tekrar yapmak isterim. Bugün birçok değişik şelale gördük.
2: Evet. Manzara gerçekten harikaydı. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Çok doğal ve el değmemiş durumda. Belki çok yol geldik ama karşılığını da aldık. Daha güzel bir gün olamazdı.
5: Evet.
3: Şimdi Porto Rico'ya gidiyoruz ama ana adaya gitmeyeceğiz. 13 kilometre doğuya, Vieques'e gideceğiz. Ve burada inanmak için görmeniz gereken bir gece su macerası yaşayacağız. Porto Rico'da toplam 143 ada var. Vieques üstünde insanların yaşadığı 3 adadan biri ama neredeyse tamamen el değmemiş durumda. Ada sadece 134 kilometre kare ve vahşi atlarla dolu beyaz kumsalları var. Ama adanın en güzel manzarasını güneş tepedeyken göremezsiniz. Esperanza kasabasının hemen doğusunda gündüz aynı diğerlerine benzeyen bir körfez var. Ama gece olunca dünya rekorlarına geçmiş bir doğa olayı sihirli bir görüntü oluşturuyor. Karanlıkta parlayan bir su. Burası Bioluminescent Körfezi.
4: Tamam çocuklar, hadi bitirelim şu işi.
3: Abe Esperanza'da tur rehberi olarak çalışıyor. Ve bu gece arkadaşları Carlito ve Moria'yı Bioluminescent Körfezi'ne götürecek. Bu arada gündüz de birkaç yere uğrayacaklar.
5: Biyo Körfezi'ne daha önce hiç gitmedim. Ne göreceğimi bilmiyorum ama çok heyecanlıyım.
6: Demek bu tarafta ha?
4: Evet, şu tarafa gideceğiz ve aslında orada bir kanal var.
6: Evet.
4: 200 metre kadar tünellerin içinden geçeceğiz.
3: Vieques çok güzel bölgelerle dolu. Birçoğuna sadece su yoluyla gidilebiliyor. Bir kano alın ve muhteşem ormanlık alanları ziyaret edin.
5: Yukarı baktığımda üstüm kapalıydı. Gökyüzünü zorlukla görüyorsunuz. Çok karanlık. Sanki mağarada gibisiniz.
4: Sanki ayaklı çalılar gibiler. Aslında bu ayaklar hava kökleri.
6: Muhteşem.
5: Evet.
3: 800 metre sonra ağaçların arasından kayalık bir sahile varılıyor. Burada muhteşem bir ödül bulabiliyorsunuz.
5: Aman tanrım.
6: Köşeden dönünce bir anda o harika kumsalı gördük.
3: Bu 100 metrelik beyaz kumlu sahile Playa Tablón deniyor. Sahil Karayip Denizi'nin parlak turkuaz sularına bakıyor.
6: Tamam, başardık.
5: Abe, gerçekten harika.
4: Hepsi sizin. Size özel kumsal.
3: Playa Tablon gün batımına kadar kalabileceğiniz güzel bir yer. Ama unutmayın, ana etkinlik hala sizi bekliyor.
4: Hadi gidelim buradan.
3: Güneş batarken Bioluminescent Körfezi'ne doğru 3 kilometrelik yolculuğunuza başlıyorsunuz. Oraya tam hava kararırken varmanız gerek. Tabiat ananın en etkileyici ışık gösterilerinden birine hazır olun.
6: Daha gördün mü?
5: Evet. Vay canına.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Abi, ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her an

0: Koç.
1: Merhaba. Nasılsınız?
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
9: kartım Hadi. Her klasik araç...
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Evet.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Porto Rico'nun Vieques Adası turistlerin pek de uğrak yeri olmayan bir yer. Ama ne kaçırdıklarının hiç farkında değiller. Çünkü bu adada sadece geceleri açığa çıkan inanılmaz bir sır var.
17: Belki 30 metre kadar düz gideceğiz. Sonra da sola doğru döneceğiz.
16: Etraf çok karanlık olduğunda bir kanoya binin ve buraya neden bioluminescent körfezi dendiğini kendiniz görün.
18: Vay canına! Aman tanrım! Maviler patlayıp duruyor. Sanki milyonlarca küçük led ışığı var.
16: Bu parıltı dinoflajelat denen bir tür planktondan geliyor. Su ne zaman dalgalansa bir savunma mekanizması olarak mavi ışık yayıyorlar. Ve burada dünya rekoruna ulaşan miktarlarda yaşıyorlar.
17: Normal denizde ortalama sayıları litrede 10-12 kadardır ama bu körfezdeki yoğunlukları 100 bin ile 240 bin arasında değişiyor. Yani bu körfezde dünyadaki her yerden daha yoğun olarak bulunurlar.
18: Gerçekten sihirli bir görüntü çünkü daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Bu gerçekten de muhteşem bir gündü. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olduğu kesin.
16: Şimdi Mendocino, Kaliforniya'ya gidiyoruz. San Francisco'nun 3,5 saat uzağında, kilometrelerce uzanan uzak bir sahilde dünyanın en alışılmadık kumsallarından biri yer alıyor. Mendocino eskiden 20 kilometre karelik ufak bir sahil kasabasıydı. Devasa sekoya ağaçlarının ve dik sahil kenarı yamaçların arasında yer alırdı. Pasifik Okyanusu manzarası hem sanatçılar hem de tatilciler açısından popülerdir. Ama bu yamaçların altına inebilirseniz, Kaliforniya'nın en ıssız kumsallarından bazılarını bulursunuz. Birinde de çok şaşırtıcı ve garip bir jeolojik mucize görülür. İşte gizemli Bowling Ball kumsalı.
19: Remy, kumsala gitmeye ne dersin? Bowling Ball kumsalı olur mu?
17: Evet, güzel olur.
20: Bowling Ball Beach, biz geliyoruz.
16: Jillian, Carly ve Remy, arkadaşları Oren, Jess ve Greg'le birlikte hafta sonlarını Mendocino'da kamp yaparak geçiriyor. Ve geçen gece bu inanılmaz kumsalı öğrendiler.
19: İşte geldik.
20: İşte geldik.
19: Evet.
16: Yolculuk 1. otoyoldaki Point Arena'nın 5 kilometre güneyinden başlıyor.
20: Gerçekten de bütün bölge çok güzel. Hiç el değmemiş bir bölge.
16: Uçurumun kenarına sadece 500 metre yol var. Ondan sonra kolay kısım resmen bitmiş oluyor.
2: Çocuklar, aşağı inmek için bir engeli aşmamız gerek. Sanırım bazıları boğacın yanından tırmanarak inmiş, bazıları da aşağı inmiş ve suyun içinde yürümüş. Ne güzel bir macera bu. Aferin sana Cez.
18: Evet.
16: Engeller çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ve dibine varana kadar da kumsalı göremiyorsunuz.
18: Vay canına.
16: Bowling Ball kumsalı Schooner Gulch adındaki daha büyük bir eyalet plajının parçası. Burada 2 kilometrelik el değmemiş kumluk bir sahil bulunuyor. Ve evet, bu eşsiz adın bir nedeni de var.
19: Bu bowling topları nerede?
2: Bu çok iyi bir soru.
19: Tam olarak neden bahsediyorlar ki? Neden bir şey bowling topuna benzesin?
16: 800 metre kuzeye yürüyün ve bunun cevabını alın.
19: Sanırım bowling toplarını görüyorum.
2: Ay, bunlar onlar mı?
19: Yuvarlak taşlar görüyorum. Vay canına.
16: Bu yuvarlak kaya sırası sadece sular çekildiğinde görülebiliyor. Jeologlar bu ender görülen formasyona yumru diyor.
19: Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Sanki toplar şu taraftan geliyor çocuklar. Şu duvardan erozyonla geldiklerini görebiliyorsunuz. İzleri gördünüz mü?
5: Evet.
16: Bowling topları yamaçlardaki kum taşlarından oluşuyor. Dalgalar çevrelerindeki duvarları aşındırdıkça onlar da kumsala yuvarlanıyor.
2: Gerçekten çok hoş. Hepsi bu tek noktada toplanmış. Burası çok güzel bir yer.
16: Ama burayı özel yapan tek şey kayalar değil, aynı zamanda ıssız olması. Sadece kendi başınıza kalabileceğiniz bolca koy var.
2: Burası gerçekten çok soğuk. Genelde dalış elbisesi gerekiyor. Elbise olmadan yapmaya cesaret ettim ama fazla dayanamadım.
16: Ama bir kutup ayısı atlayışına açıksanız buradaki dalgalar body surf'ü ve boogie board için uygun.
20: Hadi, hadi, hadi. Çok güzel Remy.
2: Bolca dalga yakaladık ve surf bir harikaydı.
19: Yüzdük ve kayalara tırmandık. Çok aktif bir gündü.
20: Mükemmel, unutulmaz bir gün oldu gerçekten.
16: Ama Kaliforniya'daki en iyi aksiyon sahilde değil. 360 kilometre içeride Grass Valley kasabasının yakınlarında gizli bir şelale eyaletin en çok adrenalin salgılatan atlayışlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kaliforniya'da Sierra Nevada'nın eteklerinde Lake Wildwood adlı ufak bir topluluk var. 300 dönümlük bir gölün çevresinde evler yer alıyor. Bölgenin sakinleri her türlü su sporunun ve güzel orman manzarasının tadını çıkarıyor. Ama yerel halk gerçekten çılgınlık yapmak istediğinde gölden çıkıyor ve yürüyüşe başlıyor. Çünkü gizli bir patika yamaç atlayışçılarının cennetine açılıyor. Buranın adı Wildwood Şelalesi. Bugün yamaç atlayışçısı Dylan, arkadaşları Summer, Alex ve Sabrina'yı Wildwood Şelalesi'nden atlayış yapmaya götürüyor.
0: Wildwood Şelalesi'nin en güzel tarafı erişilebilir olması ama kimsenin yerini bilmemesi.
2: Anladın mı?
16: Yürüyüş Wildwood Gölü'nün sadece 800 metre ilerisinden başlıyor.
0: Evet.
11: Hiç fena değildi.
16: Ama bu yol sizi yüzme mekanına götürmüyor. Oraya varmak için sadece yerel halkın bildiği bir dönüş yapmanız gerek.
11: Aman tanrım.
0: Boruyu 300 metre kadar takip ediyorsunuz ve sonra ufak bir bölgeden aşağı iniyorsunuz. Çalılara dalıyorsunuz.
21: Sonlara doğru biraz zorlaşıyor. Çalıları temizlemek gerekiyor. Ve bazı şeylerin üstünden bazılarının altından geçmek gerekiyor.
16: Buraya yolu bilen biriyle gelmek daha iyi. Çünkü uçurumun kenarına gelene kadar şelaleyi göremiyorsunuz.
21: İşte bu harika.
0: Ne kadar güzel değil mi?
16: Wildwood Şelalesi 10 metre yükseklikten 8 metre derinliğindeki bir havuza akıyor. Havuzun çevresi ise yüksek duvarlarla çevrili.
0: Wildwood Şelalesi çok dar bir vadinin içinde bulunur. Kenarlara baktığınız zaman çok dikeydir.
21: Gelip baktığınızda ve gördüğünüzde vay canına diyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Çünkü orada olmasını beklemiyorsunuz, yine de çok güzel.
16: Düzinelerce doğal dalış platformu sayesinde Bu güzellik epey heyecan da barındırıyor. Profesyonel yamaç atlayıcıları 3 metre ile 12 metre arasındaki yamaçlarından atlamak için Wildwood Şelalesi'ne geliyor.
21: Çok güzel geliyor. Bir anda büyük bir serinlik ve adrenalin patlaması yaşıyorsunuz.
1: Güne başlamak için harika bir yol. Önce biraz korkuyorsunuz ve sonra sizi ferahlatıyor. Cidden harika.
16: Ama en iyi atlayıcıların en büyük adrenalin patlamasını yaşadığı tek yer var. En yüksek yamacın tepesi sudan 18 metre yüksekte. Buradan atladığınızda suya çarptığınızdaki hızınız saatte 45 kilometreye ulaşıyor. Birazdan Guam'da gizli bir mağarayı arayış ve daha sonra inanılmaz bir sırrı saklayan bir İtalyan şelalesi.
3: Vay canına, ne kadar güzel.
22: Çok sevdim.
23: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
22: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Kaliforniya'daki Wildwood şelalesi zorlu bir yürüyüşten sonra tatlı gelen bir ödül gibidir. Ama tırmanmaya devam etmek isterseniz heyecan daha da artıyor. 18 metrelik bir yamacın tepesinden suya atlıyorsunuz.
16: O kadar yüksekten atlamak her zaman çok ciddi bir şeydir. 16 metrenin üstüne çıktığınızda orada durursunuz. Doğru an geldiğinde atlarsınız ve hiç duraksamazsınız.
17: Evet!
16: Hemen 18 metreliğe çıktım ve ön taklayla atladım. Çok güzeldi.
18: Başarınca cidden çok sevindim.
16: Wildwood Şelalesi kesinlikle en sevdiğim yerlerden biri. Benim için çok özel bir yer.
19: Gerçekten gizli ve sessiz bir yer. Sanki kaçabileceğiniz ufak bir yer gibi.
18: Yazları en iyi vakit geçirme yeri. Kim böyle sıcak bir günde yüzmeye gitmek istemez ki? Yamaçlardan atlarsınız, biraz heyecan duyarsınız ve arkadaşlarınızla eğlenirsiniz. Gerçekten gününüzü geçirmek için harika bir yer.
15: Şimdi Endonezya'nın Bali Adası'na gidiyoruz. Burası tatil köyleriyle ünlüdür. Ama yine de dikkatleri çok çekmeyen bir kumsalı var. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesi. 1 milyon 100 bin kilometrelik okyanusa yayılmış 17 binden çok adası var. Ama en ünlüsü kesinlikle Bali. Yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlıyor. Çok sevilen bir tatil yeri olmasına karşın Bali'de sahil kenarında hala gelişmemiş bölgeler de var. En uzaktaki güney sahiline gidin. İlk bakışta görünmese de nereye bakacağınızı biliyorsanız harika bir kaçış noktası bulabilirsiniz. Karşınızda Yangyang Kumsalı.
6: Kumsala gidelim mi?
7: İlk defa. Hadi gidelim.
6: Hadi gidelim.
15: Catherine, Jessica ve Christine Bali'yi ilk kez ziyaret ediyor. Ve bugün çevrenin yerlisi olan arkadaşları Bas onları özel bir kumsala götürecek.
6: İşte geldik. Yangyang Kumsalı.
7: Hazırız. Ah, ne kadar heyecanlı.
15: Kumsal Buket Yarımadası'nın ucunda yer alıyor. Ama oraya vardığınızda hiç kum göremiyorsunuz. Onun yerine Hint Okyanusu'na bakan 130 metrelik bir uçurum görüyorsunuz.
7: Aman tanrım.
19: Aman tanrım, çok güzel.
7: Bu çılgınlık.
15: Kumsal bu uçurumun altında yer alıyor.
6: Suyun rengi çok mavi değil mi?
7: Evet, evet çok,
6: çok güzel.
7: Güzel
6: görünüyor.
9: Gidip harika. Bakmak ve keşfetmek istiyorum. Hadi
7: evet,
9: gidelim.
7: Gitmemiz gerek.
15: Oraya varmak için birkaç virajı da içeren dik bir yoldan inmeyi göze almanız gerek. Bu tepelere oyulmuş bir yol.
7: Ne kadar da güzel bir yer.
15: Bu zorlu yürüyüş çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ama çaba gösterenler için aşağıda muhteşem bir ödül var.
9: Aman tanrım.
15: Yangyang plajı 1,5 kilometrelik beyaz kumdan oluşuyor. Etrafı da yeşil bitkilerle, mavi suyla ve kalker yamaçlarla çevrili.
17: Kumsal kesinlikle çok güzel. Çevrede tek bir kişi yok.
20: Şahane bir mavilik. Dalmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım.
15: Yangyang'daki dalgalar 2 metreye ulaşabiliyor. Kışın ideal bir sörf noktası oluyor. Bu da güney yarımkürede Nisan ve Eylül ayları arasına denk geliyor.
9: Ah! Beni kenara atır.
20: Her şey çok sıcaktı. Sular çok maviydi. Tam bir Bali deneyimi diyebilirim.
17: Yangyang kumsalı Bali'deki en güzel yer. O kadar eğlenceli ki anlatamam.
20: Buraya tekrar gelmeliyim. Bu kesinlikle gördüğüm en güzel kumsal.
15: Şimdi de Guam'a gidiyoruz. Aslında eşsiz bir yeraltı yüzme noktasını bulmak için onun içine giriyoruz. Guam, Birleşik Devletler'in resmi olmayan toprağı. Honolulu, Hawaii'nin 6400 kilometre kadar batısında yer alıyor. Ada başkent Washington'ın neredeyse 3 katı. Bu da düzinelerce güzel kumsala sahip olması için yeterli. Ama Guam'ın doğu tarafındaki bir sahil kesiminde bunun yerine kayalık yamaçlar var. Ve bu yamaçların arasında bakacağınız yeri bilirseniz, Marbo Mağarası adıyla bilinen bir yeraltı yüzme noktasını bulabilirsiniz.
9: Hey!
21: Merhaba, hoş geldin, hoş geldin.
15: Bugün adanın yerlileri Jose, Matt ve Albert ziyarete gelen arkadaşları Tabitha'yı mağarayı görmeye götürecek.
22: Oranın yolunu bilen birini tanımanız gerekiyor, yoksa kaybolabilirsiniz.
9: Çok heyecanlıyım.
15: Yolculuk ufak Manila köyünden başlıyor. İşaretsiz toprak bir yolun sonunda aracınızı park edebileceğiniz küçük bir açıklık var.
9: Sonunda geldik.
15: Bir patikadan kısa ama zorlu 10 dakikalık bir yürüyüş yapılıyor. Ormanın içinden bitki örtüsüyle kaplı kayaların üstünden geçiliyor.
22: Dikkat et.
9: Çok kayalık var.
22: Evet, dikkat et.
15: Mağaranın girişini bulmak zor olabilir. Çünkü çevresinde çalılar yetişmiş durumda.
9: İşte orada.
22: Evet, sonunda.
15: Yolu bulduktan sonra tepe kenarında doğal taştan merdivenler görüyorsunuz ve 5 metrelik bir iniş başlıyor. Ondan sonra bir anda kendinizi başka bir dünyada buluyorsunuz. Patikadan kısa ama zorlu 10 dakikalık bir yürüyüş yapılıyor. Ormanın içinden bitki örtüsüyle kaplı kayaların üstünden geçiliyor.
22: Dikkat et.
9: Çok kayalık var.
22: Evet, dikkat et.
15: Mağaranın girişini bulmak zor olabilir. Çünkü çevresinde çalılar yetişmiş durumda.
9: İşte orada.
22: Evet, sonunda.
15: Yolu bulduktan sonra tepe kenarında doğal taştan merdivenler görüyorsunuz ve 5 metre...

0: havalısın. Çok güzel görünüyor. Girmeliyiz.
1: Su çok mavi görünüyor ve çok berrak. Harika bir şey.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra donanma tarafından buraya beton bir platform yapılmış. Burada eskiden köye su sağlayan bir pompa varmış. Ama bugün heyecan verici bir su altı yüzüşü için bir atlama noktası haline gelmiş. Havuzun içi çok berrak. Çünkü alplerin yetişemeyeceği kadar gölgelik.
0: Güzel, serin bir su. Burası 20 derece kadar. Harika bir his.
2: Ama Marbo Mağarası'nın en güzel yanı bir sırrı saklaması. Burası sadece bir mağara değil. Gizli bir noktada 5 metrelik bir su altı tüneli var. Ve burası başka bir mağaraya bağlanıyor.
3: Vay, şuna baksana.
4: Evet, epey dar ve burası oldukça karanlık.
2: Burayı keşfetmek istiyorsanız ışık ve şnorkel getirmeyi unutmayın. 2 numaralı mağara 11 metre genişliğinde ve birincisinden çok daha derin. O yüzden hemen içine atlayabilirsiniz.
1: Burayı ilk kez görmek gerçekten inanılmaz. Bir mağaranın derinlerinde yüzmek gerçekten muhteşem.
2: İkinci mağarada eğlendikten sonra dışarı çıkmak için ışığı takip edin yeter.
0: Bugün çok eğlendim. Yürüyüş eğlenceliydi. Mağarada yüzmek çok güzeldi.
1: Arkadaşlarım beni buraya getirdiği için çok memnunum. Tekrar dönmek ve daha çok keşfetmek için sabırsızlanıyorum.
2: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un 456 kilometre doğusuna. Burada haritada zorlukla görebileceğiniz özel bir kumsalı bulmaya çalışacağız. Güney Afrika'nın merkezi sahil şehirleri Mossel Bay ve Storms River arasında Garden Route adında bir yer var. Burası Güney Afrika'nın en iyi saklanan sırlarından biri olarak bilinir. Buralarda hiç büyük şehir olmadığından buraya gelen az sayıda ziyaretçi sessiz kasabalar, manzaralı göller, farklı bir bitki örtüsü ve bolca güzel kumsal bulur. Ama bölgenin en dikkat çeken kumsalına ulaşmak zordur. Çünkü Roberg Doğa Koruma Alanı denen uzak bir yarımadanın ortasındadır.
5: Harika olacak.
2: Bugün Kaylee, Tom, Paul, Christy ve Marvin Roberg'e ilk kez gidiyor.
6: Bu yola uzun yıllardır çıkmak istiyordum. Bu fırsat çıktığı için gerçekten çok seviniyorum.
2: Roberg Doğa Koruma Alanı Plattenburg Bay kasabası yakınlarında ufak bir yarımadada yer alır. Sadece 3 kilometre uzunluğundadır ve gözden kaçırabilirsiniz. O yüzden önceden yolu bildiğinizden emin olun. Vardıktan sonra Whitsand yolu adındaki patikayı arayın. Bu epeyce zorlu 5 kilometrelik bir yol.
5: Aşağı inmek gerçekten epey zor oldu.
2: Yol boyunca bir seri kum taşı kayayı arayın. Onlara ulaşmak için dar bir yoldan çıkın ve orada renkli bir sürprizle karşılaşmaya hazır olun.
5: Gerçekten nefes kesiciydi. Bunu beklemiyordum.
2: Taşların üstü liken adındaki bir organizmayla kaplı. Alk ve mantar karışımı olan bu canlı açık turuncu bir toz üretiyor.
7: Turuncu kaplı yığınlar muhteşemdi.
8: Renklerin bu kadar canlı olması inanılmaz. Mavi okyanusun ve beyaz kumların yanında bunu görmek gerçekten çok güzel.
2: Ama en güzel manzara bu kayaların arkasında yer alıyor. Yürümeye devam edin ve sırf kendinize ait olacak geniş kumsalı görün.
5: Ah, gerçekten harika.
2: Birazdan aslında ulaşması epey kolay olan fazladan bir şelale daha. Ama inanılmaz hikayesi sizi şaşırtacak.
9: Aman tanrım.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
11: Net, sigortam Net. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Güney Afrika'daki Roberg Doğa Koruma Alanı haritada bulması neredeyse imkansız olan ufak bir yarımadada yer alıyor. Ama gidip görmek isterseniz, çünkü ülkenin en etkileyici kumsallarından biri burada.
17: Wow. Aha, gerçekten harika.
16: Bu kumsal ada olarak biliniyor. Tombolo adındaki jeolojik bir şekil. 300 metrelik bir kum birikintisi kayalık bir bölgeyi ana yarımadaya bağlıyor.
18: Muhteşem. Suya atlamayı dört gözle bekliyoruz çünkü çok sıcak. Terledik ve suya dalmak güzel gelecek.
16: Buraya varmak için yapılan zorlu yolculuktan sonra 22 derecelik su serinlemek için harika bir yol.
17: Soğuktu ama çok güzeldi. Dalgalar biraz şiddetliydi. Ama deniz gerçekten müthiş.
19: Kelimeler yetmez.
18: Evet öyle.
19: Bu kumsal bir harikaydı. Gerçekten masal gibiydi ve harika bir deneyimdi.
18: Manzara gerçekten muhteşemdi. Buraya kadar yürümek de güzeldi. Ama sonunda geldiğimiz bu sihirli güzel kumsal bence en iyisiydi. Çevrede başka kimse yoktu. Gelip de kafa dinlemek için harika bir yer.
17: Güney Afrika'da gördüğüm en güzel plajlardan biri.
16: Şimdi Arizona'ya, Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'na gidiyoruz. Burada ufak bir dere, eyaletin en heyecanlı yerlerinden biri olan gizli bir yüzme mekanına açılıyor. Yaklaşık 2 milyon hektarlık arazisiyle Coconino Ulusal Ormanı yürüyüşçüler için popüler bir mekan. Volkanik zirveler, vadiler, ormanlar ve maki bitki örtüsüyle çok değişik bir arazi. Arizona çölünde gezmeye çıkacaksınız. Neyse ki serinleyeceğiniz bir yer de var. Eğer onu bulabilirseniz, yerel halkın basit bir şekilde çatlak dediği bu özel havuza dalabilirsiniz.
20: Aman tanrım.
21: Galiba atlayacak.
22: Birlikte atlayalım.
20: Tamam, olur.
16: Jamie, Nicole, Bonnie ve Angela günlerine az bilinen Bell yoluna çıkarak başladı. Bu yol yüzme mekanına gidiyor.
21: Burada kimseyi görmedik. Gerçekten çok ıssız bir yer. Sanki bu yolun tümü bize ait gibi.
16: Wet Beaver Deresi tarafından vadiye kazınan 5 kilometrelik bir yoldan geçiyorsunuz. Yanınıza bolca su almayı unutmayın ve yolu bilen biri de olsa fena olmaz.
22: Tamam, çok yaklaştık. Yolun sonunda bir ayrım var. Burada birçok insan kaybolur. Yanlışlıkla sağa gidip nehre çıkarlar. Aslında sola yamaçlara dönmek gerekiyor.
16: 150 metre yukarı çıkıp kayaların tepesine ulaştığınızda inanılmaz bir manzara ile ödüllendirileceksiniz.
0: Evet, işte burada. Evet, başardık.
16: Yerel halk bu dar vadiye çatlak diyor çünkü gerçekten de çok dar. En dar yerinde sadece 3 metre kadar olabiliyor. Güzel kırmızı kum taşı formasyonları 7 metre derinliği olan derenin bu bölgesini çevreliyor.
1: O yoldan sonra çok sıcak geldi. Dalmak için sabırsızlanıyorum.
4: Hemen dalmak istiyorum, çok sıcak.
16: Neyse ki sıcaktan kurtulmak için çok beklemenize gerek kalmıyor. Havuza doğru inince kendinizi gizli kalmış 3 metrelik bir rafta buluyorsunuz. Burası da suya atlamak için harika bir yer.
4: Şu anda burası çok sıcak ve soğuk su iyi geldi. Bu serin sulara dalmak harika.
1: Çok heyecan verici.
0: Bir an nefesinizi kesiyor.
16: Ve bu ısınmadan sonra gerçek bir sınava hazırsanız daha yüksek bir platformdan 7 metrelik bir atlayış yapabilirsiniz.
21: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Gerçekten harika değil mi?
1: Evet öyle.
21: Birlikte buraya geldik. Gerçekten hepimiz için harika bir yolculuk oldu. Her şey çok güzeldi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim.
4: Bugün bir harikaydı. Gizli bir yüzme mekanı, bir serinleme yeriydi. Bana iyi geldi.
16: Güzel bir şelaleye varmak için tekneye binmekten, yürümekten ya da kanoyla gitmekten bıktınız mı? Şimdi işleri değiştiriyoruz. Artık ulaşması çok daha kolay olan ama görüntüsü yine de muhteşem bir şelaleye gidiyoruz. İtalya'ya geldik. Roma'nın 2 saat kuzeyinde dünyanın en yüksek insan yapımı şelalesini göreceğiz. İtalya yemekleri ve Rönesans sanatıyla ünlüdür. Ama çok daha eski bir şeyle de tanınır. Roma İmparatorluğu. 2000 yıldan uzun süre önce kurulmuştur. Antik Romalılar bugün bile görebileceğiniz inanılmaz yapılar inşa etmiştir. Binalar, yollar, su kemerleri ve daha fazlası. Ama belki de Romalıların yaptığı en büyük şey çok daha az bilinir. Terni şehrinin hemen dışında kendilerini tabiat ananın yerine koyarak 180 metreden daha uzun bir şey tasarlamışlar. Cascata della Marmora adı verilen devasa bir şelale.
23: Yol buradan mı başlıyor?
0: Evet, evet.
16: Birleşik Devletler Donanma Subayı Mark ve karısı Mia 2 yıldır İtalya'da oturuyor. Ama henüz şelaleyi ziyaret etmemişler. Bugün onları götürmesi için rehber Martina ile anlaştılar.
23: Hiç İtalya'ya benzemiyor. Bunu beklemiyordum.
16: Zengin bitki örtüsü İtalya'dan çok bir yağmur ormanını andırıyor. Aşağı inerken her yanınızda ufak şelaleler ve dereler görüyorsunuz.
1: Aman tanrım.
23: Çok hoşuma gitti.
16: Ama bu suyun kaynağını bulmak istiyorsanız gizli 100 metrelik bir traverten tüneli arayın. Diğer tarafa ulaşın ve nefesiniz kesilsin.
1: Vay canına, ne kadar güzel.
16: Marmore şelalesi 165 metreden dökülüyor ve birçok katı var. Milattan önce 271 yılında yapılmış. Romalılar Velino Nehri'ni bu yamaçtan aşağı akıtmak için bir kanal inşa etmiş. Aşağıdaki izleme platformu bu mühendislik şaheserini güzel bir şekilde izlemenizi sağlıyor.
23: Oraya çıkar çıkmaz sanki yağmur yağıyor.
1: Saçlarım kıvırcık ve ıslanmamaya çalıştım ama buna kesinlikle değdi. Kesinlikle değdi. Çok sevdim.
0: Duş gibi.
1: Evet.
16: Ama Marmore Şelalesi'ndeki en büyük deneyim sizi en tepede bekliyor. Tünelden çıkın ve tırmanmaya hazırlanın.
23: Merdivenler dikti ama genelde her şey iyiydi.
1: Kesinlikle değdi.
16: En yüksek kısma ulaşmak için 800 metre yürümeniz gerek. Ama burada dünyadaki en inanılmaz gözlem noktalarından birini bulacaksınız. Bu ufak yapıya Spekola deniyor. 1781'de Papa 6. Pius tarafından yaptırılmış. Ve krallara layık bir manzarası var.
23: Muhteşem. Böyle bir şey beklemiyordum.
1: Çok da dramatik çünkü aşağı baktığınızda tüm havuzu görüyorsunuz. Çok yeşil ve çok güzel.
16: Ama havuz ne kadar davetkar görünse de burada yüzemiyorsunuz. Çünkü Cascata della Marmore'nin inanılmaz bir sırrı daha var. Şelalenin tam gücü bu değil. 1929'da tepesine bir hidroelektrik baraj yapılmış. Günde birkaç kez alarm çalıyor ve inanılmaz bir şey oluyor. Fazla su barajdan salınıyor ve ufak şelale devasa bir nehre dönüşüyor. Saniyede 226 metreküp su akarken havaya buhar bulutları atıyor.
1: Çok güzel, sanki gerçek değilmiş gibi.
23: Bir mühendis olarak beni etkiledi. Bunu nasıl yaptıklarını ve yaparken ne düşündüklerini öğrenmek istiyorum.
1: Yukarı çıkıp şelaleyi ve çifte gökkuşağını görmeye değdi doğrusu.
23: İtalya'da en sevdiğimiz yerlerden biri oldu.
1: Gerçekten masal gibi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
24: Parasının kıymetini bilenler.
25: Biziz.
26: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
25: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
26: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
25: Para mı kaybettirir?
26: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
27: Biz en iyisi kalgona geçelim.
26: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
28: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
25: Bu var ya bu.
26: Blok dersen çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi?
29: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
30: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
31: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
32: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
33: Vay, baloncuklu Lipton mu?
32: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
34: Kapıyı aç.
35: Merhaba, nasılsınız?
36: İkisi birlikte çok iyi.
37: Tıpkı bizim gibi.
38: Pepsi ile hepsi güzel.
39: Sevince.
40: Bakın.
41: Tam da leslik. Sevince.
42: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
43: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
44: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
45: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
44: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
46: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
47: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
46: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Böyle yüzme alanlarını daha önce hiç görmediniz. En gizli alanların izini sürüp sizleri dalış yapmaya davet ediyoruz. Endonezya'da devasa bir ikiz şelaleden...
1: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Kaliforniya'da kalbinizi durduracak bir dalış alanına. Fransız Polinezya'sında canlı bir lagünü ziyaret ediyoruz. Ve birincilik manzaralı bir havuza giriyoruz. Bir kanoya atlıyoruz, bir dört çekere biniyoruz ya da bir paraşüte bağlanıyoruz.
2: Bu inanılmaz.
0: Çünkü dünyanın en gizli yüzme alanlarını ziyaret etmek üzereyiz.
3: Şu an çok iyi hissediyorum.
4: Gizli suları keşfet.
0: Endonezya'daki yolculuğumuza görülmesi kolay ama ulaşılması zor olan müthiş bir şelaleyi ziyaret etmek için Bali Adası'ndan başlıyoruz. Bali yaklaşık 3200 kilometre boyunca uzanır. Hareketli kültürü ve el değmemiş plajları dünyanın her yerinden turisti buraya çeker. Bu da buralı insanlar için iyi bir şey. Çünkü Bali ekonomisinin yaklaşık %80'i turizme bağlıdır. Ancak buralılar Bali'nin bazı kesimlerini kendilerine saklıyor. Adanın kuzey kesimine giderseniz suları takip eden bir orman yolundan siz de bunlardan birine ulaşabilirsiniz. Burası muhteşem Seekumpul Şelalesi.
3: Kadına bir şemsiye versene.
5: Ah, şemsiyeye gerek yok.
0: Dört arkadaş Ryan, Shelby, Melissa ve Ariel kendilerine şelaleyi bulmaya yardım etmesi için köyden yerel bir rehberle anlaştı.
3: Güneş açmasını bekliyoruz. Ancak anlaşılan bugün bunu görmemiz pek mümkün değil.
6: Yağmur bizi durduramaz.
3: Evet.
6: Hadi gidelim.
0: Bu bölgeye yıllık 1700 milimetre yağış düşüyor. Ancak fırtınalar genelde hızlıca geçip gider. Ortalama hava sıcaklığı da 30 derecedir. Bu nedenle yağışlar bir ferahlama sağlar.
3: Ormandayız, yağmur ormanındayız. İnsanı yapmak istediği şeylerden alıkoymuyor. Bu da bir deneyim oluyor.
0: Şelale yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta. Ve daha yolun başında göreceklerinize ilişkin çarpıcı manzaralarla karşılaşıyorsunuz.
6: Vay canına, şelalenin sesi duyulabiliyor.
1: Duyabiliyor ve görebiliyorum.
3: Vay canına.
6: Vay canına. Kesinlikle muhteşem.
3: Evet, gerçekten nefes kesici. Bali'de gördüğüm en güzel şelale bu.
0: Ama asıl mesele oraya inebilmek. Dik yamaçtan 349 basamak iniliyor.
3: Evet, vadiye inebildik. En azından nehre indik. Şelaleye kadar bu nehri takip edeceğiz.
0: Bu nehir Seekumpul Şelalesi'ne gidiyor. Ama önce başka bir durağı var. Burası Fiji Şelalesi. Yemyeşil araziden 3 çağlayan fışkırıyor. 48 metreden dökülen sular 30 metre genişliğinde bir havuz meydana getiriyor.
3: O yürüyüşten sonra bu şelaleye atlamadan edemedik. Suyu çok soğuktu ve çok ferahtı. Tazelenmiş gibi hissettirdi. Çok güzel bir duyguydu.
0: Ferahladıktan sonra yamaca bakarsanız rahatlayacak başka bir yerde bulabilirsiniz.
3: Mağaraya doğru çıkalım.
6: Orası sanki muhteşem bir sığınak gibiydi. Sudan başka hiçbir şeyin sesi gelmiyordu.
1: Evet.
0: Pek çok ziyaretçi Fiji Şelalesi'nde günü tamamlayabilir. Ama unutmayın, hala görülecek bir şelale daha var.
6: Seekumpul'a gidiyoruz. Aslı şelale orası, nasılmış göreceğiz.
0: Seekumpul Şelalesi'ne nehir yoluyla ulaşmak imkansızdır. Bu yüzden ormandaki 2 kilometrelik kestirme yolu kullanacaklar.
3: Sesini duyuyorum. Yaklaştığımızı hissediyorum.
0: Ve bu orman varış anınıza kadar şelaleyi saklıyor.
3: Sonra birdenbire ağaçlar açılıyor. Çok güzel, devasa bir şelale görüyoruz. Daha önce böylesini hiç görmedim. Vay canına.
0: Seekumpul Şelalesi 2 çağlayandan oluşuyor. Bunlar 80 metreden dökülüyor. Yağışlı dönemlerde güçlü akıntı nedeniyle burada yüzmek tehlikeli. Ancak manzarası gerçekten bir ödül gibi.
6: Muhteşem. Hiç böyle bir şey görmedim. Bu Bali'deki en güzel şelale.
3: İnanılmaz bir macera yaşadık. Bali'nin tam kalbinde. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Gerçekten özel bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Burası sihirli gibi. Gördüğüm suları en senin şelale buydu. Bu deneyimi asla unutmayacağım.
7: Teşekkürler
3: Bali şelalesi. Evet.
0: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un bir saat kadar kuzeyindeyiz. Burada müthiş heyecanlar yaşatan tenha köşeler arayacağız. Cape Town, Güney Afrika'nın yoğun nüfuslu ikinci kentidir. Merkezinde 3.7 milyon insan yaşar. Ama kent yaşamından uzaklaşmak için de pek çok olanak sunar. Kentte 17 adet doğa koruma alanı bulunur. Burada dünyanın başka yerinde olmayan hayvanlar ve bitkiler koruma altındadır. Ve bunlardan biri Steenbras Doğa Koruma Alanı, 5 farklı su aktivitesi yapılabilen sulak alanları nedeniyle de koruma altındadır. Bunlara kristal havuzlar deniyor.
8: Hadi gidelim.
0: Buralı yamaç atlayışçıları Theodore, Johan, Stephanie, Alex ve Ariana havuzlara ilk atlayışlarını gerçekleştirmeye hazır. Ama önce kayalık arazide 5 kilometre yürümeliler.
1: Birkaç tane dik tırmanış ve dik iniş var.
8: Evet, bölge teknik bilgi gerektiriyor. Ama bu deneyimi güçlendiriyor. Havuzları bulma isteğinizi arttırıyor.
9: Evet, burası çok sarp bir bölüm.
0: Kayalık arazide yürüyüş yaparken saldırgan davranabilen babunlara dikkat etmeniz gerekir. Bu bölgede aynı zamanda bal porsuğu ve 6 farklı kuş türü de bulunuyor.
9: Kuşları duyuyor musunuz?
10: Evet. Doğayı öyle çok seviyorum ki tarif edemem.
0: Ama doğanın en güzel hediyesi daha ileride. Yolda geçen bir saatten sonra muhteşem bir vahaya varıyorlar.
9: Vay canına.
10: Burası gerçekten
9: çok güzel.
0: Toplamda 5 adet kristal havuz var. İlki 60 metre uzunluğunda ve 12 metrelik bir şelale tarafından besleniyor. 8 metre yüksekliğindeki kum taşı kayalarla çevrili. Bu da 5 metre derinliğe dalmak için mükemmel bir olanak sağlıyor.
4: Atlayıştan önce mutlaka kaya kalıntılarını kontrol edin.
8: Bu ilk havuz, daha sonra varacağımız havuzların bir tanıtımı gibi.
0: Adrenaline hazır olduğunuzda 15 dakika uzaklıktaki diğer havuza yürüyebilirsiniz. Buradaki 10 metrelik atlayış alanı yeni başlayanlara hiç uygun değil.

0: Bu havuzdaki atlayış biraz daha tekniktir. Biraz eğimli, bu yüzden o kısmı aşmak için daha ileri atlamanız gerekiyor. 3, 2, 1, atla!
1: Atlayış çok ürkütücüydü çünkü ilerleyip atlayacak bir yer yoktu. Bu yüzden biraz öne eğilip atlamanız gerekiyor. Burası çok eğimli.
0: Hadi.
2: Öne ilerle ve atla. 3, 2, 1. Hadi atlarsın.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydın.
3: Trivago'ya bakmalıydın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsın?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
8: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Güney Afrika'daki kristal havuzlar heyecan arayanlar için cennet gibi. 5 adet doğal havuzun her birinin atlayış yamacı giderek yükseliyor. 10 metrelik atlayış noktasıyla orta havuzun aşağı kısmı da görüş mesafesi dışında.
1: Atlayış çok ürkütücüydü. Çünkü ilerleyip atlayacak bir yer yoktu. Bu yüzden biraz öne eğilip atlamanız gerekiyor. Burası çok eğimli.
2: Pekala. Öne ilerle ve atla. 3, 2, 1. Hadi atlarsın. Evet.
3: Hey.
0: Ama ister inanın ister inanmayın, daha büyük hedefler hala önlerinde duruyor. Son havuza vararak 18 metrelik çok büyük bir uçurumdan atlamalılar.
1: F üzerinde duracak düzgün bir yer olursa kaymazsak sorun olmaz. Ama öyle değilse atlayacağımı sanmıyorum.
0: Bu yükseklikten atlamak suya saatte 64 kilometre hızla çarpacağınız anlamına gelir.
1: İlk atlayışımda çok korkmuştum. Kıyısında durdum ve ah olamaz düşündüğümden yüksek görünüyor dedim. Çok güzeldi. Kesinlikle tekrar yapacağım.
3: Atlayacak cesareti toplamak biraz zaman alıyor. Ama tam bana göre. Tam 18 metrelik bir atlayış.
0: İster zirveden atlayın, ister aşağıdaki suda rahatlayın. Cape Town'da bir açık hava aşığıysanız kristal havuzları mutlaka görmelisiniz.
2: Kristal havuzları kendilerini zorlamak isteyen, kentten uzaklaşmak isteyen ve doğanın keyfini sürmek isteyen insanlara tavsiye ederim. Görecek bir sürü farklı havuz var. Bu yüzden burası çok güzel.
0: Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Brisbane'in 260 kilometre kuzeyindeyiz. Dünyanın en geniş sahillerinden birinde muhteşem bir manzaraya tanık olacağız. Bazıları Avustralya anakarasının dünyanın en büyük adası olduğunu düşünür. Sınırları içinde 8000 adet başka ada da bulunur. Bunlar arasında eşsiz bir doğası olan Fraser Adası da var. Fraser dünyanın en büyük kum adasıdır. Volkanik temel kayalarından koparak gelen kumlar burada 750 bin yıl boyunca birikti. Ancak onca zamana karşın etkileyici bir temel kayası hala varlığını sürdürüyor. Bu muazzam doğal oluşum muhteşem bir plajın bitiş noktasında yer alıyor. Adı da Indian Head.
4: Heyecanlı mısın bebeğim?
1: Evet, çok heyecanlıyım.
0: Avustralyalı Monique ve Bronte kısa bir tatil kaçamağı için Fraser'a geliyor.
5: Günaydın, hoş geldiniz. Giriş mi yapacaksınız?
1: Evet.
0: Bavullarını otele bırakır bırakmaz ilk iş Indian Head'e gitmek için adanın diğer ucuna ilerliyorlar.
1: Macera zamanı.
0: Kingfisher Körfezi'ndeki otellerinden 3,5 saatlik sürüş mesafesini dünyada bir eşi daha olmayan bir yoldan giderek kat ediyorlar. Yağmur ormanından geçen kumlu bir yoldan ilerliyorlar.
1: Burası iyi kısmıysa geri kalanı beni biraz endişelendiriyor.
0: Ama burası fazla kumlu diyorsanız yolun sonuna ulaşana kadar bekleyin. Yol 120 kilometrelik bir kumsalda son buluyor. Dünyanın en uzun kumsallarından biri. Yol olarak da hizmet veriyor. Aynı zamanda bir iniş pisti.
4: Plaja gelince koşulları iyice incelemelisiniz. Dikkatli olmalı ve suyu da hesaba katmalısınız.
0: Bu yolda 1,5 saat gittikten sonra yüksek bir kayalığa varıyorsunuz.
4: Neredeyse vardık.
1: Burası Indian Head. Oraya çıkacağız. Yürümeye başlayalım.
0: Indian Head 120 metre genişliğinde bir burun. Mercanlı denizden 45 metre kadar yükseliyor. Aşağıdaki plajın kuş bakışı bir manzarasını sunuyor.
1: Vay canına, ne kadar güzel baksana. Su çok güzel, turkuaz rengi.
0: Bu kayaya adını 1779'da Kaptan James Cook verdi. Buradan geçerken pek çok yerlinin burada toplandığını gördü. Manzarayı görünce bunun nedeni anlaşılıyor. Bu noktadan plajda eğleneceğiniz noktayı kolayca belirleyebilirsiniz.
1: Vay canına, burada bambaşka bir plaj var.
0: Aşağı inince 25 derecelik sular sizin için hazır.

0: Aşağı indik ve burada kimse yok. Tam da bunu istiyorduk. Bu çok ferahlatıcı. Su çok güzel.
1: Biraz soğuk ve rüzgarlı ama gerçekten çok güzel.
2: Ama unutmayın, buraya sadece sahilden ulaşılabiliyor. Su yükselince de yol yok oluyor. Yükselmeden 2 saat önce ayrılmalısınız.
0: Burası muhteşemdi. Çok güzel bir manzara, 2 tarafa uzanan güzel bir sahil. Yüzmek için güzel ve tenha bir yer.
1: Su çok güzel. Farklı bir şey yapmak için, sahilde yürümek için çok güzel bir yer. Eğlenceli.
2: Şimdi Güney Pasifik Okyanusu'nda Fransız Polinezyası'na gidiyoruz. Dünyanın en renkli ve yalıtılmış plajlarından birini ziyaret edeceğiz. Hawaii'nin 4100 kilometre güneyindeki Fransız Polinezyası 118 adadan ve mercan resifinden oluşur. Bunların en bilineni Tahiti'dir. Burası 1000 kilometre karelik volkanik dağlarla ve beyaz kumsallarla kaplı popüler bir balayı noktasıdır. Ama kısa bir uçuşu daha göze alırsanız, daha sakin bir yere ulaşmakla kalmazsınız, aynı zamanda eşsiz doğa güzellikleriyle de karşılaşırsınız. Bunlar arasındaki gizli bir nokta dünyanın en temiz sularını da içeriyor. Üstelik pembe kumları olan bir plajın sonunda. Burası Le Sable Rose.
3: Ah, vay canına.
4: Vay canına.
2: Fransız çift Claire ve Roman Tahiti'de yaşıyor. Bu hafta sonu 1 saatlik uçuş mesafesindeki Rangiroa adasında küçük bir tatil yapmaya karar verdiler.
3: Bazen küçük bir kaçamak yapmak istiyoruz. Bu adaya da bu yüzden geldik.
4: Vay canına.
3: Aa, burası inanılmaz. Kendi havuzumuz var.
2: Aynen Tahiti'deki gibi Rangiroa'da da çiftler için pek çok lüks tatil köyü yer alıyor.
3: Aa, soğuk değil. Ya, çok güzel. Hiç değil.
2: Ama asıl romantik kaçamak için daha uzaklara gitmelisiniz. Rangiroa sıradan bir ada değil. Burası dairesel bir resif adası. Yani devasa bir lagünle çevrili pek çok adadan oluşuyor ve burada çok çeşitli deniz canlıları var.
3: Hey Roman, bak.
4: Aa, evet, bir yunus var.
3: Bak. Aman tanrım.
4: Bu inanılmaz.
5: Şişe burunlu yunusun ortalama yüzme hızı saatte 11 kilometredir.
2: Derin mavi sulardan geçerken muhteşem manzaralarla karşılaşırsınız. Ancak diğer uca ulaştığınızda daha da iyisini göreceksiniz. Sadece sizin yer alacağınız el değmemiş bir cennet. Birazdan Nebraska'da zirveye çıkaran bir plaj.
6: Bu inanılmaz.
2: Ve sonra birincilik manzaralı bir havuz.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.

0: Kılıç.
1: Merhaba, nasılsınız? Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Fransız Polinezyası'ndaki Rangiroa Adası, deniz yaşamıyla dolup taşan, mavi sularla çevrili tropik bir cennettir. Ve uzaktaki güney kıyılarında başkalarıyla paylaşmayacağınız gizli bir plaj yer alıyor.
6: Şu kumlara bak, hiç böyle pembe kum görmemiştim.
5: Burası Le Sable Rose. 400 metrelik kumul alan 15 metrelik yüksekliğe ulaşabiliyor.
7: Bu pembe sahili gördüğünüzde yaşadığınızı hissediyorsunuz adeta.
5: Bu kumlar parçalanmış resiflerden oluşmuş. Açık pembe rengini buradan alıyor. Ve çevresini saran 27 derecelik sular oldukça sıcak.
6: Kendimi uzakta bir adayı keşfeden bir denizci gibi hissettim. Burayı keşfeden çok sayıda insan olduğunu sanmam.
5: Mükemmel bir yalıtılmışlık ve pembe kumlar size yetmiyorsa Le Sable Rose'da görülecek bir şey daha var. İki farklı su deneyimi. Kumun bir tarafındaki lagün boş, sakin ve bel hizası derinliğinde. Ama diğer tarafında açık okyanus suları dünyanın en ilginç şnorkel deneyimini sunuyor. Muazzam bir biyoçeşitlilik var. Burada büyük bir siyah yüzgeçli köpek balığı nüfusu yaşıyor.
7: Gördüklerimiz muhteşemdi. İlk kez bir hayalet vatoz gördüm. Bir sürü farklı balık türü, kaplumbağa, köpek balığı görebiliyorsunuz burada.
8: Siyah yüzgeçli köpek balığı 2 metre boya ve 13 kilo ağırlığa sahip olabilir.
6: Çekiç başlı köpek balığı da gördük. Muhteşem bir andı. Sanki birlikte bir rüyayı yaşadık. Böyle anlar bazen çok önemli olabiliyor.
7: Bu küçük cenneti bulduğumuz için çok mutluyuz.
5: Şimdi Nashville'in hemen dışındaki Tennessee'ye gidiyoruz. Sadece su yoluyla erişilebilen devasa bir şelaleyi ziyaret edeceğiz. Nashville, Tennessee'nin en büyük kenti ve eyaletin başkentidir. Her yıl 13 milyon ziyaretçiyi çeken country müzik endüstrisiyle tanınır. Ve Tennessee sadece kent sevenlere göre değildir. Aynı zamanda 3200 kilometrelik yürüyüş yolları ve keşfedilecek 500 şelalesi vardır. Ancak eyaletin en güzel şelalelerinden birine yürüyüş yoluyla erişilemiyor. Buraya sadece kano ile erişilebilir. Bir kürek kapın ve yolu bilen birini bulun. Böylece Fencher Şelalesi'ni ziyaret eden az sayıda insandan biri olabilirsiniz.
9: Günaydın. Nasıl
10: günaydın?
9: Gidiyor?
11: Günaydın. Merhaba, nasılsın?
5: Buralı kanocular Chad, Jennifer, Michael ve Billy, şelaleye doğru yola koyulmadan önce dostları Jason'ın kano firmasına uğruyor.
9: Buradan iskeleden başlayacağız. Kanolarımıza atlayıp şuradaki gizli koya doğru kürek çekeceğiz.
12: Fencher Şelalesi'ne ulaşmanın zor olmasının ana nedeni bir kanyonda bulunuyor olması. Tüm yol boyunca iki tarafta da uçurum var.
9: Ekipmanınızı aldınız mı?
11: Hazırız.
9: Pekala, gidelim.
5: Yolculuk Caney Fork Nehri'nin üst kısmından başlıyor. Burası Center Hill Gölü adlı 100 kilometrelik bir su rezervini besliyor.
9: Gizli şelale gezintisi dediğimiz yolculuğa başlamak için buradayız. Biraz yüzmek için şelaleye doğru ilerleyeceğiz.
5: 10 kilometrelik yol üstünde kireç taşından yamaçlar ve sık bir orman var.
10: Şelalelerin olduğu koya vardığımızda su biraz sığlaşacak. Bu yüzden kanolarımızdan çıkıp yürüyüşe başlayacağız.
5: Ama kaygılanmayın. Su uzun süre sığ kalmayacak. 5 dakika yürüdükten sonra Tennessee'nin en davetkar ve tenha doğal havuzlarından birine ulaşacaksınız.
12: Vay be! Burası çok güzel.
5: Fencher Şelalesi 24 metreden aşağıdaki 15 metre genişliğindeki birikim alanına dökülen bir çağlayan ve yanından daha küçük ikinci bir çağlayan dökülüyor.
9: Şuradakine bak dostum.
10: Vay canına.
12: Hissedebiliyorsun değil mi?
5: Ana şelaleden akan su saniyede 2 metre küpe ulaşıyor. Suya daldıktan sonra ne kadar ferahlayacağınızı yüzünüze vuran serin sulardan anlayabilirsiniz.
9: Evet.
10: Gerçekten inanılmaz. Su kayalara çarptığında zeminin titrediğini hissedebiliyorsunuz.
12: Küçük bir akıntı sizi itiyor. Ama şelaleye varmak için yüzebilirsiniz. Gerçekten çok güzel.
5: Ama güçlü akıntıya karşı koyup yukarı tırmanırsanız, şelalenin arkasında muhteşem bir manzara sizi bekliyor.
12: Muhteşem bir şeydi. Su gerçekten inanılmaz bir biçimde dökülüyordu.
5: Burada son bir heyecan için 5 metreden aşağı atlayabilirsiniz.
10: Çok eğlenceliydi. Gerçekten çok derindi. Derinliğini kontrol ettim. Yaklaşık 3 ila 5 metre arasında. Atlamak kesinlikle güvenli. Bu boyutlarda bir şeyin bu kadar gizli saklı olması gerçekten inanılmaz. Gerçekten arka bahçemizde saklı duruyormuş gibi. Burayı bilen çok az insan var. Bugün burada sadece biz vardık. Muhteşem bir deneyimdi.
5: Şimdi Nebraska'ya gidiyoruz. Karadaki bu eyaletin bir plajı var. Üstelik yazları en güzel eğlence yerlerinden biri oluyor. Batı Nebraska'ya doğru araç yolu görsel bir şölen gibidir. Geniş çayırlardan ve çarpıcı kaya formasyonlarının arasından geçersiniz. Buradaki nehir binlerce yıldır insanlara ve hayvanlara su sağlıyor. Ancak yüzmeleri için bir alan sağlamıyor. Bunun için insan yapımı bir şeyden yararlanmalısınız. 75 yıl önce Kingsley Barajı, Kuzey Platte Nehri'nin bir kısmının yönlendirilmesiyle oluşturuldu. Bu 160 bin dönümlük göl yazları yüzmek için muhteşem oluyor. Ama en iyi yanı, bu gölün aynı zamanda geniş bir plajının da olması. Burada aklınıza gelebilecek her türden su sporu yapılıyor. Burası ıslak ve eğlenceli McConaughey Gölü.
11: Günaydın çocuklar.
13: Günaydın. Kahvaltıya hazır mısın?
5: Beş arkadaş Colby, Zach, Brad, Kayla, Garrett ve köpekleri Lola dün gece plajda kamp yaptı.
14: Sabah dürüm yemekten daha güzeli yoktur.
5: McConaughey Gölü'nün 250 kilometrelik bir plajı var. Burası tertemiz ve bembeyaz kumlarla kaplı.
11: Plaj muhteşem. Kum aynen una benziyor. Burada uzanıp güneşin ve doğanın tadını çıkarıyoruz.
5: Gölün bazı kesimleri 400 metreden derin. Arazi geniş olunca eğlenmek için kendi özel alanınızı bulmak da kolay.
10: İşte bu.
8: Göl Ogallala kasabasının 3 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
5: Ama McConaughey Gölü'nün tamamını görmek istiyorsanız bunu yapmanın tek yolu var. Bu yolda göklerden geçiyor.
14: Merhaba.
15: Merhaba.
14: Nasılsın?
15: İyiyim. Deniz paraşütü mü
14: evet,
15: yapacaksınız?
14: Öyle.
15: Pekala.
5: Deniz paraşütleri suyun 120 metre kadar üstüne çıkabiliyor. Böylece kuş bakışı bir görünüm sağlıyor.
11: Ben yüksekten korkuyorum. Yani bu dehşet verici olacak. Sanki hayatımı teslim etmiş gibiyim.
14: Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Dostlarımla oraya gitmeye hazırım.
11: Hadi yapalım. Adrenalin yükseliyor ve şu an kalbim deli gibi çarpıyor.
5: Gölün en geniş noktası 35 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre eninde. Suyun 100 metre üstündeyken muhteşem bir manzaraya bakıyorsunuz.
11: Ah vay canına.
13: Burası inanılmaz.
11: Su çok güzel görünüyor.
13: Burası çok güzel.
11: Bu harikaydı. Kesinlikle tekrar yaparım.
13: Evet, tavsiye ederim.
16: Orada olmak müthişti. Çok yüksekteydi. Aşağı bakınca tüm göl görünüyordu. Tüm alanı görebildim. Harikaydı.
9: Nebraska'nın ortasında deniz paraşütü yapmaya gidebileceğinizi kim bilirdi ki?
5: Gökte vakit geçirdikten sonra yere döndüğünüzde McConaughey Gölü'nde yüzmek için sakin bir nokta bulmakta hiç güçlük çekmeyeceksiniz.
14: Evet, işte geliyor.
11: McConaughey Gölü'nün en güzel yanı tüm gün hiç kimseyi görmemeniz. Burada kimse yok. Sadece biziz.
13: McConaughey Gölü'ne kesinlikle tekrar gelirim. Plaj, su, şamandıralar, deniz paraşütü, bunların hepsini bir günde görebilmek muhteşemdi.
5: Sonraki durağımız Kaliforniya. Sacramento'nun 100 kilometre kuzeyine gidiyoruz. Bu eyaletin en müthiş şelalelerinden birine göz atacağız. Kaliforniya eyaletinin başkenti olan Sacramento, 1808 yılında İspanyol kaşifler tarafından isimlendirildi. Ancak rağbet görmeye başlaması 1848 yılını buldu. Çünkü Sierra Nevada dağlarının eteklerinde altın bulunmuştu. Altının çoğu çıkarıldı ama bölgenin dağlarında hala başka heyecanlar bulabilirsiniz. Sizi zengin etmezler ama kalbinizi aynı biçimde çarptırabilirler. Bunun için Beal şelalelerini ziyaret etmelisiniz. Bugün yamaç atlayışçıları Nick, Travis, Lauren ve Robert fazlasıyla sıcak bir günde Beal'a gitmek için bir araya geldi.
10: Bugün atlayacağımız yer fazla yüksek değil ama hava çok sıcak olacak.
9: Saat daha 9 ve hava şimdiden 32 derece.
5: Yürüyüş 48 dönümlük Spenceville Vahşi Yaşam Alanı'nda başlıyor. 5 kilometrelik yolda pek fazla gölge yok ama endişelenmeyin, yolun sonunda ferahlamak için muhteşem bir yer var. Beal Şelalesi granit bir yamaçtan dökülen 20 metrelik bir şelale. Tertemiz sularla dolu 10 metre derinliğindeki bir havuza dökülüyor.
9: Kuzey Kaliforniya'da temiz su kaynağı bulmak epey zordur. Ama iyi bir yürüyüşten sonra buna benzer yerler bulabilirsiniz.
5: Havuzun 20 derecelik suları epey ferahlatıcı. Aşağıda daha sığ kısımlara doğruca dalabilirsiniz.
10: Çok iyi hissettim.
5: Ama profesyonel yamaç atlayışçıları suya girmek için daha heyecan verici yöntemler arar. 22 metrelik zirveden atlayacaklar.
9: Pekala. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Birazdan Arizona'da bulması epey kolay bir göl. Ama yine de muhteşem bir yer. Çünkü ön koltuklardan mükemmel bir keyif sunuyor.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Birazdan Arizona'da bulması epey kolay bir göl. Ama yine de muhteşem bir yer. Çünkü ön koltuklardan mükemmel bir keyif sunuyor.
17: Aynı araç, aynı...

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Kaliforniya'daki Beale Şelalesi sıradan bir çağlayana benziyor olabilir. Ama 22 metrelik uçurumdan atlayacak yeteneğe sahip olanlar için ülkenin en heyecan verici noktalarından biri.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Atlayıştan önce mutlaka su derinliğini kontrol edin.
10: Sanırım yapmayı deneyeceğim. Daha önce hiç yapmadım ama kendime güveniyorum. Deneyeceğim.
8: 2, 1.
10: Şu an çok iyi hissediyorum.
7: Ama bir yılda profesyonel atlayışçılar bile dikkatli olmalı. Granit kayaçlar falezden dışarı uzanıyor. Ayrıca kayalar düşebilir ve bölge kaygan olabilir.
11: Tek bir ters atlayış yapabilirsiniz ama çok yavaş olmalısınız. Çok kısa bir mesafe var. O boşluğu geçtiğimden emin olmam gerekiyor. Yolumun üzerindeki bu toprak beni korkutuyor.
12: Son kısım toprak olduğu için fazlasıyla gevşek. O ters taklayı atacakken ellerini tutmam gerekiyor. Oraya geçebilmek için kollarıma tutundu.
11: Tek ürkütücü kısmı kayadan atladığınız an. Ama atladığınızda sadece uçuşu yaşarsınız. Muhteşemdir. Bugün harika hissettim.

0: En iyi dostlarınızla atlayış yapmak her zaman harikadır. Ve yüksek bir yerden atlamak her zaman muhteşemdir. İnanılmaz bir adrenalin yükselmesi sağlar.
1: Bir yıl şelalesine kesinlikle tekrar gelirim. Buradaki en eşsiz yüzme noktalarından birisi. Herkes için eğlenceli bir gün oldu. Bir yıl şelalesinde her şey var.
2: Şimdi Kanada'daki Vancouver Adası'na gidiyoruz. Kumsaldan ve sörften fazlasını sunan bir plaja uğrayacağız. Vancouver Adası büyük kentiyle ünlüdür. Victoria'nın nüfusu 350 bindir. 30 bin kilometre karelik alanının büyük kısmı doğa koruma alanıdır. Yüksek dağlarla ve ılıman bölge ormanlarıyla kaplıdır. Ama bu adada başka bir şey daha var. Kimse bu kadar kuzeye gelmediği için gizli kalmış bir kumsal. Şaşırtıcı biçimde geniş kumsalda bir şelalenin, bir mağaranın ve rahatlatıcı tuzlu suların keyfini sürebilirsiniz. Buranın adı Mystic Plajı.
3: Günaydın.
4: Hadi gidelim.
2: Beş arkadaş Garnet, Eden, Zaraya, Brianna ve Madeline çok az sayıda insanın keşfettiği bir plajda günü geçirmek için hazır.
3: Suya girip eğlenmek için çok heyecanlıyım.
2: Otoparktan sonra Juan de Fuco Bölge Parkı'ndaki çamurlu bir yoldan 2 kilometrelik yürüyüş yapmanız gerek. Üstelik çevreniz Kanada çamları ve ladin ağaçlarıyla çevrili olacak.
5: Bu yürüyüşü çok sevdim.
2: Yolun yarısında Pete Wolf Deresi'nin üstünden geçen bir asma köprüyü aşacaksınız ve bu köprüyü geçmek cesaret ister.
5: Bu köprü üzerine birkaç kişi çıkınca çok hareketleniyor. Sanırım 3 metre kadar yukarıda. Bazen insanı korkutuyor ama güzel.
2: Köprüyü geçince 1,5 kilometrelik yolunuz kalıyor. Ve ağaçların ardında Kanada'nın en güzel kıyı manzaralarından birine ulaşıyorsunuz.
5: Muhteşem! Okyanusa bakın!
3: Vay canına, şuraya bakın!
2: Mystic Plajı yarım kilometre boyunca uzanan gri kumlardan oluşuyor. Önünde de koyu turkuaz renginde sular var. Sular çekildiğinde kumlu plajı keşfedebilirsiniz. Kum taşından yamaçlarda bulunan bir mağarada sizi bekliyor.
3: Oh!
2: 15 metre boyunda, 3 metre yüksekliğindeki bu mağara yüzyıllardır buraya çarpan dalgalarca oyulmuş.
3: Devasa bir odun parçası var.
5: Gerçekten büyük.
3: Evet, buraya bunu devasa bir fırtına getirmiş
5: Kesinlikle.
3: Olmalı.
5: Kesinlikle. Bence de.
2: Mağaranın dört bir yandan pek çok girişi ve çıkışı var. Doğru çıkışı bulursanız bu noktaya varabilirsiniz. Bu 18 metrelik halatı buralı insanlar bırakmış.
3: Halatta sallanmayı çok sevdim. Çok eğlenceliydi.
5: Halatta herkes sallanabilir ama ben tırmanmayı deneyeceğim. Gerçekten müthiş.
2: Plajda ısındıktan sonra sörf yapmaya hazırsınız. Ama hazırlıklı olmalısınız. Çünkü su sıcaklığı 10 dereceyle epey serin. ...7 milimetrelik dalgıç kıyafeti sizi burada sıcak tutmak için yeterli olur.
6: Suda dalgıç kıyafeti giymemiz harikaydı. Hiç üşümedim. Mükemmel sıcaklığı sağladı.
2: Yüzmeyi bitirdiğinizde bu plajda kaçırmak istemeyeceğiniz bir eğlence daha var. Mystic Plajı şelalesi 15 metreden aşağı dökülüyor. Durulanmanız için yüksek basınçlı su sağlıyor.
3: Deniz suyundan daha soğuk ama kesinlikle çok güzel, harika bir duştu.
2: Şelale Mystic Plajı'nda unutamayacağınız bir gün için pastanın üstündeki çilek gibi.
5: Buraya gelmek büyük bir keyifti. Güzel bir yürüyüşten sonra okyanusa girdik. Şelalede yıkandık. Muhteşem bir gün oldu.
2: (Gülüyor) Zorlu yürüyüşler gerektiren yüzme alanlarından yoruldunuz mu? Şimdi ulaşımı çok daha kolay bir havuz göreceksiniz. Burayı bulmak zor değil ama inanamayacağınız bir yerde. Phoenix, Arizona'ya gidiyoruz. Dünyanın en eşsiz yüzme alanlarından birini keşfedeceğiz. ...1.6 milyon nüfusuyla Phoenix, Amerika'nın en büyük 5. kenti. Sonoran çölünde yer alıyor. Yazın ortalama sıcaklık 37 derecenin üstüne çıkabiliyor. Böyle bir kentte her yerde yüzme havuzu görebilirsiniz. Ama bu kentte ve aslında bütün dünyada yüzerken böyle bir manzara izleyebileceğiniz tek havuz var.

0: Eğer bilet bulabilirseniz en sevdiğiniz 1. Lig beyzbol yıldızlarını Chase tadındaki bir havuzdan izleyebilirsiniz.
1: Bino!
2: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor?
3: Merhaba.
2: Seni görmek güzel dostum.
0: Buralı Brad ve Cammy, dostları Josh ve Abby ile buluşup çok özel bir yerden Arizona Diamondbacks'in Pittsburgh Pirates'la maçını izleyecek.
2: Biz aslında Pennsylvania Pittsburgh'luyuz. Takımımız yılda 3 maç için geliyor. Her zaman onları desteklemeye geliyorum. Çünkü bu benim takımım. Ama bunun dışında diğer maçlarına da gelirim.
0: Chase Stadı'ndaki havuz 35 kişi için rezerve edilebiliyor. Ve her yıl ilk tükenen biletler bunlar oluyor. Stada vardığınızda bunun nedenini anlamak da kolaylaşıyor.
2: Havuz burada çocuklar. En öndeyiz. Bakın çok güzel ve davetkar evet. Görünüyor.
0: Yüzme alanı 150 metrekarelik bir havluda yer alıyor. Burada içecek ve yiyecek servisi de yapılıyor. Dostlarınızla zaman geçirmeniz için pek çok sandalye ve masa da var. Ama tabii ki bu beyzbol biletlerinin en iyi yanı havuz.
1: Hazır mısınız?
3: Hazırım.
2: Evet.
3: Kesinlikle.
2: Evet.
4: Havuzda 32 metreküp su bulunuyor.
0: Havuz 1,5 metre derinliğinde ve Arizona'nın sıcağı ile mücadele etmek için 27 derecelik suyu muhteşem. Çok sıcak günlerde stadyumun tavanı taraftarların serin kalması için kapatılıyor.
2: Muhteşem. Bugün dışarıdaki sıcaktan sonra çok tazeleyici oldu.
3: Mükemmel sıcaklıkta.
2: Evet, çok
3: daha
2: sıcak değil.
3: Daha iyisi olamazdı.
0: Ve maç başladığında havuz sahanın en güzel görünümünü de sağlıyor.
5: Tam olarak zeminde yer alıyor. Sahadan tam 120 metre uzaklıkta. Olayın geliştiği yere mükemmel mesafede.
0: Havuzun keyfini sadece taraftarlar sürmüyor. Burası 1998'de yapıldığında oyuncular da buranın tadını çıkarıyordu.
6: Ben solak bir vurucuyken, orta sahadayken hedeflediğim yer hep burası oldu. Havuza attığınızda ısınacağınızı bilmek heyecan verici olur. Taraftarlar top havuza düştüğünde çok heyecanlanırdı çünkü çıkarmak için yüzmeniz gerekirdi.
7: Havuzun en sevdiğim yanı arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirebilmeniz ve rahatlayabilmeniz. Gerçekten eşsiz bir yer. Bunu yaşamak için her yıl geliyorum.
0: Maç sona erdiğinde ve akşam bastırdığında 37 derecelik jacuzziye de girebilirsiniz. Ve buraya doğru zamanda geldiyseniz maç sonrasında muhteşem bir gösteri de sizi bekliyor olur.
7: Muhteşemdi.
1: Havuz çok ferahlatıcı. Maçta çok eğlendik. Tekrar gelmek için sabırsızlanıyoruz.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
9: Trink sat. Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
21: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
20: Ne de motorun durması onları yıldırır.
22: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
20: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
23: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Her sene Alan Heff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoda gözden çıkartılmış hazineleri arıyorlar. Bunlar en ender ve değerli keşiflerin öyküleri.
1: Antika avcılarında birazdan Tom ve ben yeme krizine giriyoruz.
2: Kim 100 dolar verir?
3: 500.
4: 1000 dolar.
2: 2000. Şimdi 2500.
1: Hadi çıkalım 3000. Buradan. 3000. Gerçekten berbattı. Yeni av alanları bulmaktan başka çare yok.
5: Dostum garaj satışı
1: var. Sosyeteye ait bir antika dükkanına mı girdim?
5: Böyle yerlere gelmeli miyim bilmiyorum dostum. Sanırım Kasım attı.
1: Seni barışçıl şekilde götüreceğim. Ya başaracağım ya da denerken öleceğim.
6: 550, şimdi 575, şimdi 600.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo birimi açık arttırmaya çıkıyor.
2: Satıldı.
3: 500'e satıldı.
2: Siz aldınız 1850.
1: Evet.
5: Bu mezatlar ne aradığını bilenler için büyük fırsat.
6: 250 bin dolar.
1: Oo. Ben Alan Heff.
5: Ve ben de Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere tamamdır.
5: Ve sattıklarımızı...
1: İnanamayacaksınız.
5: 17 bin dolar.
3: Anlaştık.
5: Ve tarihi eskidikçe fiyatı yükseliyor.
1: Aman tanrım! Evet!
7: Bunlar hiç fena olmamış.
8: Bu iş harika olacak.
7: Evet, bugün çok kalabalık.
1: Merhaba olacak. Güzelim.
7: Aa, burada ne işin var?
1: West Adams'taki bir mezata gideceğiz. Bunlar harika olmuş. Çok sevdim.
5: Alan'la bu aralar dardayız. Yani raflar biraz boş görünüyor. Bu envanterle para falan kazanamayız.
1: Bu yüzden iki cepheden saldıracağız. Bixis harika bir fikir buldu. Dükkanda değer biçme günü. Ve biz de bir süredir ilk kez cumartesi mezatına gidiyoruz. İşi biliyorsun. Değerini söyle. Eğer ilgilendiğimiz bir şey varsa yarı fiyatını öner. Biz perakendeciyiz de ve müşterilerimizin aldıkları her dolara değdiğini düşünmelerini sağla. Almamız çok önemli değil ama mutlu giderlerse müşteri bizim olur.
7: Tamamdır.
1: Size güveniyoruz. Burada 3000 dolar kadar var.
5: Aman tanrım.
1: Lütfen hepsini bir yere harcamayın. Siz çok şey biliyorsunuz. Kaybedemeyiz.
7: Seni iyi anladım patron.
5: 3000 papel mi? Bu çok para kardeşim. İlginç olacak.
1: Çalışanlara güç vermek iyidir. Biraz sorumluluk duysunlar. İşi sahiplensinler. İşletmeye giriş dersi. West Adams'a gidiyoruz. Bir zamanlar gelişen bir bölgeydi ve eski evlerle dolu. Yani depoların içinde bolca antika vardır.
5: Bu çok iyi bir şey. Çünkü değerlendirme günü gelip geçtiğinde rafları doldurmak bize kalacak. Burada bayağı az insan
1: var. Geç mi kaldık?
5: Ama başlamışlar bile.
1: Ha, sahi mi?
5: Eğlence hazır mısın?
1: Ha.
2: Geçerli bir satış belgeniz yoksa satış vergisini ödersiniz.
3: Zaman harcamayın beyler.
9: İki birim.
1: İki birim mi? İşte bu gerçekten berbat. Burada çok kişi var.
2: Sadece eşikten bakabilirsiniz. Odaya girip bir şeye dokunmayın. Bugün sadece iki odamız var. İki. Yani odaklanın, bakın ve satın alın. Hadi mezata geçelim.
1: Bu iyi görünmüyor.
5: Ha, çok güzel. Bak kim geldi.
10: Çok iyi. İki birim ve ikimiz de buradayız.
1: Sizi görmek güzel.
5: Dükkana yeni mal götürmek sandığımız kadar kolay olmayacak.
1: Sadece kalabalık değil. Los Angeles'ın en kötü ünlü iki mezatçısı da burada. İş zor olacak.
2: Tamam millet, şuna bir bakın. Aa evet. Kutu dolu bir oda.
1: Çok mal var. İç çamaşırı çekmecesi. Dur biraz. Porselen var ama kanepenin durumuna bakarsak iyi durumda değildir. Bana göre fazla evsel.
5: Katılıyorum.
2: Tamam, bakma vakti bitti. Satış zamanı geldi. Hadi daha geniş bir yere geçelim.
5: Bu ilk depo berbat görünüyor. Bugün bakacak tek depo kaldı yani.
1: Evet ama iki mezatçı ilgilenmiş görünüyor. O yüzden onları yemleyelim diyorum.
5: Hey, hadi onları da bırakalım.
2: Tamam, hadi satalım. Bana kim 500 dolarlık bir açılış teklifi verecek?
10: 500.
2: 500 şimdi 700. 700 dolar. 700, 700. Şimdi 900. 900. 1100, 1100. Şimdi 2000 dolar. 2100 diyen
1: orada
2: 2100 dolar.
1: 2100 dolar yok değil mi?
5: Hayır, kesinlikle.
2: 2400 şimdi 2500. Döndüm şimdi 2600. 2600.
10: 2600.
2: Dolar.
3: Evet.
2: Şimdi 2700. 2800.
3: Evet.
2: 2900 duydum.
1: Şimdi evet.
2: 2900. 2900 kutularla dolu.
10: 3000.
2: Güzel bir oda.
5: Dostum şimdi şu.
2: 1900. Şimdi 3000.
5: 3500.
2: 3000. Şimdi 3100. 3500.
5: Üstüne çıkacaklar.
2: Hadi yok mu? 3500. 3600'ü bekliyorum. 3600. Yok mu arttıran, yok mu arttıran?
3: Biz bıraktık.
2: $3,600 siz aldınız.
3: Var ya, yılandan farkın yok. Yaz bunu kenara. Vay T-Bone, ucuz atlattık dostum.
5: Üstüme kalmadığına çok sevindim.
3: Ben bir birimi bırakırken çok fazla riske girmemeyi severim. Evet, iyi aldınız.
5: Evet, işi hallettik ama sıradaki depoyu alamazsak bugün boşa gider.
7: Dökme demir.
4: 100 yıllık.
8: Bu plastiğe Bakelite deniyor. Bu borularda kullanılan ilk plastiktir.
4: Tamam.
8: Gördüğünüz gibi yanda da bir imza.
7: Aa, çok güzel. Değerlendirme etkinliği çok güzel gitti. Bolca insan geldi. Duvardan duvara müşteri vardı. O müşterilerin getirdiğinin 1/3'ünü alsak stoklarımız bir ay dolu olur. Bu güzel koleksiyon bence $800 eder.
8: Ben de o kadar istiyorum.
7: Ama bugün size $400 önerebilirim. Nakit, burada, set için.
8: Bu biraz az oldu. Daha fazlasını istiyorum.
7: Ben bu kadar çıkarabilirim.
9: Kesemiyorum.
2: Hadi dal bakalım.
9: Sen halledersin.
3: Tony, adama yardım etsene. Bırak i̇şte da Tony yapsın. İşin uzmanıdır.
9: Evet.
7: Evet.
2: Dikkat et Tony. İşte bu kadar. Ben de bunu diyordum. Şuna bakın.
11: Orada DJ malzemesi var. Tüm seti alabiliriz.
3: Baylar, yürüyecek misiniz?
2: Çabuk bakalım.
3: Snowboard değil mi? Şurada güzel şeyler var. $200 eder.
5: Televizyon kutusu var ama şu diğer kutulara bak. Yazdık, kışlık, giysi der herhalde.
3: Ne dersin? 600, 700?
5: Onlar fazlasını verecektir.
3: Bir şey alamazsak ne yapacağız? Kumsala mı gideceğiz?
5: Ne yolunu buluruz?
3: Elektronik eşya iyidir ama fişe takmadan bunların değerli mi yoksa bozuk mu olduğunu anlayamazsınız. Bu birim için en fazla 800 veririz.
5: Ben Vesyalır bunu geçecek kadar çok para getirirlerse dükkana yeni mal gitmeyecek demektir.
2: Tamam. Şunu satalım. Bana $100 ver.
3: Evet.
2: 100 aldım, şimdi $200.
11: $1,000.
2: Şimdi 1000 oldu.
3: Hadi gidelim buradan.
2: 1100 aldım, şimdi 1200, $1,200. 1300, $1,500.
9: $1,700.
5: Çok acı
2: şimdi 1700, $1,700
3: evet,
2: oldu.
3: Evet ama bu arada biz alım yapamadık.
2: Siz satın aldınız, $1,700.
9: Tamam, güzel.
5: Bu çok iyi bir alımdı.
3: Öyle mi?
5: Evet. Paralarına veda etsinler. Mezattan eli boş çıkmaktan nefret ediyorum.
3: Ben de ama antika avcılığı zor iştir Tan. Bir noktada bırakmasını bilmek gerekir.
5: Yine de kötü ama.
3: Evet öyle.
11: Biraz yüksekti.
3: Berbattı. Uzun süredir böyle bir şey görmedim.
5: Evet, canımı acıttı.
3: Bizim için kötü çünkü erken kalktık. West Adams'a kadar geldik ve bir şey alamadık.
5: En azından lanet bir çöplüğe 5000 harcamadık.
3: Çok güzel. Ama faturalar böyle ödenmez Sparky.
5: Aa, dostum.
3: Ne?
5: Dostum bak bak.
3: Birazdan
9: sana biraz ateş edeyim.
3: Felaket günümüz. Olduğun yerde kal. Seni barışçıl şekilde götüreceğim.
5: Kendini şanslı mı sanıyorsun?
3: Ölümcül bir darbe aldım.

0: Berbattı. Bir şey alamadık.
1: Dostum.
0: Ne?
1: Dostum garaj satışı. Garaj satışı var hadi.
0: Evet.
1: Hadi gidelim.
0: Bahçe yürü. Satışlarına bayılırım. Evet. Eğer antika görürsek dururuz.
1: Oo, hadi bakalım şuna. Vay canına. Gün daha bitmedi. Bu civarda bir bahçe satışı uğramaya değer bir şey.
0: Bahçe satışında çevre çok önemlidir. West Adams bir zamanlar bu şehrin en zengin bölgelerinden biriydi. Evet, ben varım dostum. Bahçe satışına. Uzun zaman olmuştu Ton. Bahçe satışındaki eşyanın ortalama değeri 1 dolar kadardır. Orijinal Costco sandalyesi.
1: Aa, tanrım, çocukken bende de vardı.
0: Bu 70 dolar eder.
1: Bahçe satışları bazen kötü de çıksa, bazen iyi indirimler alabiliyoruz tabii. Sence bu düğmeler eski mi?
0: Evet, o tam bir klasik. Bir bakayım. Düğme koleksiyonu gibi. Kim bakıyor? Hey, satış sizin
2: nasılsınız?
0: Mi?
2: Evet.
0: Bu fiyat doğru mu?
2: Ne yazmışız? Evet.
0: Bunları sattınız. Tamam. 1 dolar. Buraya bir yığın yapabiliriz. Biz yığın halinde almayı severiz.
2: Bence sakıncası
0: sizi
2: yok.
0: Sizi uyarıyorum. Pazarlığı severim.
2: Tamam.
0: Bunu depolardan daha çok seviyorum. Açık hava efendim.
1: Ben de onu söylüyorum.
3: ...72 ya da 73'e benziyor ama sorun şu... ...acaba içinde devreler ne durumda? Herhalde 2000 dolar eder ama size...
2: Ama
3: 600-650 verebilirim.
2: Ben bunu 650'ye satamam.
4: Bu kötü çocuk 2000 dolara gider. Tamam mı?
5: Bunu bırakmadan anneme sormam gerek. Hiç fikrim yoktu.
4: Tamam, bize hatırlayın. Çünkü bu bir sanat eseri. Bu fikir ters mi tepti emin değilim. Dükkan değerlendirmeye gelen insanlarla dolu ama kimse tekliflerimizi kabul etmiyor. Umarım Tom ve Alan hemen döner çünkü şimdi yardıma ihtiyacım var.
0: Oo, bu kadar rahat olması garip. Bunlar Melrose'da 150-200 dolar eder. Ama tek sorun kedi çişi kokması değil mi? Evet, koltuktan.
1: Koltuktan geliyor.
0: İşte görmek istediğim şey, mücevher kutusu.
1: Tatlı su incisi.
0: Bunlar gerçek inci mi?
1: Evet.
0: İyi gördün dostum, bunu almamız gerek. Bunlara ne kadar istersiniz?
2: 12'ye bırakırım.
0: 10 dolara ne dersiniz?
2: Evet, tamam. Evet olur.
1: Bunlar güzelmiş.
0: Neyse ki üstüne koruma takmışlar, yoksa parçalanırlardı. Bu 50'lerden, bu da 30'lardan. Farkı görüyor musun? Tutacak kısmı tahta ve baksana ahşapla güçlendirilmiş.
1: Çok güzelmiş.
0: Ve 30'larda bunları neden yapıyorlardı?
1: Girişten mi?
0: Evet, tıpkı keman gibi. Bu bir garaj dolusu raket değil, bu bir koleksiyon. Tenisi seviyorlarmış. Bayım, nasılsınız? Raketlere ne kadar istersiniz?
2: Tanesi 10 dolar.
0: Bütün sandığa ne istersiniz?
2: İçinde ne kadar var bakalım. Hepsini 200'e bırakırım.
0: Antika dükkanına mı girdim ben?
2: Raketler ve sandık.
0: Bahçe satışında olmaz.
2: Peki sen sandığa ne kadar verirsin?
0: 100 dolar veririm.
2: 180 olur.
0: Hala biraz yüksektesin gibi.
2: Hepsi için 150 dolar.
0: Anlaştık.
2: Tamam.
1: Bu dosyon ellerime gerçekten çok iyi geldi.
2: Onu da alabilirsin. O bedava. Sana hediyem olsun.
1: Harikasın.
0: Bunlar iyi başlangıç oldu ama daha rafları dolduramadık. Umarım Big Sis değerlendirme işinde başarılı olmuştur.
1: Hadi dükkana dönüp çocuklara bir bakalım.
0: Vay be, kalabalığa bak.
1: Dostum, park yeri yok.
0: Aman tanrım. Nasıl gidiyor?
4: Kalabalık iyi ama anlaşma yapamıyoruz.
0: Yardım lazım mı?
4: Kesinlikle.
0: Kime yardımcı olayım? Orada neyiniz var?
1: Bunları sergilerlerdi, evet. Tamam, kabul ediyorum. Pixis dükkana müşteri çekmekte başarılı oldu. Ama B takımımızın biraz yardıma ihtiyacı var.
0: Satıcılık yeteneğimizi kullanıp anlaşma yapalım. Bu 350 dolarlık, 200 veririm.
1: Vay, bu dublörlükte kullanılan bir kutu. Bugünlerde uzaktan kumandayla yapıyorlar. Eski bir şey ama ilgilenebilecek birini tanıyorum. Satmayı düşünürsen 100 dolar verebilirim. İlgini çeker mi?
6: Tamam.
0: Evet, değerlendirme günü iyi gitti. Güzel şeyler aldık. Güzel, teşekkür ederim. Burada ne var? Ama 1300 dolar harcadık.
2: 160, harika.
0: Ve mezattan bir şey getiremedik. Yani şu anda biraz satış iyi olur.
1: En iyi şansımız o eski dublör kutusu olacak. Arkadaşım Jeff'e telefon ettim. O eski bir özel efekt adamı. Ve bu şey tam da ona göre galiba.
0: Hoşuna gitti mi?
7: Vay canına. Yıllardır bunlardan hiç görmemiştim. Bu eski bir piroteknik patlama kutusu. Eğer bir adama ateş edecekseniz ya da uçağın yere ateş ettiği sesi istiyorsanız bu sesi kontrol eder. Bu eski, yani 70'lerden 80'lerden kalma. Ama harika görünüyor. Hı hı.
0: Yani bu eski spagetti westernlerde kullanılmış olabilir mi?
7: Evet. The Wild Punch filmlerinde kullanılmıştır. Bir adama bolca mermi isabet eder ve ölüm dansı yapar. Öyle
0: yani Terminator ve ötesi değil, daha çok Rambo ve öncesi.
7: Evet. Bunu açabilir miyim? Güç ışığı yanıyor. Güvenlik ışığı yandı. Anahtarı çevirsem kol ışığı açılır ve ateşe hazır hale gelir. Eğer düğmeye basarsam... Değişik sesler arasında ilerler ama otomatiğe alırsam kendi başına ilerler. Evet, işte böyle.
0: Aa, güzelmiş.
7: O da ateşleme düğmesi.
1: Makinenin en sevdiğim parçası.
7: En sevdiğin.
0: Nelerle uğraştığımı görüyorsun. Peki ne kadar eder?
7: Eğer iyi çalışıyorsa herhalde 400-500 dolar eder. Belki 600. Evet.
0: İyi de 600 dolar bunun günlük kirasından bile az.
7: Bu eski moda bir alet ve modern teknolojide insanlar modern şeyler kullanıyor. Bu bir dinozor.
0: Biliyor musun, ben buna pek kanmadım Jeff.
7: Peki siz ne istiyorsunuz?
1: 800 dolar.
7: Ne? Bakın ne diyeceğim. Çalışıyor mu bakacağım. Seni biraz vuracağız.
0: Neden beni vuracaksın?
7: Ateş tamam. Edeceğiz. Eğer çok iyi çalışıyorsa sana 700 dolar veririm.
1: Anlaştık.
7: Hoşuna gitti mi?
0: Hayır. 750 dolara senin deney faren olurum.
7: Güzel.
0: 750'yi anlaştık.
7: Tamam.
0: Biraz eğleneceğiz ve para kazanacağız. Hiç sorun değil kardeşim.
1: Hiç yok. Sadece göğsüne ufak patlayıcılar konulacak. Hiç sıkıntı yok.
0: Göğsüme mi?
7: Hazırız.
1: Kendini şanslı hissediyor musun? Hadi söyle.

0: Sanırım anlaştık.
1: Harika.
2: Unutma. Ben...
1: Bir türlü sessizce ölmüyorum.
3: Asla ölmez.
4: Evet, biri arkada epey eğlendi gibi.
1: Ben mi?
4: Evet.
1: Asla. Sadece para kazandığımız için memnunum ama durum hala kötü.
4: Şimdi de raket koleksiyonumuzu şehrin diğer ucundaki alıcılara götüreceğiz. Burası klasik bir yer değil mi?
1: Hoppa. Vay canına.
4: Burası Beverly Hills Tenis Kulübü. O yüzden kendine hakim ol ve ortama uygun değilmişsin gibi davranma. Doğal görünmeye çalış, oldu mu?
1: Böyle yerlere benim girmem mantıklı mı bilemiyorum.
4: Mo ile buluşmaya geldik. Kendi profesyonel tenisçi ve eski raket koleksiyoncusu.
1: Profesyonel tenisçi? Umarım bize reddedemeyeceğimiz bir teklif servisi atar.
4: İşte sözünü ettiğimiz raketler. Şu küçük bebeğin yaşına bak.
5: Aa, vay canına.
4: İşte bir tane daha.
5: Bunlar muhteşem.
4: Ve birkaç tane daha.
5: Bu gerçekten harika bir koleksiyon.
4: Aha.
5: Tutacakları yerler ahşap. Yani bunlar 30'lardan kalma. Ama harikalar. Yani çok iyi durumdalar.
4: Bütün bunlar nasıl başladı?
5: İlk başta olay elle başlamış. Sonra eldivene geçmişler. Sonra da raket tutmaya başlamışlar.
4: Fransız keşişlerin tenisi manastırlarının sahasında icat ettiğini duydum. Herhalde o yüzden bugün tenis sahası diyoruz, değil mi?
5: Kesinlikle öyle.
4: Peki sence bunların değeri var mı? Aradığın gibi şeyler mi?
5: Bunları gerçekten çok sevdim. Bazılarını daha önce hiç görmemiştim. Mesela bunu. Çok ender rastlanır değil mi?
4: Rod Laver mı?
5: Efsanelerden biri bence.
4: Tamam. O zaman bunların değeri ne kadar?
5: Hepsi için 3000 kadar diyebilirim.
4: Şaka mı ediyorsun? 3000 dolarlık tenis raketi mi?
5: Evet.
4: Baksana Tom. Bizde hala iş var. Bir daha depo mezatına gideceğimi hiç sanmıyorum.
1: Ama daha satamadık. Almayı düşünür müsün?
5: Evet, değeri 3000 dolar.
1: Ha, işte başladık.
5: Ama bunlara o kadar para vermem.
4: Peki buna yakın bir fiyat düşündün mü?
5: 1500.
4: Ben biraz daha çok para bekliyordum.
5: Hadi çocuklar, zaman geçiyor.
4: Peki 2250 desek ve biraz da ders?
5: Kabul ediyorum.
4: Dostum, harika oldu.
1: Alın, güne mezatta kötü başladık ama sonunda dükkan mal doldu ve biraz da kâr etmeyi başardık.
4: Ben tenisi daha çok sevmeye başladım.
1: Oo, ben de raket işinde uzmanım.
4: Hiç sanmıyorum. Dublör kutusunu 750'ye sattık. Antika raket koleksiyonu 2250'ye gitti. Bahçe satışına ve değerlendirme gününe 1515 dolar harcadık. Ve malları toplam 3000 dolara sattık. Sonuçta 1485 dolar kâr ettik ve dükkanın rafları doldu. Hiç fena değil. Hadi başlayalım. Tamam, hazır mısın? Biraz spor yapalım.
1: O kazakla olmaz.
4: Dostum, bu kazak para demek.
5: Bütün gün vaktimiz yok çocuklar.
4: Hey! Cenazene hoş geldin. Servis. Biraz raket kullansan.
1: Sanırım kasım attı. Lanet olsun.
4: Çok güzel. Ve oh, bak ne oldu.
5: Biz kazandık.
1: Aferin sana Agassi.

0: Friends with me.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Türkiye'nin dürümü. Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... Riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
11: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Sonbank,
13: kartıma gir. Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Antika avcılarına az sonra. Yarışı evlerinin çimlerinde ateşlendiriyorum.
2: Burada ne yapıyorsunuz beyler?
3: Fazla istemiyoruz, sadece yarışı.
1: Ve yere yatıp kirleniyoruz. Şaka mı yapıyorsun?
4: Satıyorum.
1: Ha, bir şeyleri hallediyorsun sanıyordum ama dükkanda sorunlar çıkmaya başladığında.
2: Ben David, dükkan sahibiyim.
1: Bölmeli ve fethetmeliyiz.
3: Sen elle ilgilen, dükkan sahibinin işine bakarım.
1: Karımızdan önce olabilecek en kötü şey nedir ki?
5: Büyük düşüş.
1: Baş aşağı dalıyız.
2: 550, 575 oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık şekilde açık artırmaya çıkıyor.
2: Sattım. 500. Sen aldın.
3: Evet, bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir kazanç kapısı olmaya başladı.
1: 250. Ben Alan Hart.
3: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. İnanmayacaksınız. İşte bu.
3: Bulduğumuz şeylere.
1: Ve sattıklarımıza.
3: 17.000.
6: Anlaştık.
3: Ne kadar tarih kokuyorsa o kadar pahalı.
1: Aman tanrım. Evet. Ha. Kim açık artırmaya gitmek için hazır?
7: Bekle. Ev sahibini geri aradın mı?
1: Aramadım. Sen?
3: Ben de aramadım.
7: Birkaç kez aradı. O gerçekleştirdiğimiz olayla kira kontratımızı çiğnemişiz. Değerlendirme olayıyla hani.
1: Geçen hafta düzenlediğimiz organizasyonumuz biraz büyüdü. Biraz kontrolümüzden çıktı. O kadar çok insanın geleceğini hiç düşünmemiştik. Vay canına, şu kalabalığa bakın.
3: Dostum, park yasak. Buraya taşındığımızdan beri mal sahibi bizimle uğraşıyor. Eğer bu organizasyonumuzdan rahatsız olduysa başımızı muhakkak ağrıtacak demektir.
1: Kira kontratı ihlali ciddi duruyor. Burayı kaybetmeyi asla istemem. Bulmamız o kadar zaman aldı ki. Böyle bir yer ararken önemli olan 3 şey vardır. Yeri ve üçüncüsü neydi?
3: Yeri.
1: Ha, evet.
3: Oldukça basit. Eğer burayı kaybedersek işimiz bitti demektir. Açık arttırmadan dönünce onu arayacağım ama bu arada işimize bakalım.
1: Hadi gidelim.
8: Sen ilgileneceksin değil
7: her
8: mi?
7: Her zaman ilgileniyorum zaten, öyle değil tamam mi? Pekala, hadi kahveni iç.
1: Union Station'ın güneyinde Ellison Valley'e doğru yoldayız.
3: Dodger Stadyumu'nun aşağısına doğru.
1: Pekala, her ne kadar mal sahibiyle aramızda sorun yaratmış olsa da o gün sayesinde dükkanımıza bir sürü yeni mal kazandırabildik. Bu bizim için çok önemli.
3: Bugün yavaş satılacak küçük şeylerden kaçınıp hızlıca nakde çevirebileceğimiz satış oranı yüksek şeylere bakacağız.
1: Şansımız yaver giderse harika şeyler bulabiliriz.
3: Hey, bugün burada çok da insan yok.
1: Haklısın.
3: Bu iyiye işaret. Oo.
1: Ne oldu?
3: Arkadaşlarına bak.
2: Hadi dostum, gerçekten mi? Burası sahilden çok da uzak değil mi? Burası bizim mahallemiz. Eğer buraya gelip de her önlerine geleni alabileceklerini düşünüyorlarsa yollarını keseriz. Gerçekten savaşmaları gerekecek. Burada ne arıyorsunuz beyler?
3: Çok istemiyoruz, sadece yarısını.
2: Vay canına.
1: Başka yerde iyi günler. Bu kompromlu çocuklar Los Angeles'ın her yanının onların olduğunu zannediyorlar.
3: Son kontrol ettiğimde Campton buranın 32 kilometre güneyindeydi.
1: Bugün sadece 2 depo çıkarttırmaya çıkacak. Stratejimizi değiştirmemiz gerekir. Bu sefer biraz sessiz olalım. Bırakalım bütün gürültüyü diğerleri yapsın. Buralar onların olsun. Ben parayı istiyorum.
4: Herkes toplansın. Açık artırmaya başlamaya hazırız. Her şey olduğu gibi olduğu yerde. Garantisi olmaksızın satılacaktır. Ürünlerin görüldüğü halleri satılık halleridir. Hadi başlayalım çocuklar. Pekala, görünüşe bakılırsa burada hep bavullar var. Yaklaşın bakın çocuklar. Hadi.
1: Şu eski bir Samsonite beğendim. Galiba birileri yalnızca garaj açık artırmasına gidip toplamış bunları. Havaalanı ve tren istasyonlarındaki kayıp bavullar eninde sonunda açık artırmaya düşerler.
3: Bu deponun sahibi bagaj açık artırmalarına sık sık giden birine benziyor. Üstlerindeki kilit henüz hiç açılmadıklarını gösterir. Kilitleri açık olanlardan kaçırmak lazım çünkü onlar bir kere açılmış demektir.
1: 1000 verelim derim.
3: Bu depoyu beğendim sayılır ama açıkçası çok kazanç sağlayacağımızı düşünmüyorum. Bence 1000 yatırmak kumar sayılır.
1: Peki, ama eğer nakit ya da mücevher bulursak içlerinde, işte o zaman iyi kazanç sağlarız demektir değil mi?
3: Tamam, ama bir problemimiz daha var. Bu Camptonlulardan kurtulmamız lazım.
4: Pekala, işte ilk depomuz.
2: Eğer yalnız 30.000 dolar getirmediyseniz şimdiden çekilseniz iyi edersiniz.
6: Eğer 30.000 dolarınız varsa.
2: Tam da o kadarımız var.
6: Evet.
2: Tamam.
4: Hadi baylar, başlayalım.
3: Sanki Campton'lu çocuklar yeni bir yarışa girdiler gibi.
1: Bu adamlar sadece kibirlerinden bile artırma yaparlar. Eğer yeni bir adamla açık artırma savaşına girerlerse çelikten yapılmış gibi hareket etmemiz gerekir.
4: Hadi bakalım, biri bunun için 100 versin. Hadi 100 veren var mı? 100. 200 oldu. 300 var mı? Hadi 300 yok mu? 300 diyen. 500'den de 600 var mı? Peki 600 diyen var mı? 600 oldu. Satıyorum.
2: 950.
4: 950 oldu. 1000 var mı? Var mı? 1000. 950 şimdi. Şu an 1000 var mı?
6: Evet.
4: Satıyorum. 1000. İşte 1000. 1050 var mı? 1050 yok mu? Satıyorum. Satıyorum. Evet, $1000 sattım.
2: Oo, sen mi kazandın?
4: Evet. Şimdi yeni taşıyıcımız.
1: Öyle görünüyor ki sessiz kalmamız işimize yaradı. Şimdi yine sesimiz çıkabilir.
3: Bir depo kaldı ve eğer orada beğendiğimiz bir şey olursa diğerlerinin önüne geçmek için daha yaratıcı olmalıyız.
4: Dur. Evet çocuklar, tamam. Kapı takıldı. Yeni açık artırmaya başlamak durumundayım. Bu kapıyla uğraşacak zamanım yok. Eğilip altından bakın lütfen.
1: Şaka mı yapıyorsun?
4: Hayır.
1: Kara hava botu diye bir şey var mı?
3: Bakayım.
1: Tekerlekleri ver.
3: Dur.
4: Hepsini dışarı çıkarmanız zor olacak.
3: Tekerlekler mi? Gerçekten mi?
4: Herkes dizinin üstüne çöksün. Hadi bakalım dostum. Nasıl yapıldığını göster bize.
3: Hayatsi, hani şu şeylerin adı ne bilirsin? Hani uçakların uçabilmesi için uçağı çeken şey. Bunu sanki...
1: Ultralight gibi mi?
3: Aynen öyle. Sanki ekli öyle bir şeyi var.
1: Eğer alabilirsek bunu alalım. O büyük kazançlı bilet dediğimiz şey işte bu. Burada kumarlık bir şey yok. Peki o çürümüş arkadaşlarımızdan ne haber? Onlara iyilik yaptık sanıyorlar.
3: Onlar için bir planım var. Bir önceki depo konusunda sinsice davranarak kendimizi fark ettirdik. Bu sefer akıllarıyla öyle bir oynayalım ki depoyu sanki üstlerini bırakmaya çalışıyoruz sansınlar.
1: Ha, ters psikoloji. Beğendim tuşu. Klik.
4: Pekala, başlıyoruz. Biri başlasın. Biriniz $100 versin. Var mı 100 veren? 100 verdiler. 200 var mı? 200 verdiler. Hadi 300
3: evet.
4: Verdiler. Şimdi
3: bu
4: 400
3: çocuklarla
4: olacak.
3: Biraz dalga geçeceğim.
4: Evet, 300 verildi. Tamam, 400 güzel. İstiyorum. 400 oldu. Evet, 400 veren var mı? $400 oldu. 500 oldu. Var mı
2: 500? 900.
4: 400, 500. Evet, 600. $1000 verdiler. Evet, var mı 1100 veren?
3: Beyler,
4: 1100 veren var mı? 1100 var mı? 1100 veren var mı? $1100 istiyorum. Evet,
3: beyler?
4: Bu mudur çocuklar? 1100 istiyorum.
2: Bu depoyu almam için beni oyuna getiriyor. Hadi hadi hadi diye delice konuşuyor. Tonu dinlemiyorum. Onu hiç dinlemeyeceğim.
3: Bu kadar mıydınız beyler?
4: Satıyorum. Satıyorum. Sattım. $1000.
2: Bizi kandırmaya çalışıyorsunuz.
1: İşte bu.
3: Kandınız değil mi?
5: Bu çok saçmaydı.
1: Sanırım 2-0 öndeyiz. Kendi mahallelerinde hizmete uğramış gibiler. Pek şık olmadı doğrusu.
3: Ultralight almamız çok iyi oldu ama o bagaj deposuna $1000 verdik. Hadi gidip o depoya bakalım. Acaba iyi bir şeyler vurduk mu yoksa tamamen batırdık mı bir bakalım.
1: Bagaj şehrinde dolaşmaya hazır mısın? Aa, bu boş. Bu iyi işaret değil. Aa, olamaz. İçi bavul dolu bir bavul.
3: Bu pek iyi görünmüyor dostum.
1: Ve babaanne kazakları.
9: Beni hiç aramıyorsun.
3: Acaba neden?
9: Aa, babaannene bir sarıl.
3: Babaannemi bıçaklayacağım.
1: Kilo verin, incelin.
3: Aa, bunu muhakkak okumalıyım.
1: Kendimi bavulcu gibi hissetmeye başladım. Şimdiye kadar bu depo biraz...
3: kokuşmuş.
1: Biliyor musun, sıradaki bavul hakkında iyi şeyler hissediyorum. Aa!
3: Ne? Ne oldu?
1: Vay canına. Şuna bak. Az sonra ben ve Ton şaşırtıcı bir şey keşfediyoruz.
3: Oo, bir dakika. Orada bir şey yazıyor mu?
1: Denesel diyor.
3: Bu biraz korkutucu.
1: Dükkanda tehlike büyüyor.
8: Yardım edebilir
2: evet,
8: miyim?
2: Evet, ben dükkan sahibiyim. Ton ve Alan'la konuşmam gerekiyor.
8: Birkaç saate burada olacaklar.
10: Pek mutlu görünmüyordu.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: Bellona, Bellona. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
4: Budur.

0: Fıstiği.
1: Yeni fıstiği şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Kes bakalım. Biliyor musun, sıradaki bavul hakkında iyi şeyler hissediyorum. Oh!
10: Ne? Ne oldu?
9: Bacanlar. Bunu hatırlıyor musun dostum? Merhaba, ben Palyaço Pepe. Merhaba arkadaşım. Aa, sakalındaki de nedir? Yemek mi? Pepe yer. Pepe yemek istiyor. Evet, yerim. Hayır hayır, Pepe ateş sevmez. Ay ay ay ay ay. Biri bana yardım etsin. Ya, Pepe kızardı.
10: Bu depo berbat.
9: Yine de Pepe bende kalıyor. Sanırım senin bavul kumarın pek işe yaramadı. Bir sürü kirli kıyafet ve ıvır zıvır.
10: Şu ultralight'ı ya satıp kazanırız ya da fena halde kaybederiz.
11: Nasılsınız?
12: Merhaba bayım, yardımcı olabilir miyim?
13: Evet, ben David, dükkan sahibi.
12: Merhaba. Tanıştığımıza sevindim.
13: En başından beri bir emanetçiye kiralamakta sıkıntı duyuyordum ve emin ol bu ilgilenmem gereken ilk rahatsızlık değil.
10: Aman tanrım, şuna bak.

0: Tom ve Alan'la konuşmam gerekiyor.
1: Anlıyorum ama Tom ve Alan şu ana çıkarttırmadı. Dışarıdalar. Ulaşmam imkansız. Birkaç saate geri gelirseniz dönmüş olurlar.
0: Her ikisi de burada olacak mı?
1: Evet, olacak.
0: Polis beni aradı. Komşular beni aradı. Uzun zamandır bu civarda yaşıyorum. Bu iki düşüncesizin itibarımız zedelenmesine asla izin vermeyeceğim. Eğer kontratı feshetmem gerekiyorsa ederim. Geri geleceğim.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim.
1: Rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.
2: Ne oldu?
1: Gelen dükkan sahibiydi.
2: Pek mutlu görünmüyordu.
1: Evet.
3: Hadi şunu kaldırmama yardım et.
4: Aa, evet.
3: Pekala dostum, umarım bu ultralight iyi kazandırır.
4: Özellikle de şu bavul felaketinden sonra umarım öyle olur. Bir dakika, bu ultralight mı?
3: Sanırım bir hava aracının bir kısmı gibi bir şey. Bilemedim. Bu ne böyle?
4: Emin değilim. Bu sanki... Bir dakika, bu biraz korkutucu. Evet.
3: Deneysel, deneysel de ne demek oluyor?
4: Evet, bence deneyselden çok zihinsel.
3: Sanki bir şeyler eksik gibi.
4: Bence kanatları eksik. Hani tepesinde duran büyük sert kanatlar vardır ya.
3: Peki yeri neresi?
4: Sanırım şuradan şuraya gibi.
3: Kanadın olmaması gerçeği biraz kırmızı alarm gibi.
4: Kepengin takılması bizim için hiç iyi olmadı. Yani kanatlarının eksik olduğunu bilseydik bu depoya asla $1000 yatırmazdık.
3: Eğer bu sadece deney olarak kalıp hiç gerçeğe dönmediyse zaten bomboş bir iş demektir. Merhaba kızlar, bir iki görüşme yapacağım.
4: Bugün nasıl geçti?
1: Aslında...
2: Dostum, dükkan sahibi geldi ve kızgındı.
4: Ne?
1: Evet, daha erken bir saatte uğradı. Sizinle konuşması için birkaç saat sonra tekrar gelmesini söyledik.
4: Dükkan sahibi daha önce aramıştı ama hiç gelmemişti. Sanırım çok kızmış.
3: Kim Upland Havaalanı'na gitmek ister? Ultralight'la ilgilenen oldu.
4: Bir sorunumuz var. Dükkan sahibi uğramış ve kızlarla konuşmak için burada olacağımızı söylemiş. Neden eli alıp ikiniz gitmiyorsunuz? Ben dükkan sahibiyle ilgilenirim.
3: Deneysel hava aracının ne getireceğini hiç bilmiyorum. Satış esnasında yanımda olmana gerçekten çok ihtiyacım var.
4: Evet, ama dükkan sahibiyle ilgilenmezsek başımıza daha büyük işler açılabilir.
3: Seni Profesyoneller Ligi'nden çağırıyorlar. Hazır mısın?
1: Evet.
3: Pekala.
4: Oho, ne haber dostum? Arkadaşım Haley dükkana gelip bana bir şeyler göstermek için ölüyordu. Ben de dükkan sahibini beklerken Haley'i dükkana davet ettim.
5: Senin için birkaç oyuncağım var. Bu US Optics ER25.
4: Aman tanrım, şuna bak.
5: 5x25x58mm bak.
4: Oh, öndeki de bal peteği.
5: 5 güçten 25 güce çıkıyor, önünde flaşı var. 2000 metrekarelik alanda geçerlilik gösterecek her türlü silaha monte edilebilecek durumda.
4: Ne kadar istiyorsun?
5: Bunu yaklaşık olarak $3000 satıyorlar.
4: Bunu alırsam dükkana değil, kendime istiyorum.
5: $2500 olur. Ucuza gitmiş olur ama bana çok yardımı dokunur.
4: Bugün aslında dükkana bir şey almak istiyorum. Her ne kadar dükkan pek iyi durumda olmasa da bu parça kaçmaz. Bu kötü çocuğu kendim için almak istiyorum. Ne var biliyor musun? Alıyorum.
5: Ağzının tadını biliyorsun.
4: Tezgahın arkasında olup da fiş kesmeyecek olmak çok tuhaf.
3: Ella ve ben Ultralight'ı Upland Havaalanı'na götürüyoruz. Kanatsız bu hava aracının nedenini öğrenmeyi umut ediyorum. Tom Ultralight uzmanı ve umarım sorularımızı cevaplar. Anlattığım gibi iyi olması için gerçekten dua ediyorum. Evet, umduğum gibi mi?
6: Bana Ultralight'ın olduğunu söylemiştin değil mi? Yalnız bu Ultralight değil. Bu güçlendirilmiş bir paraşüt.
3: Yani bana bu şeyin paraşüt yardımıyla uçtuğunu mu söylüyorsun? Yani yamaç paraşütü gibi, öyle mi?
6: Aynen öyle. Paraşüt bu aletin kanadı. Eğer tek kişilik ve daha küçük olsaydı o zaman ultralight diyebilirdik. Ama bunun iki oturma yeri olduğu için bu bir uçak.
3: Yani bu bir uçak mı?
6: Bu kesinlikle bir uçak.
3: Bu çim biçme makinesine bağlanmış bir kum torbasına benziyor. Kim böyle tuhaf bir şey yapar ki?
6: Notre Dame'dan bir profesör. İlk başladığında hava kuvvetleriyle üniversitenin yönettiği bir projeydi.
3: Peki nasıl bir fiyat aralığından bahsediyoruz?
6: 10.000 ila 18.000 arası, bilirsin.
3: Dalga mı geçiyorsun? Bunun için 10.000, 18.000
6: evet.
3: Arası mı?
6: Sana şöyle söyleyeyim. Bu haliyle $8000. Eğer içinde sen de olursan 10.000 eder.
3: Neden böyle bir şey yapayım?
6: Şöyle ki, bunu uçurduğumuzda dengede olup olmadığını anlamamız için iki kişiyle test etmeliyiz.
3: Bak, ben antikacıyım, tamam mı? 10.000'imi alırım, yola koyulurum. Sen de biner uçarsın. Umarım GPS'in vardır çünkü başına bir şey gelirse bulmak isterim. Üzülürüm senin için.
6: Bak, bunu bana getiren sensin. Bunu nereden bulduğuna dair hiçbir fikrim yok. Motorunun çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ve sen bana getirip yüksek paralar vermemi bekliyorsun. Sana söylüyorum, sen de arkamda oturacaksın.
3: Pekala, olabilecek en kötü şey ne? Öğrenmeliyim. Neden böyle bir

0: olacağım. Anlaştık. Hadi dostum, gidip biraz bu şey her neyse ona binelim artık.
1: Hadi uçuralım.
0: Tamam.
2: Aa, merhaba dostum. Ne haber?
3: Sonunda biri konuşmak için burada. Ama beni bir parçacık olsun sinirlendirsinler, onlara ne yaparım bilmiyorum. Daha önce uğradım. Kızlarla konuştum ve sizin açık artırmaya gittiğinizi söylediler. Biliyorum meşgul insanlarsınız ama sana ve Alan'a ulaşmak için çabalıyorum.
2: Oh, neler oluyor?
3: Bazı şikayetler var. Geçen hafta sonu telefonum durmadan çaldı. Park edemediklerini, acayip gürültü olduğunu söylediler. Ben de ne oluyor böyle dedim.
2: Evet, özür dilerim. Çalışanlarımız işi biraz hareketlendirmek için değerlendirme günü yaptılar ve olaylar biraz kontrolümüzden çıktı. Sanırım bazı komşuları kızdı.
3: Evet, kızdırdınız.
2: Özür dilerim. Bir daha böyle bir organizasyon yaparsak muhakkak çok dikkat edeceğiz ve seni öncesinden arayacağız.
3: Evet.
2: Komşulara da önceden haber vereceğiz.
3: Onlar kızdığında ben de
2: bizim
3: kızıyorum.
2: Bizim son isteyeceğimiz şey burada yaşayan sakinleri rahatsız etmektir.
3: Aynı görüşte olduğumuza sevindim. Ben de biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Tom bir profesyonel ve bu konu hakkında rahatlamamı sağladı. Bu seferlik uyarı olarak kalmasına izin veriyorum ama bir daha herhangi bir sorun istemiyorum.
2: Dostum çok özür dilerim.
3: Tamamdır, konuştuğumuza sevindim. Bu harika bir alet. Çok güzel.
2: Oo, mükemmeldir. Bu bir keskin nişan dürbünü. Al bir bak.
3: Bir bakayım.
2: 1000 metre uzaktan çiçek üzerindeki arıyı bile vurabilirsin.
3: Hay canına, bununla gidecek mermiyi görmek isterdim.
2: İş ilişkilerinde orta yolu bulmak önemlidir. Kimileri golf oynamaya gider, ben de silahlarla oynuyorum. Söylemesi biraz tuhaf. Aslında çıkıp biraz denemek istiyorum. Eğer yapacak bir şeyin yoksa gel, birlikte biraz atış yapalım.
3: Bu hoşuma gider.
2: Harika.
3: Organizasyonlarınızı yapmanıza sevindim ama lütfen bu insanların
2: elbette
3: bana kızmasına
2: dostum
3: izin vermeyin. Tamam,
2: tabii,
3: teşekkür ederim.
2: Sevindim.
3: Seninle konuşunca daha görüşürüz. İyi hissettim koca adam.
1: Şu anki haliyle 8000. Eğer motoru çalışırsa 14000.
4: Dikkat edin. Yavaş.
0: Yavaş yavaş. Hayır.
4: Ah tanrım, neden o kadar yüksekte uçuyorlar?
0: Aman tanrım, evet. Hayır, hayır. Yavaş dostum, yavaş. Yavaş, yavaş. Boynumu kıracaksın. Ne yapıyorsun? Yavaş dostum, yavaş.

0: Beni çok korkuttun, deli misin sen?
1: Aa, sen çılgının tekisin ama bir anlaşmamız vardı.
2: Evet var.
1: 14.000 ve bu arkadaş yanlısı gökyüzünü tamamen sana bırakıyorum.
2: Tamamdır. Yalnız burada o kadar nakit para yok. Neden hangara gitmiyoruz ve sana orada bir çek yazmıyorum, ne dersin?
1: Orada tuvalet var mı?
2: Evet,
0: çok
2: var.
0: Fazla bilgi verdin.
1: Galiba biraz ihtiyacım var.
3: Alan, sanırım ayrılmamız bu sefer bizim işimize yaradı.
1: Aynen öyle oldu. Güçlendirilmiş paraşütümüzü Tom'a 14.000'e sattık.
3: Ben de dükkan sahibiyle durumumuzu yumuşattım ve işimize güzelce devam edebiliriz.
1: Ayrıca Al bavulları internet üzerinden 300'e sattı. İki depoya 2.000 dolar harcadık ve içinden çıkanları da tam olarak 14.300'e sattık. 12.300'ü kar.
3: Sanırım sağa doğru. Biraz yukarıda. Evet, pekala. İşte. Tamamdır.
1: Geç kaldım, özür dilerim.
3: Hey dostum, bütün eğlenceyi kaçırdın.
1: Yarına bir satışım var. Hedef ne peki?
3: İşte orada. Derin bir nefes al.
1: Nerede? Bir dakika. Ne? O da ne? O ne?
3: Grace'e iyi geceler de.
1: Hayır.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Hele güzel istikballe.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona.
10: Ha! Maydanoz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
5: Antika avcılarında birazdan. Santa Barbara'nın bağlarına gideceğiz ve bir çekişmeyi sonlandıracağım.
6: Affedersiniz, diğer insanlar da görmek istiyor.
7: Sanırım hala gergin çünkü kardeşinin üstüne bir ev kalmış.
5: Kuralları yıkacağız.
8: 10.000 verdiler.
5: Ve bankamız...
6: Sizin paranız yok.
7: Oho!
5: Lanet olsun. İyi hayat için iyi bir deneme. Evet!
9: 550, 575 oldu, 600.
5: Amerika'da her gün terk edilmiş binlerce depo malzemesi açık arttırmaya çıkarılır.
10: Sattım.
8: 500'e sattım.
10: Sen aldın, 1850
5: Yaşasın.
10: Dolar.
5: Yaşasın.
7: Evet, ne aradığını bilenler için bu açık arttırmalar büyük bir işe dönüştü.
5: 250.000.
7: Oho.
5: Ben Alan Huff.
7: Ben de Tom Jones.
5: Biz antika avcılarıyız. İnanamayacaksınız.
7: Biz buluruz.
5: Ve sattıklarımıza.
7: 17.000.
9: Anlaştık.
7: Hikaye ne kadar iyiyse... Fiyat o kadar yükselir.
5: Aman tanrım. Evet. Santa Barbara'ya doğru yola çıktık. Çünkü Los Angeles'ta müzayedeye benzer bir şeyler olmuyor.
7: Dükkanda satışlar ve işler düşük gitti. Üstüne bir de Los Angeles'ta bu hafta müzayede kıtlığı baş gösterdi.
5: San Juan Capistrano'nun kırlangıçları gibi biz de Santa Barbara'ya varmak için kuzeye göç ediyoruz.
7: İtiraf et kardeşim, Kaliforniya'da yapılabilecek en güzel yolculuklardan biri Santa Barbara olandır.
5: Santa Barbara varlıklı emekliler için tam bir cennettir. Bu yüzden müzayede avcıları için de cennettir. Burada her şey var, antikadan deniz ve sanat parçalarına kadar. Buraya bayılıyorum. Lanet olsun, müzayede 20 dakika içinde başlıyor ve biz 30 dakika uzaktayız. Pekala Besti, seni biraz zorlayacağım tatlım. İşte gidiyoruz.
7: Mahvolduk.
5: İşte burası olmalı. Ne, bu kapı mı? Sadece 4 tane konteyner var. Biraz uğraşacağız. Aa, bu doğru olamaz. Gerçekten mi?
7: Gerçekten mi?
5: Merhaba. Hadi dostum, acele etmeliyiz. Arttırma başlamış, sesleri duyuyorum.
8: 400 teklif yapıyor musunuz?
5: İşte burada
8: dostum. 400 oldu. Evet, 450 oldu. 450, 500 var mı? 500 veren. 550 veren var mı? 550 mi verdiniz? 550 veren var mı? Evet, 600 oldu. 600 veren. 600 oldu. 700 veren. 600 dolar verdiler. 700 var mı? 750 veren var mı? 750 dolar. Evet, 750 dolar veren var mı? 750 oldu.
5: Evet.
8: 800 veren var mı? 800 oldu. 900
7: i̇yi
8: veren.
7: Mi?
8: 900
5: evet,
8: oldu.
5: İyi görünüyor.
8: 900 dolar. 1000
5: veren var mı?
8: Profesyonelce
5: ve toparlanmış.
8: Var mı?
5: Arkasındaki kutunun üstünde Çin yazıyor.
8: Evet, 1000 oldu. 1100 veren var mı? 1000 dolar var. 1100 var mı? Evet, şimdi 1100 oldu. 1200 var mı? 1200 dolar. Evet. 1200 dolar verdiler ve 1200
7: evet,
8: dolara sattım.
5: Buraya son geldiğimizde de bizi oldukça uğraştırmıştı.
7: Parasının bitmesini ya da peruk takmasını bekliyorum.
5: Sevimli yüzü sizi aldatmasın. Bu kadın müzayedelerde tam bir şeytan olur. Başarılı bir hayır kurumu mağazası var. Ağırlığını hissettirmeyi sever.
7: Evet, buraya son kez geldiğimizde seninle uğraşmıştı.
5: Öyle bir şey hatırlamıyorum.
7: Burada en son istediğimiz şey onunla savaşmak.
5: Kaç tane var?
8: Bu iki numara. Birinciyi kaçırdın, geç kaldın.
5: Kaç tane kaldı?
8: İki tane daha var. Bir de teknemiz var. Sırada bir bot var.
5: İki parça kalmış.
7: Bunu değerlendirelim.
8: Tamam, üç numaralı parçayı alacağız. Hazır mısınız? Birkaç dakikamız var. Şuna bakın, içeri girmeyin. Hiçbir şeye dokunmayın.
5: Hoparlör ayaklı ve deneme amfisi. Biliyorsun, 100 dolar eder.
7: Sörf tahtası.
5: Aman tanrım, bir tane daha var.
7: Bir binliğe ne dersin?
5: Evet.
7: İşte tam bizim aradığımız gibi bir parça.
5: Bence de. Tepeye kadar antikalarla ve sörflerle dolu. Dükkan için harika parçalar. Bunu alalım uzay muhafızı.
8: Pekala, buradan başlıyoruz. 100 dolarla başlayalım. 100 verdiler. 150 istiyorum. Kim 150 dolar verecek? 200 oldu. 250 istiyorum. 250 oldu. Evet, 300 veren var mı? 300 dolar veren var mı? 300 oldu. 350 dolar. 400 dolar oldu. Evet, 500 veren var mı? 500 oldu. 700 veren var mı? Evet, 700 dolar istiyorum. 700 dolar oldu. 700 dolar. 800 oldu. 800. 900 veren var. 900 oldu. 1000 dolar oldu. Evet, 1100 veren var mı? 1100 veren var mı? 1100 oldu. 1200 veren. 1200. 1300 var mı? 1300 var mı? Artıran 1300 dolar verdiler. 1300. 1400 dolar oldu. 1500 var mı? 1500 istiyorum. Evet, 1400 dolara satıyorum. Sattım.
7: Böyle bir kadının tek sorunu insana çok fazla para harcatması.
5: Ya yap ya da öl Ton. Bu kadına kim olduğumuzu göstermeliyiz.
7: Seni sıkmaya mı başladı dostum?
5: Bana saygı duyacak Ton.
7: Bunun olacağını biliyorum.
8: Pekala, şimdi de 4 numaralı parça.
5: Eve boş bir Betsy ile dönebiliriz. Yakıt için 200 dolar verdik. Eski kutuları var. Bunlar 70'lerden kalma dosya dolaplarına benziyor. Hey, bir dakika, bu da ne? Tamam, antika şifonyerin üstündeki bir ayna. İyiymiş. Dükkan için yepyeni bir ürün. Bunu cadalozdan almak için 2000 dolar verebilirim.
7: Fiyat arttırarak kararını değiştirmesine izin ver. Harika bir parça ama 1400 dolar eder.
6: Affedersiniz, ben dikey olarak mücadeleyi severim ama siz yatay mücadele ediyorsunuz.
5: Sanırım seni aşağılamaya çalışıyor Ton.
7: Bu seviyeye inmeyeceğim.
6: Diğer insanlar da burada ne olduğunu görmek isteyecektir, değil mi?
5: Çalıştığın yere gidip Dalmaçyalılarını serbest bırakayım mı? Ama yapmayacağım.
7: Sanırım hala sinirli çünkü kız kardeşine bir ev kalmış.
8: Pekala, başlayalım. Tamamdır, artırmaya başlıyoruz. Kim 100 dolar verdi? 100 dolar verdiler. 200 veren var mı? Evet, 200 oldu. 300 veren veriyor musunuz? Evet, 300 dolar istiyorum.
7: Seni
8: 300
7: izliyorum.
8: Dolar veren var mı?
5: Evet,
8: artıran var mı? 300 dolar istiyorum. 300
5: mi?
8: Dolar veren
5: neden
8: var mı?
5: 300
8: oldu. Evet, 300 verdi. Evet, ne oldu size? Hadi biraz hareketlenin. 500 oldu. Evet, evet, 600 dolar oldu.
7: Senden hiç hoşlanmıyor.
8: 700 dolar, 900 dolar oldu. Evet, artıran var mı? 1300 verdiler, 1300 dolar verdiler. 1400 dolar veren var. Evet, 1500
6: evet,
8: veren var mı?
6: 1800
8: verdiler. Evet, 1800 dolar veren var.
6: Başka param var mı?
5: Bu son parça dostum. Buna ihtiyacımız var.
8: 1900 dolar var.
5: Evet.
8: 1900 verdiler, evet. 2000 veren var mı? 2000 verecek misiniz? 1900'e satıyorum, sattım.
6: Havaya giden bir 1900 dolar.
7: Kardeşim, kötü bir işe bulaştık. Üstümüze kaldı.
5: Umurumda bile değil. Bu işte para var, Ton kokusunu alabiliyorum.
8: Tamam, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıkacağız ve bir tekne satacağız. Beni izleyin. Rahatça dolaşıp bakabilirsiniz ama içine girmeyin sakın.
5: Aa, lanet olsun.
6: Senin küvetin için fazla büyük.
5: Küvetimi gördüğünü sanmıyorum.
6: Küvetin olduğunu da sanmıyorum.
5: Dostum, bu bir Lyman. Bunlardan Michigan'da bir sürü görmüştüm. Bunlar Erie Gölü'nün dalgalı sularına dayanabilen ilk teknelerden. Çok fazla para harcayacağım zamanlar bu keyifsiz duyguya kapılıyorum işte.
7: Ne diyorsun?
5: 8000.
7: Bilirsin, eski bir deyiş vardır. Tekne para demektir. Bu aletler para canavarıdır.
5: Bu küçük sevimli şey 8000 dolar. Bana güvenebilirsin. Ya büyük oynayacağız ya da eve teknesiz döneceğiz.
7: Yüce Tanrım, başımız belada.
8: Pekala, artırmayı başlatıyorum. Açılış olarak 2000 veren var mı?
9: 2000.
8: Evet, 2000, 2500, 3000, 3500 verdiler. 4000, 4000 istiyorum. Evet, 4000 dolar oldu. 5000 var mı?
6: 5000
8: oldu. Evet, 6000, 6000 dolar oldu. 7000 var mı? 7000 istiyorum. 7000, 7000 geldi. Evet, 8000 var mı? 8000. Evet, 8000 dolar oldu. 9 var mı? 9000 istiyorum.
6: 9000
8: dolar oldu. Hanımefendiden 9000 oldu. Evet, artıran var mı? 10.000 istiyorum. 10.000 duymak istiyorum.
7: Sana yeni bir şey kazıklamaya kalkıyor.
8: Evet, hadi çocuklar. Hadi 10.000 dolar istiyorum. Biraz hareketlerin. 10.000 dolar geldi.
5: Evet.
8: Evet, 10.000 dolar veren var. Evet, artıran var mı? Evet, hadi çocuklar. Evet. Çekildiniz mi yoksa? 10.000 verdiler. Hadi. 11.000 veren yok mu?
5: Birazdan bir müşteri çok düşük bir teklif yapacak.
10: Bunu alıp gitmeyi ne kadar çok istediğimi anlatamam.
7: 10.000 eder mi?
10: 10.000 dolar etmez.
5: Bir atış deneyeceğiz ve tam isabet.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Her klasik araç...
22: Tamam bak, çalışıyor mu?
21: Yeniden hayata dönmeyi
22: evet,
21: hak eder.
22: Evet.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 10.000 mi duydum? 10.000 veren, 10.000 veren, 10.000, 10.000 istiyorum.
1: Vereniz
0: evet,
1: yok.
0: 10.000 veren ikinci anons.
2: Bu karşıda sezgilerime güveniyorum.
0: 10.000 istiyorum. Çekildiniz mi? Hadi 10.000 verin.
2: Evet.
0: 10.000 verdiler. Evet, 10.000
2: çok iyi de olabilir. Çok kötü.
0: Evet,
2: de.
0: Birinci anons, ikinci anons ve son şans.
3: Lanet
0: var mısınız? 11.000 veren var mı? 11.000. 10.000'e sattım.
1: Hiç merak etmeyin, bu tekne batar.
3: Yaşlı kadın son parçayı da bize kazıkladı dostum. Tekneye 10.000 dolar verdik. Yüzüp yüzmediğini bile
2: kimin
3: bilmiyoruz.
2: Kimin umrunda? Kadından kurtulduk ya.
3: Bu deniz cadısı yüzünden tekneye çok fazla para ödedik ve satın aldığımız bu parçanın içinden iyi bir şeyler çıkmazsa dükkanda işimize yaramaz.
2: Öğrenmenin tek yolu var. Evet.
3: Yuhu. Hop.
2: Uhu, eski şeylere bayılırım.
3: Oo.
2: Ah, bu da ne böyle?
3: Aa, merhaba.
2: Vay canına.
3: Yüce İsa. Güzel saçları varmış. Şuna bak.
2: Aman tanrım, eski çubuklar. Dur, dur, diğerlerini de buldum. Vay canına. Bugüne kadar geçen yüzyılın ortasından kalma gerçek bir film makinesine dokunmamıştım. Harika bir şey. 30'ların 40'ların başından kalma bir Hollywood malzemesi bile olsa, tam bir kamera olmasa bile 2000 dolar eder. Bence iyi para.
3: Umarım.
2: Merhaba güzellik.
3: Aman tanrım.
2: Nehir dansı yapıyorum Ton.
3: Biliyorum, kusmamaya çalışıyorum. Kestik. En azından güzel dişleri var. Daha fazla fırçalayabilirmiş.
2: Çok iğrenç. Dişlerin içinde altın olmasın.
3: Hayır ama sanırım pizza yemiş.
2: Burada bir şey yok gibi. Aa, işte burada. Vay canına.
3: Bu da ne böyle?
2: Çok çok eski bir Berry tüfeği. Mükemmel bir parça.
3: Vay
2: 89 canım. Ağustos'una patentli. Şuna bak. Bu tarih doğruysa bu havalı tüfek 1889'dan kalma.
3: Vay canına.
2: Şuna bak. Evet. O günlerde bu tüfekler makinede mi yapılıyordu bilmiyorum. Bu yüzden hepsi farklı olabilir.
3: Aman tanrım.
2: Ama dostum, bu silah ne kadar nadir ve mükemmel olduğunu biliyor musun? Böylesini antikacılarda bile görmedim, inan.
3: Çok fazla silah sattım ama kardeşim
2: şuna
3: bu
2: bak.
3: Kadar özel bir silahı ne gördüm ne de duydum. Bu çok özel.
2: Silahlar, kadınlar ve eski sinema çağından kalma bir parça. Ton, yaşlı karganın bu parçayı gagaladığını söylemiştim sana değil mi?
3: Bu kadın yüzünden eski bir ahşap tekneye 10.000 dolar verdik.
2: Biliyorum, sürekli hatırlatıyorsun.
3: Oh. Vay canına.
2: Vay, şu ahşabın güzelliğine bak. Harika görünüyor değil mi?
3: Aman tanrım. Ah, ey dostum. Zemini tamamlanmamış. Hiç iyi değil.
2: Güverteye gelebilir miyiz yardımcı kaptan Ton?
3: Senindir kardeşim.
2: Buraya bir tırmanayım bakayım. Bu aleti suya indirmemiz gerek. Sızdırıp sızdırmadığını görmeliyiz. Sızdırıyorsa...
3: mahvoluruz.
2: Şu aleti alalım ve çalıştıralım hadi.
3: Benim gemi kılavuz kartım var. Çok iyi. Gerekirse ben kamyoneti alırım.
2: Gemi kılavuzuna ihtiyaç yok. İkinci kaptanlığa düştün.
3: Pekala. Bugün felaket riski oldukça fazla. Bu Titanic'le uğraşmaya başlamadan önce 1900 dolarlık parçadan biraz para kazanalım.
4: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
2: Naver, Santa Barbara'nın yerlisidir ve ölümcül olmayan silah koleksiyonu yapar. Bizim silahın hazine mi yoksa süprüntü mü olduğuna karar verecek adam. Geçen yüzyılın ortası söz konusu olunca ben varım ama bu benim için yanlış bir yüzyıl.
4: Vay canına. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu... vay canına. Bu mükemmel. Bu ilk model havalı bir Daisy. Bu elinizdeki Amerikan tarihine ait klasik bir parça. Yaya bağlı olarak hava basıncı oluşuyor. Tetiği çekince hava boşalıyor ve patlıyor. Bu tüfeklerin kutsal kasesi gibi bir şey. Baksanıza. Daisy 1889 Plymouth, Michigan yazıyor. Plymouth Winding şirketi başlangıçta demirden yel değirmenleri yapmıştı. Sonra havalı bir tabanca yapmaya karar vermişler. O zamanlar başkan bu düşünceye bayılmış. Silahla ateş etmiş ve papatya gibi demiş. O zamanlar bunun anlamı harika bir parça demekmiş. Adını buradan almış ve silaha değirmenlerin yanında promosyon olarak vermeyi kararlaştırmışlar.
2: Bunların promosyon ürünü olarak yapıldığına inanamıyorum.
4: Bu silah havalı tüfeklerde devrim yaratmış.
3: Bunlar fişek mi atıyor?
4: Aslında av fişeklerinin içindeki saçmaları atıyorlarmış.
3: Vay canına.
4: Fişek büyüklüğünde. Bu yüzden de
3: evet.
4: Aynı isimle anılıyorlar.
2: Bu ilk üretilenlerden mi?
4: İlk üretilenlerden değil. Havalı tüfekler ilk olarak 1700'lerde Avrupa'da üretilmişti.
2: Bu özel silahın değeri ne kadardır dersin?
4: Bunlar açık artırmada 10.000 dolara kadar çıkar. Evet. Dediğim gibi Amerikan tarihinin bir parçası. Bunlardan ortalıkta 20 tane kadar olduğunu sanıyorum.
2: Emin misin? 20'den biri.
4: Kesinlikle. Bu şeyi alıp buradan gitmeye ne kadar istediğimi anlatamam.
3: Bununla gitmek için 10 bin dolar verir misin?
4: 10 bin etmez. Bu haliyle eğer ateş ediyorsa 7,5-8 bin eder.
2: Bu silahı sana satmaya korkuyorum. 5 yıl sonra bir yerlerde 20 bine sattığını duyabilirim. Değil mi?
4: Tamam, anlıyorum. Bu silah nasıl mı? Ateş eder de bir şişeyi kırabilirse 9 bin dolara çıkabilirim.
3: Ateş etmezse?
4: En fazla 4500 verir.
2: Pekala.
4: Kesinlikle.
3: Tüm paramızı müzayedede harcadığımız için bu silahın iyi para ettiğini duymak hoşumuza gitti.
2: Evet, ama lütfen şu şişeyi kır, tamam mı? Yoksa 4500 dolar kaybedeceğiz.
3: Şunu alıyorum. İşte küçük kurşunumuz.
4: Kesinlikle.
2: Dikkat et de düşürme.
3: Boyucununu.
2: İçinde bir şeyler kalmış olabilir belki. Dikkatli ol. Ne oldu? Sesi biraz hüzünlü çıktı.
3: Dostum.
2: Hayır.
4: Iskaladın.
3: Iskaladın mı? Isınıyordum.
2: Asla ıskalamaz.
3: Şu şişeyi patlatma zamanı geldi.
2: Evet.
3: Evet.
2: İşte bu.
3: Evet. Şuna bakın.
2: Hedef tamamdır bayım.

0: İnanılmaz.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Harika.
2: Çek de kabul ediyoruz.
0: Tamam, mükemmel.
1: Böyle küçük bir silah 9.000 dolar. Dostum, Santa Barbara'ya daha sık gitmeliyiz.
2: Çok hızlı olma. Hala 3.000 dolar açığımız var. Bu tekne bizimle Los Angeles'a gelmeyecek. Günü kurtaracaksak bu aletin yüzmesi gerekiyor.
1: Öğrenmek için rıhtıma Gordon'a gidiyoruz. Muralı bir balıkçı ve tekne koleksiyoncusu. Bizimle kesin zafer arasındaki son adam. Bakalım neler diyecek.
3: Bakalım altında neler var. Göz atabilir miyiz?
1: Evet.
3: Vay canına dostum. Gerçek olamaz. Yeniden Noel gelmiş gibi.
1: Ama pahalı bir Noel olacak.
3: Bu bir Lyman teknesi. 1955-57 arası 5,5 metrelik bu teknelerden 1500 tane ürettiler. Lyman'lar 1860'lara kadar gidiyor. Sandal ve hafif kayık yaparak başlamışlar ve devam etmişler. Bu Vikinglerden geliyor. Gemilerini böyle yapıyorlarmış. Katmanlar halinde yapıyorlarmış. Böylece kat kat olunca çok daha sağlam oluyor. Buna bindirme kaplama deniyor.
2: Oldukça güzel.
3: Bunlar aslında büyük göllerde balık avlamak ve benzeri işler için yapılmış.
1: Ha, evet evet.
3: Bu yüzden eğimli bir provası var. Ne kadar eğimli olduğuna baksana. Gölün dalgalarını alıp yarmak için yapılmış.
1: Bu yeniden cilalanan yerler yaşlılar için bir sorun mu yoksa iyi bir şey mi?
3: Öncelikle yaşlı denmesinden hoşlanmam kardeşim.
1: Üzgünüm.
3: İkinci olarak da bu şeyin nasıl yüzdüğünü ve suda nasıl gittiğini görmemiz gerekiyor.
1: Bu teknenin değeri nedir?
3: 20.000 olabilir. Doğru müşteriyi bulursan 22.000 de olabilir.
2: Evet Kaptan Quince, doğru müşteri siz olabilir misiniz?
3: Pekala, şimdi en iyi bildiğim işi yapacağım Tom. Sorunlara bakacağım, motora bakacağım. Burada büyük bir aşınma var. Hasarı görebiliyor musunuz? Bir şey olmuş, kayaya çarpmış. Teknenin altı sağlam bir boya istiyor. Suya indirip de biraz hareket ettirdikten sonra tabanın ne durumda olduğunu göreceğiz.
1: Yüzerse bize ne kadar verirsin?
3: Yaklaşık 12-13 bin dolar olabilir.
1: Olmaz Denizci, böyle olmaz. 13'e zarar ederiz. Eğer 15 verirsen bunun üstünde gün batımına doğru rahatça yol alabilirsin.
3: 14,5. Suya indireceğiz. Yüzer ve testi geçerse sorun değil.
1: Tam yol mu gideceğiz?
3: Bu da testin bir parçası olacak.
1: Buna katlanabilirim.
3: Pekala, sanırım anlaştık.
1: Buraya bayıldım dostum.
3: Şimdi gaz ver, gaz ver. Devam et, gaz ver. Ne varsa, yürü.
2: Evet, yürü bebeğim. Yürü, yürü, yürü. Hey!
1: Yaşa!

0: Pekala, çok iyi gidiyor. Suda nasıl gitti? Şimdilik iyi mi sence?
1: Çok iyi bir işaret. İşte beklediğimiz an geldi. Şimdi bakacağım ve su testi yapacağım. Aman tanrım.
2: Kupkuru.
0: Evet.
1: Burası kuru dostum.
2: Kuru. Bayıldım.
1: Tekne sızdırmıyor.
0: Harika.
1: Evet, pekala. Bu oldukça iyi bir durum dostum.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel oldu. Tekneye bayıldım.
0: Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Anlaştık. Heyecanlandım.
1: Dur da sana parayı getireyim ve şunu buradan alalım.
2: Güzel.
0: Ben ne demiştim?
1: Hadi gidelim.
2: Değdi, buna değdi.
0: Evet, değdi. Şimdi ne diyeceksin Ton? Oldukça güzel bir gündü ve bu yaşlı çuvala kimin patron olduğunu gösterdik.
2: Bu durumda yanıldığımı söylememde bir sorun yok.
0: Havalı tüfeği 9.000 dolara sattık. Tekneyi 14.500 dolara sattık. Ve eve 2.000 dolarlık malzeme getirdik. Hepsine 11.900 dolar verdik. 25.500 dolara sattık. Ve 13.600 dolar gibi büyük bir para kazandık.
2: Pekala, iyi bir gün oldu. Okyanusa elveda deme zamanı geldi. Bir şeye daha elveda dememiz gerekiyor.
0: Aa, olamaz. Çok iğrenç. Bu başından beri cebinde miydi?
2: Şimdi elveda diyorum. Evet, boş ver. Gidelim hadi. Yürü.
0: Olamaz Ton. Martının biri kaptı, gördün mü? Karides sandı.

0: stays, it stays with me.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me blowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
6: Birazdan antika avcılarında yaşlı Betsy elindekileri çıkarmaya karar verdiğinde...
7: Ciddi bir yanlışlık var.
6: Aa, tanrım. Tom ve ben acele etmeliyiz. Açık arttırmayı durdurun. İşler biraz karışık hale geliyor.
8: Hey Tom, buna bayılacaksın dostum.
7: Bu şeyleri almayacağım.
6: Buraları karıştıracağız.
7: Armut koltuk tanrı aşkına.
6: Aha, hadi vur dostum.
7: Beni asla canlı yakalayamayacaksın.
6: Ve turnayı gözünden vuracağız.
9: 550, 575, 600.
6: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık bir şekilde açık artırmaya çıkarılıyor.
9: Satıldı.
8: 500. Aldın $1,850.
9: Evet.
6: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir kazanç kapısı oluyor.
10: $250,000.
6: Oho. Ben Alan Huff.
7: Ve ben Tom Jones.
6: Biz antika avcılarıyız. İnanamayacaksınız. Pekala.
7: Bulduğumuz şeylere...
6: Ve sattıklarımıza.
7: 17,000.
8: Tamam, anlaştık.
7: Ne kadar tarih kokuyorsa... O kadar pahalı olur.
6: Tanrım, evet.
7: Kelime neydi?
11: Motoru ayarla.
7: Evet, öyle.
6: Kim bugün açık artırmaya gitmek ister bebeğim?
7: Tamiratın bittiğini söylediler.
6: Biraz açık artırma kimseye zarar vermez.
7: Hey dostum, bunu sana söylemekten hoşlanmıyorum ama Betsy'nin işi bitmiş olabilir. Son olarak ona çok para harcadık ve artık o düzelmiyor gibi.
6: Betsy bu ailenin sevilen bir üyesi. Bu yüzden dilini ısır dostum. Ayrıca tamirci onun iyi olduğunu söyledi. Çocuklar bugün idare eder misiniz?
11: Pekala, idare ederiz.
6: Pekala, hadi gidiyoruz.
11: Biz iyiyiz, hep iyiyiz, evet.
6: Batı Los Angeles tüm kritik noktaların ortasında ve etrafında zengin topluluklar dışında hiçbir şey yok. Batı Los Angeles'a gidiyoruz. Açık artırma sadece 3 depo ve daha fazlasını isterdik ama Batı Los Angeles bize iyi gelecektir eminim.
7: Öyle umuyorum çünkü bu şey karlarımızı silip süpürdü ve biraz nakit kazanmamız gerek.
6: Baksana Betsy tamir edilmiş olsa da bence kendini hala iyi hissetmiyor.
7: Çok iyi gitmiyor gibi.
6: Belki de onu geri götürmeliyiz.
7: Ciddi bir yanlışlık var.
6: Tanrım, bu da nedir böyle? Olamaz. Onun nesi var? Belki de tekrar çalıştırmalıyız. Hadi bebeğim, hadi. Pekala, işte bu kadar. Hayır.
7: Vay canına.
6: Bu iyi bir ses değildi. Peki şimdi ne oldu?
7: Pekala. 3 dakika içinde başlayacak. Ben Big Sis'i arayayım. Hadi oraya gidelim.
6: Onu burada bırakamayız. Ya Betsy'yi çekerlerse?
7: Bu lanet şeyin başına gelebilecek en iyi şey o.
6: Bu artırma bizim için ya yap ya da öyle haline geldi. Bugün çok para kazanmalıyız. Betsy'yi ancak tamir ettirebiliriz.
7: O artık çayırlara gitmedi.
11: Dostum. Arayan Tom ve Elian'da ekmek arabası bozulmuş.
12: Gerçekten mi? Yine
11: evet, benden onlarla buluşmamı istediler. Yanlarına gideceğim ama Tom'a katılmaya başladım. Artık Betsy'yi bırakma zamanı. Araba bir hafta içinde 2 kez bozuldu.
6: Lütfen adımlarını hızlandırır mısın? Dostum, bu açık artırmayı kaçıracağız. Pekala. Adımızı yazdıracağım. Durdurun açık artırmayı.
8: Ne o, spor mu yapıyorsun?
6: Çöp kokusu aldım sandım.
8: Şu adama bak.
6: Nasılsın?
8: Arabaya ne oldu dostum?
6: Onu köşeye park ettim. Burada kalmasını istemedim.
8: Nihayet gelebildiğine sevindim Tom.
7: Lanet olsun. İşler daha kötüye gidiyor. Önce Betsy, şimdi bu ikisi.
6: Bu adamlarla son karşılaştığımızda bizim teklifimizi geçtiler ve bizi dışarıda bıraktılar. Keşke tüm açık artırmaya gelenler sizin gibi görünse çocuklar.
8: Yani yakışıklı mı?
9: Hepsi iyi görünümlü olamaz.
6: Evet ama kafalarınızın üzerini görebiliyorum.
8: Dostum, bu adam bir komedyen.
7: Hey, kendini onların seviyesini indirme.
9: Açık artırmaya hoş geldiniz. Adım Ken. Bir depoyu komple alacaksınız ama para nakit. Her şeyi çıkarmak için 24 saatiniz var. Hepsini toplayacaksınız. Kurallar bu şekilde. İsteklerinizi dile getirebilirsiniz. Buraya gelin. Bir bakın isterseniz. En iyiyi hep öne koyarız.
8: Hey Ton, buna bayılacaksın. Tabii buraya sığabilirsen.
6: Onu sevdin mi?
8: Buna bayılacak.
6: Neden?
7: Oo, kutu kutu kek var dostum.
6: Evet, muhtemelen fareler yemiştir. Biri onu açmış bile. Bu iyi değil.
7: Bu beni canlandırdı. Birkaç ay önce bunlar piyasadan çekildiklerinde kapılarını kapattıktan sonraki gün bir kutusu 1200'e satılıyordu. Beni yanlış anlama, bu çok uzun sürmedi ama kutusu hala 50 ediyor.
6: Dostum, özgeçmişinde kek satıcısı yazsın mı istiyorsun?
7: Hayır, ama kek tedarikçisi olabilir. Bence bu iyi olabilir.
6: Bu depo çok riskli olabilir. Herkes Hostess'ın kapandığını biliyor. Bu yüzden bu şeyi piyasa değerinin altında almak çok zor olacak.
7: Dostum, bunlar Twinkies.
9: Herkes baktı mı? Karın doyurmasının dışında koleksiyon değeri de var. Açılış teklifi olarak 100 dolar alabilir miyim? 100 veren... 100 aldım, şimdi 125. 125 verildi. 150. 150 veren.
10: Buradayım.
7: 500.
9: Evet, 500 buradayım. Oldu. 500. 525. 550 oldu. 575. 600 var mı?
6: Bir numara var gibi 125, dostum. Bunu istemiyorum.
7: Ben biliyorum, olabilir
9: evet,
7: ama.
9: 700 oldu. 1000 dolar oldu. 1100 veren. 1100. Evet, 1100.
10: Artırıyorum.
9: 1100 verildi.
7: Tamam, evet, o parayı
9: evet,
7: vermek
9: 1100
7: istemiyorum.
9: 1100 verildi. Şimdi 1200 oldu.
10: Artırıyorum.
9: 1300. Evet, var mı artıran? Var mı artıran? Bekliyorum. Evet, 1300'e satıldı.
6: Bu adamlar hep aynı şeyi yapıyorlar. Her depo için bizim teklifleri geçiyorlar ve şimdi sadece iki tane kaldı. Sanırım eve giderken sana sahte bir Twinkies alacağım dostum.
7: Orijinali gibi olmaz.
10: Oha, evet Deni, şuna bir bak. Baksana Deni. Bu çılgınlık.
7: Bu dergi deposunu almayacağım.
6: Bu şey için bana para ödetemezsiniz dostum.
10: Sanırım bu bizde.
7: Depoların bazıları iyidir, bazıları kötü. Sanırım bunu es geçeceğiz.
9: Herkes baktı mı? Mobilyalar var, kutular var, muhtemelen filmler var. Her çeşit hazine var.
6: Bugün yataktan çıkmasam daha iyiydi. Seni buraya sürüklediğim için üzgünüm.
9: Evet, artırmaya başlıyorum. 50 dolar verildi. 50 dolar, 50 dolar, 50 dolar. Var mı artıran? Evet, bekliyorum. Artıran yok mu? 50 dolara satıldı.
7: Evet.
6: Kendimi kötü hissediyorum.
7: Bugün hiç şansımız yok.
6: Harika. Şimdi sadece bir depo kaldı ve bu şeyi de alamazsak buradan elimiz boş döneceğiz.
7: Ve biz senin bugünkü halinden sonra bunu yürüyerek yapacağız.
9: Gelin de bir göz gezdirin. Fenerlerinizi kullanmanız gerek. Işığı açamıyorum.
6: Bir adamın oyuncakları buraya atılmış. Oyun konsolu, oyunlar. Bunu dükkanda kullanabiliriz. Biraz basket oynarız ve günün sonunda stres atarız.
7: Ben bunu oynamayı tercih ederim. Langırt masası. Bunlar iyi olabilirler.
6: Oyun alanını göremiyorum ama durumu iyiyse...
7: Tozlanmıştır.
6: Şu pasa bak.
7: Bunlar eski.
6: Ne kadar? 50'lerin sonu, 60'ların başı gibi mi?
7: Evet.
6: 700 eder mi?
7: Olabilir.
6: Evet, bunu daha çok sevdim. Dükkan için birkaç malzeme gördüm ve Betsy'yi tamir ettirmek için yeterince para var. Dostum, sadakatine ne oldu?
9: 100 dolar veren var mı?
10: Evet.
9: 125 oldu. 125. Evet. 400. 425. Var mı artıran? 450 oldu. 475. Var mı artıran? 500. 500 oldu.
10: Artırıyorum.
9: 525'e çıktı. Evet. 550. 550. Var mı artıran? 575
10: 600.
9: Oldu. 600 oldu. Var mı artıran? 625.
10: Artırıyorum.
9: Evet. 650 oldu. Var mı artıran? 675. 675. Evet. Bekliyorum. 700 oldu. 700.
6: Bu bizim sınırımız olsun. Ya şimdi ya da
9: var mı artıran? Satıyorum. Satıyorum. Artırıyorum. 725 oldu.
6: Lanet olsun. Lanet
9: evet,
6: olsun.
9: 750'ye çıktı.
6: Tamam.
9: Var mı artıran? 775.
10: Artırıyorum.
9: Evet, bekliyorum. 800 oldu. 800, 800. Var mı artıran? 825. Evet. Satıyorum. Satıyorum. Sattım.
7: Güzel.
10: İyi iş, iyi iş çocuklar, iyi iş.
7: Sınırlarınıza bağlı kalmak açık artırma avcılığının 101. kuralıdır ama arada bir de olsa risk almalısınız, özellikle düşmanınıza karşı.
6: Evet, en azından bugün bir şey alabildik ve eğer o langırt masası göründüğü kadar eski ise birkaç yüz dolar kazanabiliriz. Ha, işte Twinkie'ler.
10: Son şans Ton, son şans. Ton, bunları gözlerinle yedin dostum.
6: Ton, bunu yapma.
7: Bu bir Twinkie dostum.
10: Onu dinleme hadi.
6: Hayır dostum, onlar kız izciler değiller. Hadi Ton,
7: bir
6: hadi.
7: Bir kutu için ne istiyorsun?
10: Ne dersin? Hadi dostlarımıza biraz güzellik yapalım.
9: Bence kutusu 50 dolar.
10: 50 dolar.
6: Bu mümkün değil. Bunu asla ödeyemeyiz. 4 kutusuna 100 dolara ne dersin? 4 kutuya 100 dolar. Hadi.
9: Bugün kendini bonkör hissediyor musun?
10: Kendimi bonkör hissediyorum. Oh. İşte Twinkie dostum.
6: Teşekkürler.
9: Oh. Bu da yolluk olsun Ton.
6: Evet millet, şeytan olabilirsiniz ama bunlar saf güzellik. Tekliflerde size yenilmemizde sorun yok. Eğer depomuz kötü çıkarsa bu kekleri her zaman kar ederek satabiliriz. Ama tabii ortağın bunları bitirmezse. Hadi burada neler varmış bir bakalım dostum.
7: Armut koltuk.
6: Sen büyük bir armut koltuksun.
7: Ah, dostum ne bulduğuma bak. Bir kutu ve çok ağır.
6: Bunun içi dolu dostum.
7: Bu armut koltuğun içine gömüldüm. Bir şey göremiyorum.
6: Vay canına, bu oldukça havalıymış.
7: Beni bu kadar süre meraklandıramazsın.
6: Aman tanrım.
7: Köpeğimin pireleri var. Köpeğimin pireleri var.
12: Sonra onu suya koydum ve benim için biraz kedi balığı yakaladı. Buna çok çalıştım.
6: Bu oldukça iyiydi. Teşekkür ederim.
12: Bu harika.
6: Bunu internetten hemen 1500 dolara satacağız. Başkaları sevmesine rağmen bu pek bana hitap eden bir oyun değildir. Ben daha çok pinpon insanıyım. Burada yazan turnuva yazısına güvenerek bunun yarışmalarda kullanılan boyutta olduğunu düşünüyorum. Şuna bak dostum. Bak topları da var.
12: Bende bir çift var. Aa, bunlar farklı toplarmış. Benim hatam.
6: Dostum hoşuma giden şey bunların oldukça eski moda olması. Bu muhtemelen 60'ların sonundan kalma. Adamların üstündeki kıyafetlere bak. Bir çeşit plastik.
12: Hadi bu şeyi kenara doğru çekelim.
6: Bu şey düşündüğümden birkaç yüz dolar fazla edebilir. Her şey dahil bir oyun seti 500 ile 600 dolar. Belki biraz araştırma yapıp bunun tarihini bilen birilerini bulabiliriz. Kim bilir belki duygusallaşırlar ve 1000 verirler.
12: Aa, alet çantası.
6: O ne?
12: Lanet olsun.
6: O ne yahu?
12: Tanrım.
6: Bunlar film kutusuna benziyor.
12: Bunlar şarjörlü L tipi Thompson makineli tüfeği. Tanrım. Bunlar gerçek.
6: Vay canına, Thompson markası Tommy Gun'daki çetelerin kullandıklarından değil mi?
12: Kusura bakma ama bendeki Tommy Gun öyle değil. Evet. İşte bundan bahsediyorum. Burası tam bir erkek mağarası gibi. Makineli tüfek parçaları var.
6: Sen böyle heyecanlandığında ben de heyecanlanıyorum. Çünkü bu genelde iki anlama geliyor. Bir, bir şeyler patlamak üzere. İki, para kazanmak üzereyim.
12: Bunlar 1500-2000 eder.
6: Parçası mı?
12: Evet, parçası ve 3 tane var.
6: Yani bana 4500'den mi söz ettiğimizi söylüyorsun?
12: Bu çok fazla para demek.
6: 4500 dolar ha, öyle mi?
12: Evet, piyasa değeri bu.
6: Hayır, ben ciddiyim. Bu tam ihtiyacım olan şey. Bu bizim para kazanmak için tek şansımız. Hey! Kim bize sonunda bir kamyon getirdi bakalım? Nasılsın?
11: Pekala, nasılsınız?
6: İyiyiz.
12: Kliması var mı?
11: Evet var, şu anda
12: peki,
11: çalıştırıyorum.
12: Radyosu?
11: Evet efendim.
12: Isıtıcısı var
11: evet,
12: mı?
11: Evet var.
12: Evet. İşte bundan bahsediyorum.
6: Peki sadık mı? Öyle olduğunu sanmıyorum. Hiç sanmıyorum.
12: Biz bunları yüklerken sen de çekici gelene kadar gidip bir eskiyle oturabilir misin? Onu dükkana getirin ve oraya bırakın.
11: Tamam, spor yapmam gerekiyor zaten.
12: Ben sabah buraya yürüdüm ve güzel bir yürüyüş. Açık arttırma için güzel bir gün. Yani eve Twinkie'ler ve Tommy Gun parçalarıyla dönüyorum. Bundan daha iyisi olamazdı.
6: Peki ya Bessie'yi kaybetmiş olmamıza ne dersin?
12: Dediğim gibi bundan daha iyisi olamazdı.
6: Langırt masasını Terry için hazırladık. O bizim ilanımıza cevap veren profesyonel bir langırt oyuncusu.
12: Profesyonel langırt mı? Gerçekten mi?
6: Evet.
13: Merhaba, nasılsınız? Ben Terry.
6: Geldiğiniz için sağ olun.
13: Tanıştığımıza çok
12: memnun
13: sevindim
12: oldum.
13: Çocuklar.
6: Bu reklamda söz ettiğimiz şeye benziyor mu? Ne düşünüyorsun?
13: Ben yaklaşık 20 yıl bunu oynadım. Hiç böyle bir masa görmemiştim.
6: Sence bu masanın nesi güzel?
13: Öncelikle bu parça 3 ayrı renkte yapılır. Bunlar genellikle yeşil, kahverengi veya mavi olurlar. Yeşilse en nadir olanıdır.
6: Peki bu hangi yılda yapılmış olabilir?
13: Bu yaklaşık 63'lerden. Bu jetonların çeyreklik olduğu zamanlardan. Şimdi ise 1 dolar. Size şunu söyleyeyim. Bir kere oynadığınızda o tutkuyu hissettiğinizde bunu bir daha asla bırakamazsınız.
6: Bu şeyi gördüm ve çevirdim. Şanslıysam sayıyı alırım.
13: Onu çeviremezsin.
6: Ne?
12: Gerçekten.
13: Öyle çeviremezsin.
6: Fırfır yapamıyoruz yani.
13: Artık standart kurallarımız var. Yani bu sadece masaya gelip bunları çevirmekle olmuyor çocuklar.
6: Peki modern bir profesyonel masa ne kadar ediyor?
13: Modern bir masa 1200 dolarla 1600 dolar arasındadır.
6: Tanrım, peki sence şu an neye bakıyoruz?
13: 500'e ne dersin?
6: Birazdan Tom ve ben iş yapmaya çalışıyoruz.
14: Tanrı aşkına, ha dostum.
6: Ama çok başarılı olamayabiliriz.
14: Kötü haber. Bunları sizden alamam. Ama bunları bana verebilirsiniz.
6: Bununla ilgilenmiyorum.
12: Beni asla canlı yakalayamayacaksın.
15: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
17: Bu otel harika.
18: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hey!
0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
21: Sarık ola!
22: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
23: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
24: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
25: Budur.
26: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
25: Budur.
26: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Modern bir masa 1200 ile 1600 dolar arasındadır.
4: Tanrım. Peki sence şu an neye bakıyoruz?
3: 500'e ne dersin?
4: Tamam, peki biraz daha detaylı düşünüp 900 dolara çıkmaya ne dersin? Bahse girelim ki reklamlarda 50 yıllık bir langırt masasına sahip olan tek kişi bizizdir.
3: Eminim ki öyledir ama 900 biraz fazla. Bunun için oynamak ister misiniz?
4: Pekala, eğer bizi 4 kez yenersen 200 dolar indireceğiz. Eğer biz kazanırsak fiyat 900 dolar. Anlaştık mı?
3: Yani 700'e tamamsınız.
4: Evet, 700 dolarlık fiyatı beğendin mi?
3: Evet, 700'ü kabul ediyorum.
4: Pekala, o zaman bize nasıl oynandığını
3: tamam.
4: Göster.
5: Dostum, o tatlı masum yüzün seni kandırmasına izin verme. O bir katil, seni mahvedecek.
4: Rekabetçi ruhun nerede? Hadi, onu yenebiliriz. Tek sayı için 200 dolar. Hadi gidip yapalım.
3: Hazır mıyız?
4: Hayır. Aha. Ton. Kaleyi koru. Aa. Pekala, takım konuşması. Dinle, senin yapmak istediğin şey... Hayır, burada yapman gereken...
5: Boşa konuşuyorsun.
4: Langırt liginden atıldın. Hadi, sadece bir tek gole ihtiyacım var. Tek gol. Evet. Aa. Aa, az kalmıştı, çok iyi. Benden daha iyi. Aa. Hadi gidelim.
3: Oyun başlasın.
4: Dostum, dostum. İçerideyiz. Ve şimdi dışarıdayız.
3: Pekala.
4: Bir sayı ton.
3: 3-0.
5: Sana söyledim dostum, o çok fena.
4: O iyi ama baksana, çoktan 700 dolar kazandık ve kurallar nasıldı? Tek seferde 4 sayı mı? Hiç sanmıyorum. Burada işler oldukça ciddileşmeye başladı. Hadi bir şeyler yap.
5: Ona pas verdin.
4: Hayır.
3: 4-0 çocuklar.
5: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim.
4: Yani görünüşe göre onun tek seferde 4 gol atma şansı oldukça yüksek.
5: Evet. Bunun için endişelenme dostum. Şimdi şansımızı döndürüp o tamigan parçalarıyla gerçek para kazanma vaktimiz geldi ve sanırım kiralık kamyonumu da almamız gerekiyor. Ben sürerim.
6: Lanet olsun. Bir çekicinin gelmesi ne kadar uzun sürebilir ki? Yapacak bir sürü işim var. Bunun için bu kadar bekleyemem.
5: Bugün Mike'la tanışmak için buraya bilinmezliğin tam ortasına geldik. O filmlere ve televizyona 3. sınıf silah tedarik eden biri. Umarım elimizdekiler ilgisini çekecektir.
4: Ve langırt masasında yaşadığımız dünya çapındaki yenilgiden sonra burada bir kazanma şansımız belki olabilir dostum.
5: Bu Betsy için.
4: Ben Alan, merhaba.
7: Mike Tristan'la tanışmanızı sevindim.
5: Hey Mike, nasılsın?
7: Aman tanrım dostum. Bunlar 3 tane orijinal Thompson şarjör.
5: Bunları ilk ne zaman yaptılar?
7: Onları 1938'de orada için yapmaya başladılar. Aynı zamanda Thompson'ları yapan şirketin kurucusu olan General John Thompson bunları ordu ve emniyet teşkilatları için yapıyordu. Ama onların ilk evi çeteler oldu. Çünkü bunları kullananlar Al Capone, Pretty Boy Floyd ve Machine Gun Kelly gibi adamlar oldu. Zor adamlardı.
4: Peki bunlardan çok önce ateş etmemizin tek yolu at arabaları ya da öyle şeyler miydi yani?
7: Eskiden makineli tüfeklerin ya 3 ayaklı ya 2 ayaklı destekleri oluyordu ve genelde 2 kişiyle kullanılırdı. Thompson makineli tüfeği ağır olmasına rağmen malzemeleriyle tek kişi tarafından taşınabiliyordu ve tek bir kişiye ortalama bir askerin süngülü mekanizmalı bir tüfekle sahip olduğundan daha çok ateş gücü sağlıyordu diyebilirim.
4: Neden şarjörler ve bu tip tüfeklerden uzaklaştık peki?
7: Şarjörlerle ilgili sorun onları doldurma süresi. Nasıl olduğunu size göstereceğim. 50 adet kurşununuzu alıp tek tek buradaki şarjör yerine koymanız gerekiyor.
5: Peki fiyat açısından şu an neye bakıyoruz?
7: 50 atışlık bir Thompson şarjörünün değeri her yerde şarjör başına 1500 dolarla 2000 değerinin arasındadır.
5: Vay canına.
7: Bu iyi haber de kötü haber. Bunları sizden alamam çünkü bunlar... 3. sınıf bir silaha göre yüksek kapasiteli şarjörler. Bunları satamazsınız çünkü 3. sınıf tedarikçiler değilsiniz.
4: Harika. Şimdi ne yapacağız? Şu anda satamadığımız bu şeylerin onurlu sahipleriyiz.
7: Bunları bana verebilirsiniz.
4: Bununla ilgilenmiyoruz.
5: Onları satamayız.
4: Burada hiç umut ışığı yok mu?
5: Şuna ne dersin? Filmlerdeki insanlar Thompson'ları severler. Özellikle şarjörlü olanları.
7: Evet, bu doğru.
5: Şöyle yapabiliriz. Bunların sahipliğini sana vereceğiz ve sen de her kiralama başına bize %10 komisyon vereceksin.
4: Yani kiralayalım mı diyorsun?
5: Aynen öyle.
7: Bu iyi fikir. Hadi onları kontrol edelim. Bunların düzgün çalıştığını kontrol etmeliyiz.
5: Sana yardım etmeyi çok isterim dostum. Gördün mü? Nasıl durumu toparladık? Sana söylemiştim, bu aletlerle parayı bulacağız.
4: Evet, eğer Mike istediği gibi bir film bulursa zaman içinde biz de o küçük yüzlerin tadını çıkarabiliriz. Evet, neden olmasın? Gerçekten iyi değil mi?
5: Evet, istersen bardağın boş tarafına bakabilirsin. Ya da benim gibi dolu tarafına bakarsın. Ben gidip biraz silah test edeceğim.
7: Pekala, şimdi şarjörümüzü dolduracaksın artık. Ateşe hazırız demektir.
5: Tanrım.
4: Bekle. Bunu mafya gibi yapmanı istiyorum. Evet, böyle daha iyi.
5: Beni asla canlı yakalayamayacaksınız.

0: Dostum.
1: Vay canına.
2: Harika değil mi? Seveceğini biliyordum.
0: Evet dostum, bunu söylemem gerek. Görünüşe göre Bessie'yi tamir ettirmek için gereken parayı bulduk.
1: Hiç endişelenmemiştim. Ne olur ne olmaz diye Twinkie'leri saklamıştım.
0: Ne? Twinkie'ler nerede?
1: Günün sonunda langırt masasını maalesef $700 satabildik. Ve Tommy Gunn şarjörlerini satamamak bizi oldukça geriye düşürdü. Neyse ki depodan dükkanımız için güzel parçalar çıkardık ve banjo da internetten tam $1250 satıldı. Depo için $825 ve Twinkie'ler için de ekstra tam olarak $100 harcadık.
0: Twinkie'lerim nerede?
1: Ya dostum kendine hakim ol.
0: Nerede?
1: Ve malzemeleri $1950 satmak bize $1025 kar sağladı. Umarım Bessie'nin tamirine yetecektir. Big Sis'ten haber var mı?
0: Hayır. Twinkie'lerim nerede?
3: Alo? Evet. Bir saat önce gelir dediğiniz arkadaş için aradım. Bu saate kadar hala kimse gelmedi.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Beni daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
11: Budur.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.
10: Az sonra ikinci el krallarında.
11: Bu bebeğin her yerinde benim adım yazıyor. Şimdi sana bir çek yazacağım.
12: Aklını mı kaçırdın sen?
13: Bu şeyi öpersen sana $375 veririm.
14: Ne? Bayan, dinle beni. Pencereye başka birini çağır, dinle.
12: Pencereye başka biri geldi.
14: Çağır onları, tamam, daha yüksek sesle. Derhal geri ver.
15: Merhaba.
11: Bu çok iyi.
12: Şimdi de otobayi mi olduk?
11: Olabilir. Her şeyi alırım.

0: Sıradaki gelsin. Nasılsınız?
1: Yüzüklerimin değerini öğrenmek istiyorum.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: $2000 istiyorum.
0: Ha?
1: Ne kadar alabilirim?
0: $30.
1: Hey, daha fazlasını yapamaz mısın?
0: Yapamam.
1: Bakın ne diyeceğim. Bomba gibi patladığım zaman bu yüzükler çok daha fazla edecek. Ben gelecek vadeden bir dansçıyım.
0: Peki ne iş yapıyorsun?
1: Dansörüm.
0: Dansçı mı?
1: Evet, evet.
0: Belli ki işini seviyorsun.
1: Evet bayan.
0: Gerçekten?
1: Evet. Birkaç

0: hareket görmek ister misin?
1: Hayır.
0: Emin misin?
1: Evet, eminim.
2: Size dansını gösterse iyi
0: bak,
2: olmaz mı?
0: Sana ne diyeceğim?
1: Hayır, dansla ilgilenmiyorum.
0: $1200 ve hemen burada şu anda özel bir dans.
1: Hayır, hayır. Böyle iyiyiz. Burası bir mağaza ve burada kıyafetlerini çıkaramazsın. Aman tanrım.
3: Hadi dostum. Hadi Morris Day, dışarı çıkalım.
0: Harika değil mi?
3: Hadi gidelim.
0: Hey, hey.
3: Hadi beyler, gidiyoruz. Çıkın artık. Gidelim yoksa seni kovalamak zorunda kalacağız.
1: Hey Brian, evet. Burada dans etmek ister misin?
0: Şimdi sola kayıyoruz.
3: Bence kapıya doğru kay.
4: Bu iş görür. Faturasını düzenlerim. Bir şey değil.
5: Aman tanrım.
6: Merhaba, ben Bob.
5: Merhaba, ben Les.
6: Merhaba.
5: Ne getirdin?
6: Bu özel yapım 53 model bir Mercury. Tavanı 57 model bir Buick'ten. Farları 54 model bir Ford'dan. Ön çamurluğu 57 model bir Chevrolet. Aslında bu arabanın içinde 28 farklı araba var.
5: Vay canına. Hayatımda ilk kez 28 arabanın tek bir arabada toplandığını görüyorum. Bu tam bana göre. Bunu neden yaptın?
6: Benim işim özel yapım arabalar tasarlamak.
7: Bu araba için ne kadar istiyorsunuz?
6: Bunu 29.500'e satışa sundum.
7: Bir arabanın içinde 28 araba.
5: Tanesi $1000'a geliyor.
7: Bu bir kırma. Ve tıpkı köpeklerde olduğu gibi kırma arabalarda safkanlardan daha ucuzdur.
5: Senden bu fiyatı alırsam başkasına ne kadar satarım?
6: $35,000-$40,000 arası alabilirsin.
5: Peki bu şey için en son ne istersin?
6: En son 27.000 olur.
5: Böyle bir şey için fiyatının çok fazla olması bir sorun.
6: Öyle mi düşünüyorsun?
5: Evet. Bundan nasıl para kazanacağım? Sorun bu işte.
6: Pekala, arabalarla ilgileniyorsan dükkanımda bir sürü araba var.
5: Kaçını satmak istiyorsun?
6: 10-15 araba satmak isterim.
7: Bu arabayla ilgileniyor musun? Sana getirdiği arabayla.
5: Hayır, diğerleriyle ilgileniyorum. Bana diğer arabadan bahset.
7: Ben bir iş adamıyım. Bir rehinci dükkanım var.
6: 51 model özel yapım bir Ford'um var. Arabalar filmdeki gibi arkasından
7: babamsa
6: ateş çıkarıyor.
7: Babamsa bir şov adamı. Bir sirk işletmek istiyor.
5: Sen neden içeri girmiyorsun? Hadi içeri gir. Gir içeri. Set iş konusunda geniş düşünmüyor. Elimizdeki şey mücevher ya da elektronik olmazsa bunu satamayacağımızı
6: sanıyor.
5: İşte
6: kartım, cep telefonum üstünde yazıyor.
5: Çok iyi dostum.
6: Belki bir anlaşma yaparız.
5: Yapacağız.
2: Detroit'te coşuyoruz.
4: Merhaba, nasılsınız?
8: İyi, siz nasılsınız?
4: Bize ne getirdiniz?
8: Bu güney çamından oyulmuş bir kartal. Yaklaşık 1876 yılından kalma. New Hampshire'deki bir adliye sarayından geliyor.
9: Üstünde hiç belge var mı?
8: Evet, birkaç gazete kupürüm var. Sanırım Maine'deki bir dükkanda da buna benzer bir tane var.
9: Tamam. Benzer ama aynı değil.
8: Tek farkı diğer tarafa bakıyor olması.
4: Başka tarafa
8: yani mahkemede
4: bakıyor.
8: İkisini farklı taraflara bakarken görüyorsunuz.
9: Bunun için ne kadar istiyorsun?
8: $8,000.
9: Neden 8.000 istiyorsun?
8: Değeri bu kadar.
9: Hemen gidip bakmak istiyorum.
8: Tamam.
4: Aslında bunun o adliye sarayından geldiğine dair bir belgeniz yok, değil mi?
8: Doğru.
4: Bunun için en son ne fiyat verirsiniz?
8: 5.
9: 5.000 mi? Tamam.
4: Hala çok fazla.
9: Gidip biraz araştıracağım. Birazdan dönerim.
8: Tamam.
9: Adam bu şey için çok fazla para istiyor. Artık gidip Les'le konuşmam gerek. O bu dükkanın sahibi. Sonuçta harcadığım para benim param değil, onun parası. Merhaba. Az önce bir adam geldi ve el oyması bir kartal getirdi.
4: İşte şuradaki.
5: Üstünde yapanın adı var mı?
9: Hayır, yok.
5: Ne kadar istiyor?
9: $8,000 başladı, sonra 5.000'e düştü.
4: Evet, en son 5'e düştü.
5: Parçada hiç bozulma var mı?
9: Kanatlarda, yani kanatlara iyice baktığın zaman her iki tarafta da baştan sona kadar küçük çatlaklar var.
5: Bunu kaçtan alabilirsin?
4: Ben 3.000 derim.
9: Hayır, 3.000 etmez.
4: Pekala, sen ne dersin? Hayır.
5: Sadece gözümü çıkardım. Ne diyeceğim?
9: $3,000 etmez o.
4: Tamam, sen ne diyorsun?
5: Sen neden 3.000 diyorsun?
9: Bana
4: bence
9: sorarsan...
4: $3,000 teklif edersek para kazanırız gibi geliyor, öyle değil mi?
5: Bilmiyorum, bu yüzden sana soruyorum.
4: Hayır, haklısın.
5: Bu durumda karar tamamen doğru. Size ait.
4: O zaman ona bu kuş için 1500 dolar teklif edeceğim.
5: Peki neden 1500 teklif ediyorsun?
4: Çünkü bu güzel bir parça.
5: Yine de 1500 dolar bir parça ahşaba vermek için oldukça doğru. Büyük bir para. Ben buradaki işimizi bitirirken siz diğer bilgisayara gidin, sonra yanınıza gelirse tamam. Yardım ederim. Karen kendi başına iş yapmayı öğrenmek zorunda. Bu eğitimin bize bir sürü paraya mal olmayacağından emin olmam gerek.
4: Evet. Ne kadar uzaklaştım bak
9: çok,
4: bakalım.
9: Çok uzaktasın.
4: Çok mu uzak?
9: Hiç tutturamadın.
4: Tamam.
9: Ona teklif ettiğin para çok yüksek. 3000 dolar duyunca şok oldum.
4: Sahiden mi? İşte orada bunun aynı.
9: Bence bu o adamın listesi.
4: Evet. Peki sen ne teklif edersin? Sen ne derdin?
9: Bence bu adam 5000 dolardan aşağısını almaz.
5: 5000'den az almayacağını nereden biliyorsun? Şey, o böyle mi söyledi?
9: Kendi söyledi.
5: Aslında henüz kimse ona bir teklifte bulunmadı değil mi?
9: Hayır.
5: Karen ne düşünüyorsun?
4: Bence bu sanat çalışmasının bir değeri var.
5: Siz karar verin, ben yokum. Gidin halledin. Gidin.
9: Tamam.
4: Pardon çocuklar. Dürüst olmak gerekirse küçük bir araştırmadan sonra bunun 5000 etmediğini gördük asla. Yakınından bile geçmiyor.
9: Ve şu anda bunu internetten satışa sundunuz değil mi?
8: Evet sundum.
9: Bunu kaça listelediniz?
8: 8500 falan.
9: 10 bin dolar olmasın. Sonra 8500'e mi düştünüz?
8: Evet evet.
9: Tamam. Buraya geldiğiniz zaman 8000'e düştünüz ve sonra da 5000'e düştünüz.
8: Evet.
9: Peki 10 bin dolar için kaç kişiden dönüş aldın? Hiç. Hiç aldın mı?
8: Hayır, birkaç teklif daha aldım.
9: Aldığın
8: ama...
9: teklif neydi?
8: 7.
9: 7 bin mi?
8: Evet.
4: Pekala, size kim 7 bin dolar teklif ettiyse onu bulun.
8: Tamam, sizin teklifiniz?
4: 300 dolar.
8: 300 dolar mı?
4: Evet.
8: Sahiden mi? İstediğimiz fiyatın çok uzağında bu.
9: Çok mu uzak?
8: Evet.
9: Yine de bunu buraya getirdiğin için sağ ol.
8: Vaktinizi harcadığınız için ben teşekkür
4: tamam.
8: ederim.
9: Ayaklarına sağlık.
4: Rica ederim.
8: Görüşürüz.
4: Teşekkür ederim. Memnun oldum, teşekkürler. Teklifi kabul etmeyeceğinize emin misiniz?
8: Eminim, evet.
4: Tamam.
1: Nasıl 300 dolara kadar düştün?
5: Karen fiyatı karman çorman hale getirdi. Önce çok yükseğe çıktı. Sonra çok düşük fiyat vererek adamı buradan kovaladı. Öğrenmenin tek yolu fazla ileri gitmek ve hata
4: yapmak. Fazla ileri gidip hata yapmayacağım.
5: Evet yapacaksın.
4: Yapamam.
5: Evet,
1: yapmalısın.
5: Yapacağım en kötü şey eline vurmak ve yola devam etmek olur.
4: Teşekkür ederim.
10: Bu bir Katolik kilisesi.
4: Tamam.
5: Bu adam birbirinden farklı 30 özel yapım arabayla dolu bir depoya sahip. Arabaların
1: bu
5: bir
1: iyiymiş.
5: Havaya
11: marshmallow
5: ateş açıyor.
11: Kimin umurunda?
5: Seth, bu adamı arayacağım. Birlikte oraya
11: gerçekten
5: gideceğiz.
11: Gerçekten bir araba almak istiyor musun?
5: 10 tane alabilirim.
11: Şimdi de otobağa iyi mi olduk?
5: Olabiliriz.
11: Gerçekten mi? Öyle mi olduk?
5: Her şeyi alırım. Biz rehinciyiz. İster elmas olsun, ister elektronik, ister motorlu bir taşıt. Ortada kazanılacak bir para varsa gider onu alırım. O adamı arıyorum.
4: Gidip size bir fatura düzenleyeyim.
12: Nasılsınız?
13: İyi.
12: Dün makbuzumu gişede unuttum. Bir tane daha verebilir misiniz diye soracaktım.
13: Üstünüzde kimlik var mı? Bunu sistemde göremiyorum. Sistemimde bu adreste kimse görünmüyor.
12: Size buraya gelip makbuzumu gişede unuttum diyorum. Dün buraya geldim. Bir televizyon rehin bıraktım.
13: Size sadece bu bilgisayar sisteminde gördüğümü söyleyebilirim.
12: Dostum dinle beni. Aptalca konuşuyorsun. Neden burada
11: bunu
12: olmadığını
11: anlamıyorum.
12: Bunu
11: daha önce gördüm. Asla işe yaramaz. Eğer fişte isminiz yazsaydı sistemimizde olurdunuz.
12: Sisteminizde olmam gerekiyor. Yeniden
11: baktım,
12: gidip daha sıkı basmanızı istiyorum.
11: Tuşlara daha sıkı basmamı mı istiyorsunuz? Hayır, hayır,
12: o bilgisayar
11: hayır.
12: Çalışmıyor.
11: Yok,
12: gidip kendi
11: yok.
12: Bilgisayarına bak. Ve lanet makbuzumu bul.
11: Size iyi günler hanımefendi.
12: Hayır, iyi bir gün olmayacak. Evime makbuzumla
11: İşiniz
12: gitmek
11: yok.
12: İstiyorum. Gidip bu pencereyi bir başkasına
11: çağır. Pencereye başka biri gelsin.
12: Şimdi
11: çağırdım,
12: çağır, yüksek sesle söylüyorum.
11: İnsanlar
12: hadi.
11: Sizi duyabiliyor. İnsanlar sizi
12: sesle.
11: Duyabiliyor.
12: Daha yüksek
11: hanımefendi.
12: Sesle. Daha yüksek
11: Hayır,
12: sesle
11: olun.
12: Çağır. Daha yüksek sesle, daha yüksek sesle. Seni pislik.
11: Siz zaten
12: daha yüksek
11: çağırdınız.
12: Sesle çağır. Makbuzumu istiyorum.
14: Merhaba.
3: Oh. Her şey yolunda
12: bunu mı? Bunu mu çağırdın? Sakın dokunma bana. Sen de kim oluyorsun? Git gidelim, başımdan.
3: Tamam.
12: Git diyorum.
3: Bu kadar gidiyoruz.
12: Tek yapmak istediğin şey...
3: Bu hiç kolay değil.
12: Makbuzumu istiyorum. Makbuzumu istiyorum, tamam mı? Ha?
3: Vay canına. Hey bebeğim. İyi kıvırıyorsun.
14: Az sonra.
5: Aman tanrım.
11: Marshmallow'a ne dersin?
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Döneri gördüğün an bir taş ayran. Gel

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Vay canına, şu arabalara bak. Çok havalılar.
1: Vay canına. Aman tanrım. Yani burası senin özel mağaran ha?
2: Evet.
0: İtiraf etmeliyim ki bu arabalar gerçekten çok havalı. Ama biz otomobil sektöründe değiliz ki.
2: Bu araba 60 model bir Pontiac ve bunu 30 bin dolara satıyorum. Bu bir Cadillac, tek başına 60 ya da 70 bin dolara satılıyor.
1: Öyle mi?
2: Ve motoru için 50 bin dolar daha istiyorum.
0: Şuradaki için ne kadar istiyorsunuz?
2: 95 bin.
0: Vay canına.
1: Bu fiyatlar beklediğimden çok daha yüksek. Ama belki de bizim için köşede sakladığı bir şey vardır.
2: Bu araba 51 model bir Mercury. Arabanın ismi 51 karat gold.
1: Bu müthiş bir şey.
2: Bu arabadaki her şey el yapımı. Hangi araba şovuna gitse o kazanıyor. İçinde 383 stroke motor var.
1: Motoru tertemiz, bal dök yala. Altın, altın, altın. Her yerinde benim adım yazıyor.
2: Bu araba bu hafta sonu Otorama'da olacak.
1: Otorama, Detroit'teki en büyük özel yapım araba şovu. Ve bu bebek görücüye çıktığı zaman babın müşterileri bu bebeği almak için sıraya girecek. Şimdi bir anlaşma yapmak istiyorum. Bunun için ne kadar istiyorsun?
2: Bu arabaya yaklaşık 125 bin dolar harcadım. Muhtemelen 95 bine satarım.
1: Bu araba tam bana göre. Sana şimdi 40 bin dolarlık bir çek yazayım.
0: 40 bin mi? Babam ikinci orta yaş krizini mi yaşıyor acaba?
2: O arabanın nelere sahip olduğunu biliyorsun.
1: 40 bin dolar.
2: Aa, hadi ama bunu yapamam.
0: Babamın gözünde birazdan bir sürü parayı boşa harcayacağım diyen bir pırıltı vardı. Neden bütün arabalarınızın üstünde şıbum yazıyor?
2: Ülkedeki herkes şibum dediğinde bunun ben olduğumu biliyorlar. Evet, birazdan size çok etkileneceğinizi düşündüğüm bir şey göstermek istiyorum.
0: Marshmallow'a ne dersin?
1: Ben de onu diyecektim. Gözlerim alev aldı.
0: Bu gerçekten havalıymış.
2: Bu arabadan çıkan alevleri sevdiniz
1: arkasında
2: mi?
1: Arkasında ellerimi ısıtmaya hazırlanıyordum.
2: Pekala, elimde çok seveceğiniz bir şey var. Benimle arka tarafta buluşmaya ne dersiniz?
0: Altın kaplama arabalar, alev saçan arabalar. Bu adam neredeyse babamın ikiz kardeşi gibi.
1: Bu çok iyi, bunu sevdim. Ortalık ısındı.
0: Var ya.
1: Vay canına.
0: Bu efsane.
2: Bu yaklaşık 40 litreydi.
1: Buna bayıldım. İyi bir şov yaptı ve sıcaklık harikaydı.
0: Çok havalıydı.
1: Hadi içeri gidip tekrar altın arabaya
2: Pekala.
1: Bakalım.
3: Tüm paramı burada harcıyorum. Merhaba.
4: Merhaba.
3: Ne kadar havalı.
4: Evet, bu benim Greta'm.
3: Bu bir gremlin.
4: Bu bir gremlin. Birkaç aydır birlikteydik. Ve onu buraya getirmeye karar verdik.
3: Ondan ayrılmaya hazır mısın?
4: Evet, artık pek geçinemiyoruz.
3: Peki onu nereden buldun?
4: İnternette buldum. Çocukluğumdan beri Gremlin'i seyrediyorum. Ve bu Gremlin 2 filminde...
3: Evet, bu film 1984 yılında bomba
4: Aslında
3: gibiydi.
4: Aslında bu sinemada kullandıkları gerçek oyunculardan biriydi.
3: Tamam.
4: Bundan sadece 1000 tane yaptılar. Bu tamamen aynı büyüklükte ve aynı yapıda.
3: Sahne aksesuarları konusunda uzman değilim ama insanların 80'li yıllardaki film hatıralarına iyi para verdiklerini biliyorum. Bunun için ne kadar istiyorsun?
4: Pekala, genelde 400 dolardan aşağı bir fiyat vermiyorum.
3: 400 mü?
4: 400. Bunlardan sadece 1000 tane var. Buraya gelirken bile onu evine götürmek isteyen insanlar oldu.
3: Sahiden mi?
4: Kendilerine bir eş arıyorlar.
3: Aslında bunu koleksiyonuma katmayı çok
4: evet.
3: isterim ama bu şeyin üstünden para kazanmalıyım. Aynı zamanda bu anlaşmada fiyat kırmak istemiyorum. 200 doların altında bir fiyat düşünüyorum.
4: Hayır.
3: Sahiden
4: Bireysel
3: mi?
4: Bireysel numarası var. Aslında bu kutunun içindekini almış oluyorsun.
3: Yani elinde 2 tane mi var?
4: Evet, 2 tane var. Yani siz bireysel numarası olanı alıyorsunuz. 1000 tanenin içinden 367. olanı.
3: Pekala. İkisi için ne kadar?
4: 500 dolar.
3: 500 çok fazla.
4: Verebileceğim en düşük fiyat belki 260 dolar. kutuda olan için.
3: Hayır, ikisi için de vereceğin en düşük fiyat ne?
4: Kutudaki hiç açılmadı ve bireysel numarası olduğu için her ikisine $480 diyebilirim.
3: Bak ne diyeceğim, bunlar çok havalı.
5: Bu şey bana küçüklüğümü hatırlatıyor, 80'li yılları.
3: İşte bu yüzden onları istiyorum.
4: Herkes bunların fotoğrafını çekip duruyor.
5: Peki ona delice aşık oldun mu?
3: Şunu kabul etsen iyi olur, geceleri çok vahşi olduğunu söyledin.
5: Pekala, dudaklarını büzmüş durumda mı?
4: Evet.
5: Onu hiç öptün mü?
4: Hayır, öpmedim.
5: Tamam, o zaman her ikisi için $250'da anlaşmaya ne dersin?
4: Her ikisi için?
5: Evet.
4: Hayır.
5: Her ikisi için 300.
4: Hayır.
5: Tamam. 350.
4: 400. 375. Hadi şu işi bitirelim.
5: 360.
4: 375.
5: Anlaşmak istiyor musun? O şeyi öpersen.
4: Evet.
5: Sana $375 veririm. Öpücük gibi.
3: Ona büyük bir öpücük ver. Onu ne kadar sevdiğini gösterir gibi.
5: $375.
4: $375.
5: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederim.
5: Umarım ruj izi olmamıştır.
1: Hadi şu altın külçesine geri dönelim.
6: Altın külçesi mi?
1: Bu tam bana göre. Pekala, $40,000 ne dersin?
2: Bunu gerçekten yapamam.
1: Tabii ki yapabilirsin.
2: Hayır.
1: Söylemen gereken tek şey evet. Bana en son fiyatını söyle.
2: $75,000. Tek yapabileceğim bu. Yani $50,000 zarardayım.
1: $45,000.
6: Aklını mı kaçırdın sen?
1: Aklımı kaçırdım.
6: Bu küçük kaçamak bir anda şimdiye kadar tanık olduğum en büyük kişisel alışveriş çılgınlığına döndü.
2: Üzgünüm, bunu yapamam.
1: Tabii ki yapabilirsin. 50,000.
2: Hayır, bunu yapamam.
1: Evet, yapabilirsin.
2: 70,000.
1: Bob $125,000'dan $70,000'a kadar indi. Ve sanırım benim verdiğim rakama inmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.
2: Otoramada olacak mısın?
1: Gitmeyi düşünüyorum. Eğer bu altın araba otoramanın sonunda hala duruyorsa, Bob bu bebeği bana satmak için motive olabilir. Ve o gün sana $50,000'lık bir çek getireceğim.
2: Belki bir şeyler yapabiliriz. Belki de bunu kabullenebilirim.
1: Bu otorama araba şovu durumu kurtarabilir.
6: En azından bugün hiç para harcamadın.
7: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
1: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tam da leyslik. Sevince.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: İkinci El Kralları'nın bu bölümünde.
6: Şuranın güzelliğine bak. Nasılsın genç adam, seni gördüğüme sevindim. İşte burada, benim altın güneşim. İnanılmaz, harika.
7: Peki fiyatı nedir?
8: 75 bin dolar istiyorum.
9: Başka neleri atmak zorunda kaldınız?
10: Bir şeyler almasına izin yok.
11: Hayallerine sahip çık.
12: Çok mu dar, öyle
6: evet,
12: mi görünüyor?
6: Öyle.
13: Bakar mısın?
12: Evet.
13: Siz burada ceket deneyip keyfinize bakarken dükkan müşteri kaynıyor, farkında mısınız?

0: Bu kasaları taşıyacağız.
1: Bu tarafa gelir misiniz lütfen? Lütfen. Herkesi böyle alayım. Herkes burada mı peki? Bugün sadece ben varım. Babam ve kardeşim bugün bizimle değil. Herhangi bir sorun olması durumunda benim yanıma gelmelisiniz. Herkesin arı gibi çalışmasını ve satış yapmasını istiyorum. Hadi dükkanı açalım. Hepinize kolay gelsin.
2: Arabamı bir daha göreceğin için heyecanlı mısın?
3: Senin kadar heyecanlı değilim.
2: Eğer satmak isterse 50.000 dolarlık çeki imzalamaya hazırım.
1: Çok iyi fiyatı aldınız.
4: Çok teşekkür ederim.
1: İyi hafta sonları.
4: Size de.
5: Elektrikli buhar makinesi bakıyordum.
1: Buhar makinesi. Bizde öyle bir şey yok. Buharlı temizleyici var.
5: Buharlı temizleyici.
1: Şurada olacaktı.
5: Kaç RPM?
1: Markası mı? GPM.
5: Bunlardan anlayan bir adam var mı?
1: Yok.
5: Çalışanlarınız nerede?
1: Ben de bir çalışanım. Yardımcı olabilirim.
5: Ama sattığın şey hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bunlardan gerçekten anlayan bir insan
1: Bunlardan
5: istiyorum,
1: anlayan
5: tamam
1: bir kadınım.
5: Peki,
1: ve bu 2700
5: dolar. Hiçbir şeyden haberin yok. Sen sadece bir kadınsın. Aptal bir kadın. Buraya hemen bir adam çağırın. Sen neden orada duruyorsun? Neden orada duruyorsun?
4: Ben de onun yanındayım. Sana yardımcı oluyor.
5: Hayır, bana yardım edemiyor. Bana yardım edebilecek bir
4: Emin
5: adam lazım.
4: Emin ol sana yardımcı oluyor.
5: Hayır, edemiyor diyorum sana. O sadece aptal bir kadın.
4: O nedenmiş?
5: Çünkü ne istediğimi anlamıyor.
4: Bahsettiğin kişi dükkanın sahibi.
1: Artık gitme vaktin geldi dostum. Sana gerçek bir adamın ne yapacağını gösteririm.
5: Onu ancak ben gösteririm.
4: Nasıl olacak
5: o? Dışarı gel.
4: Hadi çıkalım. Evet, çıktık. Ne
5: tamam.
4: Olacak söyle.
5: Para mı değil, adamlığını konuştur.
4: Bak,
5: hiçbir alt yapamazsın.
4: Bak işte bak.
5: Bana ne neyse. Sen hele bir bana
4: bak,
5: dokun ne olacağını
4: bana
5: görürsün.
4: Bana en son vurmaya kalkan adam bir doktordu. Hala
5: hadi
4: peşindeyim.
5: Hadi bulsana o zaman.
4: Hadi sana iyi günler.
5: Bulsana hadi.
4: Bulacağım.
5: Bulamazsın. Seni serseri.
1: Kim bilir kadınlara neden bu kadar öfkeli?
3: Şu altın arabayı koleksiyonun için mi istiyorsun yoksa satmak için mi?
2: Hayır, onu satmak istemiyorum.
3: İyi de para kazanmamız gerek.
2: Bak, sürekli bir şey isteyen biri değilim ama bunu gerçekten istiyorum.
3: Evet ama benim aklım dükkanda. Umarım döndüğümüzde Ashley altını üstüne getirmemiş olur.
6: Bu parçanın üstünde 20 karatlık pırlanta var.
7: Merhaba.
1: Merhaba.
7: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
7: Ödemem siz? Gereken faturalar var. O yüzden bir şeyleri satmaya çalışıyorum.
1: Ne kadar paraya ihtiyacınız var?
7: 415 dolar.
1: 415 dolara ihtiyacınız var demek.
7: Evet, 415 dolar.
1: Bu kadar mı istiyorsunuz?
7: Aslında ben tek bir parçaya 400 dolar.
1: Bir tanesine
7: dolar
1: 400
7: evet.
1: dolar.
7: Bu kuzu kürkü.
1: Kuzu kürkü mü?
7: Evet öyle. Meri'nin küçük bir kuzusu vardı. Tüyleri böyle kar gibi bembeyazdı.
1: Bu kuzu kürkü değil.
7: Kuzu?
1: Hayır değil.
7: Ne o zaman?
1: Bu kuzu gerçek işte. Kürk değil. Ben bu ceketi alamam. Ama bunu alabilirim. 40 dolar veririm.
7: Kaç?
1: 40 dolar.
7: 40 mı? Şaka yapıyorsun değil mi? Kesin şaka yapıyorsun.
1: 50'ye çıkabilirim.
7: 250'de anlaşalım.
1: Olmaz.
7: 250 dolar.
1: Olmaz.
7: O zaman 80 olsun.
1: Olmaz.
7: Tabii ki olur.
1: Sakız güzel mi?
7: Biraz sert sanki ama çiğnedikçe lezzeti gidiyor. İyice tatsız, tatsız bir şey oluyor. Hadi tamam bana paramı ver. 50 dolardan yukarı çık tamam mı? Hadi biraz yukarı.
1: 50 dolar.
7: Merhaba nasılsınız bayım? Çok yakışıklı görünüyorsunuz. Çok heybetlisiniz. Ne kadar uzunsunuz.
8: Yardım ihtiyacım var mı?
7: Bak geldi mi büyüdünüz?
8: Evet.
7: Evet benim iki katımsın resmen.
8: Hadi şöyle.
7: Tamam tamam utanma.
8: Benimle
7: seni takip edeceğim.
8: Gelin.
7: Geliyorum Ashley.
8: Evet peşimden
7: merak
8: ayrılmayın.
7: Etme.
8: Ayrılmayın.
7: Çıf çıf. Çıf çıf geliyorum. Geldim işte.
1: Pekala. Yardıma ihtiyacı olan var mı? Sizce nasıl
9: Bence
1: oldu?
9: Harika oldu.
1: Evet
9: benim
1: fiyatı da
9: gitti.
1: 400 dolar.
9: Aa evet alacağım çünkü gerçekten bayıldım.
1: Harika.
4: Oh.
0: Üzerindeki tilki.
6: Aa, hayır,
0: tilki.
6: Bu niye böyle
0: tilkiyi
6: oldu?
0: Tilkiyi beğenmedin mi?
6: Hayır, neden böyle sert? Hareket bile edemiyorum.
0: Çok dar.
6: Çok mu dar oldu? Öyle
0: evet,
6: mi görünüyor?
0: Evet, maalesef öyle.
6: Tamam, şimdi bunu deneyeceğim.
0: Tamam,
6: çünkü bayıldım.
0: Hadi. Tamam.
6: Evet, çok güzel. Kapora verip ayırsam mı?
1: Öncelikle Karen Tony'nin vaktini alıyor. Üstüne üstlük kendi vaktini de boşa harcıyor.
6: Evet, işte bu çok
0: evet.
6: güzel.
1: En kötüsü de dükkandaki mesaisini boşa harcıyor.
0: Bu sana çok yakıştı.
6: Gerçekten çok tatlı.
1: Bakar mısın?
6: Evet.
1: Siz burada ceket deneyip keyfinize bakarken dükkan müşteri kaynıyor. Farkında mısınız?
6: Özür dilerim.
1: Tamam. Şimdi yerine geçebilir misin lütfen?
6: Tamam, önemli değil.
1: Sanki babam dükkandan çıkar çıkmaz herkes kendini kaybediyor gibi.
2: Şuranın güzelliğine bak. Nasılsın genç adam? Seni gördüğüme sevindim.
10: Arabaları gördün mü?
2: İnanılmaz.
10: Bu bölümde özel yapım olanlar sergileniyor.
2: İçeri girip o arabaların arasında gezmek beni gençlik yıllarıma götürdü. Bunlardan birini alsam sürer
3: mi? Havalı arabaymış.
2: Hem de nasıl? Çocukluğumun modeli. Gördüğüm arabalar muhteşemdi. Hepsi bir öncekinden daha güzeldi. İşte burada. Benim altın güneşim. İnanılmaz bir boya işçiliği var dostum. Çok güzel.
10: Bu arabaya gün ışığında baktığında
2: evet,
10: rengi öyle bir ortaya çıkıyor ki.
2: Çok güzel. Aşırı güzel. Bu arabayı istiyorum.
1: $30 anlaşalım olur mu?
11: Tamam.
1: Bol şans.
3: Bu çok özel bir saç kurutma makinesi.
1: Isıtıyor mu?
3: Evet.
1: Ben sözümde dururum. İşte ekstra $100 burada.
3: Çok teşekkür ederim.
12: Hi.
1: Merhaba.
12: Koleksiyonumdan önemli bir kapak getirdim. 24 ayar altın ve som gümüş. Üzerinde Stanley'nin de imzası var. Her şeyi orijinal. 2003'ten beri bir ya da iki tane satılmış. Satılan kapak altın plaktı ve $500 satıldı.
1: Bu sınırlı üretim bir şey ise bunun için yüklü ödeme yapabilecek bir sürü müşteri bulabiliriz.
11: Üzerinde bir sayı ya da sınırlı üretim
1: Hayır.
11: yazısı falan var mı?
6: Kart.
12: Kart var.
6: Küçük bir kart var ama üzerinde sayı yazmıyor.
12: Evet, sadece kaç tane yapıldığı
6: evet.
12: yazıyor.
6: Bundan 1000 adet üretilmiş.
11: Bunu neden satmak istiyorsunuz?
6: Çünkü ben istemiyorum. Evimizdeki hiçbir şeyle uyumlu değil.
11: Ha.
12: Yatak odasında küçük bir köşem var sadece.
6: Umurumda değil.
11: Aa, umurunuzda değil mi?
13: Senin için üzüldüm.
1: Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
12: Buna $300 istiyoruz.
11: $300 mı?
12: Ben gerçekçi konuşuyorum.
1: Ben bir araştırma yapayım. Hemen dönerim.
11: Aa, tanrım.
6: Görmek bile sinirlerimi zıplatıyor.
1: Sadece kaplama değil mi?
11: Aslında makineyle bakabilirsin ona.
1: Bu altın kaplama altın değil. İşte orijinal kapak burada. Burada $60 da ilan var. Çok da değerli bir şey değil yani. Kesinlikle değil.
11: Aa, şu kadın hakkında konuşabilir miyiz? Çocuk neden böyle bir ilişkiyi yaşamayı kabul ediyor? Bunu ondan almak istemiyorum.
1: Babice yeter. Evet. Ne yazık ki bu 24 ayar altın değil.
12: Aa, değil mi?
1: Sadece kaplama. Bu da değerini epey düşürüyor. $25.
6: $25 olmaz.
11: Bir şey sormak istiyorum. Başka neleri atmak zorunda kaldınız?
12: Başka bir şey yok çünkü...
6: Bir şey almasına izin yok.
11: Aa, bir şey alması
6: Zaten
11: yasak yani.
6: Zaten bunu da almamıştı. Hediye gelmişti. $100 aşağı olmaz.
1: 30.
6: Bence başka bir yere gidelim.
1: Üzgünüm.
12: Pekala.
6: Oldu o zaman. Memnun
11: oldum.
6: Teşekkür
11: ederim.
1: Memnun oldum. Bol şans.
12: Teşekkürler.
11: Sakın satma. Hayallerine sahip çık. Çocuğun durumu umutsuz. Bir şey söylemekten ölesiye korkuyor. Ona yardımcı olmalıydık. Ondan daha iyisini bulabilir.
1: Peki.
11: Çok sinirlendim.
1: Yeter.
11: Hırs yaptım.
1: Dur.
11: Kimse kimseyi
1: Hayatta
11: kontrol edemez.
1: Hayatta herkes kendi seçimlerini yapar.
11: Onun seçim hakkı yok.
1: Yeter.
11: Sen bir insana böyle yapar mıydın?
1: Yeter dedim. İşinin başına dönüp az önce ne yapıyorsan onu yapadım.
11: Ben de fikir beyan edebilirim değil mi?
1: Evet ama benim de bir sabrım var. Teşekkür ederim.
13: Birazdan.
14: Lanet yüzüğüm nerede?
15: Parayla mı ayrılmıştı?
14: Rehin vermiştik.
15: Rehindi, tamam.
9: Ne kadar boş konuşuyorsun. Hadi git Ashley'i çağır.
10: Senin almanı çok isterim.
2: Ben de almayı çok isterim.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
22: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Buna 40 dolar verebilirim.
1: Tamam, olur.
0: Tamam.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler.
1: Sana da tatlım.
2: Vitrinde gözünüze çarpan bir model var mı?
3: Şuradaki.
2: Gerçekten güzel bir yüzük.
4: Çok güzel.
3: Kaç karat bu?
2: Yaklaşık 2 karat.
3: Deneyebilir
2: Tabii
3: miyim?
2: Tabii ki. Çok güzel durdu.
3: Tombul parmağımda biraz evet. büyük durdu gibi.
2: Pekala, başka bir şey var mı?
4: Buna ne dersin?
3: Hangisi? Bu kaç karat acaba?
2: Bu da güzel bir yüzük.
3: Kesimi, berraklığı ve rengi hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Bu bir yuvarlak kesim ve...
4: Hiç yuvarlak kesime benzemiyor.
3: Peki berraklığı ve rengi?
2: Halka kısmı beyaz altın. Yaklaşık 1 karat.
4: Bu yuvarlak kesime benzemiyor.
2: Kesim.
0: Evet, bunlar yuvarlak kesim. Rengi ve berraklığı da çok iyi görünüyor.
3: Fiyatı ne kadar?
2: Bunun fiyatı...
0: 1000 dolar.
3: Benim bütçemi aşıyor.
2: Müşteriyle ben ilgilenebilirim. Ashley'nin eline güç geçince biraz havaya girmiş.
3: Şunu da görebilir miyim?
0: Hadi o zaman bu yüzüğü sen göster ve anlat.
2: Tabii. Yuvarlak kesim ve ortada da baget kesim bir taş var.
3: Bana bu yüzüğün renk ve berraklık gibi özelliklerini de söyleyebilir
2: bu
3: misiniz?
2: Bu konuda Ashley sizi bilgilendirecek.
0: Evet, bu özel bir renk. Bu sıralar yuvarlak kesim modeller çok beğeniliyor.
4: Ne dersin?
3: Fiyatı ne?
0: Bunun fiyatında indirim yapabiliriz.
3: Öyle mi? En son evet. ne olur?
0: 900 dolar.
3: 900 mü? 875.
5: Sold.
0: Tamam.
4: Teşekkür ederim Ashley.
3: Teşekkürler.
4: Harikasın.
2: Şöyle vesneye doğru geçin. Biz şimdi işlemleri
4: Teşekkür ederiz.
2: Hallediyoruz.
3: Teşekkürler.
2: Yaptığın neydi öyle? Satışın ortasında bu şekilde girmek ne oluyor?
0: Sonuçta sattık değil mi?
2: Evet.
0: Önemli olan bu işte.
2: Tabii. Les amcanın dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
6: Babam bu arabaya resmen kafayı taktı. Evet, ışıklar altında güzel duruyor ama ufacık bir toz gelse bu kadar güzel durmayacak. Eve geldiğimizde çok farklı duracağından eminim.
7: Rengin nasıl değiştiğine
8: evet.
7: bakın. Baksana, bir koyu bir açık görünüyor.
6: Peki fiyatı nedir?
7: Bakın, ben bu araba için 75 bin dolar istiyorum.
8: 55 bin doları kabul eder misin?
7: Bu araç 100 bin dolar değerinde aslında.
8: Evet.
7: Senin almanı çok isterim.
8: Ben de almayı çok isterim. Ama çok para. Olur ne?
7: Buna gerçekten çok para yatırdım. O yüzden 75 bin dolardan aşağı inemem.
8: Üzgünüm. Evet, bu kötü oldu. Kendimi bu arabayı sürerken hayal edebiliyorum ama 75 bin dolar bütçemi çok aşıyor. Numaram sende kalsın. Fiyatta indirim yaparsan hemen beni ara. Seni
6: tamam,
8: görmek
6: Bob,
8: güzeldi,
6: teşekkür
8: Bob.
6: Ederiz.
7: Evet, sağ ol. Geldiğiniz için sağ
6: olun. En azından çok güzel arabalar gördük.
8: Ama o altın rengi hala en güzeli. Bakalım kız kardeşin neler yaptı.
0: Bu yüzük nasıl peki?
5: Çok beğendim, çok güzel. Parmağıma da tam oldu.
0: 325 dolar.
9: Tamam, anlaştık.
0: Tebrik ederim. Merhaba.
10: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
10: Teşekkür ederim. Bugün satmak için dükkanınıza lüks markaların çantalarını getirdim.
0: Tamam.
10: Sınırlı üretim çantalara bayılıyorum. Bu çantanın satış fiyatı 1400 dolar. Şuradaki çanta da vintage.
0: Bunlar %100 gerçek çantalar. Müşterilerim rafta 2 lüks çantayı uygun fiyata görürlerse havada kaparlar ve çok sevinirler.
10: İkisini de çok seviyorum. Hepsi marka olan neredeyse 45 tane çantam var. Ama benim gözüm hala yeni çanta vardı.
0: Anlıyorum. Peki bunları ne kadara satmayı düşünüyorsunuz?
10: 2 çanta için yaklaşık... 1400 dolar istiyorum.
0: Bu fiyata satabileceğinize emin misiniz?
10: Bu fiyata ya da civarına satabileceğinizi biliyorum. Yoksa siz öyle düşünmüyor musunuz?
0: Kesinlikle düşünmüyorum.
10: Bu ikisi hakkında saatlerce araştırma yaptım. Bunların gerçek olduğuna eminim.
0: Bu çantayı size böyle mi sattılar? Koruma poşetinde tutmanız gerektiğini bilmiyor musunuz?
10: Anlıyorum kesinlikle ama çok fazla çantam var.
0: Tamam ama işte faturanız var mı?
10: Hayır, yok.
0: Kapıyı 1400 dolardan açtınız. Peki en son kaça düşersiniz?
10: 1000 dolar diyebilirim.
0: Ben o kadar çıkamam. Orijinal olduğunu kabul ediyorum. Tamam, onda sorun yok.
10: Evet.
0: Ama üzerinde çok fazla yıpranma izi ve çizik var. Ben buna $350 verebilirim.
10: Peki, sanırım anlaşamayacağız. Bunu $350 satabilirim ama bunu maalesef satamam.
0: Peki düşebileceğiniz son fiyat nedir?
10: O çanta için $600.
0: Anlıyorum ama ilgilenmiyorum, üzgünüm. Bunun için 400, diğeri için de 200 verebilirim.
10: Üzgünüm, bu benim için çok düşük. İkisi için $800 düşebilirim ancak en son fiyat olur. Bunun en az $1,100-$1,200 satılabileceğini çok iyi biliyorum.
0: Benim dükkanımda imkansız.
10: İkisi için orta noktada buluşsak mesela $700.
0: $600'da kesin kararlıyım.
10: O kadar inemem, üzgünüm.
0: Tamam. Ortada buluşalım mı?
10: Kaç dolar mesela?
0: $650.
10: Tamam, öyle olsun.
0: Tamam. Harika.
10: Hakkınızı vereyim, çok sıkı pazarlıkçısınız.
9: Vezneye geçelim ve işlemleri halledelim.
11: Bana vezneye kadar eşlik edebilir misiniz? $318.
2: Çok hoş bir bilezik.
4: Güle güle kullanın.
11: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
12: Ashley burada mı?
2: Ben Karen, siz kimsiniz?
12: Bernadette. Sesin Ashley'ninkine benziyor. Sabah yüzüğüm hakkında biriyle telefonda konuştum. Erkek arkadaşım almak için buraya geldi. Bugün benim doğum günüm. Ona yüzüğümün burada olmadığını söylemişsiniz. Şimdi bana cevap verin, yüzüğüm nerede?
2: Öncelikle yüzüğünüz rehinde miydi yoksa kaporaya mı ayrılmıştı?
12: Rehindeydi, rehin verilmişti.
2: Rehinde,
12: evet.
2: Tamam.
12: Size bir fatura getirmiş, gelip yüzüğü aldığını
2: söylüyorsunuz.
12: Faturanız
2: var mı?
12: Yok.
2: Peki fatura nerede?
12: Söylüyorum ya işte, erkek arkadaşım buraya
2: sizinle
12: faturayla gelmiş, tamam mı?
2: Ben değildim, bunu açıklığa
12: sesin
2: kavuşturun.
12: Sesin telefonda konuştuğum kişinin sesiyle aynı.
2: Ama o ben değildim.
12: O zaman benimle telefonda konuşan Ashley kim?
0: Bu kadın birkaç saat önce beni aradı ve hakaretler savurarak erkek arkadaşının faturasıyla geldiğini ama yüzüğünü ona vermediğimizi söyledi.
2: Ashley'nin vaktini boşa harcamadım.
12: Hadi onlar o zaman. Sen telefonda konuştuğum kişisin işte Ashley. Yoksa bir avukatla gelip buranın altını üstüne mi getireyim?
3: Emin ol, yaparız.
12: Burada $20,000'lık yüzüğüm var ve siz bana nerede olduğunu bilmediğinizi söylüyorsunuz. Buraya faturasıyla gelmiş.
0: Tamam.
12: Lanet olası,
0: tamam.
12: Yüzük nerede? Hemen söyleyin.
0: Ne istiyorsunuz?
12: Yüzüğümü.
0: En başından anlatın.
12: Çok basit ve açık. Bana yüzüğü teslim aldığımı gösteren o lanet belgeyi bulun ve gösterin. Çünkü ben o aptal müşterilere...
13: Sakın bizi kandırmaya kalkmayın.
2: Güle güle. İyi günler.
13: Benim üzerime mi yürüyorsun sen? Başına bela aldığının farkında değilsin.
14: Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum.
0: Çok bağırıyorlar.
2: Niye sürekli bağırıyorlar?
13: Ne istiyorsun? Belanı mı?
14: Adana
13: hadi gel.
14: Tatmaz.
13: Ben diyeceğimi dedim.
2: Ashley, yardımın için teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
8: Eğlenceliydi.
6: Evet, sanırım eğlence anlayışlarımız birbirinden farklı.
8: Bak sana ne diyeceğim.
6: Söyle.
8: O arabaları görmek beni hala heyecanlandı.
0: Nasıl geçti?
6: Harikaydı ama aynı zamanda vakit kaybıydı. Bir arabaya kafayı takmış ama adamı ikna edemedi bile.
8: Arabayı satın alabilirdim ama benim istediğim fiyata düşmüyordu. Daha fazla para ödemek isteseydim alırdım.
0: Bunlar bugünün satışları.
8: Fena değil.
6: Evet, fena değil.
0: Güzel bir gün oldu.
8: Biliyor musunuz, her gün böyle olsa o arabayı alabilirdim.
6: Tabii baba, tabii. Yok artık.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Parasının kıymetini bilenler.
21: Biziz biz.
22: Biziz.
21: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
23: Sirke kullanıyorum.
1: Çok güzel oluyor.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
21: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
22: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
21: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
20: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
23: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
24: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
25: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
16: Bu otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: İkinci el kurallarında birazdan.
1: Neler oluyor?
2: Bir şey yok. Kardeşimle birbirimize girdik.
1: Görünüşe bakılırsa üzerine biraz fazla geldi.
3: Bu saat gerçek değil. Sen zekamı küçümsüyorsun.
4: Onu almak istiyor musunuz?
3: Neden yalan söylüyorsun bana?
5: Hey, yavaşla. Yavaşla.
6: Direksiyona göz atması çok güzel. Çünkü normalde yapamıyor.
5: Nasıl gidiyor?
4: Şimdi de kirli çamaşırlarını herkese yayınlamaya mı karar verdin?
1: Bu durumu gerçekten biraz fazla büyütüyorsun.

0: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: İyiyim, ya siz?
0: Ben de iyiyim. Ben 100 dolardan küpelerimi satmıştım. Hı-hı. Ama artık istemiyorum. Küpelerimi geri istiyorum.
1: Ama makbuz verince polis için 2 hafta tutmak zorundayız.
0: Ay, kimse bana bunu söylemedi.
1: Yasa böyle.
0: Dediğim gibi bana küpelerimi verin.
1: Hayır diyorum. Yasaya bakın. Parmak izinizi verdiğinizde ona satmışsınızdır. Birkaç hafta sonra gelip alabilirsiniz. Yasaya göre...
0: Yasa umurumda değil. Hemen küpelerimi geri verin. İşte bu fişi, işte bu da paranız. Başka ne lazım? Kimse yok mu burada? Hey, sen dilini mi yuttun?
1: Hanımefendi.
0: Ben kesinlikle gülümsemiyorum. Bana neden sırıttın?
1: Polis için 2 hafta tutmak zorundayız.
0: Ay, kimse bana bunu söylemedi.
1: Yasa böyle.
0: Dediğim gibi bana küpelerimi verin.
1: Hayır diyorum. Yasaya bakın. Parmak izinizi verdiğinizde ona satmışsınızdır. Birkaç hafta sonra gelip alabilirsiniz. Yasaya göre...
0: Yasa umurumda değil. Hemen küpelerimi geri verin. İşte bu fişi, işte bu da paranız. Başka ne lazım? Kimse yok mu burada? Hey!

0: Yine ne var?
1: Ne yapacaksın pislik?
0: Sen kadın mısın, erkek misin?
1: Bir önemi yok.
0: Çünkü kendine birazcık saygısı olan bir kadın
1: o kesinlikle... O zaman sana erkek gibi konuşmaz. Davranırım.
0: Bu adamın gitme vakti geldi.
1: Ahbap dinle. Lanet olası küpelerimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hadi git pislik. Hadi.
0: Teşekkür ederiz.
2: Tamam,
1: aşağılık
2: bu kadar
1: pislik.
0: Teşekkürler.
1: Adamın arkasına saklan sen.
0: Teşekkürler İffetli
1: Hanım. Yine de gelip küpelerimi alacağım. Pislik. Pislik.
0: Kafana dikkat
1: pislik
0: et.
1: Pislik seni. Umrumda bile değilsin. Seni aşağılık pislik. Ona ne olduğunu göstereceğim.
2: İyi
1: göstereceğim.
2: Dikkatini çekmek istedi.
0: Eve gidip egzersiz yapmana gerek evet. Yok. Pazularını şişirdin.
3: Ben bu işi biliyorum, iyi biliyorum.
4: Ne söylediğini anlamıyorum.
5: Merhaba, nasılsın?
6: İyiyim, sen?
5: İyiyim, buraya ne getirdin?
6: 1970'lerden aksiyon figürler. Koca Jim oyuncak koleksiyonu.
5: Vay.
6: Kumul arabası ve balıkçı teknesi.
5: Pekala.
6: Bu bir itfaiye aracı, kurtarma
5: güzel
6: aracı. Ve bak, yukarıya kalkan merdiveni var. Aksiyon figürler olarak bunlar var.
5: Güzel.
6: Bir tane daha Jeep'im var. Gergeden var.
5: Gergeden ona uymuş, harika.
6: Ve dünyaca ünlü karavan.
5: Tamam.
6: Tamam mı?
5: Bunları nereden buldun?
6: Ben hobi olarak oyuncak satarım ve değişirim.
5: Evde oturup bu oyuncaklarla mı oynuyorsun?
6: Oyuncaklarımla oynamıyorum.
5: Ne kadar istersin?
6: Yaklaşık $500.
5: Ah. Kesinlikle bir pazarımız var. Ama oyuncak dükkanı değiliz. İkinci el dükkanıyız. $500 mı istiyorsun?
6: Evet, her şeyi fiyatlandırdım. Tıpkı
5: şu anda satacak
6: an...
5: mısın
6: doğru,
5: gibi mi?
6: Doğru.
5: Tamam, belli ki $500 alamayacaksın.
6: Bunu biliyorum.
5: Tamam. Bu kalemler için almayı istediği fiyat son derece mantıksız. Böyle bir koleksiyon için inebileceğin en düşük fiyatın ne olduğunu bilmek istiyorum.
6: Pekala, yaklaşık 300.
5: $300 mı?
6: Hı. Sadece figürler yaklaşık $150. Çünkü giysileri var.
5: Peki.
6: Bu değerlerini 3'e katlıyor.
5: Harika parçalar. Hı-hı. Beni yanlış anlama, tamam mı? Bu harika bir koleksiyon. Benim bunlar için düşündüğüm $125.
6: Bence bu imkansız. Biraz arttırıp 250'ye yaklaştırsak?
5: Hayır. Yaklaşamayız bile. 130.
6: 200.
5: Hayır.
6: Bunun iki katını kazanabileceğinizi biliyorum.
5: 130 tavan fiyatım.
6: $130 veremem. Yapamam. Ama tekrar paketlemek istemiyorum. $150 olur mu?
5: Öyleyse $130 nakli kabul edersin.
6: $150.
5: Hayır, indiremem.
6: Pekala, ya figürleri alsam?
5: Hayır. Hepsini 130'a istiyorum.
6: Tamam. Pekala, zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
5: $150 için mi geldin? Yanında götürmek istemiyorsun.
6: Pekala, tamam, pazarlıktan sıkıldım artık. 130'u alacağım.
5: Teşekkür ederim. Byron oyuncak koleksiyonu $130. Bu muhtemelen tek başıma yaptığım en büyük pazarlıklardan biri.
0: Harika olduğunu söyleyeyim. Karen sorumluluk almaya hazır. Artık hiç kuşku yok. Armut kesinlikle dibine düşmüş. Seninle gurur duyuyorum.
5: Teşekkür ederim.
0: Muhteşem.
5: Teşekkür ederim.
0: Devam et.
5: Sağ ol.
7: Diye gelsene bebeğim.
0: Ne yapıyorsun?
8: Süpürgeyi gösteriyorum. Şuraya bak.
0: Tamam.
4: Neden bağırdın?
8: Çünkü sana söylediğimi dinlemiyorsun. Aynaya bak. Çevrende ne olduğuna bak. Çünkü şu anda normalde olduğundan daha duygusalsın.
4: Duygusal değilim. Bana bağırılmasını istemiyorum o kadar.
8: Affedersin ama bağırmıyorum. Baltalanmak istemiyorum. Baltalanmak
4: o
8: istemiyorum.
4: O zaman bağırdığın için özür
8: dilerim. Hayır, özür dilemiyorum. Zaten iki kez diledim. Şimdi büromdan çık.

0: Merhaba Ashley.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Bir şey yok. Kardeşimle birbirimize girdik.
0: Biliyorum, fark ettim. Sizi orada gördüm.
1: Felaket.
0: Tanrım, görünüşe göre üzerine biraz fazla geldi.
1: En hafif deyimiyle.
0: Neler oluyor?
1: Felaket işte. Bazen kardeşimle konuşmak istiyorum.
0: Anlıyorum
1: yani,
0: tabii.
1: Yani bir kardeş sohbeti edebilmek
0: evet.
1: için. Oysa işler. Ve az önce orada patladı işte.
0: İyi ama siz...
1: Bu çok zor.
0: Buna inanırım.
1: Bu çok zor.
0: Anlıyorum çünkü bunu sizde çok fazla görüyorum.
1: Evet, bu çok zor.
0: Pekala, bir şey gerekirse...
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Moralini bozmamaya çalış, tamam mı?
1: Çalışırım.
0: Bir şeye ihtiyacın olursa yerimi
1: Teşekkür
0: biliyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Evdeki köşem için düşünüyordum.
3: Kaç erkek evdeki köşesi için bir tukan arar ki?
4: Nasılsınız?
5: Merhaba. Güzel bir saat arıyorum.
4: İstediğiniz özel bir model var mı?
5: İnce şeyleri severim. O yüzden elmas kenarlı bir şey istiyorum. Şu saate bakabilir miyim?
4: Tabii ki.
5: Bunlar için belgeniz var mı peki?
4: Bazıları için var, bu saat için belge yok.
5: Bunun gerçek olduğundan nasıl emin olabilirim?
4: Çoğumuz sertifikalı taş bilimciyiz, bunu anlayabiliriz.
5: Sertifikalı taş bilimci
4: Ben misin? Değilim ama bazılarımız öyle. Bob!
5: Size bunların elmasa benzemediğini hemen söyleyebilirim.
6: İkincil piyasa elmaslar.
5: Sertifikalı Kesinlikle. Taş bilimci misin?
6: Evet bayım.
5: Buna ne kadar istiyorsunuz?
6: Bu $6,000.
5: $6,000 mi?
6: Evet bayım. Eyalet yasalarına göre...
4: Nesi sahte?
5: Hareketi.
4: Gerçek.
6: Her şeyiyle gerçek.
5: Kusura bakmayın ama bu çalışmıyor bile.
4: Neden biliyor musunuz? Çünkü pilli değil. Harekete duyarlı. Yani sallarsanız çalışır.
5: Bunu anlıyorum. Ciddi misiniz? Şu anda daha iyi şirket bürosunu arıyorum.
4: Mükemmel. A artı sınıfındayız.
5: Bu saat gerçek değil.
4: Onu almak istiyor musunuz?
5: Neden bu konuda yalan söylüyorsun? Sen zekamı aşağılıyorsun.
4: Hayır, bir dakika, üzgünüm. Mağazamı yani aşağılıyorsunuz. Beni aşağılıyorsunuz. Size mal satmıyoruz.
5: Hadi. Arıyorum.
4: Arıyor musun? Sana eşlik etmesi için gerçek olmayan güvenliğimi de ben arıyorum.
5: Hayır.
4: Çünkü seninle iş yapmıyoruz.
5: Bekler misin? Telefon açacağım.
4: Benim Seni biriyle konuşmam gerekmiyor.
5: Kurusunu arayacağım şimdi.
4: Size iyi günler beyefendi.
5: Yaptığın şey bir 10.08.
7: Tamam. Pekala. Neymiş?
5: Bu saldırı.
7: Neler
5: Gerçekten.
7: Oluyor?
5: Polisi arıyorum.
7: Kimi aradığını
5: Polisi arıyorum. Hayır,
7: değil.
5: Polisi arıyorum.
7: Kimi istersen onu ara. İster polisi ara, ister karakolu, umurumda değil. Otoparktan
5: Alo.
7: Çık.
5: Evet, Amerikan müceferattayım. Defol şuradan.
7: Adı Byron dersin.
5: Bana saat satmıyorlar.
1: Altın kaplı.
8: Bu altın.
1: Altın kaplı.
8: Bu altın.
9: Merhaba, nasıl gidiyor?
3: Hormonlu bir traktör.
8: Hormonlu bir traktör. 68 model ve özel bir seridendir.
9: Binişli bir çim biçme makinesi mi?
8: Binişli bir çim biçme
9: Bunu
8: makinesi.
9: Bunu sen mi yaptın?
8: Birkaç geçit töreninde kullandım ve sadece...
3: O kadar harika
8: o
3: mı?
8: O kadar harika.
3: Oldukça benzersiz bir parça. O kadar eşsiz ki doğru fiyattan satın alabileceğim sürece onu satabileceğim. Geri gidiyor mu?
8: Evet, her viteste gider. 24 kilometre hız yapar.
3: Bunu sürmek ister misin? Çalıştığından emin ol.
9: Evet, bundan emin
3: ve
9: olmalıyız.
3: Tabii ki yaşlı bir insanın sorumluluğu var ama sen gençsin.
9: Tamam.
3: Test sürüşü yapmadan buna ne kadar istiyorsun?
8: $1,000 açalım.
3: Peki kaça düşeceksin?
8: Galiba düşebileceğim son rakam 5.
3: 499 teklif etsem olmaz mı?
8: 499.
3: Öyleyse 450'ye ne diyorsun? 450'yi kabul eder misin? 400'ü kabul eder misin?
8: Hayır.
3: Tamam, fiyat 400 ila 500
9: tamam.
3: arası. O kısma
9: tamam.
3: geldik. Pekala, şimdi gidip ne yaptığını görelim.
9: Dev bir traktörle yolun ters tarafından gidiyorum.
3: Direksiyona göz atabilmesi çok güzel.
9: Merhaba.
3: Çünkü normalde yapamıyor.
9: Tamam hey, yavaşla yavaşla. Yavaş git. Senin üzerinden geçerim baka.
3: Şimdi kaça ineceksin? Yani dinle, buna büyük bir rağbet
9: bu
3: var.
9: Bu bir yenilik, tamam mı?
3: Birkaç yüz dolar.
8: Hayır.
3: Neden?
8: Çünkü o zaman ben para kaybederim.
3: Yani
8: bunun için vermem.
3: 210?
8: Hayır.
3: 220?
8: Hayır.
3: 230? 250? Peki neden daha çok vermeliyim?
8: Çünkü bence bir gün onu isteyen çıkacak. Ne zaman bilmem.
3: Satmaya çalışıyor muydun?
8: Ya pek sayılmaz.
3: Ama herhangi bir talep var mıydı?
8: Aslında birkaç kişi gelip baktı. 1000 dolardan satışa çıkarmıştım.
3: Sadece benzersiz diye ve Bobby'nin direksiyonu incelemesi hoşuma gittiği için. 300.
8: Hı-hı.
3: 300 dolar. 350.
8: Hayır.
3: 350.
8: 400. 400.
3: Hemen 350.
8: Hayır, 400.
3: Yazı tura atayım.
8: Tamam.
3: Hazır mısın?
8: Evet.
3: Peki, 350 mi 400 mü? Anlaştık
8: evet.
3: mı? Anlaştık. Söyle.
8: Yazı.
3: Ne geldi?
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
11: Net. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
12: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle.

0: Şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso. Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Hemen 350.
4: Hayır, 400.
3: Yazı suratı.
4: Pekala.
3: Söyle.
4: Yazı.
3: Ne geldi?
4: Tura.
3: Tamam, 350.
5: 350.
4: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim. Pazarlık bitti.
5: Tamam.
3: Onu öyle çıkaralım.
5: 350 değil mi?
3: Tamam, 350. İyi oldu.
6: Müşterilerin burada uyumasına izin vermiyoruz.

0: Tak tak.
1: Ne haber Karen?
0: Bugün nasılsın?
1: Çok meşgulüm. Konu nedir?
0: Kız kardeşin birazcık üzülmüş. Ve bu sabah oldukça ateşli bir tartışma yaşadığınızı fark ettim. Kaygılanıyorum.
1: Benim için mi?
0: Onun ve senin için.
1: Peki şu anda tam olarak ne istiyorsun?
0: Söylemeye çalıştığım şu Seth, bazen üzerine fazla gitmiyor musun? Yani ne, belki ne? Bazen sadece kardeşini istiyordur. Ne dersin? Sonuçta
1: yani
0: kardeşsiniz.
1: Yani şimdi bu...
0: Bence
1: yani sanki...
0: doğal.
1: Evet, bizi düşündüğün için sağ ol ama bildiğim kadarıyla seninle iş arkadaşıyız. Sana ne söylediğini bilmiyorum. Ama bu Ashley ile benim aramda yani.
0: Ben de...
1: Söylediğim gibi geldiğin için sağ ol. Şu anda biraz meşgulüm yani.
0: Sadece bilmeni istiyorum.
1: Hı-hı.
0: Belki de kız kardeşine kullandığın üslup konusunda biraz düşünmeye başlamalısın. Onunla konuşma tarzını düşünmelisin çünkü incitiyorsun. Bence öyle, gerçekten.
1: Anladım, notunu aldım. Sağ ol
0: Pekala,
1: Karen.
0: Pekala, tamam.
1: Bir şey olursa...
0: Bir şey ihtiyacın olursa bana söylersin.
1: Bir şey olursa bildiririm.
0: Tamam.
1: Sorun değil.
2: İşte. Brrr. Yaptığımız buydu. Bundan anlar mısın?
3: İndirimli bir yer vardır. Dansa devam et.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Nasılsın?
4: Merhaba. Bu,
6: merhaba.
4: Bu Zack.
5: Merhaba.
4: Çok meşgul. Bu yüzden ne istediğini ve elindekini söyle.
6: Elimde bu saat var ve artık onu satmak istiyorum. Elimde tutmak istemiyorum.
5: Ha. Nereden aldınız?
4: Aslında bunu New York'ta bir mağazadan almıştık. Ve kitabını çıkarırken kutlamak istedik.
5: Ha, kitabı sen mi yazdın?
6: Hı hı. Hı
4: hı. Evet, kitapları Zack yazdı. Onunla bir dizi çocuk kitabı yazdık.
5: Sahi mi? Vay canına.
4: Andy Warhol kitabını çıkardı. Kitabı yazmasını ve çıkarmasını kutlamak için saati satın aldık. Kendimiz bastırdık.
5: Babanla mı?
6: Hı hı.
5: Kitapları kaça satıyorsunuz?
4: Kitapları 10 dolara satıyoruz. Paranın yarısı St. Jude Çocuk Hastanesi'ne gidiyor. Ve geri kalan yarısını o alıyor.
5: Yani... Ha, peki kitap ve saat için ne kadar istiyorsun?
6: Hmm, 500 dolara ne dersin?
5: Bu saatin gerçekten Andy Warhol'a ait olduğunu nasıl biliyorsunuz?
4: Bu saat olduğunu bulamamız imkansız.
5: Bu saat
4: evet.
5: Olduğunu...
4: Buna o kadar alamayacağımızdan eminim.
6: Ne kadar eski baksana.
5: Şu anda eski.
6: Bu çok eski.
5: Ama
6: ve...
5: benim kadar yaşlı değil. Senden yaşlı. Andy Warhol'un olsaydı çok iyi bir fiyat alabilirdi. Devam et. Doğru yoldasın.
6: 150 dolar.
5: Hala çok olduğunu düşünüyorum. Nedenini söyleyeyim mi?
6: Neden?
5: Çünkü bu saatin bu adama ait olduğunu kanıtlayamıyoruz.
6: $100. $50.
5: Çok hoş bir çocuksun. Bu yüzden her ikisine $30 ne dersin?
6: Bu olmaz.
5: Olmaz mı? Ne kadar olur?
6: 40'a ne dersin?
5: $35'e ne dersin?
6: Tamam.
5: Zack, seninle tanışmak bir zevkti. İnan bana. Sana çok itibar ediyorum.
4: Teşekkür
5: Size
4: ederim.
5: Daha çok itibar ediyorum. Yapacağınız şey şu gördüğünüz kişiye gitmek. $35 anlaşma yaptık ama 40 vereceğim, tamam mı? Hadi buraya gel. Saatin bana para getirmeyeceğini biliyorum. Kitabın bana para getirmeyeceğini biliyorum. Ama işe bakın. Çocuk çok iyi pazarlık etti.
6: Para, para.
7: Burada iş çok, para da çok. Kimse beni tutamaz.
8: Bu yeni vitrinler harika görünüyor.
1: Güzel, iyi ki birliktesiniz.
0: Evet, bence de.
1: Şimdi de kirli çamaşırlarını herkese yayınlamaya mı karar verdin?
0: Seth.
1: Karen.
0: Bence durumu gereğinden fazla abartıyorsun.
8: Ne dedim ki?
0: Seth. Seth'e bazen kardeşini istediğini, kardeş ilişkisi istediğini söyledim. Sadece işle
1: Buna
0: meşgul.
1: Buna iş deniyor Karen.
0: Bunu anlıyorum.
1: Biz işte çalışırız.
0: Anlıyorum ama yine de aileyiz, öyle değil
1: mi? Öyle. Ama yine de aile sorunlarını iş dışında çözeriz. Şimdi yapacağımız şey şu. Telefonunu açık tut. Dükkan kapandıktan 5 dakika sonra senden resmen özür dileyeceğim. Bu yeterli olur mu?
8: Evet.
0: Seth bu durumu tümüyle başka bir seviyeye taşıdı.
8: Tuhaf.
0: Şu resmi özür de neyin nesi oluyor? Seni dükkan kapandıktan 5 dakika sonra arayacağım ve resmen özür dileyeceğim.
8: Evet,
0: resmi
8: bir özür mü? Ama bu yine de Seth için bir özür dileme yolu.
0: Peki öyleyse rica ederim.
8: Teşekkür ederim Karen.

0: İkinci El Krallarında bugün.
1: Bu gördüğünüz Picasso'nun eseri.
2: Bu Çakal'ın, bu da Fletcher'ın.
1: Tahmini değeri 1.4 milyon dolar kadar.
3: Vay canına.
4: Paramı versen iyi olur.
3: Yoksa ne olur?
4: Bana bak dostum, sen biraz geri çekilsene.
3: Bak dostum, şu anda
4: sen
3: bizim
4: alanımızda. Sen bir dursana, sen kim olduğunu sanıyorsun?
3: Hadi yürü şu tarafa.
4: Gelin hadi. Gelin hepiniz gelin. Gelin hadi hepiniz
3: defol
4: gelin.
3: Defol git buradan. Buraya gelip de bizi tehdit edemezsin. Biz bu saçmalıklara pabuç bırakmayız. Daha önce hiç Picasso eseri sattınız mı? Ya da Vincent van Gogh?
5: Orijinal değildi.
1: Naylon fatura.
3: Naylon fatura.

0: Buyurun, nasıl yardım edebilirim? Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız? Ben Ashley.
2: Merhaba. Ben Geri.
0: Merhaba Geri.
3: Ben de Sharon.
0: Merhaba Sharon.
1: Bugün pazarlığı ben yapacağım, o değil. O sadece yanımda duracak, ben halledeceğim. Evet.
4: Eşiniz mi?
1: Evet.
4: Aa, ne kadar şanslısınız.
0: Kadınların konuşmasına pek izin vermiyorsunuz ama.
1: Eşim olmadıkları sürece konuşabilirler tabii.
4: Geri, çok fenasın. Kaç yıldır evlisiniz?
3: 46 yıldır evliyiz ama 50 senedir birlikteyiz.
1: İlk 2 yıl çok iyiydi.
4: Ayrı odalarda mı uyuyor?
1: Evet.
4: Bu kadar uzun sürmesinin sebebi belli.
3: Ben işimi biliyorum. Büyük odayı kaptım. O da küçük odada kalıyor.
0: Aa, özel yemeklere çıkıyor musunuz?
1: Evet, 30 sene önce.
4: Gerçek olamaz. Tanrım.
0: Peki buraya gelme
1: buraya
0: sebebiniz
1: bunu satmaya
0: satmak.
1: Geldik.
0: Tamam.
4: Satış
0: sizin
4: için.
0: Değil tabii. Eşinizin
1: evet.
0: mi?
1: Onun ama artık bunu giyemiyor.
0: Neden?
1: Ya ceket küçüldü ya da kilo aldı. Bence kesin ceket küçüldü.
4: Zeki bir adamsın.
0: Çok zekice. Peki buna nasıl bir fiyat düşünüyorsunuz?
1: Acaba bunu 1000 dolara satabilir miyiz?
0: Yani maalesef 1000 dolar bunun için biraz aşırı kaçıyor. Evet, biraz aşırı.
1: Peki 800 dolar?
0: Bakın, bu tek bir postan yapılmamış. Birkaç parçayı yama yaparak birbirine tutturmuşlar. Yani tek bir post değil. En son kaça düşünürsünüz?
1: 500 dolar.
0: Anladım. Bu konuda yardımcı olamayacağım. Gerçekçi olalım. Değeri 100 dolardan daha az.
1: Aa, yok artık. Dalga evet. geçiyorsun herhalde.
0: Uzun olanları 400 dolardan satıyoruz. Buna ancak 60 dolar veririm. O kadar işte.
1: 75.
0: Bugün o kadar çıkamam.
3: Bana bakma, onunla konuşuyorsun.
1: 70.
0: 70 dolara satın alabilirim.
1: 70 dolar, teşekkürler.
4: Çok
1: pekala,
4: sevindim Geri.
1: Teşekkür ederiz.
4: Tanrı'ya
0: bugün sen eşlik et Babi, hadi.
4: Buyurun, şöyle gidelim.
0: Teşekkür ederiz.
5: Bununla ilgilenmiyorum.
6: Evet, ilgileniyorsun.
5: Kesinlikle hayır.
6: Sen ne yapıyorsun? Geri ver.
7: Merhaba dostum, benim yetkili biriyle konuşmam gerek. Bu hurda parçasını birkaç gün önce aldım. Çalışmıyor, bozuk. Mekik koltuğu dostum. Spor yapmak için almıştım. Ama baksana.
8: Spor yaptığınız belli oluyor.
7: Evet,
8: ona
7: evet.
8: hiç şüphe yok.
7: Bu şey benim gücüme dayanmadı herhalde. Ve 2 gün sonra çalışmamaya başladı.
8: Faturanız var mı?
7: Faturam yok. Onu saklamam gerektiğini bilmiyordum.
8: Faturanız olmadan sizin için yapabileceğim bir şey yok. Faturanız olsaydı aynısıyla ya da başka bir ürün.
7: Ben de işin falan istemiyorum çünkü yine aynı şey olacak. Siz bana paramı verin ve hiç sorun yaşamayalım, tamam mı? Yoksa da bu konu burada
8: benim
7: kapanmaz.
8: Benim açımdan bir sorun yok zaten.
7: Ama birazdan olabilir. Lanet paramı bana geri vermeniz gerek.
8: Anlıyorum. Ben de sizin lanet geri vereceksiniz paranızı zaten. Geri vermek isterdim.
7: Evet, yapacaksın.
8: Öyle bir şey yapmayacağım.
7: Sen de
8: paranızı
7: dibimden çekil dostum. Orada güvenlik gibi dikiliyorsun.
8: Evet, o zaten
7: çekil şuradan.
8: Benim.
7: Umurumda bile değil.
8: Bizim de umurumda.
7: Paramı istiyorum.
8: Nasıl
7: dediğim gibi faturam
8: bunu?
7: Yok.
8: O zaman para da yok.
7: Paramı versen iyi olur.
8: Yoksa ne olur?
7: Yoksa ne mi olur? Başınıza bela olurum.
8: Nasıl
7: ister
8: bela
7: misin?
8: Çıkaracak?
7: Tamam, şuna ne dersin?
8: Gel
7: buraya. Hey, dur.
8: Size ihtiyacım
7: bana
8: yok.
7: Elini sürmeye kalkar.
8: Söylediklerinizin hiçbir önemi yok.
7: Sakın dedim.
8: Faturayı getirirseniz paranızı memnuniyetle iade ederim.
7: Kafam mı basmıyor? Fatura yok diyorum sana.
8: O zaman para da yok.
7: Bana bak dostum, sen biraz geri çekilsene.
9: Gel.
8: Sakın dokunma.
9: Sen yürü.
8: Ona dokunma.
9: Benim alanımdasın. Yürü. Çık dışarı. Defol git
7: buradan. Sana demiştim dostum.
9: Hadi.
7: Dışarıda mı dövüşmek istiyorsun?
9: Defol.
7: Hadi gel. Gel hadi, hepiniz
9: defol,
7: gelin. Hepiniz gelin hadi.
9: İkimiz
7: gelin,
9: yeteriz.
7: Hadi. Herkesi yeter toplayın, gelin hadi.
9: Dostum.
7: Hadi 5-6 kişi toplanın hadi.
9: Yeter
7: hepiniz
9: dedim
7: toplanın.
9: Sana.
1: Sen de böyle
9: defol,
1: şeyler
7: hepiniz
1: olmaz.
7: Gelin.
9: Bu kadar yeter.
7: Hadi gelin.
8: Lanet olsun.
9: Bir daha da gelme. Burada.
8: Buraya gelip de bizi tehdit edemezsin. Biz bu saçmalıklara pabuç bırakmayız. Vücudunu şişirmeyi biliyorsun ama kafanın içi bomboş.
6: Çatlak geri döndü.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Merhaba,
10: ben Seth. Seth.
11: Ben Tony Erickson.
10: Tony, ben memnun oldum.
11: Dina.
8: Merhaba Tony.
11: Merhaba.
12: Merhaba. Merhaba.
8: Sizin adınız neydi?
12: Dina.
8: Dina. Nereden geliyorsunuz?
12: Missouri'den geliyoruz.
8: Missouri'de. Missouri demek. Michigan'dan
11: elimizde
8: yapıyorsunuz.
11: Birkaç eser var. Bu Çakal'ın. Bu da Fletcher'ın.
8: Ah, vay canına. Yani öyle sıradan şeyler değil.
11: Hayır.
12: Hayır, hepsinin belgesi var. Hepsi gerçek.
11: Bunların hepsi orijinal.
10: Bana biraz koleksiyonunuzdan söz eder misiniz? Sanat koleksiyoncusu musunuz?
11: Biz depoları alıyoruz. Onlara epeyce para yatırıyoruz ve içindekiler bizim oluyor.
8: Bir dakika. İçinde ne olduğunu görmeden mi alıyorsunuz?
11: Evet, içindekini görmüyoruz. İşte bunlar da aldığımız yerlerden çıkan eserlerden.
12: Tahmini değeri 1.4 milyon dolar kadar.
8: Ne dediniz?
12: Buradaki eserlerin tahmini değeri 1.4 milyon
11: değeri
12: dolar ediyor.
11: Bu kadar, evet.
8: Benim şu anda nutkum tutuldu.
10: Ve bu hiç senlik bir durum değildir.
8: Evet, kesinlikle.
10: Yani bu eserlerin hepsi 1.4 milyon dolar mı ediyor?
11: Bize değerini bu şekilde söylediler.
12: Evet, tahmini olarak böyle hesapladılar.
8: Ben bir sanat koleksiyoncusu değilim. Hatta konuya çok uzağım. Ama eğer bu resimlerin biri bile gerçekse işte o zaman yılın alışverişi olur. Bu belgeler eserlerinin yanında mı?
11: Hayır, bunların hepsini biz kendimiz yaptırdık. Nereden geldiklerini ve gerçek olup olmadıklarını kontrol ettik.
8: Peki buraya
11: ettirdik.
8: Nasıl getirdiniz?
11: Arabamızla.
8: Vay canına. Bunları rehin mi bırakacaksınız?
11: Satacağız.
8: Yoksa satacak
10: yaklaşık
8: mısınız?
10: Ne kadar istiyorsunuz?
11: 450 bin dolar.
8: Peki pazarlık payı yok mu?
11: Teklif yapabilirsiniz.
8: Yarım milyondan daha az istiyorlar. Bu işte bir biteni var.
10: Bir isteğim olacak. Satışı bir günlüğüne bekletebilir miyiz? Orijinalliğini kontrol ederiz. Yarın yine gelirsiniz.
12: Anlaştık.
8: Güzel. Teşekkür ederiz.
10: Teşekkür ederiz. Çok memnun oldum.
8: Geldiğiniz teşekkür için ederiz. Teşekkürler.
10: Pekala, yarın görüşürüz.
8: Harika. Çok iyi.
10: Bize 1 milyon dolar değerinde sanat eseri bırakıp gittiler. Bu hiç mantıklı değil.
8: Bu resimleri nasıl bulduklarını, neden satmak istediklerini bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bu eserlerin gerçekliğini kontrol etmek için 24 saatimiz var. Gerçekse işte o zaman milyon dolar kazanma fırsatını yakaladık demektir. Ben alalım derim. Büyük bir kazanç için o kadar parayı riske atmaya hazırım. Şu anda elimizdeki sanat eserlerinin orijinallik belgeleri var. Olayı derinlemesine öğrenmek istiyorsak, getirdikleri her bir eserin gerçekliğini bir dedektif gibi araştırmamız gerekiyor.

0: Bak, bana mantıklı gelmeyen şey şu, ekspertizini eserleri satın aldıktan sonra yaptırdığını söylemişti.
1: Ekspertiz ne zaman yapıldı yazıyor mu?
0: Ekspertizde 21 Ocak 2010 yazıyor ama bunları 2010'un Ekim'inde almış.
2: Aynı zamanda 90'larda aldığını söylemişti. 2010 diyor.
3: Bu bileğiniz de güzel durdu. Merhaba.
4: Merhaba.
5: Nasılsın?
4: Ne getirdiniz?
5: Ben bir kukla getirdim. İşte karşınızda Bongo.
4: Oo, tanrım.
5: Evet. Bongo do Chango. Yani tamam. İspanyolca maymun demek.
4: Oo.
5: Bir de şu belge var. Yenisi bu fiyata satılıyor. Yani kendisi aslında profesyonel bir kukla.
4: Peki.
5: Ben bunu 17 sene önce Kaliforniya'daki bir şirketten aldım.
6: Yalan söylüyor. Beni Meksika'dan kaçırdı.
3: Güzel.
5: Böyle.
3: Çok iyi.
6: Beni satmak için etrafta gezinip insanlara sataşıyor. İşte bunu
4: yapıyorum. Tamam, anladım.
5: Ben de buraya getirdim. İlgilenir misiniz? De bakmak
3: istedim. Çok yaramaz
5: istedim.
3: Bir maymun.
4: Hem de çok.
6: El amor, amor, amor.
3: Canım. Merhaba Bongo. Bobice'yi öpmek ister misin?
6: Buraya geldi.
4: Hayır,
6: seni
4: istemiyorum.
3: Evet, Bobice'yi kocaman öp. Harika.
6: Seni öpmek istiyorum.
4: Peki. Teşekkür ederim Bongo.
5: Yenisi 325 dolara satılıyor. Kendisi şu anda 16-17 yaşlarında olduğundan en azından 175 dolar eder diyorum.
6: Parayı hemen masaya koy. Çabuk ol.
4: Evet, evet, tabii. Yenisinin fiyatı burada yazıyor bak.
5: Evet.
4: Bu kukla için ne kadar istiyorsun? Yani gerçekten.
5: Gerçekçi konuşursak buraya gelirken 125 dolardan aşağı düşmeyeceğim diye karar vermiştim.
4: Buna o kadar veremem.
5: Senin teklifin nedir?
4: Sana şöyle söyleyeyim. Etrafına bir bak. Burada pek kukla
3: evet,
4: yok.
3: Evet. Doğru söylüyor.
4: Ağlıyor. Aman çok üzüldük.
5: Hadi ama. Yaptınız mı? Beğendiniz mi? Yapmayın. Onun
4: evet. Üzüldüğü belli oluyor. Ama gerçekten. Ancak 50 dolardan aşağıda bir teklif verebilirim.
6: Ne?
4: Evet.
6: Dalga geçiyor.
4: Hayır.
6: Olmalısın.
4: Pekala. İşte şimdi sinirlendi.
6: Bu bir hakarettir.
4: Sen de üzüldün, ben de üzüldüm. Ama ilgilenmiyorum. Güzel olmadığını söylemiyorum.
3: Sağ ol Can, çok eğlendik. Tanıştığımıza memnun olduk.
5: Vakit verdiğiniz için sağ olun. Teşekkürler, hoşçakalın.
3: Maymun seni bir güzel öptü.
4: Hoşuna mı gitti?
7: Detroit doları burada dostum.
3: Merhaba beyler, hangi rüzgar attı sizi?
8: Buraya büyükannemden miras kalan Marilyn Monroe pullarını satmaya geldim.
3: Harika. Marilyn Monroe'ya bayılırım.
8: Ben de öyle.
3: Hem de çok.
9: Gerçek bir efsane.
3: Evet, Marilyn Monroe'ya hayranım. Amerika'nın tüm sarışın bombaları toplanın. Evet, bunlar var. Bir de şuradakiler var.
8: Evet, toplam 16 tane var.
3: Aralarında baskı hatası olan var mıydı?
8: Hayır ama internette sadece bunu bulabildim.
3: Size pullarla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Dışarıda bu işi yapan çok fazla insan var.
8: Evet, demek istediğim bunu internette hiçbir yerde bulamazsınız.
3: Doğru olabilir ama satmak için bununla ilgilenecek müşteriyi bulmak zorundayım ve tabii...
9: Marilyn Monroe'dan
3: mesela
9: bahsediyorum.
3: Mesela başkana doğum gününde şarkı söylediği elbiseye tam 1.600.000 dolar değer biçiliyor.
8: Evet.
3: Onu getirseydiniz başka şeyler konuşurduk. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
8: Yaklaşık 1.000 dolar istiyorum.
3: Bu fiyatı da nereden hesapladınız?
8: Bu polu internette 100 dolara satılıyor.
3: Ama o satış fiyatı.
8: Ben de satıyorum.
3: Buraya pulla ilgilenen müşteri gerçekten çok nadir gelir.
8: 800'e düşebilirim.
3: En düşük ne kadar diyorsunuz?
8: 1000 doların yarısı kadar diyelim, 500 dolar.
3: 25 dolar.
8: Olmaz.
9: Nadir olan değerlidir.
8: Kesinlikle.
3: O halde paylaştığınız için teşekkür ederim. Hepsi çok güzeldi. Memnun
8: ben
3: oldum.
8: Ben de memnun
9: anlaşamadığımız
8: memnun
9: için
8: oldum.
9: Üzgünüm hanımefendi.
3: Elbiseyi getirin. Elbiseyi getirirseniz o
9: i̇yi
3: zaman
9: günler,
3: anlaşırız. Size de iyi günler.
10: Bugün satış yok. Rehin var.
11: Torhil Mesut. mücevherat şirketi. Nasıl yardımcı?
1: Merhaba, ben Detroit'teki Amerikan mücevherattan Les Gold. Nasılsınız?
11: Teşekkürler, ben de John.
1: Merhaba John. Sizinle 20 Ekim 2010 tarihli bir fatura hakkında konuşmak istiyorum.
11: Aha.
1: Geçmiş mezatlarınız hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordum. Çünkü iki kişi geldi ve satın aldıkları eşyaları bize satmayı teklif ettiler.
11: Eşyalar nedir?
1: Eşyalar birkaç sanat eseri. Leros, Picasso. Burada Tory Hill iş bu özel mezat satışındaki bütün eşyaları satmaktadır. Altın ve gümüş paraların da dahil olduğu ancak bununla sınırlı olmayan her şey Todd A. Hutchins'a satılmıştır yazıyor.
11: Todd Hutchins.
1: Yönetici ortağı SKP Missouri Partners Limited şirketi. 20 Ekim 2010 tarihinde 115 bin dolar nakit ödeme yapıldığı yazıyor.
11: 115 bin dolar mı?
1: Evet, faturada bu şekilde yazıyor.
11: Öncelikle şunu söyleyebilirim Les. Tek seferde bu kadar büyük bir satış yaptığımızı sanmıyorum. Bu kulağa biraz şüpheli geliyor. Todd Hutchins ismini bile hatırlamıyorum.
1: Todd Hutchins, evet.
11: Yani biz burada çok güzel sanat eserleri sattık ancak hiçbir zaman 115 bin dolarlık bir fatura çıkmamıştı.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tom
6: Bank, kartım Hadi. Her klasik araç...
7: Tamam bak, çalışıyor mu?
6: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Evet.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: $115.000 nakit ödeme yapıldı yazıyor.
1: Öncelikle şunu söyleyebilirim Les. Tek seferde bu kadar büyük bir satış yaptığımızı sanmıyorum. Yani biz burada çok güzel sanat eserleri sattık ancak hiçbir zaman $115.000'lık bir fatura çıkmamıştı. Kulağa biraz şüpheli geliyor.
0: Daha önce hiç Picasso eseri sattınız mı ya da Vincent van Gogh?
1: Daha önce Picasso eseri sattık ama oyma baskıydı, orijinal değildi. Faturanın üzerinde fatura numarası yazıyor.
0: Sadece fatura yazıyor. Sorun da burada.
2: Naylon fatura.
0: Naylon fatura.
1: İsmini bile hatırlamıyorum.
0: Teşekkürler John, bize yardımcı oldun.
1: Tamam,
0: sağ
1: görüşürüz.
0: Belgeler sahte. Ama bu resimlerin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Bunları kontrol edebilecek tanıdığınız biri...
2: Değer biçebilecek biri mi? Galeri sahibi bir arkadaşım var, onu arayıp gelmesini isteyebilirim.
0: Tamam, güzel.

0: Bilgisayarımı almaya gelmiştim.
1: Bilgisayarınızı almaya geldiniz.
0: Evet, tamam, param ben yanımda. Şimdi...
1: Ne yapmak istiyorsunuz? Bunu geri mi alacaksınız?
0: Evet, bilgisayarımı geri alacağım.
1: Tamam, sizin de gördüğünüz gibi burada vade dolum tarihi 11 Aralık 2013 Çarşamba günü. Buradaki tarihin üzerinden çok uzun zaman geçmiş. Efendim?
0: Öldü mü?
1: Hayır ama sürenin sonu.
0: Tamam. Süre sonu demiyor.
1: Tamam, vade tarihi.
0: Vade diyor.
1: Evet.
0: Dina! Vade diyor. Vade.
1: Ne diyorsunuz? Kime bağırıyorsunuz?
0: Kız kardeşimi çağırıyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü siz saçmalıyorsunuz.
1: Kural şudur. Eğer bir eşyanızı rehin verdiyseniz ve ilk 90 gün içerisinde en azından bir faiz ödemesi yapmazsanız, o zaman eşyanız dükkanın malı olur.
0: Bilgisayarımı istiyorum. Tek istediğim
1: hanımefendi,
0: bilgisayarım.
1: Siz...
0: Hanımefendi deme bana.
1: Size şunu söylemek zorundayım.
0: Hayır, hayır, hayır. Dina.
1: Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Hayır, hayır, hayır.
1: Hanımefendi.
0: Bilgisayarım.
1: Hanımefendi, bir kez daha söylüyorum. Vade dolum tarihi.
0: Bilgisayarım.
1: Vade dolum tarihi. Pekala.
0: Bilgisayarım.
1: Beni dinleyecek misiniz
0: getirin.
1: Yoksa dans etmeye devam mı edeceksiniz?
0: Bilgisayarımı verin.
1: Hanımefendi, bilgisayarınız burada değil. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mıydı acaba? Mücevher falan bakacak
0: bak tatlım,
1: mısınız?
0: Bilgisayarımı getir.
1: Hayır, bilgisayarınızı getiremem ve
0: getirebilirsin.
1: Hatta, bakın faturanızı da alıp şu kapıdan
0: getir
1: çıkabilirsiniz.
0: Dedim sana. Hayır,
1: Hulk,
0: hayır
1: hanımefendiye
0: olmaz.
1: Kapının yerini
0: o bana hiçbir
1: misin?
0: Şeyin yerini gösteremez.
1: Evet, üzgünüm.
0: Kimse bana ne yapacağımı söylemez. Bilgisayarım,
1: kapıdan çıkarken dans etmeye devam edebilirsin.
0: Bana elini sürme, dokunma.
1: Hadi.
0: Dokunma
1: hadi,
0: dedim.
1: Güle güle.
0: Dokunma.
2: Gitmeye
1: i̇şte
2: vakti
1: orada, güle güle.
0: Kardeşim gelene kadar
1: buradan çıkmayacağım.
0: Bir dahaki sefere
1: belgenizi zamanında getirin. Geç kalmayın, oldu mu?
0: Hadi oradan.
1: İyi günler.
2: Orijinallik sertifikası burada işte. Şuna baksana, bunlar bence...
3: Evet, biri bunu evet. Yazıcıdan çıkarmış.
4: Baylar, bu Adi.
2: Merhaba.
4: Sanat
2: merhaba.
4: Galerisi
2: memnun
4: var.
2: Memnun oldum Adi.
3: Nasılsınız?
2: Ben Seth, nasılsın?
5: Merhaba, ben de memnun oldum.
3: Ben Les, memnun
5: ben de
3: oldum.
5: Öyleyim.
3: Dükkanımıza iki kişi geldi ve bu sanat eserinin
5: evet.
3: Çok para ettiğini söylediler.
5: Tamam, eğer orijinal parçalarsa gerçekten inanılmaz bir koleksiyon. Pekala, şöyle bir bakalım elimizde
4: nereden
5: ne varmış?
4: Nereden başlasak bilemedim.
5: Picasso'nun eseriyle başlayacağım. Kağıt üzerine kalemle çizilmiş. Ve imzası da Picasso'nun imzasına gerçekten çok benziyor. Çok güzel çerçevelenmiş. Orijinal gibi görünüyor.
3: Ben bir oturayım.
5: Bu Egon Schiele eserine baktığımda kullanılan malzemeler ve teknik gerçekten inanılmaz. Bir de Chagall'a bakalım. İmzalar gerçek gibi görünüyor. Tarihlerin... Eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek için birkaç kaynağı araştırmalıyım. Bu da Vincent van Gogh eseri.
4: Bu van Gogh eseri
5: evet.
4: Mi?
3: Gerçek gibi duruyor mu?
5: Gerçek gibi görünüyor. Evet, şimdilik orijinal olduğunu düşündüklerim Chagall ve Picasso. Bunlar çok para edebilir. Hatta bu bir müzede bile sergilenebilir.
4: Gelen müşteriler bizden 450 bin dolar istedi.
5: Evet.
4: Sen olsan bu eserlere 450 bin dolar verir miydin peki?
5: Eğer orijinalse 450 bin dolar iyi bir teklif. Bu gibi sanat eserlerini satarak kolaylıkla... 2-3 milyon dolar alabilirsiniz.
3: Bu zamana kadar yaptığımız en büyük iş olabilir. Hem de en büyük.
6: İkinci El Krallarının bir sonraki bölümünde.
7: Şu Picasso eserine bir bakın.
2: Ne düşündüğünüzü söyler misiniz?
7: Bence bu eser...
4: Seni dinliyoruz.
2: Tahmin et.
4: Bence orijinal. Bir adam aradı. İsmi Todd Hutchins. Sanat eserlerinin ona ait olduğunu söylüyor.
8: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Arabanı, Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ha! Maylı. Maylı.

0: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sınırlarımı zorlamaktan keyif alıyorum. Doğayla savaşıyorum. Büyük engellere ve karşıma çıkan zorluklara meydan okuyorum. Her görevde nereye gideceğimi ve mücadelenin ne olacağını bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, kolay olmayacak. Hiçbir şey imkansız değildir.
1: Çok çılgın bir kasaba.
0: Yel değirmenlerine bayıldım. Görev ne olursa olsun yardım gerekeceğini biliyorum. Ben de yanımda yönetici şefler Brian Goodman'la Daryl Moyles'i getirdim.
2: Zamanda yolculuk etmek gibi.
0: Elbette. Burası Amerika değil. Burası Avrupa.
1: Çok Avrupa'yı.
0: Solvang, California, Santa Barbara'daki Santa Ynez Vadisi'nin 56 kilometre kuzeyinde yer alıyor. 1911'de Danimarkalı göçebe topluluğun kurduğu Solvang kasabası, Danimarka geleneklerini takip etmeyi sürdürüyor. Günümüzde kasaba geleneksel lezzet, Abel's Kiver dahil özgün Danimarka tatlılarını servis eden 5 ünlü pastaneye ev sahipliği yapıyor.
3: Hoş geldiniz. Solvang'a hoş geldiniz. Sizi Amerika'nın Danimarka başkentinde ağırlamak ne güzel.
0: Teşekkür ederim.
3: Bu kasaba Danimarkalılar tarafından kuruldu. Gördüğünüz gibi etrafımız Danimarka mimarisiyle çevrili. Gündelik yaşamda bu kültürün izlerini görebilmek hala mümkün. Solvang'ı gezmeye geldiğinizde siz de biraz Danimarkalı oluyorsunuz.
0: Şahane bir yerde. Beni neden çağırdınız?
3: Kasabanın 110. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kutlamanın bir ayağı...
4: Bjornstad'ın Vikingleri. Vikinglerin istila ettiği gerçeğine çok benzer, otantik bir kamp yeri oluşturduk.
3: Parkta şenlik vereceğiz. Bunu modern çağ Viking yemekleriyle taçlandırmak istiyoruz. Saat 5'te 40 kişi gelecek.
0: Modern çağ Viking yemeği. Açık konuşayım, Vikinglerle yakından ilgiliyim. Gerçekten. Demek 40 Viking'e yemek yapmamı istiyorsunuz. Ne pişireceğim ve malzemelerim neler? Söyleyin bakalım.
4: Seni mutfağına götüreceğiz, Robert.
0: Tamam, önden buyurun siz. Tek bildiğim saat 5'e kadar 40 kişilik Viking yemeği hazırlayacağım. Bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Vay canına.
5: Genellikle yemekleri geyik veya karaca etiyle yaparız. Beslenmemizin %25'ini balık, yüz pancarı ve turp gibi kök sebzeler oluşturuyor.
0: Kereviz kökü görüyorum.
5: Kekri yemiş gibi meyveleri de tüketiyoruz.
4: Robert, senden yemeği Vikinglere özgü kılmak için yapmanı istediğimiz iki şeyden biri. Güveç yapmak için kullanacağın büyük bir kazan ve bazlama yapmak için kullanacağın tava olacak.
0: Kazanın sıcaklığının devamlı kontrol edilmesi gerek ve tavada da ancak birkaç tane ekmek pişebiliyor. Viking aletlerini kullanarak yemek yapmak işimi ciddi ölçüde yavaşlatacak. Burada modern malzemelerden hiçbirinin olmaması ilginç. Bunlar da...
2: Domates, patlıcan.
0: Evet, bolca malzeme var ama modern bir şey göremiyorum ben. Ne zeytinyağı, ne sirke, ne asit.
4: Bunların sana yeterli gelmeyebileceğini biliyoruz. Bu yüzden modern malzemeler kullanabilirsin ama önce bunları hak etmelisin. Kamp yerinde seni bir takım görevler bekliyor olacak. Göstereceğin başarıya göre başka şeyler de kazanabilirsin.
0: Enteresan. Tamam. Görevlerde size katılacağım. Mücadeleyi severim.
4: Güzel.
0: Eğlenceli olacak. Yemekler de verilecek.
3: Parkta hemen şurada bir şenlik yapılacak. Ve yemek de şenliğin sonunda servis edilecek.
0: Yani buradan oraya taşıyacağız.
3: Evet. Saat 5'e kadar.
0: Saat 5'e kadar. Tamam. Hiç yoktan menüyü oluşturmaya başlayacak kadar malzemem var. Ayrıca kutlamalara davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Benim için çok kişisel bir şey. Benim memleketim de 793'te fethedildi. Fetih sırası şimdi bizde tabii. Benimle dövüşeceğinizden endişe ediyorum.
4: Oo, daha en iri yanımızda tanışmadın Robert.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Evet, tahtayı getirin, işe koyulalım. Elinde bolca malzeme var ama yemeğe lezzet katacak yağlar ve asiditeler eksik. Dengeli tatlar olan menü oluşturabilmek için görevleri kazanmam gerekiyor. Yapmam gereken iki yemek var, bazlama ve güveç. Domatesli bir ürün bulabilmem mümkün olur mu göreceğiz. Unutmayın, Vikinglere zamanında boğazına düşkün derlermiş. Çünkü çok fazla yiyip içerlermiş. Ama yiyip içtikleri o kadar lezzetli olmazmış. Brian ve Daryl'a elimizdeki malzemelerle menüyü ya da en azından başlangıcını oluşturmalarını söyleyeceğim. Önce salatayla başlayalım diyorum. Evet, salata dedik değil mi? Isırgan otu, diken diken ve tadı acı.
2: Salata sosu yapıp kara lahanayı salatada kullanabiliriz.
0: Kara lahana, turp ve elmadan salata yapacağız. Sos ısırgan otundan olacak. Evet, burada
2: güz pancarı var.
1: Bir salata daha mı yapsak? Yoğurtlu güz pancarlı salata yapabiliriz.
0: Güz pancarı güzel. Sote soğan ve güz pancarı. Ekmek, un, yulaf unu ve buttermilk kullanmalıyız. Şeye benziyor.
1: Tandır ekmeğine.
0: Evet, eski günlerdeki gibi ne çatal var ne bıçak.
1: Elimizle yapacağız.
0: Elimizle.
1: Tütsülenmiş balık ve yoğurt da var. Balıklı dip sos yapabiliriz.
2: Tamam.
0: Sırada güvece geçelim. Bu kısım önemli çünkü bunu yapmamız şart.
1: Geyik etli güveç mi?
0: Havuç, soğan.
2: Yabani havuç.
0: Patates
2: turp
0: var mı?
2: Patates yok.
1: Patates görmüyorum.
2: Patates yok, turp var ama.
0: Domatesli bir şeyim olmadığını da unutmayalım. Bakalım domates içeren herhangi bir şeyi bulabilecek.
1: Tatlı domates salçası falan evet. Olabilir.
0: Sıradaki?
2: Kekre yemişle ördeği beraber kullanmak bence çok mantıklı olur. İkisini beraber pişirebiliriz.
0: Elimizde şiş falan var mı?
1: Şurada var. Üç göğüs eti, onları doğrayıp bu şişlere geçirebiliriz.
0: Kekre yemişi ne yapacağız?
2: Bence güzel bir sos yapabiliriz. Reçel kıvamında bir şey elde edebiliriz.
1: Evet.
0: Somon.
2: Pırasa ve kereviz köküyle püre haline getirebiliriz.
0: Tabanına da püre yapılmış kereviz kökü koyarız.
2: Beğendim.
0: Başka neler
1: var? Rezene, karaman kimyonu ve kuru baharatlar var.
0: Tamam.
1: Bunları etin üzerinde kullanabiliriz.
0: Havuçları da közleyebiliriz diye düşündüm.
1: Havuçların hepsi mi?
2: Biraz da bal.
0: Hı-hı. Bulabilirsek tabii biraz da hardal ekleriz. Henüz tatlıya karar vermedik. İki salata belirledik. Ekmek de şart tabii. Güveç de olmazsa olmaz. Ördek, somon, fileto. Evi de tatlı olacak.
1: Toplamda 8 yemek etti.
0: Evet. Tamam. Görevimiz saat 5'te parkta 40 kişilik bir gruba Viking yemeği
1: tamam.
0: Servis etmek olacak. Daryl, iyisi mi sen de oradan
1: anlaşıldı.
0: Güvece başla. Ben de proteinleri hazırlayayım.
2: Olur.
0: Sonra da diğerlerinin yapımına geçeriz.
1: Salataları da hallederiz.
0: Tamam.
1: Evet.
2: Tamam.
1: Pekala.
0: Çakmak falan var mı?
2: Hiç görmedim. Gölgeye koyun.
1: Tamam.
0: Odunun yandığından emin olmak için gözümüzü ateşten ayırmamalıyız. Sıcaklığı yüksek tutamazsak kazandaki güveçte doğru düzgün pişmez. Ben gidiyorum.
1: Tamam.
0: Evet, ateş yandı. Menü de aşağı yukarı şekillendi. Ekiptekiler de proteinleri hazırlayarak işe başlayacak. Normalde modern bir mutfakta kullanacağım malzemeler şu an elimde yok. Zeytinyağı, sirke veya yemeğe lezzet katacak herhangi bir şey. Bu malzemelere erişim sağlayabilmek için oyunların üstesinden gelmem şart. Şu gerçek Vikinglere bir oyun oynayacağım.

0: Nasılsınız? Sizi tekrar görmek güzel. İşte geldim. Evet.
1: Ne tamam.
0: Şimdi?
1: Evet, yiyecek kazanmak için 3 göreve de gönüllü oldun. Bu görevlerdeki en zorlu 3 oyunda seni sınayacağız.
0: Tamam.
1: Ben senin üzerine bir balta fırlatacağım. Okçumuz Ed'le de ok fırlatacaksın. Son olarak Will'le birlikte halat çekme oynayacaksın.
2: Malzemeler hemen şurada Robert. Bana eşlik eder misin
1: lütfen? Masada yemeğin için önemli olan malzemeler bulunacak. Görevlerden birini kazandığın an masadan bir malzeme seçebileceksin. Seni 3 görev bekliyor. 3 malzemeyi de kazanma ihtimalin var. Görevi kazanamazsan malzemeyi de alamayacaksın.
0: Masadan yalnızca tek bir malzeme seçebileceğim ve önünde bu kadar bol seçenek varken karar vermek zor olacak. İlk görevi kazanırsam hardalı alacağım. Modern lezzet unsuru olmadan etin tadı mahvolur. Ve şenlik planlarında suya düşer tabii.
1: İlk önce balta fırlatacağız. Çoğu savaşta Vikingler normalde kusursuz bir silahı fırlatma hatasına asla düşmezler. Ancak birebir çarpışmalarda yedek bir silahın varsa onları çıkarıp fırlatmak için en uygun yöntem budur. Bugünkü oyunun kuralı şu olacak. İkimiz de üçer balta alacağız. Baltayı ortaya en yakın atan görevin galibi olacak.
0: Tamam. Hayır, önce sen. Evet, içimde kaybedeceğime dair bir his var. Baskı yok değil mi? Baltaların hedefte bıraktığı izler kimin hedefi 12'den tutturduğunu gösteriyor.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Cıvak.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Evet, baskı yok. Tamam berbat.
1: Ne yazık ki Robert, bu görevi kazanamadın. Bu nedenle malzemelerden hiçbirini alamıyorsun.
0: Belli ki balta fırlatmaya dair hiçbir yeteneğim yok çünkü görevi kaybettim. Birkaç atış yaptım ama hiçbiri hedefe bile yaklaşamadı. Normalde yemek yaparken kullanacağım malzemeleri almam gerekiyor. Yani bir sonraki görevin ne olduğunu bekleyip ona katılacağım artık. Hiç malzeme kazanamadım. Bu da yemeği yapmayı bir hayli zorlaştıracak. Yemekte tatları dengelemek için yağ ve asit şart. Belki bir sonraki görevi kazanabilirim ama daha fazla bekleyemem.
2: Hemen işe başlayayım. Hiçbir şey kazanamadım.
3: Kazanamadın mı?
2: Evet, hiç.
3: Hardalsız da kızartabilirim.
2: Birazdan tekrar deneyeceğim. Sen ne yapıyorsun?
3: Geyik etini doğruyorum.
2: Brian ne yapıyor?
3: O da birazdan somuna geçecek.
2: Fileto yağsız bir ettir. Çok yağ barındırmaz. Ben de önce baharatlayıp dışını kıtır kıtır yapacağım. Umarım bir sonraki görevi kazanırım da hardalı alabilirim. Hardalla yemeğe yoğun bir tat ekleyeceğim. Ama şimdi biraz yulaf unuyla işe başlıyorum. Biraz çavdar, biraz karaman kimyonuyla rezene tohumu. Neyse ki Vikinglerin Samanyolu üzerinde ticaret yolları varmış. Bu da demek oluyor ki yemeklerde güzel baharatlar kullanabileceğiz. Rezene tohumlarıyla karaman kimyonunun sert bir dokusu var. Bunları rendeden geçirip lezzetin dışarı çıkmasını sağlamalıyım. Sıra filetoda. Evet. Doğal yağın bir kısmını alıyorum. Çünkü bu yağı başka bir şeye tat katarken kullanacağım. Vikinglerin zamanında hiçbir şey israf edilmezmiş. Yiyecekleri hazırlamanın en uzun aşaması Fransızca'da mise en place denilen bir süreç. Artık dönecek vaktim yok. Yiyecekleri hazırlarken aklımdan başka bir şey geçmiyor.

Ooh. Sirkeli ve ısırgan otlu sos yapacağız. Isırgan otunun dikenli bir yüzeyi var ama içi çok yumuşak ve tatlı. Tanıdığım birine benziyor. Eskiden Vikingler bunları tamamen çiğ yermiş. Dışındaki dikenlerin dökülmesi için bunları suda kaynatmamız gerekiyor. Bugünün asıl gündemi modern mühendislik. Viking kralına layık bir ziyafet yapmaya çalışıyoruz. Ve Vikinglere zarar vermeye çalışmıyoruz. Onlarla bir sorunum olsun istemem. Oldu.

0: Basit lazım.
1: Biraz daha mı? Tamam. Biraz daha koyalım.
0: Ah, oh. Biraz da ılık.
1: Evet öyle.
0: Biraz soğut. Başka bir şey eklemeden
1: tamam,
0: biraz
1: öyleyse. Soğut. Olur.
0: Umarım bir sonraki görevde sirke almaya hak kazanırım. Salata sosuna lezzet katmam için asit gerekiyor.
1: Tadına baktım. Sirke lazım. Eski geleneksel malzemeler gerekli. Şu an elimizdekilerle çalışmak çok zor.
0: O her neyse güzel kokuyor.
1: Biraz karamelize soğan.
0: Yüz pancarları yıkanıp temizlendi. Tuz ve biberle harmanlandı ve şimdi fırına girecek. Kendi sularıyla pişecek. Sonra salataya katacağız.
2: Yapacak çok işimiz var. Proteinleri bitirmemiz lazım. Ördek kızartmak gibi halletmemiz gereken bir dünya iş var. Ördekle beraber servis edeceğimiz şeyleri hazırlıyoruz. Robert ilk görevde kaybetti. Keşke kullanabileceğimiz malzemeleri kazanmış olsaydı. Tamam şöyle yapalım.
0: Tamam gidip savaşçı yanımı konuşturmam lazım.
2: Viking'i mi oynayacaktın?
0: Evet bize neler lazım onları kazanmaya çalışayım.
2: Hardal lazım.
0: Hardal?
1: Un da lazım.
2: Sirke ve domates salçası.
0: Domates salçası. Güveçte kullanacağımız domates ürün. Tamam hemen dönerim. Yemekte ilerleme kaydediyoruz ancak yemeklerin lezzeti istediğim gibi olmuyor. Bu malzemeleri de kazanmayı beceremesem Vikinglere yemek vaktinde güzel bir fırça çekerim artık.
3: Robert, seni yeni bir görev bekliyor.
0: Tahmin
3: bu seferkinin adı ip çekme oyunu. Vikinglere özgü bir halat çekme oyunu. Başla. Başla dediğimde rakibinin dengesini bozmak için halatı ya çekeceksin ya da bırakacaksın. Dengesini kaybeden ilk kişi görevi de kaybeder. Tahtadan düştü.
2: Tahtadan düştü.
3: Oyunu kaybetti.
0: Mesele cüsse değil ki.
3: Mesele cüsse veya güç değil. Pekala.
0: Evet.
3: Dengenizi ayarlayın.
0: Tamam.
3: Ve başla. Sen kazandın.
0: Zafer benim.
4: İyi çektin.
0: Evet, anlaşılan o ki Vikingler dengesini ayarlamayı bilmiyor. Irwin ise biliyor.
4: Çok
0: ben
4: iyi.
0: Bir denizciyim.
3: Görevi kazandın Robert. Buradan istediğin malzemeyi seçebilirsin.
0: Bir tane seçeyim artık.
3: Birini seç, tek malzeme.
0: Daryl'ın güveç için domatese ihtiyacı olduğunu biliyorum ama Brian'a da salata sosu için asit lazım. İkisinin de yemeklere lezzet katacak bir malzemeye ihtiyacı var. Ama benim de baharatları bir arada tutması için filetoda kullanacağım hardala ihtiyacım var. Galiba seçimimi hardaldan yana yapacağım.
3: Hardalı alabilirsin.
0: Malzemeler de var. Pirinç çiftçisi, domates.
3: Bir göreve daha katılacaksın.
0: Tamam. Modern malzemelere ihtiyacımız olduğu için son bir göreve daha katılacağım. Umarım ekibim mutfakta işleri hallediyordur.
2: Bu geyik etli güveç olacak. Şuna bir bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde pişti. Bizim istediğimiz de buydu. İyice fokurdamaya başladı. Soğanlar da soğuyup karamelize olmaya başladı. Birazdan öteki kök sebzeleri ekleyeceğim. Doyurucu bir yemek olacak.
3: Viking grupları ya da Vikinglerle başka herhangi bir rakip arasında çıkan savaş daima ok atarak başlar. Seni okçuluk içeren bir görev bekliyor.
5: 3 ok atacaksın. Hedefe en yakın atan kazanır.
0: Güzel bir yemeği ortaya koyacaksan bugünün son görevini de kazanmam şart.
5: Pekala Robert başlayalım. İlk atışını yap bakalım.
0: İlk atışım geliyor.
5: Hedefe en yakın atan kazanır. Pekala Robert başlayalım. İlk atışını yap bakalım.
0: İlk atışım geliyor.
5: Hedefe en yakın atan kazanır.

0: saygı.
1: Hadi sıra sende.
2: Tamam.
3: Robert, oklar yalan söylemez. Görevi Edward kazandı. Başka bir malzeme seçmeye hak kazanamıyorsun. Hazırlaman gereken bir yemek var. Yemek gün batana dek hazır olmalı. Günün sonunda bir dizi düello düzenleyeceğiz. Bu düelloları kimin daha iyi şampiyon olduğuna karar vermek için düzenleyeceğiz. Sen bu düelloların şampiyonuyla yarışacaksın. Yemeğin gün batımından evvel bitirilmesi lazım. Çünkü Vikinglerle karanlıkta dövüşmeyi istemezsin. Zor bir görev seni bekliyor. Ayrıca normalde birinin Vikinglere özgü bir yemeği bu şekilde hazırlaması beklenemez. Sana birkaç kıyafet getirdik. Seni biraz da Viking'e benzetelim istedik.
4: İstediğini seçebilirsin.
0: Bana yakışan renkleri seçmişsiniz. Gözlerimi ortaya çıkarır.
4: Hangisini
0: kırmızı,
4: istersen.
0: Krallara
4: layık. Yanımda götürmek ister misin?
0: Yanıma alayım. Teşekkür ederim.
3: Seni...
0: Geri geleceğim. İyi atıştı. Teşekkür ederim. Bir okçuya yenildim ama en azından hardalı da aldım. Bu arada belli ki ortama uygun giyinmemişim. Şu an başka malzeme şansını yitirdim. Bir ziyafet hazırlayacak olmam yetmezmiş gibi Viking'le de savaşacağım. Bugünü atlatabilmem için Odin'in kuvvetine ihtiyacım var.
5: Ne getirdin?
0: Ben geldim. Size hardal getirdim.
6: Güzel.
0: Aşağı yukarı hepsi bu.
6: Tamam. Güzelmiş.
0: Evet, bu senin. Hangi rengi istersin?
5: Kırmızı olur. Gözlerimi ortaya çıkarır.
6: Ben de bunu beğendim.
0: Evet, alımlı görünüyor.
6: Kasabanın rahibine benzedin.
0: Tamam, birkaç tane hardal aldım.
5: Filetoyu kızarttın mı?
0: Değil, şimdi hazırladım.
6: Tamam, ben kızarttım.
5: Pancarla kereviz kökleri de temizlendi. Daryl az önce doğradı. Ben de somonu doğradım. Şimdi pişireceğim.
6: Ördeği de şişlere geçirdik ama nerede pişireceğiz?
5: Metal fırın tepsisi gibi bir şeyin üzerine koyabiliriz.
0: Izgaraya koyarız.
5: Izgaraya.
0: Evet.
5: Pişirme işini bunda halledebiliriz.
6: Robert geri geldi ve bize bu Viking temalı kıyafetleri getirdi. Şu an acayip havaya girdim. Biraz daha hardal getirmiş ama güveç için ihtiyaç duyduğum domates salçasını ya da domates içeren herhangi bir şey getirmemiş. Brian'ın da salata sosun tamamlaması için sirkeye ve asit içeren bir şeylere ihtiyacı vardı. İkimiz de istediklerimizi alamadık. Tek aldığı şey hardal olmuş. Filetonun pişmesine yardımcı olacak. Buna ihtiyacımız vardı. Ama başka pek çok malzeme de gerekiyor. Filetoyu kızartmaya başlayacağım. Dışının kıtır kıtır olması gerekiyor. Vikingler zamanında filetoyu böyle yapamazlarmış. İşi bir adım modern kılıyoruz diyebiliriz. Bence çok güzel olacak.
0: Evet, güz pancarları tamam. Kabukları soyulup tuz ve biberle harmanlandı. Şimdi güneşte biraz bekletip kurutacağız. Kara lahanayı da halledeyim. Saplarını atıyorum. Bu kısım hiç işimize yaramaz. Bu şekilde doğruyoruz. Pancarlı, kara lahanalı salata ile harika bir başlangıç yaptık. Ancak soslar için elimizde yağ ve sirke olmadığından yemeklerin lezzeti eksik kaldı. Umarım Vikinglere layık bir salata yapabiliriz. Kekre yemiş reçelini hazırlıyorsun.
5: Evet. Bunları biraz balla birlikte ocağa alacağım. Böylece güzel bir sos yapacağız. Asidin farklı bir biçimini kullanacağız. Şu an zengin tatlar oluşturamıyoruz ve asıl sorun da bu.
6: Ördek göğsünün derisi çok yağlıdır. Derideki yağı eriteceğiz ama yemeğin henüz pişmesini istemiyoruz. Yağ derinden ayrılsın ve dışı çıtır çıtır olsun yeter. Sonra hafif yağda orta az pişmiş şekilde pişireceğiz. Böylece derisi harika olur.
7: Skol! Skol! Skol! Skol! Skol! Skol! Skol! Skol! Skol! Skol!
5: Ne demek?
7: Skol!
8: Beraber son bir görev daha hazırladık. Buranın en iyi içicisi bir. Boynuzdaki içeceği benden daha çabuk bitirirsen malzemelerden birine seçme hakkına kavuşacaksın.
6: Domates salçası.
8: Ne diyorsun?
0: Çabuk bitirirsen mi?
5: Nicelik mi hız mı önemli?
7: İkisi de.
0: Yemeğe şunun şurasında 2 saat kaldı. Bu yemeği yapmama yardım edecek modern malzemeleri kazanmam için son şansım.
6: Hadi başla.
7: 1 2 3.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
28: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Hadi başla.
7: Bir, iki, üç.
5: Başla.
7: Üç.
3: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
5: Evet.
8: Tamam. Sen bir tane daha alacaksın, o da bir tane. O domatesi seçti. Karamayı bırak.
5: Seni bu yarışmada yenerim.
8: Bir rakip daha.
5: İşte bu. Hadi bakalım. Sağlığınıza.
7: Bir, iki, üç.
3: Hadi, hadi. Hızlı, hızlı, hızlı. Artık şampiyon sen değilsin.
5: Hani kimse elini sürükemez. Don krema mı sirke mi Robert?
7: Sirke.
5: Sirke.
7: Sirke.
5: Tamamdır.
6: Baksana deneyebilir miyim?
5: Hadi bakalım.
3: Elbette.
8: Tamam tamam.
7: Hazır.
8: Bir.
7: İki.
8: Üç.
7: Üç.
8: İç.
7: Skol.
29: Vay canına. Çok hızlıydı. Ne biçim vikingsiniz siz?
5: Evet.
7: Evet.
5: İşte bu.
8: Anlaşılan o ki bizimkiler kaybettiniz. Çok kaybettiniz. Daha fazla içmeye alıştı.
5: Kaybettiniz.
6: Kremayı alalım.
8: Tamam Robert, müsaadenle. Biz gidip düelloya hazırlanmak istiyoruz.
7: Tabii ihtiyacınız olacak. Baksana şapkasını bile takamıyorum. Yüzlerine bakın. Bence fazlasıyla bal likörü içmiş.
5: Skol! Skol! Skol! Skol! Skol! Skol!
8: Park alanında şenliklere başlandı ve Vikingler günün sonunda savaşacağım kişiyi belirlemek için düello yapıyor.
3: Size düelloda rakip olacak 3 Viking savaşçısı getiriyoruz. Bu Vikingler tarafından birebir oynanan bir şeref düellosu. Duellonun kazananı Robert Irvine'la karşı karşıya gelme şerefine nail olacak. Düellolar başlasın. Bekle. Savaşçı düştü. Yeter. Tebrik ederim.
0: Vikinglerin son dakikada kardığı görev yüzünden bal likörü içerek vakit kaybettik ve yemeği de yetiştirmemiz gerekiyor. Ancak servise 90 dakika kaldı ve zamanımız azalıyor.
1: Somonun kemiklerini çıkarıyoruz. Yemeği modernize ettik denebilir. Bu gerçek Viking döneminde yenen bir yemek olsaydı kemiklerini yemeye tereddüt edeceklerini sanmam. Daha fazla protein içeriyor.
6: Bu pişirdiğim kereviz kökü. Elimizde fazla malzeme yoktu. Biz de suyla biraz aroma kullandık. Yumuşacık oldu. Şimdi tek yapmam gereken püre haline getirmek. Biraz da görevde kazandığımız kremadan ilave ediyorum. Böylece kremamsı bir kıvam olacak.
1: Bu da Robert'ın başka pek sevmediği sirkeli ısırgan otlu sos. Sirke kazanmak çok önemliydi. Sirkeyi içine koydum. Şimdi tadı kesinlikle öncekinden daha dengeli.
0: Biz görevlerde kazandığımız malzemeleri yemeklere eklemekle uğraşırken...
3: Sonraki savaşçılar Ed'le savaşacak.
0: Vikingler de parkta ikinci düelloyu yapıyor. Şimdi de daha önceden toz haline getirdiğim yulaf ununu kullanarak ekmek yapacağım. Ateşte ve kayaların kenarında ekmeği böyle pişirirlermiş. Ekmeği tortillaya benzer şekilde olabildiğince hafif yapmaya çalışacağım. Bu da herkesin evinde yapabileceği buttermilk. İşte bununla bu sıvı karışımla başlıyoruz. Bunu karıştırdıkça karıştırıyoruz. Böylece ayrışmaya başlıyor. İşte böyle bakın ayrışmaya başladı. İşte. Peynir altı suyu ve sıvı çıkmış oluyor. İkisini de ekmekte kullanacağız. Şimdi de yulaf ununu kullanıyorum. Bunu unun içine katıyorum. Umarım yağ seviyesinde o lezzete ulaşabilirim. Bugünkü görevlerimden biri de geleneksel bir tavada ekmek pişirmek. Tavaları kızdırdın mı?
1: Ne dedin?
0: Tavalara az yağ ekleyip kızdırsana.
1: Kızdırayım.
0: Birini test et.
1: Tamam.
0: Bir tane yeter. Ekmeklerden birini
1: Tamamdır.
0: Test et. Bu geleneksel tavada tek seferde bir ekmek yapılabiliyor. Yani 40 kişiye ekmek yapmak en az 20 dakikamızı alacak. Bir saatten az bir vaktimiz kaldı ve boşa harcayacak bir saniyemiz bile yok.
1: Zor bir görev olacak. Çünkü doğru sıcaklığı ve ısıyı muhafaza etmek gerçekten çok zor. Bu tavaysa çok küçük. Daha büyük bir tava olsaydı işimiz daha kolay olurdu ama bugün Viking olmalıyım. Robert...
0: Güzel. Sos nerede?
1: Hemen getireyim.
0: Ekmeği de yapmaya başladık. İşler nihayet tıkırında gidiyor sayılır.
2: Merhaba Robert.
0: Merhaba.
2: Nasıl gidiyor?
0: Gidiyor işte.
2: Sana söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ableskiver olmadan Solvang'da Danimarka şenliği yapamayız.
0: Ne olmadan?
2: Ableskiver'ı hiç duymadın mı?
0: Çörek
2: şey
0: gibi
2: demek.
0: Mi?
2: Hayır, içi pofuduk, yuvarlak şekilli özel bir tatlı. Tatlı olarak Ableskiver yapmamız gerekiyor.
0: Olur.
2: Kasabada bunu yapan çok güzel bir yer var. Seni oraya götürüp
0: olur,
2: tarifi
0: olur.
2: Gösterebilir miyiz? Tamam.
0: Yemeğe bir saatim kaldı ve şimdi Danimarka tatlısı yapmayı öğrenmem lazım. Neyse ki bu tatlı şenliği noktalamak için güzel olacak.
2: Merhaba Jeff.
4: Merhaba.
2: Robert, tanıştırayım. Bu Jeff.
0: Jeff, memnun oldum.
4: Ben de.
0: Yine duyduğuma göre buraya tatlı için gelen insanların gözde mekanı burasıymış. Doğru mu?
4: Ableskiver.
0: Ableskiver.
4: Doğru söyledin.
0: Tamam. Nedir bu peki? Çörek gibi bir şey olduğunu düşündüm. Çünkü şekli onu andırıyor. Öyle değil mi?
4: Evet. Pankeke benziyor ama daha çok kek gibi.
0: Bir de pofuduk.
4: Ha, pofuduk elbette.
0: Tamam, pekala. Burada ilginç malzemeler olduğunu görüyorum.
4: Evet, bu benim elektrikli tavam. Karışımı yapmak için yumurta ve süt yeterli. Bunlardan ikisini karıştırıp tatlının yapımına başlayabilirsin.
0: Tamam, izliyorum. Hadi bakalım.
4: Sana bir bambu çubuğu vereyim. Tamam mı? İlk olarak tavaya biraz yağ gezdiriyoruz.
2: Her birimiz bir tava yapsın mı?
4: Tabii olur Esther.
7: Güzel cevap. Tamam, kalınmış.
4: Tamam mı? Evet, Esther kenarlara şekil vermeye başlıyor. Şimdi bunu katlayıp çevirecek. Kuzey, doğu, batı ve güney yönünde yapmak benim hoşuma gidiyor.
7: Ben de kuzey, güney, doğu, batıyı seviyorum çünkü ben denizciyim.
4: O zaman sen solaksın demektir.
2: Hayır sağlam.
7: Yok, sahilimi kullanıyorum. Yeni yerel lezzetleri öğrenmekten daima keyif alıyorum ama buraya geleli 20 dakika oldu ve yemeği yetiştirmek için vaktim giderek azalıyor.
4: Pekinin pişip pişmediğini anlamak için çubuğu kullanabilirsin. Çubuğun kekteki gibi tertemiz çıkması gerek.
7: Bak benimkine ilk sefere göre gayet iyi.
4: Ardından üzerine de ev yapımı ahududu reçeli ve pudro şekeriyle süslüyoruz.
7: Benimkilerden deneyeceğim.
4: Tabii. Evet.
2: Sıcaktır.
7: Ortası hafif çiğ kalmış.
4: Biraz daha pişmesi gerek.
7: Biraz daha. Tamam.
4: Bu akşam için yemek pişirdiğini biliyorum.
7: Ama benim hiç tavam yok. Kamp ateşi yaktık biz.
4: Kamp ateşi mi?
7: Bir de fırın var tabii. Ama hepsi o kadar.
4: Sana çok özel bir sürprizim var. Evet Robert, al bakalım. Danimarka tatlı tavası. Burada kullandığım gibi 50'lik değil ama tam 30 tane yapıyor.
7: Tek seferde 30 tane pişirebiliyorum. 40 kişi var. Adam başı ikişer tane desek 80 eder. Bunu 3 defa yapmam lazım. Çok vaktim alacak.
4: Sıvı karışımdan da var istersen. Bu akşam kullanabilirsin.
7: Çok iyi olur.
4: Tatlıya kendi dokunuşunu da katabilirsin.
7: Çok teşekkür ederim. Yardımların için sağ ol. Vaktimiz daralıyor.
4: Sana kapıyı açayım Robert.
7: Daha önce böyle bir tatlı görmemiştim. Konuklar buna bayılacak ama şu an vaktim daralıyor. Yemeklerin hepsini park alanına taşımam, sofrayı kurmam, yemekleri ısıtmam ve tabakları servis etmem gerekiyor. Ekmek yapımına başladık ama bir de başıma bu çıktı. Bunu bir değil, iki değil, tam 3 kez yapmam lazım. Anlıyorsunuz değil mi?
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS'ye

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
6: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Hey, bu işi sen yapar mısın? Tatlı için sıvı karışım yapacağız. 16 yumurta, 2 litre de süt gerek.
11: Süt var mı?
10: Evet, sütümüz var. 80 tane tatlı yapıp bunları gün batımına kadar parkın oraya tek başımıza götüremeyeceğiz. Ben de Esther'i yardıma çağırdım. Yapalım mı?
12: Tamam. Tatlıları yapmak için birkaç hizmetliyi yardıma çağırayım mı?
10: Olur, tabii.
12: Tamam.
10: Karışımı yapalım. Biraz hızlanalım tabii.
11: Evet.
12: Tamam, birazdan gelirim.
10: Çok teşekkür ederim. Daryl tatlının hamurunu tamamlarken Esther'in yardıma çağırdığı kişiler de sonunda geliyor.
11: Merhaba hanımlar.
13: Merhaba.
11: Nasılsınız? Hamuru şoktan hallettik. Her şey hazır. Galiba bir şey kalmadı. Siz tabii benden daha iyi yaparsınız. Size bırakıyorum.
10: Bunu karıştır. Pürüzsüz bir karışım olsun.
14: Tamam.
10: Son dakikalara girdik ama ekmeği yanında sosa batırılacak bir şeyle servis
14: edeceğiz. Ringa balığı turşusu ve biraz da tütsülenmiş alabalıkla servis edeceğiz. Yanına da görevde kazandığımız kremadan da biraz ilave edeceğiz.
10: Yaban turbunun acı bir tadı
14: şimdi
10: var.
14: Şimdi güzel oldu. Harika. Biraz daha biber atayım mı?
10: Hayır. Kremalı kereviz hazır mı?
14: Evet.
10: Yüz pancarı ve somon.
14: Tamam.
10: Plato.
14: Son kez çeviriyorum. Öteki ikisi hazır.
10: Ekmek de tamam. Balık da oldu. Salatalar, ısırgan otlu sos da var.
14: Evet.
10: Turp, elma, kara lahana. O iş sende.
14: Evet.
10: Yüz pancarı ve sotelenmiş soğanlar da servis evet. edilmeye hazır değil mi? Ördek de hazır. Sonuncusu ördek
11: evet.
10: değil mi? Şu an beklediğim tek şey şu tatlı.
13: Hallettik. Çok az kaldı.
10: Tatlı yapılırken sıra yemekleri park alanına taşımaya geliyor.
14: İşte böyle.
10: Hadi hızlanın. Brian gitmemiz lazım dostum.
14: Tamam. Hadi gidelim.
10: Bu sonuncusu mu?
14: Evet. Ama kazanı da getirmemiz gerek.
10: Tamam. Kazanı en son alırım.
11: Brian'a bu konuda güvenmiyorum.
10: Evet.
15: Hadi gidelim.
14: Dikkat et. Bu taraftan. Bu taraftan. Evet.
16: Robert Irvine'la karşı karşıya gelme şerefine erişecek iki şampiyonumuz finale kaldı.
10: Yemeğe 15 dakika kaldı. Tatlı olmak üzere ama kazanda yaptığımız güveci getirmek için geri döneceğiz. Evet, şimdi gidiyoruz.
14: Evet.
10: Hazır mıyız? Yere koy dediğimde
14: tamam.
10: Koy yoksa düşürebilirim. Yere koy, yere koy. Sıcak olmaya başladı.

0: Nereye koyalım? Betonun üzerine mi?
1: Tam şurası bence tamam. Olur.
0: Oraya koyalım o zaman. Gel. Hadi da.
2: Şampiyon belli oldu. Odin!
0: Vay canına, ne kadar ilginç bir iş. Ama yemeği sıcak tutmamız da şart. Yemeği oraya götürdüğümüzde soğursa o zaman koca bir günü boşa geçirdik demektir. Ah, tamam tamam. Hazır.
1: Evet.
0: Hop. Düşündüğümden daha ağırmış. Ha, bu tamam. Hazır?
1: Evet.
0: Hay aksi. Düşündüğümden daha ağırmış. Yere koy, yere koy. Bu ağır ve kaynar kazanı taşımak iki kişilik bir iş. Güveci sıcak tutmak için bunu parka kadar taşımak gerekiyor. Durmak istediğin zaman söyle.
1: Dur.
0: Değişelim. Bırak sallansın, bırak sallansın. Kaldırmaya çalışma. Tamam, şurada duralım. Evet, işte böyle.
2: Sonunda bütün yemekleri taşıdık ancak servise dakikalar kaldı ve hala Viking şenliğine uygun şekilde yemekleri tabaklara yerleştirmemiz gerekiyor. Önce salatayla başlayalım.
1: Tamam.
3: Önce ekmeği de koyalım mı yanında balıklı sosla?
0: Olur.
3: Bunların üçünü
0: beraber koyabiliriz.
3: Tamam.
1: Üçünü de masaya mı götürelim?
0: Evet, kesinlikle.
3: Bir, iki, üç.
2: Bugünün görevi siz güzel insanlara 40 kişilik bir yemek hazırlamaktı. Biz de yemeklere Viking dokunuşu kattık. Önünüze gelecek ilk 3 yemekten ilki küçük lahanalı, pancarlı, turplu ve soğanlı salata. Kısıtlı vakitte ancak bunu yapabildik. Ardından elmalı ve ısırgan ot soslu kara lahanalı salata. Ardından da rezeneli ve paprikalı balıklı sos servis edeceğiz. Yanında yulaf unlu Viking usulü ekmek olacak. Daryl ve Brian size yemekleri servis edecek. Tabakları masalara tek tek verecekler. Siz de yanınızdakilere uzatacaksınız. Anlaşıldı mı?
3: Buyurun.
4: Kara lahanalı ve turplu salata çok lezzetliydi. Bence Robert harika iş çıkarmış. Isırgan otunun böyle kullanımı çok zor. En azından bana göre. Yemek yapmayı beceremem ama bunun tadı harika olmuş.
5: Ben ringa balığını genelde sevmem ama bunun tadı enfes olmuş. Çok iyi tütsülenmiş ve çok lezzetli.
1: Kaç tane göğüs eti var?
0: Ha, bolca var.
3: Üçe kesebilir misin?
1: Galiba.
0: Evet.
1: Ördek olmak üzere çok güzel pişirdik. Buna tatlıda da ihtiyacımız olacak.
0: Evet, kekre yemişi tatlıda da kullanabiliriz. Yemeği bitireceğiz diye acele ederken tatlının süslemesini yapmayı unutmuşuz.
2: Neyse ki ördek için yaptığımız kekre yemiş reçelini tatlı için de kullanacağız. Sonraki yemeğimiz kazanda güveç. Bugünün en zorlu görevlerinden biriydi. Somonda tuzlanıp terbiyelendi. Bildiğiniz gibi yani. Vikingler yiyeceklerini böyle muhafaza ederdi. Ardından fırında hafifçe pişirildi. Püre yapılmış pırasa var. Pırasa tarladan, krema da ineklerden geldi. Evet, çoğunu yememiş olsak da ister inanın ister inanmayın ineklerimiz de vardı. Ardından fileto ete ve sonra da fırında ördeğe geçeceğiz. Afiyet olsun.
6: Kazanda güveç çok ilginç olmuş. Lezzeti harika, yumuşacık, çok iyi pişirildiği de belli. Çok beğendim. Ne diyebilirim ki? Gayet...
7: Somon çok hafif ve lezzetli. İskandinavya'da yazları epey vakit geçirmişliğim vardır. Bunun tadı da bana orayı hatırlattı.
8: Fırında filato muhteşemdi. Harika. Havuçlarsa olağanüstüydü.
9: Ördek harika olmuş.
10: Harikaydı. Vikinglere layık bir ziyafetti.
0: Buraya koy. Bu şekilde.
3: İlk masanın. Masa başına ikişer tane.
2: Ayağa kalkın lütfen hanımlar. Bu hanımlar sizler için neyi yaptı bakalım?
11: Able Skillers.
2: Gerçekten harika bir iş çıkardılar. Böyle müthiş bir iş çıkardıkları için sizlerin huzurunda onlara teşekkür etmek isterim.
12: tatlı çok ama çok güzeldi. Hanımların ellerine sağlık, çok etkilendim, harikaydı.
13: Bu yemek uzun zamandır yediğim en iyi yemeklerden birisi.
14: Harika bir yemek oldu. Robert'ın aynı malzemeleri kullanarak farklı tatlar ortaya çıkarabilmesi gibi muazzam bir yeteneği var. Harika olmuş doğrusu.
15: Evet, bizde bir gelenek vardır. Bardak alıp herkesin ayağa kalkması gerekiyor. Kalkabilir miyiz lütfen?
16: Ah, kalkalım.
15: Bu kadehi sana kaldırıyoruz Robert. Solvang Şehir Komitesi adına bize böyle harika bir sofra hazırlayıp kasabamızın 110. yıl dönümünü kutlamalarını unutulmaz bir akşam kıldığın için teşekkür ederiz.
16: Skol!
15: Hadi sağlığınıza.
16: Evet Jack. Sanırım şampiyonun benimle karşılaşmıyor.
14: Robert gerçekten Viking savaşçısı olup olmadığını görmek için şampiyonumuzun seninle savaşması bizim
16: görelim
14: için onurdur.
16: Ah. Hadi dostum gel bakalım.
14: Başla! Şampiyon Robert Irvine.
16: Buraya Viking rolü yapmaya geldim ama bu akşam gerçekten Viking şampiyonu oldum.
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimisi Dives Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
21: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince öz ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
24: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
23: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
24: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
25: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
26: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
27: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
28: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
26: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
29: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
30: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
31: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
3: Kendi sınırlarımı zorlamak konusunda başarılıyım. Bu yüzden elementleri, destansı, engelleri ve önüme çıkarılabilecek her şeyi kabul ediyorum.
4: Vay canına.
3: Her görevde nereye gittiğimi veya karşılaştığım görevin ne olacağını bilmiyorum. Ama kolay olmayacağını biliyorum. Hiçbir şey imkansız değildir.

0: Ha, aradığımız adam bu olmalı. Günaydın.
1: Chef Irvine.
0: Evet efendim.
1: Cedar Point'e hoş geldiniz.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, nasılsın? Ben Tony. Cedar Point'in iletişim direktörü ve parkın en büyük hayranıyım. Bugün sizi davet eden kişiyim.
0: Davet için teşekkürler.
1: Bilmiyorsanız Cedar Point, Kuzey Amerika'nın en eski ikinci eğlence parkı. 1870 yılında insanların yazın iyi vakit geçirmek için geldiği sadece 1,5 kilometre uzunluğundaki kumsal olarak başladık. Bugünkü haline geldik. 72 etkinlik, 18 hız treni, 1456 dönüm eğlence, bir plaj, bir yat planı, tesis içi oteller ve hala insanların bugün takdir ettiği aynı harika aile kaçamağı.
0: Hız treni çok ha?
1: Dünyanın en büyük ve en kötülerini yaptık. İlk 60 metrelik hız treni rekorunu kırdık. İlk 90 metrelik hız tren rekoru ve ilk 120 metrelik hız tren rekoru.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: 2020 Cedar Point için biraz sönük geçti. 150. yıl dönümümüzdü ve istediğimiz gibi kutlayamadık. Bu yıl kutlamanın ikinci bölümünü yapıyoruz. O halde bunu gerçekleştirmenin yollarından biri parkımızın en büyük 150 hayranı için harika bir akşam yemeğiyle başlamanız adına sizi burada ağırlamak istedik. Ve partiyi başlatan kişi siz olacaksınız.
0: Vay, işte bu zor bir görev. 150. yıl kutlamasına Cedar Point'in en sadık hayranları olan 150 VIP ve sezonluk bilet sahibine yemek vererek başlıyoruz.
1: Cedar Point'i ünlü yapan eğlence parkı yemeklerimiz de var. Bunlardan biri taze patates kızartması, elle daldırılmış mısır sosisi, kendi huni keklerimiz ve taze yapılmış makarna ve peynirimiz var. Bu 4 tabak parkın en önemli özelliklerinden bazıları. Düşündüğümüz şey bu gece parkın 150 büyük hayranımız için mükemmel yemekler yapmanız adına bunları size vermek.
0: Şaka mı ediyorsun? Abartılı yorumunu zaten sevilen park yemeklerine koymak kolay bir iş değil. Özellikle de hangi malzemelerle çalışman gerektiğini bilebilmiyorken. Sadece 4 tabak mı?
1: Sadece 4 değil, biraz daha var. 3 yemek daha yapmak istiyoruz. Yani bu akşamki yemek toplam 7 tane olacak. Bu 3 yemek parktaki cazibe merkezlerinden ilham almalı.
0: Enteresan.
1: Bu yüzden onlara binmenizi, ilham almanızı ve ek 3 yemekte kullanmanızı istiyoruz. Yani Robert, hemen binmenize gerek yok. Benim için hazır olduklarında haber vereceğim. Ve o ek yemekler ve ilham alman için o aletlere bineceğiz.
0: Beni korkutabilecek bir şey söyleyeceğim. Şu.
1: Bu Wall Round. Yani bu bir dalış treni. Yerden 67 metre yükseklikte başlıyorsunuz. Uçta biraz bekliyor ve orada 3-4 saniye asılı kalıyorsunuz. Sizi saatte 120 kilometreyle serbest bırakıyor. 3 kez baş aşağı dönüyorsunuz.
0: Tony 3 yemeğime hangi cazibe merkezlerinin ilham vereceğini söylemedi ama bir şey bana birinin bu olacağını söylüyor. Peki ne zaman servis yapıyoruz?
1: Bu gece 6'da servisi yapacağız. Bunu kutlamamızın başlangıcı olarak ayarladık. Bu yüzden herhangi bir baskı yok.
0: Nereden yiyecek alıyorum? Kullanabileceğim tek yiyecek bu mu?
1: O meşhur yemeklerin servis edildiği mekanlardan herhangi birine gidilebilir, mutfağa basabilir, istediğiniz malzemeleri seçebilirsiniz. Açık olduğumuz için yolda hiç araç yok. Onları mutfağa arabalarla getirebilirsiniz.
0: Bu yemek için nereden alışveriş yapıyoruz peki?
1: Şimdi Cedar Point'in ünlü eşyalarının olduğu standlara gidiyoruz. Hadi gidelim.
0: Tamam.
1: Pekala, The Crawl'dayız. Baskın yapabileceğiniz ilk yer burası.
0: Buraya gir, alabildiğin her şeyi al, buraya bırak. Sonrakine geç, oradaki her şeyi aldığından da emin ol, tamam mı?
2: Tamam, anladım.
0: Şey. Güzel.
2: Her şey.
0: Hadi gidelim.
2: Pekala.
0: Sıradaki
1: Hot
0: nerede?
1: Hot Potato'ya yürüyoruz. Patatesleri elle dilimliyorlar. Taze yapılıp fritözden çıkarıyorlar. Sos alabilirsiniz. Ama biz bu deneyimi normal bir hizmetin ötesine taşımak istiyoruz.
0: Oraya git ve her şeyi al. Tüm sosları, her şeyi.
1: Yani bir sonraki her yıl dönümümüz için nispeten yeni. Fransız mahallesi şekerlemeleri yaptık ve konuklar oraya gidip bir huni pastası alabilirler. Huni pastası eğlence parkı tatlısı olarak bilinir.
0: Doğru.
1: Bu hamur, onu fritöze koyarsanız ve dalgalı ve mükemmel görünmesini sağlamak bir sanattır. Ya pudra şeker eklenir ya da diğer soslar eklenerek servis edilir.
0: Dondurma mı koydun?
1: Evet.
3: Pekala, kıyma ve köfte karışımı, tavuk göğsü, yumurta ve karides aldık. Ve daha fazla karides.
1: Ve Mac Shack'e gidiyoruz. Yeni bir yer. Peynir bloğunda taze makarna ve peynir yapıyoruz. İçine sıcak erişteler koyuyoruz. Çeviriyoruz, biraz sos ekliyoruz. Ve sonra kasenizi kişiselleştirebilirsiniz. Kişiselleştirme şu anda gerçekten popüler olan şey. Misafirler bir şey almak istediğinde üzerine kendi malzemelerini koymak istiyorlar. Biz de neden yapmayalım dedik.
4: Patates, çiftlik tozu bu iyi. Maydanoz, otlar, İkramiye bebeğim.
0: Tüm yiyecekler nerede?
3: Bir serinleticide rastgele gördüğünüz ve tema parkında olduğu gibi gördüğünüz şeylerden ilham almak bunu daha da zorlaştıran şeydir. Yani içimden bir ses bana normal ve kolay yemek yapmanın bunu kesmeyeceğini söylüyor. Göreceğiz.
0: Onu yere koy, onu alırız. Sanırım kullanabileceğimi düşünüyorum ama şu var ki yapacağımız yemeklerden 3 tanesini henüz bilmiyorum. O yüzden Tony'nin söylediklerine dayanarak alabildiğim kadarını alıyorum. Hatırlatması için şunu alayım.
4: Yaptıkları peynir sosu gibi görünüyor. Ama ben onu da alacağım. Havacılığına sığır omzu. Füme sığır omzu, parmesan, mavi peynir, aklınıza gelebilecek bir peynir var.
0: Shane!
4: Robert! Tamam dostum.
0: Ah! Makarna ve peynir, harika bir konsept. Geleneksel Amerikan yemeği, bu muhtemelen yemek konusunda gördüğüm en iyi tema parkı. Çok fazla çeşidi olduğundan kendinizinkini karıştırın. Şimdi bunu orijinal görünümünden nasıl yükselteceğiz? İşin ilginç kısmı bu olacak. İmtiyazlı yiyecekler hala aynı. Ama ne yapacağımızı bilmiyorum.
3: Hey Robert, üzgünüm, önden koşup diğer arabalardan birini alacağım.
0: Koş! Sorunlardan biri mesafe. Parkta insanlar varken her şeyi arabalarla yapmalıyız. Golf arabası yok, daha kolay olurdu.
3: Araba, araba. Araba, araba.
1: Eğer tüm parkı önden arkaya ve tekrar dolaştıysanız 3-5 kilometre yapmış olacaksınız.
0: Goodman, tüm çöplerini atıyorsun. Zaman hızla ilerliyor. 150 VIP ve sezonluk bilet sahibine yönelik üst düzey menümüzü yapmak için mutfağa geri dönmeli ve tüm bu malzemeleri organize etmeliyiz.
4: Robert! Robert!
0: Shane nerede? Shane'i gören var mı?
4: Hadi dostum. Çocukluğumdaki gibi 12 yaşındaydım ve annemi babamı bulamıyorum. Şimdi de Robert'ı bulamıyorum.
0: Buradaki en büyük problem bu olacak. Henüz hangi araçlara bineceğimizi bilmiyorum. Unutma, zaten peynir sosu yaptılar. Bunu al ve üzerine ekle.
3: Öyle yapacağım.
0: Kuniketleriyle
3: evet.
0: Bir sanat ve bilim var. Dağılıyorlar. Eğer çözemezsem başarısız oluruz. Hamur işinde başarısızlık iyi değil.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
10: dürümü. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
11: Dardanel'den. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
12: Dardanel'den. A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label Çay 280 lira. Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 375 lira.
13: Ha! Maydanoz. Ayrıca.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Kapılar açın, geçiyoruz.
6: Sıcak geliyor.
5: Yani şu an buradayız. Brian ve ben ödülümüzle mutfağa döndük. Tamam, bana mutfağı göster şef. Neyimiz var?
7: Kesinlikle. Yani 4 fırınımız, birkaç hızlı rafımız ve gerekli her şey var. Diğer tarafta rölörler, mega fritözler, kömür ızgarası, 6 tava, tüm o güzel şeyler şurada.
5: Alışverişe gittik ama çok kısıtlıyız. Bu bir imtiyaz yemeği ve şeyin sonunda yardım için ortaya çıktı.
7: Kuru depolama, baharat rafları, ihtiyacınız olan her şey hazır.
5: Her şeyi alalım. Bakalım elimizde neler var. 150. kutlamada yapmamız gereken 4 yemek, mısır sosisi, huni keki, makarna ve peynir ve patates kızartması. Ama lezzeti artırmamız lazım. Şimdi hangi malzemelere sahip olduğumuzu bulup pişirmeye başlamamız gerekiyor. Zaman uçup gidiyor. Elimizde ne varsa bana say bakayım.
6: Havuç, limon, biberiye, kekik.
8: Brisket, sığır eti.
6: Sosisli sandviç, pastırma.
8: Ekşi krema.
6: Otlar, biraz maydanoz, biraz
8: peynir,
6: yeşil soğan.
8: Peynir soslarını aldım.
5: Dur.
6: Turşu, konserve, jalapeno.
8: Biraz şekerleme aldık.
6: Turşu, ketçap.
8: Angus köfte karışımı.
6: Benim de çöreklerim var.
5: Karides.
8: Karideslere bak.
6: Gökkuşağı serpintileri
5: evet,
6: var.
5: Evet, anladım. Pekala, hadi başlayalım. Burada ne yapacağımızla başlayalım. Artık hangi malzemelerle çalışmamız gerektiğini bildiğime göre eğlence parkı favorilerinin 4 leziz versiyonunu planlamanın zamanı
8: evet,
5: geldi.
8: Sonra belki mısır bir parça sosisiyle başlıyoruz. Sandviç gibi yapabiliriz.
5: Hem balık hem et
6: karnaval
5: var.
6: Karnaval tarzı.
5: Balık ve etle ne gider?
6: Hardalla çok iyi gider.
8: Hadi sriracha ile baharatlı bir ketçap yapalım.
5: İçine mango koyabiliriz.
8: Evet,
6: onu
8: evet.
6: Seviyorum evet.
5: Huni pastası, tavuk ve gözleme tarzı mı?
8: %100.
6: En iyi fikir, bayıldım. Tavuk ve gözleme bebeği.
8: Bunu daha önce onu görmediler. Getir.
5: Pastırmamız da var mı?
8: Doğranmış pastırma.
5: Yani pastırma,
8: biz...
5: pastırma, akçaağaç şurubu olabilir.
6: Domatesleri patlatın. Tatlı ve ekşi pastırma sosu yapın.
8: Mavi peynirimiz de var Robert.
6: Ayran mı?
8: Karamelize evet. Soğan orada.
5: Soğan.
6: İçinde biraz baharat var.
5: Belki sriracha'yı alıp hardalsız olarak koyabilirsiniz.
8: Evet.
5: Mac ve peynir.
6: Brisket rotasından gitmek mantıklı
8: bence
6: mı?
8: Bence yanmış makarna ve peynir kulağa harika
6: yanmış
8: geliyor.
6: Yanmış makarna ve peynir. Küp küp doğrayıp kızartalım mı?
8: Evet. Aha. Evet, gevrek soğan gibi bir şeyler iyi giderdi. Hadi biraz jalapeno turşusu alalım, konservelerde koyalım.
5: Süzdük, mısır nişastası ve kızartma.
8: Çıtır kızartalım.
6: Evet, bu harika bir fikir.
8: Bu iyi olurdu.
5: Patates kızartması.
8: Parçalayabileceğimiz pirzolalar var. Çekme et ve beyaz peynirle mantar sos yapabiliriz değil mi?
5: Ve yeşil soğan. Temeli bu ama buradaki en büyük sorun bu olacak. Çünkü henüz hangi araçlara bineceğimizi bilmiyoruz.
8: Ha, tamam.
5: Peki böyle başlıyoruz.
6: Evet.
8: İşte başlıyoruz.
6: Bir süredir futbol sahası büyüklüğünde bir mutfakta çalışmadım. O yüzden... Hadi işe başlayalım.
5: Evet, plan yaptık. Shane'in patates kızartması üzerinde çalışıyor olması güzel. Brian'ın şu anda makarna ve peynir üzerinde çalışıyor olması da güzel. Ben de balık ve etle başlayacağım. Ve sonra hepimiz huni keklerine ve diğer 3 yemeğe saldıracağız.
6: Ben dikey olarak zorlanan biriyim. Bu yüzden bazen göremiyorum. Hop.
8: Bunun nasıl

0: Sadece 150 değil, aslında bu şişlerden 300 tane olacak. Bu çok zaman alan bir iş ve bunları önce yapmamın nedeni karidesin içindeki tüm sıvıyı boşaltmalıyım. Çünkü onu hamur yapacağım. Ve hamur ıslandığında düşüyor ve sonra bir çubuğun üzerinde bir karidesiniz kalıyor. Mısır sosisi yok. Yani kesinlikle zor olacak.
1: Makarna ve peynir sosunu yapıyorum. Açıkçası kafamda bir tane var. Her şefin hemen yapabileceği bir peynir sosu vardır.
0: Unutma, zaten peynir sosu yaptılar. Bunu al ve üzerine
1: öyle yapacağım,
0: etme.
1: Evet. Tamam. Tam anlamıyla onlarınkini şişiriyorum. Bu peynir sosu harika olacak. Sosu yaklaşık 6 litre Amerikan peyniri ve ağır krema ile yapıyorum ve sonra onların sosunu alacağım. Onu ekleyeceğim. Belki biraz mavi peynir de katabilirim. Peynir sosunu bırakamazsınız, yoksa yanar. Bunu hiç istemezsiniz. Oo bebeğim.
2: Bir yerlerde krema görüyor musun?
0: Evet, yoğun krema var.
2: Pekala. Şimdi mantar sosunu yapacağım. Patates kızartması, elle kesilmiş güzel patates kızartması. Ama biz mantar sosu, beyaz peynirli ve sığır pümeli versiyonunu yapacağız. Harika olacak. Yavaş yavaş pişirmeye başlıyorum ama çok hızlı değil, çünkü yakmak istemiyorum. İki kere yapacak vaktim yok. Taze otlarla bu şekilde üstünü süsleyeceğiz. Yaptıkları sosların hiçbirine benzediğini görmedim. Yani bu kesinlikle onların asla yapmadıkları farklı bir şey olacak ve çok da lezzetli olacak. Güzel bir mantarlı bisküvi gibi. Şu anda bu iyi ama harika olsun istiyorum. Bir potin sosu yaptığınızda gerçekten içine ne gider? Worcestershire ve ketçap. Çünkü patates kızartması ve ketçap, değil mi? Neredeyse tamam.
0: Cedar Point'in 150. yıl dönümü ve Tony'nin bu sabah ne dediğini duydunuz. En iyisini yapmalıyız, çünkü zaten yemekler, etkinlikler harika. Şimdi bunu sonraki sınıra kadar zorlamalıyız. Özellikle 2020'den sonra Covid'le herkes evdeyken kimse parka gitmiyor, hiçbir şey yapmıyordu. Parkı yeniden açmak istiyoruz ve bunu en iyi şekilde yapmalıyız. Bu sabah arabaya bindiğimde ahşap hız trenlerinden birini, mühendislik harikalarını ve güvenlik çalışmalarını gördüm.
1: Kanıt yaşının önemi yok, değil mi?
0: Hayır. Bu yaşın önemi yok eleştiri miydi yani?
1: Hayır, bu bir iltifattı.
0: Ah, Goodman, Goodman, Goodman.
1: Bu ciddi bir iltifat.
0: Evet. Bu arada yaşın önemi yok. Senden daha genç görünüyorum.
3: Merhaba şef, nasıl gidiyor?
0: Nasılsın?
3: İyi, sen nasılsın?
0: Normalde bu yemeği siparişle veriyorsunuz. İnsanlar geliyor, ödüyorlar ve yemeği alıyorlar.
3: Evet.
0: Yemeği nerede servis edeceğiz?
3: Lakeside Pavilion birçok yemekli etkinliklerimize hizmet verdiğimiz açık hava tesisimiz. Ve bu akşam 150 kişilik akşam yemeğimizi sunacak. İyi haber şu ki parkın ortasında değil. Hemen dışında, yaklaşık 50 ile 100 metre uzakta, yani...
0: Yemekleri çıkarmak için sıcak kaplarımız var mı peki?
3: Muhtemelen bunu ayarlayabilirim.
0: Dışarıda fritözümüz var mı? Son anda yapabilir miyim, yoksa burada mı yapmalıyım?
3: Burada yapıp taşımalısın. Yani o kadar zor değil. Ama yine de...
0: Kimin için?
3: Artık benim için değil. Senin için.
0: Şu anda sorunlar yaşıyorum, çünkü her şey son ana kaldı. Hey, o tavuğu fazla pişirme!
1: Bir şeyleri düzeltmek için kötü bir zaman.
0: Zamanında teslim edemezsem başarısız olurum. Başarısız olursam çok üzülürüm tabii. Aa, olamaz, hayır, hayır, hayır. Bana o kadar da zor olmadığını söyledin, değil mi? Neden peki? Çünkü bunların mükemmel olmasını bekliyorsun.
3: Yemeği yiyorum ve ben yapmıyorum. Ne oldu hakkında bir fikrim yok.
0: Ha, bu kolay. Evet, kolay ha.
3: Devam et, arabalar hazır olunca gelirim, tamam
0: Teşekkür
3: mı?
0: Teşekkür ederim. Tony'nin söylediğine rağmen 4 park favorisini lezzetlendirme misyonumuz devasa bir zorluk içeriyor. Artı henüz gitmediğimiz park araçlarından ilham alan 3 yemek daha var.
2: Çok az şeker.
0: Akşam yemeğinin saat 6'da servis edilmesi gerekiyor ve hazır olmayabiliriz.
1: Tavuk donmuş. Sadece birkaç saatimiz var. Bunu çözdürmek zor olacak ve bunu hazırlamak ve yetiştirmek zor. Çünkü yeterli zamanımız yok.
0: Domatesleri kabartıyorum. Bu huni keki için. Soğanları karamelize ettim. Akçaağaç şurubu ve biraz tatlı biber sosu aldım. Bunu pastırma yağının dumanlı tadıyla istiyorum. Sonra tüm malzemeleri karıştıracağım ve umarım lezzetli bir şey ortaya çıkar.
2: Şeri sirkesi gerekiyor.
0: Ve sonra biraz süzebiliriz.
2: Tamam.
0: Bu soğuyunca.
1: Belki biraz domates güzel bile olabilir. Domates salçası biraz ekleyebiliriz.
0: Ne? Evet.
1: Salça var mı?
0: Evet. Tamam.
1: Bu makarna ve peynir için. Bir döş aldık, küp küp doğrayarak makarna ve peynirimiz için yanmış çıtır bir sos yaptık. Belli ki 150. yıl dönümü ve geçen yıl bunu kaçırdılar. Bu yüzden 1000 kat daha iyi olmalı.
2: Evet, Robert bana...

0: Sığır eti verdi yumuşak olsun diye buharlı pişireceğe koydum. Doğraması ve çekmesi daha kolay oldu. Önce onu doğrayacağım. Biraz kırmızı üzüm sirkesi, biraz tuz ve biber ekleyeceğim. Soslu mantarlı sos da harika gider.
1: Kajun kesin. Soğan tozu yapacak. Ayranlı kızarmış tavuk yapacaktık ama ayranımızın olmadığını fark ettik. Ben biraz füme kırmızı biber, kimyon, kajun baharatı, tuz, biraz şeker, yoğun kremayla salamura yapıyorum ve biraz turşu suyu ekleyeceğim. Turşu suyu tavuğu parçalayacak ve yumuşacık olacak. 12 kilinin üzerinde iyi olacak.
0: Gutman hakkında bir şey, yemek yapabilir. Gerçekten yemek yapar. Cleveland'dan iyi aşçılar çıkıyor.
2: Şu anda honey cake hamurunu yapıyoruz. Honey cake karışımım var. Üzerine su ekleyip kıvamını test edeceğim. Burada en büyük mesele tavuk ve gözleme fikrini kullanıyoruz ama honey cake bireysel bir iş. Yani işin ilginç yanı mutfağın sıcaklığına veya nerede olduğunuza bağlı olarak, ki ben askerdeyken ekmek yaptığımızda önemliydi bu. Her un miktarı farklı miktarda sıvı ister. Yani herkese uyan tek bir ölçü yok. Ve ben honey cake kralı değilim.
1: Makarna ve peynirin üzerine barbekü sosu yapıyorum. Biraz ketçap, tam tahıllı hardal, biraz Dijon hardalı, esmer şeker. Burada kullandığımız ev barbekü sosunu ekliyoruz. Worcestershire onu aydınlatacak. Bence güzel ve keskin olacak. Ve tatlı olmasını istemeyeceğiz. Umarım olmuştur. Ve öyle görünüyor.
3: Pekala şef.
2: Merhaba, nasılsın?
3: Araçlar hazır. Yani eğer biraz ilham için binmeye
2: pekala,
3: hazırsan...
2: Pekala beyler, beyler.
1: Geliyorum.
2: Buraya gelin lütfen.
3: Evet.
2: Shane.
0: Evet.
2: Geri döndüğümüzde temizleriz.
3: Pekala.
2: Sonraki 3 yemek için ilham alıyoruz. Sonunda ilham kaynağı olacak 3 park atraksiyonunun ilkine biniyoruz.
3: Şef, seni parktaki en büyük araçlardan birine götüreceğim. İşte orada.
2: Valran, biliyordum.
3: Yerin yok.
1: Dostum.
3: Bacakların sallanıyor.
1: Aa, evet.
3: Orada
1: bak.
3: Kenardan sarkıyorlar ve evet. Bu uçuyorsun. Tıpkı bir kuş gibi. Ve pek çok trende manevralar savaş pilotlarından ilham alıyor. Yani evet. Bu araçtaki her şey harika.
1: Pekala, hadi uçalım. İlham alalım. Uçuyoruz.
2: Evet. Evet, işte başlıyoruz.
4: Evet.
1: Dostum.
2: Çok baharatlı.
1: Baharatlı.
2: Çekici. Başka ne? Korkunç.
1: Korkunç.
2: Korkunç.
1: Şoke edici.
2: Her gün binlerce insanın buraya niye geldiğini anlayabiliyorum. Çünkü eğlenceli, canlandırıcı ve korkmak istiyorsan buraya geliyorsun. Eğlenceli de. Bence bir sorun çıkmadı.
0: Öyle mi? Öyle
2: evet.
0: Mi?
2: Yani ilham, korku. Çekici,
0: biraz
2: uysuz.
0: Biraz baharatlı olduğunu düşünüyorum değil mi?
2: Baharatlı. Oh. Baharatlı.
0: Hoşuma gitti.
1: Baharatlı, bunu beğendim.
2: Baharatlı severim. Bu sabah bulduğumuz rulolar ve köftelerimiz var.
0: Bazı karışımlar. Bununla ya baharatlı aioli ya da otlu aioli yapabiliriz. Bunlar olur yani.
2: Lahanam havucum var. Lahana salatası ya da lahana salatası temeli var. Kremalı bir baz değil.
0: O halde çıtırlık için marul yerine bunu koyalım.
2: Salatalık, tuzlanmış, ince dilimlenmiş.
0: Tuzlu salatalık.
2: Çıtır olmaları için tuzlanmış.
1: Evet, yapmak
0: altta
1: istediğim...
0: biraz baharatlı aioli, lahana salatası, sirke bazlı, burger... Bursin ve taze yapılmış salata
2: turşusu. Pekala, Valrain. Valrain,
0: tamam.
2: Evet, anladım. İlham kaynağı bu, Valrain.
0: Bunlar donmuş kaliteli bir burger ama onları yarı donmuşken kızartmanın nedeni o kadar küçük ve inceler ki eğer sadece çözülmüşlerse fazla pişerler. Böylece düz top elde edersiniz. İki taraftan kızartın, renklenince çıkarın. Bu şekilde hazırlar, onlara servis yapabilirsiniz.
2: Huni keklere dönme zamanı. Hamuru hız trenine binmeden önce yaptım. Bu yüzden deneme zamanı geldi. Evet, bunlar bireysel kekleri yapmak için mükemmel olmalılar. Evet. Dağılıyorlar. Bu parkta bulabileceğiniz huni kekine benzemiyor. Yani bir huni keki aslında pandispanyadır. Pandispanya kızartıyorsunuz ve eğer çok yoğunsa, ki öyle pişmiş ama çok yoğun ve daha hafif olmasını istiyoruz. Ve su ekleyerek hem dökmesi kolay hem de lezzetli olacak. Başka bir tane deneyelim. Bu da başka bir başarısızlık. Baş belası yani. Huni keki için bir sanat ve bilim var. Ben bilim ustası değilim ve RJ'in de olduğunu sanmıyorum. Biliyor musun, burada gülüyorum ama durum ciddi. Çünkü çözemezsen başaramayız. Hamurda başarısız olmak hiç iyi değil. Bu yani istemediğimiz bir şey.
4: Tüm kanıtlardan kurtulun.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
13: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
14: Milo çek, Milo sil.
15: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clear Man şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clear Man Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler. Kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi. İki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clear Man Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
16: Parasının kıymetini bilenler.
17: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
18: Para mı kaybettirir?
17: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
19: Biz en iyisi kalgona geçelim.
17: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Dağılıyorlar. Parkın imzası olan Huni keklerini yapmakta başarısız olduk ne yazık ki. Destek çağırmalıyız. Görevimizi başaramayız yoksa.
6: Şef Elka. Şef Robert.
5: Nasılsın?
6: Günü kurtarmaya geliyor.
5: Evet, günü kurtarmanız gerekiyor. Bu neden çalışmıyor?
7: Evet, bence bu ağızlık çok büyük olmuş olabilir. Daha küçük bir şey almamız gerekiyor. Çıktığında çok büyük olmaz. Yani döktüğümüzde ince bir dere gibi olmalı. O zaman daha iyi
5: sorumlu
7: olur.
5: Sorumlu sensin.
7: Evet.
5: Ağzı çok büyük ve kendisi küçük olduğu için şişiyor. Yani ne bulacağını göreceğiz. Tamir edebilir, bakacağız artık. Eğer ederse... Pasta şefi yine kazanır. Beni başarısızlığa uğratan bir hamur işi ise gidip çığlık atacağım ve saçımı yolacağım. Pasta şefleriyle hep dalga geçeriz çünkü onlar çok titizdirler bilirsiniz. Bu iş yapmak bir bilimdir ama bizden daha yetenekli biri. Orası kesin tabii.
6: Bu yüzden çok para ödüyoruz.
5: Gördüğünüz gibi bizimkiler büyük ve hantaldı.
7: Evet.
5: Elka'nın sorunumuzu çözmesine sevindim ama şimdi bunlardan 300 tane yapmak bize düşüyor.
8: Biraz lahana salatası yapıyorum. Çekici, baharatlı, canlı. İşte o hız treniydi. Yani o sandviçin bir parçası bu lahana salatası olacak. Salata sirke bazlı, mayonez bazlı değil. Taze yapılır. Baharatlı olacak. Biraz bal. Her şeyi taze yapmak ve o lezzet katmanlarına sahip olmakla ilgili.
5: Yaptığım şey salatalığı dilimlemek ve sonra tuza batırmak ve çıkardığında yıkayacağım tabii ve gevrek hale gelecekler. Yani kaydırıcıya gittiklerinde elimizde doku olacak.
6: Bu kaydırıcı için bir ananas ve sriracha aioli. Biraz tatlılık elde etmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda biraz acı ve hız treninin tüm malzemelerini bir araya getirmeye çalışıyoruz.
5: Zaman hızla akarken ikinci park etkinliğinden ilham alma zamanımız geldi.
9: Şef, burası Park'ın Kiddy Kingdom bölümümüz. Büyük arabalar ve hız trenleri dışında 3 ayrı çocuk alanımız var. Heyecan arayan biriyseniz buradan başlayabilirsiniz.
5: Çocuk ülkesindeyiz. Park'ın bu kısmı çocuklarla ilgili. Bu menüye biraz çocuk yemeği eklemeliyiz. Tony'nin burada istediği tam olarak bu. Bir his ve bir ilham alacağız. Ah, ben binemem. Şaka yaptım.
10: İyi eğlenceler çocuklar.
5: Pekala.
8: Evet.
5: Evet. İşte başlıyoruz.
8: En sevdiğin yemek ne?
11: Tavuk severim.
8: Ne tür bir tavuk?
11: Bilmiyorum. Tavuğu çok severim.
8: Tavuk bonfileyi nasıl yemek istersin?
11: Çiftlik.
8: Tamam.
5: En sevdiğin yemek ne?
12: Ben esas olarak Merrick'teki parmak tavuklara
5: parmak
12: giderim.
5: Parmak tavuk patates kızartması.
12: Mini mısır sosisi.
5: Mini mısır sosisi. İşte ilhamı aldık. Tavuk, nugget, patates kızartması ve pizza. Tüm bunların başladığı yer işte burası. Eğlenceli ama şimdi mutfağa geri dönmeliyiz.
6: Eğlence bitti, duydum. İyi günler arkadaşlar.
5: Sonra görüşürüz.
8: Hepsi pamuk, şeker, parmak, tavuk ve pizzadan bahsetti.
6: Fransız ekmeği pizzası olur mu?
8: Fransız baketinden açık pizzanız yok değil mi?
6: Yapmıyoruz. Evet. Sevdim.
8: Evet, neden
6: Fransız
8: olmasın?
6: Ekmeği pizzası.
8: Neden olmasın?
5: Parmak tavuk.
8: Sonra marinara sosu yerine bir çiftlik yaparız ve biraz mozzarella peyniri ekleriz.
5: Bence mümkün olduğunca basitleştirin.
8: Evet.
5: Güzel.
8: Her şey çocuklarla ilgili.
5: İlham veren şey etkinlik değil, çocuklardı. Çocuklardan biri bana tavuk kanadını ve pizzayı sevdiğini söyledi. Ben de tavuk kanadı alıp Fransız ekmeği pizzası yapmaya çalışıyorum. Evet, atlı karınca eğlenceli ama geç kalıyoruz.
6: Oo. İçimden bir ses epey tavuk kızartacağımı söylüyor. Yani burada yaptığım şey tavuk budu ve bonfile için her şeyi hazırlamak. Onları onunla terbiye etmek. Bütün tavukları kızartacağız. Bu tuzlu su işe yaramış gibi görünüyor. Tavuk şimdiden yumuşacık. Daha kızartılmadan bile. Tahminimce Güzelce kızartırız. Göreceğiz. Eğer zamanımız olsaydı amacımız onu bu şekilde kızartmaktı. Böylece neredeyse hazır hale getirmekti ve sonra bir kez daha ısıtıp onu sunmak olurdu. En iyisi bu. Sürekli kızartacağım çünkü çok tavuk var. Ve o kadar fritöz yok.
5: Hey, o tavuğu fazla pişirme.
6: Yakmadığım veya az pişirmediğim sürece iyi.
5: Olamaz. Hayır. Fransız ekmeğini unuttum. Şanslıydım. Tamamen şanslı.
8: Mükemmeller.
5: Tam zamanında yakaladım. Aklımda o kadar çok şey var ki Fransız ekmeğini fazla pişiriyordum. Ama zaman daralıyor ve yapacak çok şey varken Tony ilham alacağımız son etkinlik için bir kez daha geri döndü. Bunu hemen halledip işimize geri dönmemiz gerekiyor. Bu mu?
9: Evet.
5: Servise 2 saatten az süre kala işleri zor yetiştiriyoruz. Ringe mi gidiyoruz? Park'tan ilham alan 6 yemek hazırlamanın ortasındayız. Ve şimdi son yemeğimiz için son bir etkinlikten ilham alma zamanı. Bu mu?
9: Evet.
5: Servise 2 saatten az süre kala işleri zor yetiştiriyoruz.
6: Fling'e mi gidiyoruz?
9: Bu Frontur Fling. Bir kabloya bağlısınız. Sizi 45 metre yukarı kaldırıyor ve saatte yaklaşık 105 kilometre hızla büyük bir dev salınım yapmak için kabloyu çekmek size kalıyor. Tek yapmanız gereken bu.
8: Pekala, hadi
6: yapalım.
10: Onları pantolon gibi tutuyorsun.
13: Yola çıkmaya hazırsınız.
5: Evet, kuşlar gibi uçacağız sabada. Ama zaman da geçiyor. İnsanlara saat 6'da hizmet edeceğiz. Bunu yapmak istemiyorum ama bu görevin bir parçası da ilham almak için bu etkinlikleri yapmak. Evet, biraz fazla yüksek.
6: Yemek için ilham kaynağımız bu olabilir, ağlıyorum.
5: Yapmak istemeyebilirim, bundan çekinebilirim.
11: Kollarınızı birbirine kilitleyin, böyle kenetleyin.
5: Beni çekmeyi bırak ahbap.
6: Sen aksi bir eşsin.
11: Pekala.
5: Şuna bak. Bu aptalca fikir kimindi?
6: Evet.
5: Lanet olsun, çok yüksek.
6: Pekala. İşte başlıyoruz.
11: Pekala, uçmaya hazırsınız. 3, 2, 1, uç.
5: Lanet olsun.
6: Bu çok iyiydi. Evet.
13: Pekala, halkayı 2 elinizle sıkıca tutun.
5: Bence soğuk bir şey.
6: Evet, soğuk bir şey.
5: Ama bence ferahlatıcı ama yine soğuk bir şey. Yani ilham işte bu. Bence ferahlatıcı.
6: Rüzgar çarpıyor. Özgür hissediyorsun.
8: Pamuk şekerle ne yapacağız? Dondurmayla pamuk şeker küçük dondurma olabilir.
6: Pamuk şeker hafiftir. Bunu sevdim. Orada tüy gibi hafif hissettim.
8: Evet.
6: Fac mı?
5: Aman tanrım.
8: Küçük teknelerimiz var mı?
5: Dondurma teknesi gibi.
8: Top dondurma belki çilek sosu.
5: Kaselerimiz var değil
8: ve
5: mi?
8: Ve onu yerlerken erir.
5: Satıldı oldu,
6: evet,
5: iyi.
6: Evet, bayıldım.
5: Yine mutfaktayız. Parka gittik. Yeni Frontier Sunday. Dondurma, şekerleme, çilek, pamuk şeker. Evet, bu 7. yemeğimiz olacak. Tabii bitirebilirsek. Şu anki sorun zaman. Artık eğlence ve oyunlar bitti, işimize dönmeliyiz. Sonunda menümüzü tamamladık. Park favorilerine göre 4 yemek. Patates kızartması ile mantar puting, tavuk ve gözleme, huni keki, yanmış döşlü makarna ve peynir, balık ve etli mısır sosisleri. Ayrıca etkinlikten ilham alan 3 yemek. Parmak tavuklu Fransız ekmeği pizzası, baharatlı angus bifteği karışımları ve pamuk şekerli dondurma yapıyoruz. Her yemeğin bileşenlerini hazırlamayı düşünmeliyim tabii. Bunlar son dakika yemekleri. Onları yapıp sıcak kaba koyamazsanız makarna fazla pişer, sos yanar. Hepsi son dakika yani. Anladın mı Brian?
6: Evet.
5: Parmak tavuklarım nasıl?
6: Henüz bitmediler.
5: Acele et. Fritözlere ihtiyaçları var. Büfe mutfaklarında 1 fritözde var. O yüzden bırak. Bizimki çıktı ve geçti. Bu yüzden burada her şey sıcak ve çıtırken ortada öyle kalmasını ummalıyız. Şu anki en büyük endişem şu ki düzgün bir şekilde teslim etmiyoruz. Şimdi evet, pizzaları yapacağım. Veya pizzalarını yapmaya çalışacağım artık. Bu karmaşık bir fikir değil. Gerçekten basit. Parmak tavuklar, park yemeği. Ama bu bileşenler için çok zaman gerekiyor. Bu 5 tepsiden ilki ve bu çok karmaşık 7 tabaktan biri. Zaman yetecek mi bilmiyorum. Gerçek bu. Bu basit yemekte çok aşama var. Basit deyip geçmeyin.
6: Bunlar yanmış uçlar olacak. Sos ısıtıldı. Makarnayı hala pişirmemiz gerekiyor. Sonra bunları fırına koyacağım. Yaklaşık 10 dakika pişireceğim. Dışı güzel ve çıtır çıtır olacak ama ortası yumuşak olacak. Ve bu makarna ve peynirin üstü olacak.
8: Bu mutfakta patates kızartması yok. O yüzden elimle kesmem gerekiyor. Düzgün ve eşit şekilde pişmelerini istiyorsanız düzgün kesmelisiniz. Böylece ayırmanız gerekmez. Hepsi düzgün çıkar. Yani bu yağ 120 derecede. Taze patates kızartması için onları asla 150 derecede kızartamazsınız. Çünkü çok kararırlar ve ortaları çiğ kalır. Onları fritözde beyazlatmanız gerekiyor. Yani onları biraz kızartırsın. Suda haşlamadan farklı ama onları nerede yumuşatacağınıza dair bir fikriniz var ve sonra bir yere seriyorsunuz. Soğutmanız gerekiyor. Sonrası sürekli hareket. İkinci kızartma 150, güzel ve gevrek. Altın kahverengi. Servise hazır.
6: Çok daha hızlı hareket etmeye başlamalıyız.
5: Nedir bu?
6: Ananas aioli.
5: Ne için?
6: Burger için.
5: Çok ince. Çok ince olacak. Her yere gidecek. Daha yoğun olmalı. Fazla meyve suyu koydun.
6: Bir şeyleri düzeltmek için kötü bir zaman. Bir şeyi gözden kaçırıp karıştırdığında berbat oluyor. Yani evet, bu hemen bitmeli.

0: business with me.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Yaşanacak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank,
10: kartım hadi. Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Şu anda sorunlar yaşıyorum çünkü son dakika, her şey son dakika. Çilek yapmalıyım, tatlıyı henüz yapmadım. Bu tavuğu bitirmeliyim. Tavuk yetmedi, karides yapıyoruz. Yani her şeyi şimdi berbat etme zamanı çünkü hepsi son dakika. Eğer zamanında çıkaramazsam görevde başarısız olurum. Başarısız olursam üzülürüm.
14: 20 dakika baylar.
13: Mac ve peynir, Mac yapmaya başlayın.
14: Ben gidiyorum.
13: Peynir.
14: Ben,
13: hadi şimdi,
14: ben
13: şimdi
14: yapacağım.
13: Hemen.
14: Tamam.
13: Şimdi yapın.
14: Tamam.
13: Makarna ve peynir, huni keki, balık ve et. Hepsi sıcak kutulara girip çıkartılabilir. Güzel.
14: Burada iş bitiyor. Sadece peynir ve makarna kaldı. Sosu ısıttık. Makarnayı pişirdik. Şimdi tadı güzel olsun diye her şeyi bir araya getiriyoruz. Tavaları doldurup mümkün olduğunca çabuk dışarı çıkaracağım.
15: Hamburgerleri peynirli yapmam lazım. Biraz güzel İsviçre bulduk. Üzerlerine İsviçre peyniri koymam, ateşe vermem, altlarına sos ve salata koymam ve sonra servis etmem gerekiyor.
13: Bu sıcakken dışarı çıkmalı.
14: Evet.
13: Bir sıcak kutuya tamam. Girmeli.
14: Şef gelene dek onları birkaç dakika burada bırakabilirsek o zaman yükler ve sunabiliriz.
13: Şu anda burgerleri bitiriyor. Brian cepheyi kuruyor.
14: Muhtemelen oraya yükleneceğiz. Bunun için sos lazım. Tamam. Henüz bitirmiş değiliz.
13: Fırında pizzalar veya pizzanın bir kısmı var. Ve bitirecekmişiz gibi gelmiyor. Biz başarısız olana kadar asla başarısız demeyin. Saat 6'ya kadar vaktim var. VIP ve sezonluk bilet sahipleri gelmeye başladığında bu yemeğin ömür boyu park hayranı olan bu kişiler için ne kadar önemli olduğunun ağırlığı beni etkilemeye başlıyor. Hadi çocuklar hadi.
16: Babam beni buraya onların yaşındayken getirirdi. Yani bu muhtemelen benim 35. yılım.
13: Patates kızartması.
15: Aldım.
13: Burada et tamam.
15: Bum bum sonra soslayın.
17: Sanırım küçüklüğümden beri Cedar Point'e geldim ve aslında burada birkaç yaz çalıştım. Arkadaşlarımla buluşmak için buradayım şimdi de.
13: Burger nerede?
15: Burgerler tamam.
13: Tamam, beyaz peynir ve diğer her şey nerede?
15: Tam burada dostum.
14: Karışımlar. Tamam, patates kızartması.
0: 28 yıldır burada çalışıyorum. Yani her gün parkı ziyaret ediyorum.
14: Çilekler şurada değil mi?
13: Fransız ekmeği pizzası nerede?
16: Bütün deneyim bu. Hız trenleri, yemek, eğlence, anılar, hepsi güzel şeyler.
14: Ben burada tavuk yapacağım.
15: Mac ve peynir, Mac ve peynir yapacağım.
13: Mac ve peynir senin, tavuk da senin. Sen, adın ne?
18: Michael.
13: Burada dur Michael, tam burada. Elinde tut. Hoş geldiniz. Bu muhteşem yerin 150. yıl dönümünde oyuncaklara bindiniz mi? Bu sabah benim 150 kişiyi imtiyazlı yemeklerle besleme görevim vardı. Mısır sosisleri, huni keki, makarna ve peynir, patates kızartması. Çünkü bunu çok iyi yapıyorlar. Ama bunları lezzetlendirmemiz gerekiyordu. Ketçap, hardal ve mango soslu sosisli sandviç yerine balık ve et, karides ve sosisli sandviç yapacağız. Huni kekinde tavuk ve gözleme üzerinde oynadık. Pastırma, soğan, şurup üzerine mavi peynir serptik. Hem tatlı hem tuzlu. Mac ve peynir, yanık etli, barbekü soslu, frank soğanı ve salamura edilmiş jalapeno turşusu. Patates kızartması, putin, mantar sos, çekirmiş et, beyaz peynir ve yeşil soğan. Afiyet olsun. Sakın korkma.
18: Biraz kork.
13: Sadece her şeye evet de, tamam mı?
0: Sosisli sandviçi ve karidesi bir arada yemeyi asla düşünmezdim ama yediğim ilk şeydi ve gerçekten harikaydı.
17: Her şeyi denemeye başlıyorum ama şu ana kadar en sevdiğim şey makarna ve peynir. Ayrıca poutine'i sabırsızlıkla bekliyorum.
18: Harika patates kızartması olan bir park için bu harika bir değişiklik. Bayıldım.
19: Tavuk da harikaydı. Mükemmel ekmek. Bütün bu tabakla ilgili her şey farklı ve çok lezzetliydi.
13: Sonra burada olan 3 etkinliğe dayanarak 3 yemek yaptık.
20: Wall Round, Frontier Filling ve Kiddy Kingdom Carousel.
13: Karışımları yaptık çünkü Valrev'in biraz baharatlı olduğunu düşündük. Yüksekti, hızlıydı, çekici ve agresifti. Sonra çocuklara dayalı bir Fransız ekmeği pizzası yaptık. Burada parmak tavuklarımız var. Ve sadece parkta kullanılan şeyleri kullanıyoruz. Bu yüzden parmak tavuklu bir Fransız ekmeği pizzası yaptık. Sonra tatlınız için, ki bu da çok farklı, Frontier Sunday adında harika bir şeyimiz var. Taze olsun istedik. Bu yüzden dondurma, şekerleme, pamuk şeker var. Afiyet olsun. Pizza sever misin?
19: Severim.
13: Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
13: Buyurun.
16: Karışım gerçekten çok çok iyiydi. Üzerindeki aioli, ananas tıpkı hız treninin yaptığı gibi midenize düşüyor.
17: Kiddy Kingdom Fransız ekmeği pizzası çok güzel. Ve tavuk harika. Aynı zamanda tatlı, peynirli ve gevrek.
13: Şekerleme sever misin?
17: Evet.
13: Elbette seversin. Sana faydalıdır.
21: Bence dondurma harika. Çilek ve şekerleme onunla harika bir karışım olmuş.
20: Bayanlar ve baylar dinleyin. Bugün size büyük bir sorun var. Şeflerimiz bugün sizin için 6'ya kadar bu yemeği hazırlama görevlerini tamamladılar mı?
17: Bence Şef Irwin 150. yıl dönümü için her şeyi doğru yapmakta harika bir iş çıkardı. Bence Şef Irwin gerçekten başarılı oldu. Park yemeği gibi basit bir şeyi alıp onu unutamayacağınız bir yemek yapmak çok zor.
13: Cedar Point'e 150 yıl daha mükemmellik diliyorum. Ne diyorsunuz çocuklar?
22: Evet!
13: Evet, işte bu.
14: Kalabalıktaki herkesi kazanmak ister misin Robert? Sadece oh hey diye bağırın. Oh hey diye bağırın. Yapmamı ister misin?
13: Evet.
14: Oh hey! Ohio'da insanları böyle kazanırsın.
20: Pekala, gitmeden yapılacak son bir şey var. Gezegendeki en büyük hız trenine binmek zorundasınız. Benim favorim. Burada çalışmak için Ohio'ya taşınmama neden oldu. Ve bu Millennium Force.
13: Yani bu sabahki görev Cedar Point'te bir hız treni yolculuğu gibiydi. Yavaş ve istikrarlı başladı, hızlı, çılgınca ve eğlenceli bitti. Cedar Point'e harika bir 150. yıl kutlaması diliyorum. Nice 150'lere diyorum. Eğlenme sırası bende. Hadi gidin bakayım buradan.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
25: Break. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
26: Uyandıralım. Çıtır külahtan.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Paris'ten gelen yolcunun valizinden Hollywood karakterleri çıkıyor.
1: Bu eşyaları bu şekilde ülkeye girmez.
0: İran'dan gelen yolcuların halıları dikkat çekiyor.
2: Fazla getirmişsiniz.
1: La, çıktı o yüzden.
0: Riyad'dan gelen yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
3: Burada var mı bir şey?
0: Haydarpaşa Limanı'na gelen transit bir kargo risk analizi kapsamında inceleniyor.
2: Dur dur kaptanım. Tamam dur diyorum sana.
0: Mısır'dan gelen yolcunun valizinde gıda ürünü aranırken bir anda ortaya başka bir gerçek çıkıyor.
2: İnsan yorar kız bu.
0: Özbekistan'dan gelen yolcunun çantaları kuşku yaratıyor.
4: Bunlar da gümrüğe terk olacak.
0: Erbil uçağından inen yolcular da çok sayıda elektronik alet tespit ediliyor.
5: Ne bunlar böyle? Hop koymuşum buraya.
0: Yolcu gümrük arama noktasında video kayıt yaparken yakalanıyor.
5: Mobilya. Okey. Denet. Denet. Denet.
0: Paris'ten gelen yolcunun beraberinde getirdiği eşyalar arasında çok sayıda oyuncak figür tespit ediliyor. Ve yolcunun valizleri gümrük arama noktasında açılıyor.
1: Şimdi bu eşyalara bakmamız lazım. Sizin gümrüğe beyan etmeniz gerekiyor bu eşyaları. Çünkü bunların maddi kıymeti var.
6: Tamam.
1: Siz beyan etmeden geldiniz mi? Kontrol etmemiz gerek. Kontrol edelim. Ondan sonra size bilgi verelim hemen.
6: Ben 1500 euro biliyorum ama değilmiş galiba. 1500 euro diye biliyorum.
1: 1500 euroya kadar vergilendirebiliyor. Beyan ederseniz. 1500 euroyu aşarsa hiçbir şekilde getiremiyorsunuz. Efendim?
0: Yolcu gümrük kurallarını yanlış bildiğini kabul ediyor.
1: Şimdi 430 euroya kadar olan eşyaları hediye eşya kapsamında yanınıza getirebilirsiniz. 1500 euroyu aşan miktardaki eşyaları da beyanname açtırıp getirebilirsiniz. Yolcu beraber eşya olmayan. Şunu bir açın siz zahmet. Bu eşyaları bu şekilde ülkeye girmez.
0: Kaçakçılık ve istihbarat amiri yolcuyu yolcu beraberi eşyalar hakkında bilgilendirdikten sonra koliden çıkan figür oyuncağı incelemeye başlıyor.
2: Şöyle şuna bir bakalım.
1: Bunlar çok emek gerektiren ürünler sanırım.
2: Aynen.
1: Şunu internetten arayalım.
2: Tabii.
6: Bu spam karakteri gibi spam statü.
0: İnternetten yapılan hızlı bir araştırma sonucunda figürün oldukça pahalı olduğu tespit ediliyor.
1: Satışı yok mu?
6: Bu yok evet. Yok. Yani Türkiye'ye.
1: Muadili sanırım şunlar. Hı-hı. Ortalama 400 euro civarı. 400 dolar veya.
6: Değişiyor şeyine göre. Bunların sahteleri falan da.
7: Sosyal bölümde oyuncağından itibaren her ay girmiş.
1: Her ay girmiş. Bu kadar sık giriş çıkışın sebebi nedir?
6: Bizdeniz bize biri verdiler. O yüzden arkadaşlarla gidiyoruz aynı.
1: Biraz bekleteceğim sizi. Tabii. Biraz bekleyin. Tamam. Bekleteceğim.
0: Sadece bir figürün 400 euro değerinde olması ve yolcunun beraberinde çok sayıda figür getirmesi memurları kuşkulandırıyor ve yolcunun pasaportu derinlemesine inceleniyor. Yolcunun tüm kolileri açıldığında ortaya 12 adet irili ufaklı figür çıkıyor.
1: Tamam abi görüşürüz. Şimdi bunları görmek istememdeki sebep, buyurun. Bunların hepsinin ürünleri, fiyatları farklı olduğu için.
8: Tabii evet.
1: Ben de bunlara bir fikir edinmek açısından, çünkü bana sunduğunuz fatura çok gerçekçi gelmedi.
8: Ya orada ikinci el dükkan olduğu için aynı. O şekilde sattı.
1: Oraya bir koyayım ben bunun bir.
0: Yapılan inceleme sonunda figürlerin toplam değerlerinin 7000 euronun üzerinde olduğu tespit ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. İran'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolculardan gümrük arama noktasına geçerek valizlerini açmaları isteniyor. Yolcular bir hayli ağır olan valizlerini daha masaya koymadan açıyor ve ortaya halılar çıkıyor. Valizler arama masasına konulduktan sonra memurlar halıların yolcu beraberi eşya sınıfına girmediğini bildiriyor ve halıları inceleme altına alıyor. Çünkü yolcular İran'dan geliyor ve halılar oldukça pahalı İran halısı olabilir.
9: Hangi ülkeden geldiniz? Hangi ülkeden?
8: İran'da.
9: Evet. Tahran mı, Tebriz mi?
0: Memur yolcuların getirdiği halı sayısını belirlemek için tüm eşyaları açmaya karar veriyor. Halıların arasından çıkan bir battaniye memurun dikkatini çekiyor.
9: Şunu verebilir misiniz?
0: Battaniyeyi inceleyen memur, battaniyenin aslında bir kılıf olduğunu, içine de sigara saklandığını fark ediyor.
9: Bunun içinde var mı sigara?
8: Yok.
10: Nerede bakalım? Hayır.
9: Yok.
8: Orada çıkarmasın, çelerliğini çıkarmalı olacak, onu çıkarmalı.
0: Sigara açığa çıktıktan sonra halıların değeri önem kazanıyor.
9: Bunlar makine dokuması mı?
8: Evet.
0: Yolcular halıların makine dokuması olduğunu söylüyor. Ama İran halıları makine dokuması bile olsa pahalı halılar. Bakalım bu halı da öyle bir halı mı?
9: İran'dan mı aldınız bu halıyı?
8: Evet.
9: Faturası veya herhangi başka bir şey var mı?
8: Fatura yok abi.
9: Ne kadardır fiyatı?
8: Bu mu?
9: Tahmini.
8: 6,5.
9: 6 ne?
8: Lira.
9: 6,000.
8: 6,000 evet.
9: 6,000 ne?
8: 6,000 lira.
0: Ve memur yolcudan valizdeki diğer halıyı da çıkarmasını istiyor.
9: Tamam bekleyin, kapatmayın.
10: Yok, beni koyduk.
9: Onu çıkarmadınız mı?
8: Çıkarımız zor. Vallahi.
9: Onu da çıkaralım.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
11: Yani bu da takribi 300-400 euro arası.
8: O kadar değil ya. Yanlış oluyor değil mi?
11: Bir saniye. Bak şöyle hemen göstereyim bak. Bu komple set halinde öyle mi?
9: Ne diyorsun?
8: Değil mi bunlar? İkinci el aldın mı?
11: Toplam kaç parça olduğuna bir bakalım. Çünkü çok fazla eşya. Bunlar ticari eşya yani. Siz de hani dediğim gibi miktarını görmem lazım.
8: Koleksiyonerim ben ama.
11: Tamam anladım. İşte onu bir teyitleşelim.
8: Tabii ki.
11: Koleksiyoner olduğunuzu ve işte
8: ben
11: bir...
8: Ben çok üzgünüm ama böyle muamele olduğumu. Nasıl ben kopyalım. Ama işte adli işten falan diyor. Tutulacak mısınız anlamadım.
11: Karar vermedim. Değerlendiriyorum şu an. Sizin bana vereceğiniz bilgilerle ben bunu karar vereceğim.
8: Tabii ki.
11: Bu eşyaların niteliğiyle görmem gerekiyor. Siz ne zahmet?
8: Siz görevinizi yapıyorsunuz. Ona asla aynen bir şeyim yok. Hobi için hobi yapmaya çalışıyorum. Hı. Bunları Türkiye'de bulamıyorum.
11: Bu var mı o hobi için yaptığınızda?
9: Tamam.
8: Hobi yapmaya çalışıyorum. Bunların birçoğu Türkiye'de satılmıyor veya satılsa da çok pahalı satılıyor. Ben de öyle imkan olduğu sürece gidiyorum yurt dışından ikinci şahıslardan bazen.
11: Bunların ikinci elleri var mı? Pek kullanmış gibi değiller.
8: Çok saklıyorlar genelde.
11: Ha böyle saklıyor.
8: Şey bunların hepsi ikinci.
9: Hayır hepsi ikinci.
8: Hayır hepsi değil. Mesela bu ikinci. Aynen.
9: Şu diğer eşyalarınıza yetişeceğiz.
11: Yani şimdi size şöyle söyleyeyim, yurt dışına gittiğiniz zaman istediğiniz hoşunuza giden her şeyi alma gibi bir durum olmuyor maalesef. Bundan başka yok değil mi? Bütün eşyalar
8: burada. Dedim ki kutular, onlar boş.
1: Sizden bunu çıkarttıktan sonra bir de fotoğraf göstereceğim. Onu görmek istiyorum. Bunlar sıfır ürünler.
8: Evet, bunlar.
1: Tamam. Bunlar parça halinde mi?
8: Evet, böyle birleştirince şey oluyor.
1: Çok yerim. Bir kıyafetli falan gerçekçi. Evet. Şöyle ben bir fotoğraf alacağım. Bir internette bir araştırma yapmam için. Biraz bekleteceğim sizi.
0: Ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor.
1: Arkadaşım size gereken bilgi verir. Siz de değerlendirirsiniz durumu. Tamam. Kolay gelsin.
12: Sağ olun.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcular halıları çıkartırken çantada sigara olduğunu fark eden memur yolcudan çantasını vermesini istiyor.
12: Dursun bu da masada. Masada dursun. Onu da çıkarın. O
8: şimdi gösterdim. Uç.
12: Bir bakalım onlara. Hoppa. Çıkarın tekrar. Çantayı versen bana.
0: Yolcunun muafiyet fazlası sigara da getirdiğinden şüphelenen memur şüphesinde haklı çıkıyor ve yolcunun valizinde bulduğu sigaraları masaya diziyor.
12: Bu ne?
8: Çay.
12: Çay. Onda var mı sigara?
8: Var. Üç paketim var. Ne yapmışlar? Bir elin bunu yok. Nerede değil mi? Ne
12: yerdeki çantayı da verir misiniz?
8: Yok.
0: Yolcular memurun istediği halıyı çantadan çıkartırken diğer yolcunun çantasından da sigara çıkmaya başlıyor.
12: Bu neydi?
8: Yunan şekeri.
12: Şeker. Evet.

0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Riyad'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcuların valizlerini X-ray'de tek tek kontrol eden memurlar, bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediyor. Ve yoğunluğun sebebini bulmak için yolcuyu gümrük arama noktasına davet ediyor.
1: What's inside?
2: Food, diet, food, exactly date and food.
0: Yolcu streçle kaplanmış valizde gıda ürünü ve kişisel eşyaların olduğunu söylüyor.
1: Where do you come?
2: Riyad. Yeah, you come from Riyad.
1: Riyad.
0: Ve yolcunun valizinden az sayıda hurmayla muafiyet sınırları içinde kalan öğütülmüş kahve çıkıyor.
1: Hurma? Hurma?
2: Date, date.
1: Date?
2: Yeah.
1: This? Coffee?
3: Onlar mı?
1: Hurmaları mı gördün?
3: Yok yok, bunun kahveler.
1: Kahveye mi?
3: Şey girmek yolda. Şurada var mı bir şey?
1: Var. Bir şey var.
0: Valizin diğer tarafından çıkan ve kaplaması kalın olan kutunun X-ray'de şüpheli göründüğü tespit edilirken kutu boş çıkıyor ve memurlar yolcuya valizini toplayabileceğini söylüyor.
1: Tamam, kahve gördüysen. Okay, close, you can go.
0: Riyad'dan gelen yolcu ülkeye girmek için hazırlanırken bir başka yolcunun valizinde de şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolcudan valizini açması isteniyor.
2: You can even have a crown and books.
0: Yolcunun valizinin üzerindeki birkaç parça eşya alındıktan sonra valizden ciltli olan Kur'an-ı Kerimler ortaya çıkıyor. Şüpheli yoğunluğun kitapların kalın cildinden kaynaklandığı anlaşıldıktan sonra valiz genel olarak aranıyor ve içinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor.
2: That's it.
0: Ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriliyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Gümrük muhafaza memuru bulduğu sigaraları sayarken yolcular istenilen halıyı masaya koyuyor.
4: Bu kadar fazla sigarayı neden getirdiniz? Yolcu başı 3 karton hakkınız var. İçmek için mi, satmak için mi? Fazla getirmişsiniz.
2: Ya çıktı o yüzden. Tabii söylüyor o yüzden.
4: Bunda var mı sigara? İçinde?
2: Yok.
0: İçi kontrol edilen halıdan sigara çıkmazken yolcuların toplamda 250 paket sigara getirdikleri tespit ediliyor.
4: Şunu çek biraz, şöyle kaldır bunu.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Üç paket ama bunlar da 25 tane oluyor şimdi.
5: 25 tane var. Küçüktü tamam. Abi. Küçüktü.
4: Küçük veya büyük fark etmez.
0: Aren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Üç paket ama bunlar da 25 tane oluyor şimdi.
5: 25 tane var. Tamam.

0: değeri acaba ne kadar çıkacak? Yolcuların pasaportları kontrol edildikten sonra halılar hakkında bilgilendirilen gümrük muayene memuru, halıların tanesinin 2000 Amerikan dolarından fazla olduğunu belirliyor. Bu da yolcu beraberi eşya sınıfına girmeyen halıların ülkeye ticari amaçla getirildikleri yönündeki şüpheyi doğruluyor.
1: Siz benimle gelin beyefendi.
0: Yolcuların getirdiği halılara el konuluyor ve yolcular hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor ve buradan da savcılık makamına sevk ediliyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.

0: ürünlere eşleşiyor açabiliriz.
1: Dorse üzerindeki yükü kontrol etmek isteyen memurlar, mührün kırılarak eşyanın fiziki olarak kontrol edilmesine karar veriyor.
2: Sen devam et, açmaya çalışıyorum. Çeksene abi.
1: Dorse içindeki yükün taşıma sırasında dağılması sonucunda arka kapak açılamıyor. Memurlar dorseyi saran mühür telinin açılmasını ve yan brandaların kalkmasını istiyor. Gümrük sahasına girerken X-ray kontrolünden geçen dorsenin tam ortasında şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler şoföre orta kısımda yer alan kolileri incelemek istediklerini söylüyor.
2: Şurayı aç.
3: İnecek.
2: Evet.
1: Beyanında boru parçaları yazan yük şoförün uğraşları sonucunda ortaya çıkıyor.
4: Koltuktan alabilecek mi?
2: Dur patlamış.
3: Tamam dur, durun yani.
2: Tamam dur diyorum sana, dur. Sen bak abi, ortada mıydı?
4: Aşağıda, en altta.
1: Kolilerin üzerindeki numaraları beyanname ile eşleştiren memurlar, rastgele seçtikleri başka bir koliyi açıyor ve kolinin içinden çıkanın belgelenmiş olduğunu tespit ediyor.
4: Tarife görseliyle uyumlu.

0: Ulaşılabilen yerdeki tüm koliler tek tek açıldığında ortaya çıkan tüm eşyaların beyannamede yazılı olduğu tespit ediliyor. Peki üstteki kolilere nasıl ulaşılacak?
1: Seri numarası beyana uyumlu.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Mısır'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray kontrolü sırasında bir yolcunun valizinde gıda ürünü getirdiğini tespit eden X-ray operatörü durumu gümrük muhafaza memuruna aktarıyor ve memur yolcuyu eşyalarıyla gümrük arama noktasına davet ediyor. Yolcunun sırt çantasından aramaya başlayan memur, yolcunun siyah poşetlere koyduğu peynir kremalarını tespit ediyor.
2: Şey var ya, krema gibi bir şey var.
0: Yolcunun bir arkadaşıyla seyahat ettiğini belirleyen memur, arkadaşını da gümrük arama noktasına davet ediyor.
2: Only person? Only person. Senin eşin de var.
0: Memur sırt çantasından çıkardığı kremaları masaya dizerken bazı siyah poşetlerden de nargile tütünü çıkıyor.
2: What? What? What? Sir, take your inside shot.

0: çalışıyor.
1: Kadın memur, gıda ürünlerinin sayısını tespit etmek için her bir poşeti açarken, diğer memur valizden etiketi üzerinde tekstil ürünleri bulmaya başlıyor.
2: Dur, kapatma, bekle. Getir onu.
1: Ve tekstil ürünleri valizden çıkartıldığı anda ürünlerin kadın ürünleri olduğu tespit ediliyor. Erkek yolcunun valizinden çıkan kadın kıyafetleri, yolcunun bu kıyafetleri ticari amaçla getirdiği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
2: Pasaport ticket. Çağırdı. Sen fotokopi çekiver. Denizci, fotokopisini çekiversene.
1: Çıkan tüm kıyafetler ayrı bir masaya serilirken memur yolcudan pasaportunu istiyor. Yolcu gıda ürünü taşıdığı için gümrük arama noktasına getirilmişti. Ama ortaya çıkan manzara bavul ticaretine dönüyor. Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
3: Onun şeyini taştı, seri numarası.

0: Hayır Saliyeli faturada yer alan isimlerle beyannamedeki isimlerin uyuşmadığını tespit eden memur, liste üzerindeki numaralara yoğunlaşıyor.
1: Baksana abi. Kardeşim bu şey görünmüyor ya. Ticaret Hanım. Sen de baksana bir şeyden.
2: Şimdiden bu poşetten kod baktınız mı abi?
1: Baktık, oradan da senin numara da çıkmıyor. Şurada Boketono PVC bir şeyler demiş ama.
2: UN80.
1: Faturada yok.
2: Bir şey var mı abi hiç? UN80-25. UN.
3: Bunlar abi.
2: Orada abi bak. UN80-25 bu. Buradan bulacağız işte abi. UN80-25.
3: Aynen bak şu 32 milim olan burada.
1: Odur ya bu, tamam.
2: Ben çıkayım oradan açayım istersen abi.
1: Çıkabilecek mi?
2: Çıkarım abi. Oradan
0: çıkmam. Ve sıra Dorsey'nin üst kısmındaki eşyaların kontrolüne geliyor.
3: Şu mu aynısı?
4: Babayı tut abicim, baba.
3: Şu mu?
1: Herhangi biri. O, onu açsana.
0: Gümrük muhafaza memuru konteynerin üzerine çıkarak rastgele bir koliyi açıyor ve içindeki eşyayı kontrol ediyor.
3: Tutabilecek misin?
1: At.

0: Rusya'ya transit giden Dorsey'nin yükü beyanname ile uyuşuyor ve tırın yolculuğuna devam etmesine onay veriliyor.
1: Kapat.
2: İşe beyanname diktamına uygun.
3: Yine rutin yaptığımız hız kanızları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rusça varışlı olduğunu gördük. Eşyada plastik cinsi hortumlar olduğu için şüpheli geldi. Kontrol etmek istedik. Yaptığımız kontroller neticesinde herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Valizdeki tüm kadın kıyafetleri boşaltıldığı anda da yolcunun yanında hiç kişisel eşya getirmediği tespit ediliyor.
4: Aile kaç tane
5: oraya
4: getirmişler?
5: Bayağı da üstad şeyleri. İnsan yorar kız bu.
0: Ve memur valizden çıkan kadın kıyafetlerini saymaya başlıyor.
5: Bunu bir sertlik hissettim de daha bir şey yok. Şapka. Tamam, şunu bir sayalım. Şöyle. 1, 2, 3.
0: Yeşil hattı kullanarak ülkeye giriş yapan ve gümrüğe beyanda bulunmayan yolcunun valizinden 24 parça tekstil ürünü çıktığı tespit edilirken getirdiği kremalar ve nargile tütünleri de sayılıyor.
4: 24 parça.
5: 24 parça elbise.
4: Pasaport sende mi?
0: Ve yolcunun toplamda 20 paket kremayla 1 kilogram nargile tütünü getirdiği tespit ediliyor.
4: Ahmet.
0: Valizden çıkan tüm eşyalar tutanak altına alınıyor ve yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor.
5: Şu elbiseler Ahmet Bey, 24 tane. Hepsi aynı marka.
4: 87.
6: 54 de ben.
5: Tamam, iyi. Tek kişi.
7: Beyefendi mi?
5: Evet, tamam.
7: Arkadaki hanımefendi mi?
5: Kişisel falan değil. Onu sorduk.
0: Yolcu alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Özbekistan'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçmeye başlıyor. Yapılan kontrolde bir yolcunun eşyası arasında çok sayıda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu eşyalarını banttan alır almaz sorgulanmaya başlıyor.
8: Nereden geliyorsun?
9: Taşkent.
8: Yolcunun geldiği ülke zaten bizim için bir risk unsuru. Tamam, şu valizleri açalım. Tamam, açalım bu valizleri.
0: Memur, siyah çantaların arama masasına konulmasını istiyor.
8: Tamam.
0: Bakalım bu çantalardaki şüpheli yoğunluğun sebebi ne?
8: Şu valizi de aç.
0: Çanta açıldığı anda ortaya birçok tekstil ürünü çıkıyor. Bu ürünler ticari mahiyette olabilir.
8: Ne kadar ayakkabı getirdin? Kaç tane ayakkabı var?
10: 10 tane.
8: Niye 10 tane getirdin?
10: Ankara'da hediye.
8: Hediye? Sigara da mı hediye?
10: Sigara.
8: 10 tane ayakkabı fazla. Hediyelik olmaz. Ticari olur bu. Bunlara... Yok. Ticari olur.
10: Çünkü satar.
8: Tamam mı?
10: O zaman?
8: Sigaralarını alacağız. Sigaraların gümrüğe terk. Bunlar da gümrüğe terk olacak.
0: Siyah çantanın tamamen elektronik sigara tütünüyle dolu olduğu anlaşılıyor. Sırada lacivert çanta var.
8: Aç bunu da.

0: ve lacivert çantanın da aynı siyah çanta gibi hazırlandığı tespit ediliyor.
1: Bunlar fazla, çok fazla.
0: Lacivert çantadan da tekstil ürünlerinin yanı sıra ülkeye kaçak yolla sokulmaya çalışılan elektronik sigara tütünleri çıkıyor.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break her an

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Tekstil ürünleri, ayakkabılar, elektronik sigara tütünleri derken şimdi de çantadan hiç kullanılmadığı belli olan güneş gözlükleri çıkmaya başlıyor. Bu çantadaki elektronik sigara tütünleri de masaya döküldükten sonra memur yolcunun el çantasını da aramaya karar veriyor. Ve el çantasının da sadece sigara tütünüyle dolu olduğu anlaşılıyor.
7: Bunların yasak olduğunu bilmiyor musun?
8: Hı?
7: Yasak olduğunu bilmiyor musun? Sigaranın yasak.
8: Yasak? Ne oluyor?
7: Yasak. Problem olduğunu bilmiyor musun?
8: Yok yok.
7: Bilmiyor musun?
6: Çantalardan çıkan her şeyin ticari amaçla getirildiği anlaşılıyor.
8: Hepsi bu tamam.
7: Evet, hepsine.
8: Ne?
7: Hepsi. Ticari bu çünkü.
8: Ticari mi? Sabit.
7: Ticari.
6: Yolcu kendisine yardım edilmesini istiyor ama bu mümkün değil.
7: Bizim buradaki karar mekanizmamız kişinin bunu ticarete döküp dökmemesi.
6: Eşyanın sayımını yapan gümrük muhafaza memuru, yolcunun 60 adet tekstil ürünü, 10 adet ayakkabı, 18 adet güneş gözlüğü ve tam 170 paket elektronik sigara tütünü getirdiğini tespit ediyor.
7: Bunlar ticari mahiyette edebildikleri kadar kamufle etmeye çalışıyorlar. Lakin X-ray'den kaçma ihtimali yok. Yani ne yaparlarsa yapsın X-ray her türlü görüntüyü bize veriyor. Pasaportunuzu alayım. Bileti alayım.
6: Yolcuya eşyalarının hepsine el konulduğu söyleniyor ve el koyma tutanağı hazırlanıyor. Sonra da yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor. Uçuş bilgileri de tutanağa işlendikten sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele yasası gereğince adli işlem yapılıyor. Yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülürken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Erbil'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Uçaktan inen yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir grup yolcunun çok sayıda elektronik eşya taşıdığı tespit ediliyor. Ve bütün yolcular gümrük arama noktasına davet ediliyor.
9: Ne bunlar böyle? Hep koymuşum buraya. Vallahi. Tamam da yani bunlar zaten hakkın olan şeyler. Gizliyorsun ki bunları. Gizlemene gerektiren bir durum yok. Var mı üzerinizde telefon vesaire bir şey?
6: Yolcunun eşyaları sıkı sıkı sardığını gören memur, yolcuyu uyardıktan sonra pasaportunu kontrol ediyor.
9: Yine tekrar göz hapsindesin, haberin olsun.
10: Daha da gelmedi.
9: İnşallah. Bram ikinci. Gel abi şöyle gel. Şimdi önce bir sorayım, var mı herhangi üzerinizde bir telefon?
10: Kullandığım telefon.
9: Hiç telefon yok. Aç.
6: İlk yolcunun valizinden çıkan eşyalar muafiyet sınırları içinde kaldığı için yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Ve ikinci yolcunun valizi açılıyor.
9: Ekstradan bir şeyim yok diyorsun. Hepsi limit dahilinde olan ürünler.
10: Bak.
9: Niye bu kadar elektronik çok eşya getiriyorsun ya?
10: Bunlar yani nasıl yani gözlerine.
6: İkinci yolcunun ilk valizinden çıkan eşyalar yolcu beraberi eşya limitleri içinde kalırken memur yolcudan diğer poşetini de açmasını istiyor.
9: Yani her şeyi de getirmişsin mübarek. Termostan tut.
10: Helikoptere
9: kadar bile getirmişsin. Bu ne ya?
10: Helikopter.
9: Torunlara mı getirdi?
10: Aynen vallahi.
6: yolcu valizden çıkan helikopteri torununa getirdiğini beyan ederken termosları da akrabalarına getirdiğini söylüyor. Ve memur yolcunun ülkeye girmesine izin vererek sıradaki yolcuya geçiyor.
9: Yani bunu sen kullanıyorsun herhalde.
6: Üçüncü yolcunun valizini açan memur, bu yolcunun da neredeyse sadece elektronik eşya getirdiğini ama eşyaların muafiyet sınırları içinde kaldığını tespit ediyor.
9: Küçük çanta falan var mı? Şu arkadaki çantam bakayım.
6: Memur son olarak yolcunun omuz çantasını kontrol ettikten sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
9: Ha, tamam sende mi? Tamam. Kardeş var mı üzerinde herhangi telefon vesaire? Başka var mı?
6: Ve sıradaki yolcunun aranması başlıyor.
9: Çanta manta var mı?
10: Çanta bunlar pek olmaz.
6: Dördüncü yolcunun da valizini arayan memur, bu yolcunun da sadece elektronik eşya getirdiğini tespit ediyor. Ama bakalım eşyaları, muafiyet sınırları içinde mi?
9: Sadece bir valizin mi var? Diğer valizini de çıkar.
10: Bu var abi.
9: Bunlar ne?
6: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Çin'den gelen konteyner Ambarlı Limanı gümrük bölgesine giriş yapıyor. Beyannamesinde alüminyum eşya olduğu yazan yük risk analizi kapsamında değerlendiriliyor ve konteynerin açılmasına karar veriliyor.
11: Üstad, konteynerimiz bu. Kapaklarını açarsan hemen muayeneye başlayalım.
12: Tamam. Öncelikle konteyner numarasını çek edelim. Eşya 20 kap.
6: Konteyner ağzına kadar dolu ve aramanın rahat yapılabilmesi için tüm eşyanın dışarı çıkması gerekiyor.
11: Bu şekilde muayenesini yapamayız. Çavuş, bunları tek tek dışarı çıkartalım. Dibe kadar görmemiz gerekiyor.
6: Oldukça ağır olan paletler iş makinesi yardımıyla dışarı çıkartılıyor ve aramanın sağlıklı yapılabilmesi için aralarında boşluk bırakılıyor.
12: Eşyanın tamamı konteynerden boşaltıldı. 20 kap olarak beyan edilmiş eşya, önce kap sayısını saymamız gerekiyor. Şimdi adet olarak da 10.000 adet beyan edilmiş. Eşya üzerlerindeki ibarelere bakıyoruz.
6: Koliler açıldığında içindeki malzemenin alüminyum kaplamalı yalıtım malzemesi olduğu tespit ediliyor.
12: 2, 3, 4, 5, 6. Farklı bir yerden daha yine aynı şekilde açalım. Yine aynı şekilde sayısını sayacağız. Buradan keserseniz. Eşya 20 kap 10.000 adet olarak beyan edilmiş. Şimdi adetini check etmek amacıyla bir palette kaç adet olduğunu tespit edeceğiz.
6: Yapılan incelemede beyan edilen miktarla konteynerden çıkan miktarın uyuştuğu tespit ediliyor.
12: 25 var. Yani bir palette 500 adet var. 20 ile çarpınca 10.000 adetinde.
6: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
9: Ne böyle? Bunlar hep süpürge malzemesi mi? Kaç tane süpürge getirdin? Parçası niye bu kadar çok ya? Eğer limitin dahilindeyse sıkıntı yok zaten. Ama limit hariciyse o zaman işte sıkıntı. Getir onu da getir şöyle.
6: Yolcunun ilk valizinden çıkanlar muafiyet sınırları içinde kalırken yolcu ikinci valizini de arama noktasına çıkartıyor.
9: Getir oğlum, bak çantayı buraya koy sen. Çantayı buraya koy.
6: Yolcunun her iki valizindeki ürünler muafiyet sınırları içinde kalıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
9: Tamam, kapat. Var mı herhangi bir telefon vesaire üzerinde? Çıkart şöyle. Başka?
6: Memur sıradaki yolcunun aramasına daha başlamadan önce yolcunun beraberinde çok sayıda cep telefonu taşıdığını tespit ediyor.
9: Tamam, aç bir valizini.
6: Tamam. Yolcunun valizinden epilasyon cihazı, saç kurutma makinesi ve kablosuz kulaklık çıkarken memur yolcunun üzerinden çıkan cep telefonlarını ayrı bir noktaya koyuyor. Birazdan yolcunun pasaportu incelenecek ve cep telefonu getirme hakkı olup olmadığına bakılacak.
9: Bunu bir açsana, var mı bu telefonu bakacağım. Şu telefona karışmasın, şöyle koy kenara, bana bir batarya. Oh. Tamam, kapat. Daha önce Türkiye'ye çerenk telefon getirdin mi? Ha? Bak sistemden sorgulayacağım zaten. Getirdin mi, getirmedin mi?
10: Ben yani getirmemişim. Ben onu sizinle sorgulayayım.
9: Nasıl?
10: Yok yani.
9: Pasaportuna baktığım zaman sen sürekli gidip geliyorsun zaten. Muhtemelen getirmişsindir. Nasıl?
10: Yok yani, ben bildiğim yok yani.
6: Yolcunun pasaportu sistem üzerinden incelendiğinde daha önce ülkeye cep telefonu getirmediği tespit ediliyor. Ve bu girişte getirdiği cep telefonlarından bir tanesi pasaportuna işleniyor. Ardından da yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Alüminyum kaplama malzemesinin standartlara uygun olup olmadığının anlaşılması için alınan örneğin merkez laboratuvara gönderilmesine karar veriliyor.
12: Numune alarak analize sevk edilip laboratuvar müdürlüğünce gitmenin verilmesinin uygun olacağı. Beyanname muhtevete eşyalarınızdan aldığınız numuneleri sistem üzerinden ilgili laboratuvar müdürlüğüne yönlendireceğiz.
13: Tamam.
12: Genel sonuca istinaden işlemlerinize devam edeceğiz.
6: Alınan numune laboratuvara yollanırken kaçakçılık ve istihbarat ekipleri eşyaları yakından incelemeye karar veriyor. Ve bazı paletleri dağıtmaya başlıyor. Çünkü eşyaların arasına gizlenmiş başka eşyalar olabilir.
13: Bir tekrar sayı alalım hadi.
14: 20, 20 adet. Doğru mu? Sen de bir teyit
13: doğrudur.
14: Et.
13: Doğrudur. 7.
14: Bir beyanname alabilir miyim?
13: 7, 8.
6: Rastgele açılan eşyaların arasında şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve arama sonlandırılıyor.
13: Şu an için eşyalar beyandakiyle aynı gözüküyor. Herhangi bir beyan harici eşyamız yok.
14: Tamam abi, o zaman görüşelim, bir tutanak tanzim edelim. Kimyhaneye dair, kimyhaneye gönderildiğine dair.
13: Evet.
14: Kimyhane sonucuna göre tekrar istişare ederiz. Durumu
13: tamam,
14: değerlendiririz.
13: Tamam, uygun. Doğru.
14: Abi elinize sağlık. Görüşmek üzere.
13: Eyvallah. Kolay gelsin.
6: Gümrük işlemleri için laboratuvardan gelecek sonuç beklenirken yeniden havalimanındayız. Roma'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçiyor ve bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz gümrük arama noktasına getirildikten sonra valizin bir kadın yolcuya ait olduğu anlaşılıyor. Ve yolcu valizinin yanına davet ediliyor.
9: From Roma.
10: Roma.
9: What is inside?
10: My wife is stuck.
9: Okay, come. Yes.
6: Kadın yolcu valizini bir kadın memurun açmasını istiyor.
9: Control woman personnel. Ben kendisine kadın personel de isteyebileceğinizi söyledim. Çünkü ben valiz olduğu için bu konuda yolcularımız çok hassas. Tamam, okay, wait please. Tamam, ben arkadaşı arıyorum.
6: Ve arama noktasına kadın memur gelerek yolcunun valizini açıyor. Kadın yolcu Türkiye'ye tatil amaçlı geldiğini beyan ederken eşinin uzaktan video kaydı aldığı tespit ediliyor.
9: Forbidden. Okay. Delete. Delete.
15: Delete. Your husband.
9: Yes. See. Okay.
15: Video.
9: Dur. Sessiz. Oh,
6: okay. Gümrüklü alan ve sahalarda yolcuların gümrük muhafaza memurlarının çalışmalarını videoyla kayıt altına almaları yasak olduğu için yolcudan çektiği görüntüyü silmesi isteniyor.
15: Thank you. You can go. Kendi kıyafetleri, kıyafet yoğunluğu.
6: Kadın memur valizi aradığında şüpheli yoğunluk sebebinin çok sayıda katman oluşturmuş vakumlu torba içindeki giysiler olduğunu tespit ediyor.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
5: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tom Bank
3: kartım Hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Kendi kıyafetlerim. Vakumlanmış bir şekilde olduğu için sana yoğun gözüküyorum.
7: Tamam, sıkıntı yok o zaman.
8: Ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yolcunun valizinde elektronik bir cihaz tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor.
9: Where do you come from?
10: I'm so tired, man.
8: Açılan valizin içinden bir adet ses mikseri ve DJ seti çıkıyor.
9: Mikser?
10: Yeah.
9: Is it new or used?
10: Yeah, no.
8: Yolcu çıkan eşyaları 15 yıldır kullandığını ve DJ olduğunu söylerken sırt çantası da aranıyor.
9: How much pay is it for how many years? Yes.
10: 15 years.
9: Oh yeah. Okay, closed.
10: Okay.
8: Yolcu da şüpheli başka bir şeye rastlamayan memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
9: Tamam, gönderdim ya. 15 yıllık cihaz ya. Tamam. Bir tane getirebiliriz, zaten çok eski.
8: Yolcunun ülkeye girmesine izin verilirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı kargo bölümüne giriş yapan ve alınmayan kargolar imha edilmeden önce sıkı bir denetimden geçiriliyor.
11: Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğimize uygun şekilde gümrüklü yer ve sahalardan sayılan bir antrepo olan bu alanda gerek özel gerek tüzel kişilerin eşyalarını teslim almamaları sonucu alanda kalan eşyaların takibatı zaten gerek alan yetkililerince gerek de tarafımızca yapılmaktaydı. Fakat biz bugün bu eşyaları son aşamada imha edilmeden önce kontrolünü yapacağız. Bu eşyaları da narkotik kontrole tabi tutuyoruz. Narkotik dedektör köpeği Clea ile arama faaliyetimizi sürdüreceğiz.
8: Ve narkotik dedektör köpek Clea aramaya başlıyor.
12: Ara. Aferin sana. Evet. Ara kısım. Hop. Ara. Evet kısım. Evet. Ara. Gel kısım buraya. Hop. Çık. Bak kısım buraya. Hop. Evet. Ara.
8: Clea'nın yaptığı arama sonucunda
12: evet,
8: eşyaların arasında narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
11: Narkotik dedektör köpeğimizle yapılan arama sonucunda dedektör köpek Clea'nın herhangi bir gönderiye tepki vermemesi ve yoğunlaşmaması üzerine arama faaliyeti sonlandırılmıştır. Herhangi bir gönderiye tepki veya yoğunluk verseydi işlemin akabinde tespiti gerekirse cihazla test yapma gibi usullere de yönelecektik. Faaliyetimizi burada sonlandırmış bulunmaktayız.
8: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
16: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Römorkum nasıl?
1: Çok güzel.
0: Ben beğendim.
1: Evet.
2: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
0: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
2: Ucu ucuna.
0: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
1: Ben kapıyı sökeyim.
0: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
1: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
3: Kabiliyet lazım.
2: Ucu ucuna.
3: Ucu ucuna.
0: Zor geçecek. O ses ne?
1: Bu taraf sıkıştı.
0: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
1: Evet.
2: Çok dar.
0: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
4: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
0: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
1: Evet.
0: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir römorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
1: Daha iyi oldu.
0: Evet, güzel işaret
1: veriyorsun.
0: Teşekkür ederim. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
2: Kaldır.
0: Şimdi ahırı yapmalıyız.
3: Hazırız.
1: Evet,
0: devam edelim. Hadi.
2: Tamam.
5: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
4: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
5: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
6: Şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
5: Yine mi bitirdiniz?
6: Evet.
5: Ne zaman?
6: 2 gün önce.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihine baktığımızda istisnai bir dönem görüyoruz. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, 40 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren bu yönetim dönemi, ülke tarihi ve yapıları açısından derin izler bırakan bir dönem oldu. Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve bunların yanı sıra sembolizmi de bir araya getirmiştir. Franco rejimi henüz yeni başlamıştı ki Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Nazi Almanyası dünyayı zorla kendi istediği tarzda bölmek istiyordu. İspanya bundan etkilenebilirdi. Franco en başından itibaren hem Cebeli Tarık Boğazı'nda hem de Pirenelerde sınırlarının tahkim edilmesini emretti.
1: Savunma bir şekilde görünür ve stratejik olmalıdır. Başka bir deyişle savunmanızı ölü veya çökmüş halde bırakıp savaşı bitiremezsiniz.
0: Yıkıma uğramış olsa bile İspanya Cebeli Tarık Boğazı'nda stratejik bir konuma ve Büyük Tungsten rezervlerine sahiptir. Bunlar rejimin hedeflerine yaklaşmak için kullanacağı başlıca değerler olacaktır.
2: Bunun anlamı aslında çok açık. Franco ve çevresindeki ordunun İspanya'yı Avrupa'da saygın bir güç haline getirme isteği öne çıkıyor.
0: İkinci Dünya Savaşı'nın girdabı, Franco'nun emperyalist emelleri için bir sıçrama tahtası görevi görebilir veya onu tarihin uçurumuna sürükleyebilir. Generalissimo sonraki adımlarını dikkatlice düşünmelidir.
3: Bu büyük bir cazibe aynı zamanda da bir korku demektir. Geç kalma korkusu.
0: Öne geçmek için yapılan savunma hamleleri ve alınan riskli kararlar Francoizmin en belirleyici ve bilinmeyen yönlerinden biri. İç savaşta zafer kazanan General Franco, İspanya'da barış ve birliği sağlıyor. Hitler'in Almanya'sının ve Mussolini'nin İtalya'sının katkıları, isyancı tarafın zaferinde temel bir rol oynadı. Ordu bu yeni aşamada önemli bir rol oynayacak. Ancak ülke harap durumda ve askeri malzemeler de dahil olmak üzere her yerde kıtlık var. Paradoksal olarak birçok açıdan İngiliz ve Fransız malzemelerine bağımlı haldeler.
3: Ülkemiz harap durumda, ciddi bir iş gücü açığı var ve yollar harap halde. Gerçekten zor bir durumdayız. İlginç bir şekilde de tüm bunların ortasında Franco'nun asıl kaygısı savaşımızın bitiminden 5 ay sonra 1 Eylül 1939'da ortaya çıkacak bir fırsattan yararlanmak olacak. Bu durum ülkeyi korkunç bir felakete sürükleyebilir. Ama Franco bunu fark etmiyor.
0: O gün Adolf Hitler yıldırım hızıyla Polonya'yı işgal etti. Buna karşılık Büyük Britanya ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Böylece dünyanın gördüğü en ölümcül silahlı çatışma başladı. Peki İspanya'nın rolü ne olacak? Franco ne düşünüyor?
4: Coğrafi ve tarihi olarak ana vatanımıza ait olan Cebeli Tarık kurtarılmamış durumda ve İspanya onu egemenliğine yeniden dahil etme yönündeki meşru haklarından asla vazgeçmedi.
0: Yakın zamanda silah zoruyla birleşen İspanya için Cebeli Tarık baş ağrısıdır. Boğaz'ın tam kontrolü elinde değildir ve İngilizler potansiyel bir tehdit oluşturur. Bu sahipsiz bölgede, kayanın eteğinde ilk savunma hattı durmaktadır. Cesar Sanchez yedek bir topçu komutanıdır. Ömür boyu süren mesleki özverisi sayesinde bu tahkimatları avcunun içi gibi biliyor.
5: Burada 6 adet 65 milimetrelik top vardı. Birincil görevleri yüksek ateş hızları nedeniyle tank savar silahı olarak kullanılmak ve ateş perdesi oluşturmaktı. Bu bataryalardan 4'ü kıstak üzerinde bulunuyordu. Burada hiçbir bina olmadığını, buranın açık bir kırsal alan olduğunu ve önümüzde daha fazla yapı olacağını kabullenmemiz gerekiyor. Dikenli teller, mayınlar, ejderha dişleri ve hendekler.
0: Müzik
6: Kayalıkların eteğindeki savunmalara ek olarak La Linea de la Concepción'un merkezinde makineli tüfek yuvaları ve savunma sistemi inşa ediliyor.
5: Bunlar 1 Mayıs 1939'da Generalissimo'nun karargahının İngilizlerin zaten sahip olduklarından daha fazla toprak ele geçirmemeleri için kıstığa iki taraftan kapatma emrini vermesinin ardından gerçekleştirilen ilk savunma çalışmalarıdır.
6: İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İspanya taraf tutmak zorunda kaldı.
3: Bu rejim için yeni olasılıklar açıyor. Müdahale mümkün hale gelirse silahlı kuvvetlerin her şekilde çatışmaya hazırlanmasını gerektirecektir.
6: 31 Ekim 1939'da savaş hala Hitler'in istediği gibi gitmiyordu. Ve Franco gizlice Ulusal Savunma Konseyi'ni topladı. Gündemde silahlı kuvvetlerin yeniden silahlandırılması ve İspanya'nın savaşta yer alacağı konum vardı. Ülke yeni bir savaşa girmeyi göze alamayacağı için başlangıçta tarafsızlığını ilan etti.
2: İspanya doğal olarak İtalya ve Almanya ile bir ittifak kuracağını ve gelecekteki düşmanlarının Birleşik Krallık'la Fransa olacağını başından beri öngörüyor.
6: Franco rejimi kısa sürmesini bekledikleri savaş bittikten sonra dünya bölüşülürken bundan faydalanmayı umuyor.
3: Amaç iki ayrı maddede incelenebilir. Cebeli Tarık'ın geri alınması ve eğer mümkün olursa Fas'taki Fransız himayesinin bir şekilde ortadan kaldırılması.
6: Ulusal Savunma Kurulu 10 yıl içinde 3 silahlı kuvveti yeniden inşa etmeyi planlıyor. Boğazı ve Atlantik rotalarını kontrol etmek için savaş gemileri, denizaltılar ve torpido botlarından oluşan yeni bir filo, 150 Stuka tipi avcı bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 3600 yeni uçaktan oluşan bir hava kuvveti, General Vigon komutasında 150 tümeni içerecek şekilde 900 bin askeri seferber edebilecek bir kara ordusu. Ancak ekonomik gerçekler ağır basıyor. Şimdilik junta elindekilerle ve Hitler'le Mussolini'nin ödünç verebileceği kaynaklarla yetinmek zorunda. Franco, Cebeli Tarık'ın Akdeniz'in anahtarı olduğunu biliyor. Bu nedenle Güney Sınır Tahkimat Komisyonu'nu topçu komutanı Pedro Hevenois'e emanet etti. Başlangıçta savunma amaçlı olan çalışmalara önemli kaynaklar ayırdı. 1,5 yılda 200 top için mevziler içeren yaklaşık 500 tahkimat inşa edildi. 120 kilometre boyunca kıyı, bataryalar, tüneller ve askeri tesislerden oluşan bir ağ haline getirildi.
5: Evet, Vihia Batarya Komuta Merkezi'ndeyiz. Ateşleme buradan yönlendiriliyordu. İletişim buradaydı. Komutan burada görev yapıyordu. Burası menzil ölçer masasıydı ve burada 40 bin metre menzilli bir López Palomo menzil ölçer vardı. Kamarinel'deki boğazın girişinden diğer çıkışına kadar her yeri ve hatta Keuta bölgesini bile görebiliyoruz. Yani görüş alanı muazzamdı. Mükemmel bir manzaraya sahip stratejik bir konum. Boğaz o dönemin teknolojisiyle kontrol ediliyordu. Komuta merkezinde kullanılan kamuflaja dikkat edin. Özellikle hava fotoğrafçılığını yanıltmak için yapılmış yapay kayadan yapılmış. Birçok kişi tarafından kağıt hamuru olarak bilinen bir malzemeden yapılan harabe değil. Gerçek komuta merkezinin görünmemesi için yıkılmış bir ev gibi tasarlanmış. Bu top Ağustos 1941'de buraya monte edilen Jaime bir zırhlısından alınmış çift namlulu 305'e 50'lik tarettir. 1979 yılına kadar ateş etti. Her namlu yaklaşık 65 ton ağırlığındadır. Namlu 15.25 metre uzunluğundadır. Bir merminin 385,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve yaklaşık 21 bin metrelik maksimum menzile fırlatmak için her seferinde 127 kilogramlık bir barut kullanmak gerektiğini belirtmeden edemeyeceğim. Bazı üst düzey generallerin görüşüne göre Boğaz özellikle de o dönemde Franco rejiminin onaylayabileceği tek siyasi kozdu. Bu nedenle 18 kıyı bataryası ve buraya yerleştirilen savaş ekipmanları vardı.
6: Franco rejiminin mihver devletleriyle olan yakınlığına rağmen ülke, müttefiklerden gelen petrol ve gıda tedariğine bağımlıydı. Resmi olarak İspanya tarafsız kalsa da aslında Nazilerle işbirliği yapıyordu.
2: Bu durum Alman denizaltılarının gizlice Vigo ve Kanarya adalarında ihmal yapmasına ve Cebeli Tarık Boğazı bölgesinde Alman casusluğunun organize olmasına yol açtı.
6: Sınır bölgeleri bu işbirliği için özellikle uygundur. Irun, Portbou ve ayrıca Canfranc. İkinci Dünya Savaşı boyunca Canfranc Uluslararası Tren İstasyonu, İspanya'yı Avrupa'nın geri kalanıyla bağlayan stratejik bir merkez haline geldi. Victor López, Huesca'daki bu kasabanın belediye başkanıydı ve 1928'de açılıp hizmete giren istasyonun anısını yeniden canlandırmaktan sorumlu olan kişiydi.
7: Bu Fransız armasıydı. Ve diğer tarafta tüm yolcular için bu uluslararası alanın sembolü olarak İspanyol arması bulunuyordu. Ve burada durduklarında kimseye ait olmayan bir bölgedeydiler. Burada önemli bir demiryolu geçidi olduğu için İspanya'nın Hitler'le işbirliği yapması veya yapmamasının merkezi bir bahanesi olarak sürekli açık halde bırakıldı. Burada hiçbir şey olmadı ama aslında her şey burada oldu.
6: Savaşın taktik oyununda Canfranc özel bir öneme sahiptir.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi,
9: garanti bebeğim. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
10: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
11: Yemekleri ben ödemiştim.
12: Tekne.
11: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
10: Ya Faruk tamam hallederiz.
11: Dost.
10: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
11: Oh,
10: oh tabii.
13: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
14: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
15: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
18: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
21: Bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
22: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş...
19: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Haziran 1940. Almanya, Hollanda ve Fransa'yı fethetti. İtalya savaşa girdi. Naziler Paris'i ele geçirirken İspanyol askerleri şehrin tarafsızlığını koruma bahanesini öne sürerek Tanka'yı işgal etti. İspanya çatışmaya doğru bir adım daha attı. Tarafsızlığını terk etti ve savaşmayan taraf olduğunu ilan etti.
3: Fransa'nın yenilgisi öncelikle savaşın sona ermek üzere olduğu izlenimini veriyor. İkincisi, Fransa yenildi ve galiplerle, özellikle de Alman galiplerle olan ilişkilerimizden en iyi şekilde yararlanmanın zamanı geldi diyorlar. Bunun için her türlü hamle yapmaya hazırlar.
2: Franco, Cebeli Tarık'ı geri almak ve Afrika'daki sömürgeci emellerini gerçekleştirmek için savaşa girmeye istekli.
3: Kazanımların cazibesi çok büyük. Ayrıca korku da var tabii. Bu daha çok geç kalma korkusu. Almanya işgalci bir güç olabilir ve Fransa ile barış şartlarında dikkatli olmalıyız. Çünkü yeterince hızlı hareket etmezsek masadan kayıpla kalkabiliriz.
4: Franco'nun hesaplarına göre İspanya, çatışmanın henüz bir dünya savaşına dönmeyip, bir Avrupa savaşı olarak kaldığı bu dönemde ancak kısa süreli bir savaşı göze alabilirdi.
2: 6 ay boyunca Franco savaşa girmek için müzakerelerde bulundu.
3: Rejim savaşa girmeye çalışıyor. Önce Almanya'ya sonra da İtalya'ya katılım için tekrar teklifler sunuyor. Ancak her defasında bunlara çok özel yeni şartlar ilave ediyor. Bu da müzakerelerin çıkmaza girmesine neden oluyor.
2: Çıkmaz devam ediyor. Ne Franco ne de Hitler geri adım atmıyor. Ancak Almanya Boğaz üzerinden Akdeniz'e hakim olmak istiyorsa İspanya'nın yardımına ihtiyacı var. Cebeli Tarık'ta savunma için inşa edilen tahkimatlar savaşla beraber evrim geçirdi. Ve Ekim 1940'ta Franco'ya G planı sunuldu. Bu gibi mevzilerden açılacak yoğun topçu ateşi yardımıyla kayayı ele geçirme operasyonuydu.
5: Bu gözlemevi Cebeli Tarık'ı ve kıstığı bombalayarak ayrılmalarını engellemek amacıyla bu bölgenin arkasına konuşlandırılacak bir topçu birliğinin gözleridir. Bu Cebeli Tarık'ın İspanyollar tarafından ele geçirilmesinin bir parçası olacaktı. Ekipman eksikliği nedeniyle gerçekleştiriliyordu. Her yer savunma ve saldırı unsurlarıyla dolu. Burada bir gözlem noktası, bir, iki ve üç tane daha tahkim edilmiş sığınak görüyoruz. Burada bir topçu mevzisi ve iki tüfek galerisi olan bir komuta merkezi var. Daha aşağıda da durum tamamen aynı. Kısacası 1939'da 1946 yılları arasında Cebeli Tarık Meydanı'nda kurulan

0: ağın bir parçası olan yoğun bir şekilde saldırı ve savunma unsurlarıyla dolu bir bölgedeyiz.
1: Ancak G planı uygulanmıyor. Artıları ve eksileri tartan Franco karar veremiyor. Silahlar sığınaklara asla ulaşmıyor. Franco toprak işgali hırsını gerçekleştirmek için savaşa girmeye meyilli ve Hitler Cebeli Tarık'ı işgal etmek ve Akdeniz'i kontrol altına almak için İspanya'nın yardımına ihtiyaç duyuyor. Aylarca süren sonuçsuz diplomatik çabalardan sonra üst düzey bir toplantı düzenleniyor.
2: İki lider arasında yüz yüze yapılacak görüşmelerin sorunu çözeceği düşünülüyor.
1: Franco ve Hitler 23 Ekim 1940'ta Hendaye'de tren istasyonunda buluşuyor. Franco Hitler'in taleplerine boyun eğmiyor.
3: İlk olarak İspanya'ya silah, mühimmat ve yakıt sağlanmasını istiyor. İkincisi Cebeli Tarık'ın geri verilmesini, üçüncüsü ise Fransız Fas'ını yani Kuzey Afrika'da geniş bir İspanyol sömürge imparatorluğu talep ediyor.
2: Hendaye tamamen başarısız oluyor çünkü Franco Hitler'le yaptığı görüşmede Hitler'in kendisine kesin bir taahhütte bulunmayı reddettiğini görüyor.
1: Anlaşma sağlanamamasına rağmen İtalya ve Almanya ile gizli bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Hitler İspanya'nın Felix planı kapsamında Almanların Cebeli Tarık'ı işgal etmesi konusunda ısrar ediyor. Ancak Franco ve rejimi direniyor.
2: Franco ve ordunun asıl istediği Cebeli Tarık'ı almak. Böylece tarihi bir hesabı kapatmış olacaklar.
1: Cebeli Tarık'ın yanı sıra Almanya'nın savaş çabalarını sürdürmesi için İber Yarımadası'ndaki bir şeye daha ihtiyacı var. Bu dağların ortasında o döneme ait gerçek bir hazine saklı. Tonlarca tungsten. Orense'deki Casayo bölgesi devasa bir madene ev sahipliği yapıyor. Bu İspanyol topraklarında Naziler tarafından doğrudan işletilen az sayıdaki madenden biri.
4: Burası gerçekten erişilemez bir bölge. Galicia dağlarının en yüksek kısmındayız ve madenin bu bölgeye gelişi haliyle modernleşmeyi de beraberinde getirdi. Buradaki kısım gördüğünüz bu yapılar Almanlar tarafından işletilen ve bölgede Almanlar şehri olarak bilinen bu madenin idari bölümüne yani ofislerine karşılık geliyor. Madenin dibindeki bu alan Nazi yıkama tesisi. Daha ileride idari bina kompleksi bulunuyor ve bunların üzerinde bir hapishane bulunuyor. Burada iç savaştan kalma mahkumlar vardı.
1: Burada yaklaşık 500 mahkum çalışıyor. Ayrıca bölgeden 300 erkek ve kadın da pazartesiden cumaya kadar komplekste yaşıyor.
4: Bu tür mekanların gerekli olduğu bir topluluk atmosferi yaratıldı. Dans salonları ve tavernalar vardı. Bu yerleşim şekli ve yapılanlar Almanların uzun süre kalma fikriyle geldiklerini gösteriyor.
1: Buradaki tungsten madenleri 1937 ile 1945 yılları arasında altın çağını yaşadı. Peki bu mineral neden bu kadar önemli?
2: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce çelik alaşımlarına az miktarda tungsten eklendiği zaman metalin çok daha sert hale geldiği keşfedildi. Bu da onu önemli bir mineral haline getirdi.
5: Savunma silahları arasında en kalın çelik levhaları bile delebilen ve muazzam bir güce sahip tank savarlar bulunur.
1: Tungsten periyodik tablodaki en sert elementtir. Bu metal aynı zamanda Wolfram veya Tungsten olarak da bilinir. Bir tank savar mermisinin ucuna uygulandığında düşmanın zırhını delebilme özelliğine sahiptir. Zırhlı araçların plakalarına uygulandığındaysa hayati önem taşıyan ek koruma sağlar.
3: Savaş zorunlu olduğunda stratejik bir mineral haline geldi.
5: Bolşevik Rusya Avrupa'yı harap etmekle tehdit ediyor. Dikkatli ve tetikte olan Almanya, muazzam askeri gücünün tamamen farkında olarak Rusya'ya topyekun savaş ilan ediyor.
1: Haziran 1941. Hitler Sovyetler Birliği'ni işgal etti ve Franco hemen Alman ordusunun komutası altında Rus cephesine savaşmak üzere gönüllülerden oluşan bir birlik gönderdi.
2: İspanya'nın bu savaşa katkıda bulunması gerektiğini düşündüler.
5: Üniversite, kırsal kesim ve atölye aristokrasisi Mavi Tümen adı altında oluşturulan birlikte yer alabilmek için başvuruda bulunuyor.
2: İlk Mavi Tümen çok önemli bir falancist bileşene sahip olmakla öne çıkıyor. Çünkü savaşa giremediğimiz için savaşmalarına izin verilen tek yere gidip savaşmak isteyen inanılmaz sayıda insan var.
3: Haziran 1941 ile Ekim 1943 arasında teknik olarak 250. Piyade Tümeni olarak adlandırılan birlikte toplam 47 bin İspanyol ve biraz da Portekizli görev yaptı.
6: Hep Ruslara karşı savaşmayacaklarını, Ruslara veya Rus halkına karşı kinleri olmadığını, ancak komünist sisteme ve Stalin'e karşı savaşacaklarını söylediler.
5: Aralık ayı geldi. Hava sıcaklığı Rusya içlerinde yer yer -52 santigrat dereceye düştü. Franco önderliğinde İspanyol gençliği Avrupa'nın alevlerini söndürmeye çalışarak modern tarihin en dikkat çekici askeri macerasına atılmaktan çekinmiyor.
3: Almanya için savaşan Mavi Tümen Büyük Britanya'yı rahatsız etmişti, ancak Franco kendini haklı çıkarmak için iki savaş teorisini icat etti. Birinde İspanya'nın komünizme karşı savaştığını, diğerinde ise tarafsız kaldığını iddia etti. Ancak İngilizler İspanya'yı hedef almış durumda ve yakında savaşın kilit bir cephesi haline gelecek. Pireni Dağları boyunca büyük ölçekteki sınır geçişlerinde artan gözetim zorunluluğu daha izole ve erişilmez olan Canfranc istasyonunu istisnai bir duruma sokuyor.
7: İspanya ve Fransa arasında açık kalan tek geçiş noktası burası. Yani İspanya 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız olmasına rağmen trenlerin buradan geçmesi ve her türlü nakliye unsuru için bir bahane olarak kullanılıyor.
2: Canfranc Uluslararası İstasyonu, İspanya'dan Almanya, Fransa üzerinden tungsten taşımak için kullanılan en önemli duraklardan biridir.
7: Bu yüzden buna utanç treni deniyor. Ayrıca tungsten ve Franco'nun Nazi toplama kamplarına gönderdiği mahkumlar ve etnik azınlıklar yüzünden de bu isim veriliyor. Elbette bu binada, yukarıdaki odalarda, özellikle bu bölgede muazzam bir casusluk ağı kuruldu.
3: Almanlar zırhlarını güçlendirmek ve mermilerini sertleştirmek için tungstene ihtiyaç duyuyorlardı. Valboraz de Casayo madeni İspanya'da Naziler tarafından doğrudan yönetilen birkaç madenden biriydi.
4: Yaptıkları şey dıştaki çıkıntılarda kazmaya başlamak ve daha sonra damar boyunca dağın derinliklerine doğru ilerlemekti ve o zaman bu galerileri inşa ettiler. Yaptıkları şey kuvars damarını nereye götürürse götürsün takip etmek ve çökmesini engellemek için bir tür iskele, istinat duvarları inşa etmekti ve işte bu örnekteki gibi bazı yerlerde tamamen dikey olan duvarlar var. Bakın, burada görebilirsiniz. Bu bir mineral. Bu madenlerin hazinesi bu kuvars damarlarıdır. Çok çarpıcı bir mineral. Özel, kristal gibi bir parlaklığı var ve her şeyden önemlisi ağır, çok ağır bir mineral.
3: Almanya tüm tungstenini Çin'den satın alıyor ve Trans-Sibirya demiryolu üzerinden Rusya'ya taşıyor. Hitler 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal ettiğinde alternatifler bulması gerektiğini fark etti.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
9: sigortam Net. Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago. Obseso.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi. fıstık gibi. O zaman obseso.
14: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
15: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni? Express
17: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epekin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Sütaş ayran, sütaş
18: ayran. Döneri gördüğün an,
19: bir de sütaş ayran.
18: Gelsin sütaş ayran.
20: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
21: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
22: Ha! Maydanoz! Hayrıca!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: İspanyol tungsteni 2. Dünya Savaşı tarihinde kimsenin hayal edemeyeceği bir şekilde başrol oynayacak. Nazilerin Rusya'yı işgalinden sonra Hitler bu minerale olan erişim yolunu kaybetti.
7: O andan itibaren Almanlar gözlerini İspanya ve Portekiz'e dikti.
3: Almanya tungstensiz kalsın diye İngilizler de satın almaya başlıyorlar. Galicia tungsten madenlerinde Laura Martinez ve arkeologlardan oluşan ekibi tarihi yeniden inşa etmek için araştırma yaptı.
8: Bu maden genel olarak 6 tünel seviyesinden oluşuyor ve şu anda 2. tünel seviyesinde bulunuyoruz. Dağın içinde kilometrelerce yol kat ediyoruz. İşte madenin içindeki barut depolarından biri. Ve burada hala bazı dinamit kartuşlarının kalıntıları var. Bunlar da bu beyaz parçalar. Daha önce burada kullanılmış. Buradaki bu huninin çökmesi, maden kapalı olsa bile bir şekilde hala canlı olduğunun kanıtı. Kendi başına bir hayatı var. Oldukça ürkütücü bir yer. Ve dedem gibi yakındaki bir kasabadan gelen insanlar bu madenlerde geçici olarak çalışmaya geldiler. Buradaki koşulların çok zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dedenizin bu tünellerde çalıştığını düşünmek gerçekten çok üzücü.
3: Amerika savaşa girdiğinde tüm cephelerde savaştı. Bu İngilizlerle birlikte tungsten satın almayı da içeriyordu ve mineralin fiyatı fırladı.
9: Gerçek bir altına hücum yaşanıyor ama bu tungstene hücum. Büyük servetler kazanılıyor.
3: İspanya tarafsızlığından yararlanarak Almanya, İngiltere ve Amerika'ya tungsten sattı. Sadece 4 yılda mineralin fiyatı 40 kat arttı. Rejim ayrıca ihraç edilen her ton için 100 bin pesata tutarında ek vergi uyguladı. Tungsten'in sömürülmesi, rejimin Almanya'ya olan borcunu ödemesine yardımcı olan ve Galicia ile Leon'daki maden kasabalarının yaşamlarını değiştiren bir para akışı sağladı. Ancak tüm salgınlar gibi kısa sürede hiç iz bırakmadan kayboldu. Amerikalıların Dünya Savaşı'na dahil olması savaşın gidişatını değiştirecek. Franco yeni bir strateji düşünüyor ve savunma taktiklerine odaklanıyor.
10: Yaptıkları şeylerden biri de köprüleri havaya uçurmak için hazırlamaktı. Bunun için de ülke çapında büyük köprülerde patlayıcılarla doldurulup havaya uçurulacak baka veya nişler oluşturdular. Özellikle bu köprü Boğaz Askeri Havaalanı'na erişim sağlıyor. Askeri havaalanı buradan başlıyor ve Tarifa'da bitiyor. Bunlar kayadan buradaki yolun görünmesini engellemek amacıyla sonradan yapılmış perdeler veya panellerdir. Asıl proje bir tünel olacaktı. Ancak maliyet ve kısıtlı zaman nedeniyle 1942'de 3 ayda inşa edildi. O zamanki inşaat bütçesi 220 bin pesetaydı. Ve burada disiplin taburlarından ve halk arasından mahkum olarak bilinen çalışma askerlerinden oluşan işçiler vardı. Perde savunmasının pasif bir unsuru olarak düşünülebilir. Yani hassas bir bölge olan bu alanda gerçekleşen planları ve trafiği gizlemenin önemli bir parçası olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır.
3: Evet. Savaş ilerledikçe Franco'nun işgal korkusu iyice arttı. Krenelere gelen herhangi bir düşman kuvvetini durdurmak için P hattını devreye sokmaya karar verdi. Böylece İspanya'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük askeri mühendislik projesi doğdu. Tarihçi ve arkeolog Nicolas ve ortağı Carlos, Navarra sığınaklarının kurtarılması konusunda uzmanlaşmışlar.
11: Bakın, bu üç girişli bir sığınak. Bunlar her zaman güneye bakan dağlarda bulunur. İşgal durumunda sığınabileceğiniz yer burasıdır. Doğrudan bomba darbelerine, topçu ateşine veya uçak saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanmışlardır. Bazıları bunlara dayanmak için 1 metre kalınlığında tonozlarla tasarlanmıştır. Bu nedenle her dağın tepesine taşınması gereken muazzam miktarda beton ve demir kullanılmıştır. Bunlar muazzam yapılar.
3: Pirene dağları boyunca sığınaklara ek olarak bir iletişim ağı, makineli tüfek yuvaları, topçu mevzileri ve atış gözlem noktaları tasarlanmıştır.
11: Elimizde dağların, akarsuların kilometre noktalarıyla işaretlenmiş arazinin topografyasını gösteren bir harita var. Ve son olarak her bir sığınağın, her bir savunma noktasının sembolleri de mevcut.
3: P hattını tasarlarken askeri mühendisler o dönemin en büyüğünden, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa tarafından tasarlanan ve bir mega yapı olan Maginot hattından ilham aldılar. Maginot hattı doğrusal bir şekilde inşa edildi. Her türden sayısız tahkimat ve çeşitli noktalarda girişler vardı. Bunların hepsi insan ve malzemelerin raylar üzerinde hareket ettiği yeraltı tüneliyle birbirine bağlanmıştı.
11: Devasa bir yapıydı. Doğrusal, firavunvari bir işti. Birçok unsuru vardı. Ama sonunda işe yaramadı çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar girdi ve hattın bir noktasını ele geçirdikleri anda her şey çöktü.
3: Maginot hattının aksine P hattı bağımsız savunma adacıkları temelinde tasarlandı.
11: Her adacığın kendi birlikleri, malzemeleri, iletişimi, mühimmatı ve silahları olacaktı. Bu nedenle birkaç adacığınız varsa ve biri düşerse diğerleri hala elinizde olurdu.
3: P hattının inşasında Canfranc Uluslararası Tren İstasyonu 1. sınıf lojistik üssü haline geldi. Asker ve malzeme birlikleri trenle getirilerek depolanıyor ve uygun şekilde dağıtılıyordu. Bu bölge Fransa'yla ana iletişim yollarından biri olan bir sınır merkeziydi. Burayı korumak için hiçbir masraftan kaçınılmadı.
12: Burası istasyonun güneyinin savunulduğu nokta. Burada rayların bulunduğu alt kesimden yukarıya kadar birbirine bağlı birkaç sığınak görüyoruz. Buradan makineli tüfeklerle istasyonun raylarının bir kısmını koruyabiliyorlardı.
3: Canfranc Vadisi'nin savunması istasyonu koruyacak uçak savarları içeriyor.
12: Eğer uçaklar kuzeyden güneye bu yönden gelseydi, uçak savarları göremezlerdi. Ve buradan geçerken zaten güneye doğru giderken vurulabilirlerdi.
3: 1944'te Preneler bölgesi yapım aşamasındaki sığınaklarla doluydu. İkinci Dünya Savaşı artık mihver devletlerinin lehine gitmiyordu. Ve Franco rejimini korumak için bir sonraki hamlesini düşünüyordu.

0: place, it stays with me.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Fransa sınırında devasa bir askeri yapı olan P hattı, İspanyol Pirenelerinin tarihine ve manzarasına damgasını vurdu. Bu devasa proje, Fransa ile olan 500 kilometrelik sınırı olası bir müttefik işgaline karşı savunmak için inşa ediliyor.
11: Bu yapı 1939 yılı civarında inşa edilmeye başlandı. 1941'de bir ivme kazandığını görüyoruz. Asıl ivmeyi ise 1944-45 yıllarında kazanmış. Kışlalar, personel lojmanları. Elbette ne tür bir bina olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çatı sadece basit bir metal levhaydı. Ve burada kışın 1 metre veya 1,5 metre kar yağışı oldukça yaygındı. Bu yüzden tüm bunları yapmak zorunda kalan insanların burada kesinlikle iyi vakit geçirmediklerini anlayabiliyoruz.
10: 10 bin bina planlanmış olup yaklaşık 6 bini fiilen inşa edilmiştir.
11: Kıyıdan kıyıya uzanan bu devasa sığınak inşaatı binlerce insanın getirilmesini ve hepsinin barındırılmasını gerektiriyordu. Bu vadilerde gördüğünüz üzere yatak içeren çeşitli kışlaların bulunduğunu gördük. Bunlar altyapıyı inşa eden işçilerin barındırılması için tasarlanmış yerlerden bazılarıydı.
10: P hattı Pireneler boyunca 500 kilometre uzanmaktadır. Ucuca dizildiğinde her 100 metrede bir sığınak yapıldı. Tamamlanan 6000 yapının hiçbirinde silah barındırılmamıştır. Müttefiklerin zaferleriyle 2. Dünya Savaşı'nın gidişatı belirleyici bir hal aldı.
12: İspanya, Almanya ve İtalya gibi iki büyük faşist ülkenin, ayrıca Japonya'nın yenilgiye uğrayacağı bir dünyada İspanya çok ciddi zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle acil bir strateji değişikliği gereklidir.
10: O andan itibaren Franco söylemini değiştirecekti.
13: Tüm İspanyolların oy birliği ve coşkulu desteğiyle Franco, barışın zaferlerini halkıyla birlikte kutlar ve İspanya'nın özgürlüğü ve refahı için hiç durmadan çalışır.
14: İspanya tarafsız statüsünü yeniden kazanır, savaşmama ilkesini terk eder ve ardından tekrar tarafsız olur.
10: İngilizler ve Amerikalılar rejime baskı uyguluyorlar.
14: Müttefiklerin Franco rejimine yaptıkları en büyük baskı şuydu: Mavi Tümen'i çağırarak Rus cephesini terk etmesi yönünde. İkincisi ve ondan daha önemlisi, Alman askeri çabalarını zayıflatmak için Almanya'ya tungsten ihracatını durdurmasıydı. En çok da bu konuda ısrar ediyordu.
13: Tümen'in gönüllüleri ve yaralıları evlerine dönüyor. Barışları dalgalanan bayraklar ve gökyüzüne kaldırılmış kollarla karşılanırken İrun istasyonundan naklediliyorlar.
12: İspanya pes ediyor ve Mavi Tümen'i geri çekiyor.
10: Ancak tungsten mücadelesi savaşın sonraki aylarında da devam edecek. Almanlar Casario'da son ana kadar tungsten çıkardılar. Almanya'nın teslim olduğu gün baş mühendis George Burg madeni terk etmeden önce makine dairesinin havaya uçurulmasını emretti.
14: Ancak madencilik planları büyük ölçekliydi.
1: Bu yıkama tesisi Naziler tarafından tasarlandı. Görünüşe göre Almanların kullandığı ilk yıkama tesisi onlar için çok küçük ölçekte kalmıştı. Bu yüzden çıkarılan minerali işlemek için sonradan bu yapıyı tasarladılar.
14: Almanlar yıkama tesisinin faaliyete geçtiğini göremediler ve tesis İspanyol iş adamlarının eline geçti.
1: Burası 6 katlı. Her kat işleme sürecinin bir aşamasına karşılık geliyor. İlk önce minerali kuvarstan ayırdılar çünkü birlikte çıkarıldılar. Sonra da cevheri öğüttüler çünkü buradan toz halinde çıkmalıydı. Bu inanılmaz. Buraya ilk geldiğimde mekanın büyüklüğüne ve içerdiği ekipmanın çeşitliliğine hayran kalmıştım. Tüm makineler hala burada.
14: Casario dışında İspanya'daki diğer tungsten madenlerine ne oldu? Müttefikler Normandiya çıkarmasını titizlikle planlıyor. İspanya Hitler'e tungsten satmayı bırakırsa ordusu zayıflayacak.
12: Müttefikler Almanların tungsten tedarikini kesmenin savaş alanında Almanya'yı zayıflatması için en azından 6 aylık bir süre gerektiğini hesapladılar.
14: Gıda ve petrol tedariğini kesme tehditlerine ve baskılarına rağmen Franco rejimi Almanlara tungsten satmaya devam ediyor.
12: O zaman elbette tungsten krizi başlayacak. Ocak 1944'te Amerikalılar yeter artık diyorlar, rest çekiyorlar. Bundan böyle hiç kimseye tungsten satılmayacak.
14: Franco hükümeti gelen dövizi bırakmak istemedi. Savaş sonrası dönemin zorluklarına batmış İspanya, Almanya'ya iç savaşta ettiği yardımın borcunu ödüyordu.
12: İspanya reddeder ve Amerikalılar 3 ay boyunca ülkeye giden petrol tedarikini keser. Ta ki İspanya pes edene kadar.
14: Durum o kadar ciddidir ki o yılki zafer geçit töreninde sadece General Simon'un arabasına izin verilir. 6 Haziran'da Normandiya çıkarmasıyla Avrupa'nın kurtuluşu başlar.

0: Pirenelerin ormanları arasında gizlenmiş P hattının askeri yapıları ve sığınakları mükemmel durumda korunmuş.
1: Girişe bak. İşte burada. Bakalım açılacak mı? Bir, iki, evet.

0: İşte görüyorsunuz. Bakın, inşaat için gereken tonlarca beton. Ve üstelik burada yüksek kaliteli beton kullanılmış. 1940'lardan beri burada ve mükemmel durumda. Yaşlı bir beyefendi bize duvar ustaları için beton ve çimentonun günde adam başına 6 çuval olarak karneye bağlandığını söylemişti. 6 çuval çimento bir duvara 4 taş döşemek için yeterli. Yani çok değil.
1: Bu devasa savunma yapısı ölçeğiyle orantılı bir maliyete sahipti. Sadece 1947 yılında 12 milyon pesata harcandı ve 10 bin ton çimento kullanıldı.
0: Devlet kaynağının büyük bir kısmı evler ve insanlar için değil de sonunda hiçbir amaca hizmet etmeyen bu devasa iskeleti inşa etmek için buraya tahsis edildi. Gerçekten yazık.
1: İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. Franco rejiminin çatışmadaki rolünün farkında olan galipler bir dizi önlem almaya karar veriyor.
2: İspanya'nın Birleşmiş Milletler'e girişi engelleniyor, tüm büyükelçiler geri çekiliyor ve başka bir takım yaptırımlarla İspanya 2,5 yıl tecrit altında kalıyor.
1: İspanya izole ediliyor ve Franco geleceğinden endişe ediyor. Ancak çok yetenekli bir stratejist.
3: O andan itibaren İspanyol rejimindeki Katolikliği ve antikomünizmi güçlendirmeye başladı.
2: Peki rejim ne yapıyor? Rejim faşist yönünü gizlemeye başlıyor. Yeni döneme uyum sağlayabilmek için çok müthiş bir dönüş.
1: Çatışma bittiğinde dünya ikiye bölünecekti. Batı ve komünist bloğu.
2: Dünya iki bloğa ayrıldığında İspanya kendini özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile el ele bulacaktır.
0: İnşaatın 1953'te Franco Eisenhower'la anlaşma yaptığında durdurulduğu sanılıyordu.
1: Ancak bulunan raporlar ve belgeler bunun böyle olmadığını gösteriyor.
0: Şimdi gördüğümüz şey hem rejimin hem de dönemin paranoyası. Tehlikenin artık Ruslar olduğu militarist bir paranoya. Bu yüzden 1958'e kadar inşaata devam ettiklerini görüyoruz.

0: Sonuç olarak P hattı tahkimatları ve Cebeli Tarık Boğazı tahkimatları hiçbir zaman kullanılmamış olsa da İkinci Dünya Savaşı sırasında rollerini oynadılar.
1: Bu, ordunun sınır bölgelerinde gücünü göstermek için her zaman kullandığı bir taktiktir.
0: Çok para kazandıran tungsten birkaç yıl sonra değerini tamamen kaybetti.
2: Franco'nun sahip olduğu bir şey varsa o da kendini düşünmesi, tüm fırtınaların ve akıntıların arasından ustaca geçebilmesiydi.
0: Bugün bu kalıntılar çalkantılı bir döneme, Franco'nun faşist eksenle başlattığı ve özgür dünyayla el ele komünizme karşı sona erdirdiği büyük oyuna tanıklık ediyor.
3: Franco, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde kayıp bir imparatorluğu yeniden inşa etme fırsatı gördüğünü düşündü. Ancak başarısız oldu ve rejimini sürdürebilmek için büyük çaplı manevralar yapmak zorunda kaldı.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda yol almak karmaşık ve tehlikeli bir girişimdi. Totaliter planlarıyla yok olan Hitler ve Mussolini'nin aksine Franco, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında kendine bir yer buldu ve 1975'e kadar iktidarda kalmayı başardı.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
1: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
3: Hah! Maydanoz.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıl

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Münih'teki Kubica Motors. Klasik otomobil hayallerinin gerçekleştiği yer.
4: Haftalarca üzerinde çalıştığınızda arabayla kişisel bir bağ kuruyorsunuz.
2: Max ve Chris yaptıkları işe tutkuyla bağlılar. Satın almak, restore etmek ve uygun bir karla satmak onların işi.
5: Hobimi mesleğime dönüştürdüm, bu yüzden işe gitmiyorum.
2: İster iş olsun ister hobi, para kasaya girmeden yapılacak çok şey var.
6: Günaydın.
2: Chris ve Max bir sonraki iş için yollardalar. Risk mi yoksa güvenli bahis mi?
5: Nereden buldu bunu?
2: Parça karmaşası ve pahalı restorasyon. 60'ların araçları talep görüyor ama her yerinin düzeltilmesi gerek.
5: Berbat halde. Kahretsin.

0: son mesai günü yorucuydu. Ama gerçek tamirciler resmi tatillerde bile atölyeye erken döner. Belki de bazıları için biraz fazla erken.
1: Ah, saat çok erken. Erken kalk yaşam tarzı bana göre değil. Chris hep şöyle der.
2: Ben sabah insanıyım.
0: İkisinin de aynı frekansta olması harika. Günün erken saatlerinin iyi bir şeyi de var.
1: Müthiş büyük mavi bir Amerikan arabası. Kesinlikle bir Cadillac'tı. Bizim için harika bir iş olurdu. Büyük muhteşem bir Amerikan arabası. Savaş gemisi, Amerikalıların öncüsü.
0: O halde biraz araştırma yapmak için atölyeye gidelim.
1: Günaydın. Günaydın Yuan. Tamam, bakalım onlardan birini bulabilecek miyiz? Ah, eğer bu bilgisayar kadar yavaş çalışsaydım... Evet, tekrar çalışıyor.
0: Aklı Cadillac'ta kaldı. O halde Cadillac olmalı. Cadillac, Amerika'nın en özel örneklerinden biri. Bağımsız DeVille model serisi 1959'da tanıtıldı. Cadillac alabilecek varlıklı müşteriler için sedan, kısa bir süre için üstü açık ve kup modelleri mevcuttu. İki kapılı modellerden yaklaşık 38 bini halka açık yollarda yerini aldı. Max, Münih'in güneyinde uygun bir araç buldu. Almanya'da da Cadillac'ın var olduğuna inanmak zor.
1: Bugün altın rengi bir Cadillac Coupe DeVille beni cezbediyor. Coupe hayranım. Dört kapılı olsaydı bu kadar heyecanlanmazdım ama her zaman iki kapılı arabaları severim. Gerçekten uzun ve şekli harika görünüyor. Bayılıyorum. Arabanın fiyatının ve durumunun uygun olduğundan emin olursam hemen eve götürmek istiyorum. O yüzden römorku takacağım ve istediğim gibi ise yükleyip yola koyulacağım. Alex! Hey! Tam önünde duruyorsun. Kedi, merhaba.
3: Sanırım bu yüzden buradasın. Merhaba Alex.
1: Merhaba. Hey, hey, hey, hey, hey. Beklendiği gibi bu tür salonlarda her zaman bir şeyler oluyor.
0: Ama çoğu zaman sürülebilir bir şeyden çok bitmemiş bir şey oluyor.
3: Yere ihtiyacım var ve çok fazla projem var. Bu yüzden zaman içinde bir veya iki araba bana veda ettiğinde çok mutlu oluyorum.
0: Örneğin bu 64 model Cadillac Coupe DeVille gibi. Boyası yeni ama onun dışında her şey bir hayli bakımsız. İçine baktığınızda da bu açıkça belli oluyor zaten. Sanki bir iki ufak tefek eksiklik var.
3: İç mekan tamamlandı ancak döşemecide.
1: Nasıl görünüyor?
3: Açıkçası hiç bilmiyorum. İşi bittiğinde doğal olarak yeni gibi görünecek. Sonuçta aracı... Tekrar bir araya getirmek için konu hakkında bilgisi olan birine ihtiyaç var.
1: Evet, anlıyorsunuz. Burada neler varmış bakalım. Her yerde standart olmayan özelliklere sahip. Sürücü ve yolcu için elektrikli koltuk ayarı. Harika bir özellik. İçeriden ayarlanabilen yan aynalar. Evet, ilginç bir detay. Evet, bu çok ilginç. Ve üçgen camları kolayca hareket ettirebiliyorsunuz. Genel olarak durumu oldukça iyi görünüyor. Kapı panelleri uyuyor, gösterge paneli güzel. Gördüğünüz gibi bu araba Kaliforniya'dan tertemiz, çatlak yok. Deformasyon yok, iyi görünüyor. Evet, evet, satılık. Bunu açıkça görebilirsiniz. Bu yüzden buradayız, öyle değil mi?
0: Geri kalan yerlerde durum nasıl?
1: O zaman motor bölmesini açalım mı? Ha? Bunun için kapıyı açabilir misiniz bana? Daha dikkatli bakmam için.
3: Tabii, açayım. Böylece daha rahat bakarız.
1: Bence kaputu açalım. Nasıl açıldığını en iyi sen bilirsin, öyle değil mi?
3: Pekala, ince bir parmağa ihtiyacın var. İşin püf noktası bu. Kilidi aç ve buradan bu şekilde. Hadi bakalım.
1: Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok.
0: Bu Cadillac'ın en büyük dezavantajı büyük kaputun altında bile kocaman bir boşluk olması. Ama şimdilik tabii.
1: Motor tamircisinde. Şimdi tam olarak neyin bozuk olduğunu belirlememiz gerekiyor. Ama aslında çok kötü görünmüyor. Hidrolik direksiyon pompası şurada sorun çıkartıyor. Egzoz kesilmiş. Muhtemelen bazı vidalar yerinden oynamamıştır. Pas açısından oldukça iyi durumda, evet. Evet, şasi böyle görünüyorsa çok fazla paslanma olmayacağını varsayabiliriz. Bence iyi durumda gibi.
3: Merhaba tatlım. Ha. Bu kız arkadaşım Maria.
1: Merhaba, ellerim kirli.
4: Merhaba, tamam sorun yok.
0: Bu güzelim Opel'in sahibesi Maria. Ama şu anda kullanamıyor. Bu durum değişmeli tabii.
4: Böyle güzel bir arabaya sahip olduğum için onu sürmek istiyorum. Bu yüzden ona baskı yapmaya çalışıyorum. Alanı boşaltırsa küçük şeyleri yapmak için zaman bulabilirim.
2: Sürekli dırdır eden kadınlar araba alırken çok olumlu olabilirler. Çünkü arabadan kurtulmak ve erkeği kendi kontrolleri altına almak isterler. Bana daha çok zaman ayırman gerekiyor, arabaya değil derler. O an için iyi bir konumdayız.
0: Kaputun altında kocaman bir delik var. Acaba bagajda mı aynı durumda?
1: Cadillac'ta güzel bir detay var. Kilit armanın altına gizlenmiş. Çevirince açılıyor. Evet, burada bir sürü parça var ve harika görünüyor. Bu muhtemelen bagaj kapağının... Daha fazla iç döşeme paneli var. Elektrikli camlar için kumanda düğmeleri. Ve arkada bir çakmak. Acaba temizleyebilir miyiz?
0: Bu bagajda her tür sürpriz, aksesuar ve parça var.
1: Yılbaşı gibi keşfedebileceğiniz çok şey var. Bir hazine sandığı. Evet, bakın. İşte orijinal jant kapakları. 4 tane daha varsa kazandık demektir. Güzelce paketlemişsiniz. Harika. Çok beğendim. Alex, deneme sürüşüne çıkalım mı?
3: Seni bahçe boyunca itebilirim.
1: Yağmur yağıyor. Bunu yapmayalım. Evet, fiyat. Araçla ilgili olarak doğru olanla olmayanı zaten konuştuk.
3: Evet.
1: Aklında ne var?
3: Açıkçası araba için istediğim fiyat 19 bindi.
1: 19 bin mi? Evet, 19 bin benim için çok fazla. Anlamışsındır. Sana bir teklif yapacağım. 15 bin. Tamamı için 15 bin düşünüyorum.
3: Açıkçası 15 bin çok az. Kendin gördün. Aracın temel yapısı, şasisi inanılmaz. Tabii diğer projelere geçebilmem için arabanın gitmesi gerekiyor. Bu konuda haklısın ama... 15 bin kesinlikle olmaz. En azından 17.500 diyelim. Bu iki fiyat arasında orta noktaya yakın olurdu. Ne dersin?
1: Güzel araba ama muayenesi yok. Ve bu da bir belirsizlik. Başka bir şeyin çıkıp çıkmayacağını bilemezsin. Ön aks sorun olabilir. Direksiyonda boşluk olabilir. Almanlar bu konuda Amerikalılardan biraz titizdir. 17.500... Harika ama benim teklifim 17 bin.
3: Her zaman son sözü tamam sen söylersin değil mi?
1: Evet evet, 17 binde evde huzur bulacaksın. Anlaştık
3: evet,
1: mı?
3: Anlaştık.
1: Memnun oldum. Kedi kup da değil benim. Tamam, hadi yükleyelim, tamam mı?
3: Tamam, hadi başlayalım.
1: Evet.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha...

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an
6: sütaş ayran.
5: Gelsin sütaş ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Her klasik araç,
11: tamam bak çalışıyor mu?
10: Yeniden hayatı dönmeyi hak eder.
11: Evet.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
10: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.
17: Atölyeye geri dönüyoruz. Kriz henüz ortalarda değil. Ama Amerikan arabasına gelince ne diyecek bakalım?
18: Kai! Kai!
19: Evet?
18: Lütfen dışarı bakar mısın?
17: Günaydın.
18: Ah, günaydın. Geldiniz mi? Evet. Bir bak bakalım.
17: Nereden buldun bunu?
18: Altın renginde.
17: Bu tam bir patron arabası.
18: Evet, sana göre. Tam sana göre. Bir patron arabası. Bu gerçekten çok büyük bir artıydı.
17: Bu inanılmaz.
18: Evet, öyle.
17: Peki yapabilecek bir şey var mı?
18: Yeni boyanmış yaklaşık 2 yıl önce.
17: Bir eksik varsa hadi görelim bakalım.
18: Eksik yok.
17: Tamam. Günaydın.
18: Hı-hı.
17: Burada bir eksik var.
18: İç döşemesi yok. Döşemeci de. Her şey yolunda. Nispeten yeni olan halı bagajda. Evet, onu gördüm. İç kısım kaynaklanmış. Gösterge paneli harika.
17: Gösterge paneli inanılmaz.
18: Hiçbir projeden vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz.
17: Tamam. Fazla ödemediğini umarım.
18: Ama bir servo pompası var işte burada.
17: Nerede?
18: Motor, motor ustasında. Şu anda takılı değil ama bunun onu etkileyeceğini sanmıyorum.
17: Benim için motor olmadan düşünülemezdi.
18: Her şey yolunda. Pas harika. Yani biraz yağlı tamam. Yeni değil.
6: Yani hala çok...
18: Tamam.
6: Fazla ödemediğini umarım.
18: Ama bir servo pompası var işte burada.
6: Nerede?
18: Motor, motor ustasında. Şu anda takılı değil ama bunun onu etkileyeceğini sanmıyorum.
6: Benim için motor olmadan düşünülemezdi.

0: Her şeyin gerçekten yerinde olup olmadığını bilemezsin. Tüm vidalar eksik mi? Herhangi bir trim parçası eksik mi? Her şeyi kaldırıp öylece attılar mı?
1: Bagajın içine bakabiliriz.
0: Bu ilginç olurdu.
1: Orada sürprizler var.
0: Öyle mi? Peki bu ne? Çok kötü. Farlardan biri kırılmış.
1: Evet. Kesinlikle nakliye hasarı. Baktığımda böyle değildi. Hayal bile edemiyorum. Onu bulmamız gerek, öyle değil mi?
0: Evet, bunlar bulunması zor parçalar. Gerçekten üzücü.
1: Evet.
0: Bu gibi küçük parçaları sadece Amerika'da bulabiliyoruz. Üretiyorlar mı, göreceğiz. Bu araçlar aynı kasa stiliyle sadece 2 yıl üretildi. Bu da parçaların büyük sayılarda üretilmediği anlamına geliyor. On binlerce kez üretilen bir Alfa Romeo gibi değil. Temin edebilmeyi umuyoruz. Eğer iyi durumdaysa fiyatlarının 30'a kadar ulaştığını biliyorum.
2: Cadillac'ın envanteri çıkarılmaya devam ediyor.
1: Ve işte.
0: Vay. Çok umut verici.
1: Evet evet, her şeyi boşaltıp ne var görmemiz gerekiyor.
2: Haliyle bagajda bulunan parçalar da onları şaşırtmaya devam ediyor.
0: Bunların hepsine önceden baktın mı?
1: Evet evet, öylesine bir bakmıştım.
0: Buldukların için seviniyorsun. Daha önce bunların hiçbirini görmemiştin değil mi?
1: Kısmen öyle. Peki döşeme?
0: Elbette bu oldukça fazla. Görmediğim bir şey var. Ön kapının yan tarafındaki dekoratif çıtalar hala eksik.
1: Ben de az önce fark ettim.
0: Uzun olanlar bagaja sığmaz çünkü.
1: Burada değiller. Birkaç küçük şey eksikti. En büyük hata muhtemelen çıtalar oldu. Arabada şu ana dek 3 tane eksik parça var.
0: Bagaj çok dolu olmasına rağmen biraz hayal kırıklığıydı. Tamam, içinde yeni bir halı vardı ama bu en pahalı şey değil. İçindeki motor parçaları beni hiç şaşırtmadı. Yeterli değildi. Eğer sadece bu kadar varsa ve sadece silindir kapaklı bir blok geliyorsa o zaman bir sorunumuz var demektir. Valf kapağı, su pompası, tüm o şeyler eksik olacak. Bağlantı parçaları, civatalar. Şimdilik çok şey eksik.
1: Ben güzel arabaları bulup alıyorum. Parçalardan sen sorumlusun.
0: Evet, aynen öyle.
1: Her şey hazır.
0: Evet. %100 oturuyor. Üçünden birini bulduk. Harika. Evet, gerçekten de böyle bir şeyi elinde bulunduran bir profesyonel bulmamız gerekiyor. Komik olan şu ki kapı için bir tane buldum. Ama arkadaki ikisini hala arıyorum.
1: Tamam, metal parçaları alacağım. Onları kumlama için Alex'e götüreceğiz. Bunu atölyede yapabiliriz. Büyük bir avantaj. Alex! Neden burada kimse çalışmıyor? Kesinlikle çok iş var.
2: Alex, işini olumsuz etkilemediği sürece zamanını ayarlayabiliyor. Kendini eski metal levhalara adıyor ve işini tıpkı bir cerrah hassasiyetiyle yapıyor.
3: Bir noktada çok uzun süre aynı yer üzerinde çalışmamak önemli. Aksi takdirde kısa sürede bir delik oluşabilir.
1: İlk parça harika. Evet, iyi başlangıç oldu.
4: Derindi.
1: Orada bir şey var, tamam. Takarız bunu. Motor bölmesinde. Yani sorun değil. Tamam, tamam, harika. Teşekkürler. Hoşça kal.
2: Neredeyse 6 metrelik bir Cadillac. Krom olmadan nasıl olurdu?
1: Krom tampon. Chris, onu krom kaplamamız gerekiyor, öyle değil mi?
0: Bu açık. Bunun krom kaplama olduğunu biliyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, elbette biliyorum. Sadece tamir ettiler. Yama yaptılar. Muhtemelen metal yerleştirdiler. Perçinlerle tutturulmuştu. Sonra bir şekilde içini fiberglasla doldurup sabitlediler ki çatlamasın. Sağlam kalsın ve güzel görünsün. Evet. Sinir bozucu.
2: Proje sonunda ceplerine 30 bin eurodan fazla para girmesini istiyorlar.

0: Ama Cadillac parçaları pahalı, kâr marjları giderek azalıyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Evet.
1: Yakıt deposu bile yok.
2: Şaka yapıyorsun.
1: Hayır, şaka yapmıyorum. Yakıt deposu yok.
2: Ne, depo yok mu? Ama yeni bir egzoz sistemi var.
1: Boru orada, yukarı doğru çıkıyor ama ona bağlı hiçbir şey yok.
2: Evet evet, depo eksik, bu doğru. Bu pek ideal değil.
1: Depo o kadar küçük değil. Kesinlikle görebilirsiniz.
2: Evet, bakmamışım, depo yok.
0: Bunu almaları gerek. En azından bir motoru var. Adamlar onu motor üreticisinden geri almışlar.
2: İşte 64 model 7300 cc hacimli Cadillac motorumuz. Motoru yeni tamirciye götürdük. Honlandı ve taşlandı. Yeni eksantrik mili yataklara takıldı. Krank mili taşlandı ve parlatıldı. Ve Mike şimdi tekrar temizleyecek tüm kiri, tozu. Nakliye sırasında içine giren her şeyi temizleyecek. Evet, çok iyi olacak. Mike tabiri caizse motor gurumuz. O işini gerçekten bilen biri. Bu motor üzerinde çalışan bir profesyonel.
1: Kendimiz monte edersek tasarruf ederiz.
0: Motoru aldıkları şirket sadece rektifiyeyi üstleniyor.
3: Honlama işleminden kalan kalıntılar hala mevcut. Son parçayı bir bezle çıkarabilirsiniz. Beze hala bir şeyler olduğunu görebilirsiniz. Çapraz çizgileri de çok iyi görebilirsiniz. Az miktarda yağ hala oraya yönlendiriliyor ve çapraz çizgilerde her zaman çok ince bir kalıntı kalıyor. Ve bu kalıntı pistonların hareketleri sırasında onları yağlıyor.
0: Tüm pistonlar tam olarak aynı ağırlıkta. Dahası krank mili de artık dengesiz değil. Bütün bu çaba sorunsuz çalışabilecek bir 8 silindirli motor için.
2: Şimdi kolayca yerine oturmalı. Evet. Bu yüzden Mike, motor Mike. Hangi sıraya sahip olduğumuzun bir önemi var mı?
3: Şimdilik gevşek bir şekilde takacağız. Daha sonra takarken hiçbir şeyin sıkışmaması için ortadan başlayabilirsin. Kenarlardan başlarsan eğer ortada kastırma durumu olabilir.
0: Bunlar krank milinin alt yatak kapakları.
3: Yatak kapakları için civataları alabilirsin.
0: Ardından pistonlar takılacak.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Obseso. Silvermoon,
7: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel İstikbal'le.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sünük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bye bye bye, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edip yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Pistonlarda ön ve arka var mı? Dönme yönü nedir?
6: Ön ve arka var. Crank millinin altındaki yarıçapa karşı gelen özel bir yapısı.
5: Ha, tamam. Yani onları bükerek çıkarırsan yanlış olur, öyle değil mi?
6: Kesinlikle. Şimdi çalışıp çalışmadığına bakacağız. İyi çalışıyor. Sonrakini takabiliriz.
7: Mike ve Max işlemi 8 kez tekrarlamak zorunda. Yanma odaları toplam 7 litre hacme sahip. Cıvataları sıkarken üreticinin değerlerine tam olarak uymak çok önemli.
5: Evet, harika. Bitti. Kısa blok tamamlandı. Yeni elden geçirilmiş motorun tamamlanmasıyla büyük bir adım attık. Aracın kalitesini arttırdık. Evet. Elbette Cadillac'ınızda yeni yapılmış bir motorunuz olduğunu söyleyebiliyorsanız satmak çok daha kolay olur.
7: Eski ihtişamına kavuşana kadar Max, krom kaplama şirketinin kimyasal mutfağında çalışacak.
5: Ülkede bu tür işleri hala yapan birini bulmak kolay değildi. Ama bugün klasik otomobil parçalarına odaklanan bir uzmanla birlikte olacağız. Kendisi bize bugün her şeyi nasıl işlediğini göstermeye çalışacak.
7: Kromun parlaklığını geri kazandırmak için toplam 10 adım var. Elektro kaplama ustası Alex her şeyi hazırlamış durumda.
5: Bu harika görünüyor.
8: Bir şeyler hazırladık bile. Bir parça zaten içeride. Boya sökme işlemi için gece boyunca orada kaldı. Bazı parçalar korozyona karşı çift koruma sağlamak için içten yeniden boyandı. Ayrıca sızdırmazlık malzemelerinden ve benzerlerinden kalan yapışkan kalıntıları olan parçalar da var ve bunların hepsi güzelce çıkıyor. Buna başlamadan önceki ön temizlik diyebilirsin.
5: Tamam.
8: Evet, o parçayı çıkaralım. İşte güzel parçanız burada. Evet, hala orijinal halinde. Hala epeyce paslı. Ve şimdi hidroklorik asitle kimyasal pas giderme işlemine geçiyoruz.
5: Bu hidroklorik asit mi?
8: Evet, bu hidroklorik asit.
5: Hı hı.
8: Ve üzerinde gördüğünüz pas tamamen temizlenene kadar en az birkaç saat buradaki havuzun içinde kalacak.
7: Alex, çeşitli daldırma tanklarında pası katman katman temizliyor. Elektroliz ve çeşitli kimyasalların kullanımından sonra metal dışında bir şey kalmıyor.
5: Şimdi kum püskürtme mi?
8: Şimdi kum püskürtme. Daha önce de açıkladığım gibi şık olması için hafif metalik bir görünüm vereceğiz. Ve kum püskürtme.

0: Zor.
1: Evet. Kum püskürtme tamam. Mekanik kısmı taşlama işlemine geçiyoruz.
2: Alex işi biliyor. Büyük bir ustalıkla yaptığı zımparalama sırasında son kusurları gideriyor. Ardından parça bir sonraki tanka giriyor. Burada bakır tabakasıyla kaplanacak.
1: Şimdi gücü açar açmaz parçanın üzerinde bakırın nasıl yavaş ve güzel bir şekilde biriktiğini görebilirsiniz. Parçanın üzerine nasıl yapıştığını görüyor musun?
3: Evet, evet, evet. Bakır rengi oluşuyor. Gümüşten bakıra.
1: Ve parça yaklaşık yarım saat kadar orada kalacak. Çünkü bu sadece taban. Boyamadan önceki astar gibi olacak diyebiliriz.
2: Kısa bir durulamadan sonra bakır başka bir tanka geçiyor. Burada elektrik veriliyor. Böylece bileşen malzemeye yapışıyor.
1: Şimdi kalın bir katman uyguluyoruz. Gücü açıyorum.
3: Ne kadar süre kalacak?
1: Ortalama 4 ila 5 saat.
3: O kadar uzun mu?
1: Evet. Parça yaklaşık 5-6 saattir asılı duruyor. Şu an üzerinde yeterli kalınlıkta bir kaplama tabakası var. Ve sonra parlatmaya geçeceğiz.
2: En ince pürüzleri gidermek için son mekanik adım yine taşlama.
1: Ne diyorsun? Beğendin mi?
3: Harika görünüyor. Çok heyecanlıyım.
2: Nikel kaplama, krom parçalara karakteristik parlaklığını veriyor. Bu tabaka aynı zamanda pastan da koruyor. Burada da güç olmadan hiçbir şey çalışmıyor.
3: Kabarcıklar yükselmeye başladı.
1: Aynen öyle. Şimdi krom kaplayacağız.
3: Burada hiçbir yerde gösterge ya da bir şey ölçüyorum diyeceğiniz, evet bu kadar süre havuzda kalmalı diyen bir cihaz yok. Ve her şey tahmin yoluyla yapılıyor.
2: Krom kaplama işlemi sadece birkaç dakika sürüyor. Son durulama işleminden sonra tüm parçalar tekrar yeni gibi parlıyor. Chris ve Max'in Cadillac Coupe de Ville için hazır hale geliyor.
3: Chris'e parçaların şu anki halini göstermek kesinlikle bir dönüm noktası olacak. Görünüşlerinden çok memnun kalacak. Sonuç harika ve bence Chris bu işi çok beğenecek.
2: Atölyede parçalar patronun değerlendirilmesine tabi tutulmalı.
4: Bunlara dokunmuşsun, üzerinde parmak izlerin var.
3: Onu gören herkes dokunmak istedi. Parıldıyorsa onu herkes almak ister.
2: Ancak çok fazla parıltı bütçede büyük bir açık demek.
4: Bunun maliyeti ne?
3: Ne düşünüyorsun? Bence bu gerçekten büyük
4: bildiğin
3: bir olay.
4: Bildiğin gibi arabanın kar marjı oldukça düşük.
3: Hı-hı.
4: Pazarlık yapmışsındır. Yani oradaydın. 3000 euro mu?
3: Evet, iyi olurdu. Vergiler dahil 4700.
4: Evet. Krom bu kadar pahalı mıymış?
3: Evet, gerçekten çok sportif. Çok fazla. Tabii ki aracın değerini ve tabii ki krom parçalarını dikkatlice düşünmek zorundayız.
4: Kromun derinliği için kromlarından 1000 kat daha iyi.
3: Bence orijinalinden daha iyi.
4: Bence sen kendine bakmak için bolca krom istiyorsun. Aynen söyle bana dünyanın en güzeli kim?
2: Arka tamponun bir parçası için de yüklü bir ödeme yapılmış durumda. Chris orijinal parçayı yedek parça piyasasından satın almış. Çünkü eskisi tamir edilemez durumda.
4: 800 euro.
3: Bu çok sık olmaz değil mi? Tamam. Ne yapıyoruz?
4: Monte edelim. Muhtemelen önce lambayı takmamız gerekecek.
3: Evet,
4: sana yardım edeyim mi?
3: Evet, kendim yaparım. Birkaç vidayı oradan geçirirsen. Hı-hı.
4: Arabayı yenileme işlemini neden bıraktığı hakkında ne demişti?
3: Neden?
4: Eski sahibinden bahsediyorum.
3: Bu onun için çok fazlaydı.
4: Çok mu fazlaydı? Ona inanıyorum.
3: Hangi yönden girecek bu?
4: Bu güzel tarafı.
3: Hayır. Diğer türlü olacak.
4: Ha, demek ki farklı şekilde de yapılabiliyor. Evet, haklıymışsın.
3: %50 şansın vardı. Her zaman yanlış yaptığını söylemiştim sana.
4: Bir şey eksik demiştim. Evet. Şuna bakar mısın? Nereye vidalayacağım?
3: Hadi.
4: Peki. Buraya kadar güzel. İndirelim mi?
3: Evet.
4: Tamam.
3: O kadar da kolay olmuyor.
4: Üzerinde çok fazla şey var. Yardım edeyim mi sana?
3: Zaten oldu değil mi? Tamam, oldu.
4: Evet.
3: İşte oldu.
4: İşte geliyor. Şimdi bana doğru. Lastik bandı bağla. Bekle bekle. Aa, bu kötü. Kahretsin. Bu çok can sıkıcı. Elini uzatıp arkadan itelim.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır.
4: Niye olmuyor
3: bu? Çünkü köşede. Yani her zaman en berbat vida en sonuncusudur. Seni sinirlendiren, köşeye zorla sokmaya çalıştığın vidadır. Daha da yukarı çıkmam gerekiyor. Mükemmel. Şimdi kabuğundan çık bakalım.
4: Peki nasıl görünüyor?
3: Harika. Temizlenmemiş. Anahtar dışarıda mı? Evet.
4: Evet, iyi görünüyor.
2: İyi görünüyor. Ama şimdi motoru yerine koymaları gerekiyor.
3: Umarım öne doğru devrilmez.
4: Evet, devriliyor. Üçüncü bir adama ihtiyaç var değil mi?
2: Hafif yapı 60'larda yabancı bir kavramdı. Değerli olması gereken her şeyin bir ağırlığı olması gerekiyordu o dönem.
3: Motoru motor vincine asmamız, tork konventörünü yerleştirmemiz, ardından motor bağlantılarını motora cıvalatmamız, sonra dikkatlice ön taraftan içine yerleştirmemiz gerekiyor. Alan sınırlı olduğu için her zaman biraz zahmetli oluyor ancak yine de yapılabilir.
4: Gece boyadım. Böylece biraz huzur ve sessizlik buldum. Sprey tabancam orada. Sipariş ettiğim boyayı döküp püskürttüm. Fazla boya püskürtmesi can sıkıcı. Her motor üreticisi belirli zamanlarda motorları için belirli bir renk seçmiştir. 1964 Cadillac koyu mavi kullandı. İşte bu olan. Crank milline bağlanıyor burası. Bu doğrudan crank milline cıvatalanmış. Ve işte marş dişlisi. Motoru ilk çalıştıran şey. Marş motoru burada devreye giriyor ve ondan önce volan geliyor. Otomatik şanzıman için tork konventörü de buradaki 3 noktaya bağlı olarak çalışıyor. Şimdi dikkatli bir biçimde monte etmeliyiz bu 3 noktayı.
2: Böylece Cadillac yavaş yavaş son haline yaklaşıyor.
4: Tork konventörü eğer yerine oturmazsa şanzıman yerine oturur ama sıkışır ve ilk kez çalıştırdığında şöyle bir ses çıkarır. Ve o sesi istemezsin. Sonra iş biter. Motoru takabiliriz. Ama önce şuradan çıkayım.
0: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim.
2: Tekne.
1: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya. Ya Faruk tamam, hallederiz.
2: Dost.
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
2: Oh,
1: oh tabii.
3: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
9: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
17: Budur.

0: değil.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Ha! Maydanoz. Ayrı.

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
11: kartım hadi. Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Kaldırman gerekiyor. Evet evet, bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Nereye gidiyorsun? O kadar da değil. Daha yakın olmalı.
15: Evet öyle. Burası çok dar. İçeri evet. Doğru. Evet, evet. Hı-hı. Harika, harika, harika.
14: Tamam yamuk.
15: Hayır, ileri indir sen.
14: Oluyor mu?
15: Evet. Biraz daha. Aman tanrım.
14: Evet öyle. Aslında vinç bile gerekmiyor. Lanet olsun.
15: Kahretsin.
14: Tamam.
15: Şu kirli ve berbat hidrolik direksiyon pompası, şu lanet şey takılıyor işte.
14: Onu geçtin mi?
15: Motor bağlantısı böyle olmadı.
14: Evet, bu konuda haklısın.
15: Evet, haklıyım.
14: %50 şansımız vardı ve böyle değilmiş.
15: Aynen söylediğin gibi, sorun tam olarak bu. Hı hı. Tekrar deneyelim.
14: Motoru nasıl monte edeceğiniz konusunda %50 şansınız var. Bir tarafı seçtik ve yanlış olduğu ortaya çıktı.
15: Lanet, motoru çıkarmadığımız için bu sorunla karşı karşıyayız.
14: Lanet olsun, nadiren başıma gelir. Ve geldi işte.
15: Neden sen motoru takılı olan bir tane satın almadın ki?
14: Bu daha ucuzdu değil mi? Daha ucuzdu. Peki kaça mal oldu?
15: Ne bileyim, henüz toplamadım ama çok pahalıydı. Cadillac motor parçalarının çok pahalı olması gibi bir sorunu var. Yani yataklar bir servete mal oluyor. Ana yataklar, pistonlar. Hiçbiri ucuz değil. Bu zordu. 10 dakika kaybettik.
14: Biliyor musun, sen insanı köle gibi çalıştırıyorsun.
15: Susar
14: evet,
15: mısın?
14: Oldukça yoruldum.
15: Bir daha sık ve işi safsaklamayı
14: evet.
15: Bırak artık.
14: Fark ettin mi? Sende iki anahtar var. Bende sadece bir tane. İki kat daha hızlı olduğum belli. Bay Kubicki iyi bir adam. Gerçekten iyi bir adam. Sevilesi bir adam. Chris arabalarla uğraşırken beni izler. Çok şey öğrenebilir. İşte bu kadar. Bay Kubicki.
15: Yine ne oldu?
14: Devam ediyoruz.
16: V8 motor 340 beygir gücü üretiyor.
14: Birbirine mükemmel uyuyor.
15: Birbirine uydu evet. Değil mi? O zaman vinci çıkarabiliriz. Hı-hı. Harika. Devam edelim.
16: Hadi işe devam edelim. Sonunda koltuklar geldi.
15: Koltukları döşemeciden aldık. Durumları çok iyiydi. Döşemecimiz kesinlikle iyi bir iş çıkardı. Üzerindekiler orijinal koltuk kılıfı değil ama çağdaş bir görünüm oldu. O yüzden bence harika.
14: Evet, rengi
15: güzel
14: iyi
15: olmuş.
14: Uyuyor ve deseni de güzel. Hı-hı, harika.
15: Hey, bir de diğer tarafı var.
14: Bekle. Bir şey yapma. Dokunma. Evet, evet.
15: Oldu mu?
14: Evet, evet oldu. Dikkat et. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tekrar arabanın içinden sürünerek geçmem gerekiyor.
16: Kubicki tarzı iş bölümü. Önemli olan sonucun doğru olması.
14: Harika, mutluyum. Umarım sen de öylesindir.
15: Amerika'dan hala ürettiklerine inanamıyorum. Bu çok nadir ve o yıla ait bir lamba.
14: Gerçekten yeni mi? Hemen takacağım. Evet, harika. Yani bu son dokunuşa güzel. En azından görsel olarak. Gerçekten bir bulmaca gibi ama mükemmel. Yeni parçalar eklemeye devam edip nasıl daha da güzelleştiğini görmek çok eğlenceli. Ve bence böyle bir şey fark yaratıyor. Evet, burası tamam.
15: Pedala basayım mı?
14: Evet, bas bakalım. Harika. Sağ ve sol. Mükemmel. Buradaki son parçamız. Yeniden boyadım. Paslı hali iyi görünmüyordu.
15: Çok güzel. Radyatör bağlığı, suyu tamamladım. Yağ ve hidrolik direksiyon sıvısını tamamladım. Fan kayışını taktım.
14: Ateşlemeyi ayarladın mı?
15: Ateşleme tamam. Ayarlanmıştı. Ateşleme zamanlamasını ayarlamak, avans ayarlamak, silindirler ateşlendiğinde motoru doğru konuma getirmek bence çok önemli unsurlar. Bunları unutmamalıyız.
14: Damlıyor bak. Yakıt sızıyor.
15: Bu yeni filtreden, her zaman bahsettiğim ucuz Çin malı hurdalardan biri. 7 euroluk bir parça işte.
14: Harika görünüyor ama.
15: Bu berbat. Yeni taktığım şu aptal filtre yepyeni görünüyor ama bak. Hı. Fakat yine de bozuk. Bu plastik bir çöp.
14: Neden alıyorsun anlamıyorum.
15: Onu ben almadım.
14: İtiraf ediyorum, bendim. Böyle bir motoru yeniden yaparken her zaman risk vardır. Şurada bir yerde kırıldı. Kılcal bir çatlak. Göremiyorsunuz. Yenisi var mı?
15: Tabii ki var. O da Çin malı. Çalıştırmak ister misin?
14: Kesinlikle.
15: Evet. Evet, evet. Bir daha. Rolant hızı düşük ama çalışıyor.
14: Harika çalışıyor. Hiç ses yok.
15: Güzel.
14: Chris ayarını önceden yaptı. Kısa bir soru. Bundan sonra gelen kısım zamanlama lambası ile ilgili kısım yoksa değil mi? Peki ne yapılacak? Sanırım ateşlemeden. Önceden yaptığın olağan ayarlar iyi. Hemen çalıştı. Hala biraz düzensiz. ama ciddi bir şey yok gibi.
16: Zamanlama lambası doğru ateşleme zamanlamasını ayarlamak için kullanılır. Ancak o zaman V8 sorunsuz çalışır ve tam güç verir. Volan ve motor bloğundaki iki işaretin doğru şekilde hizalanması gerek.
15: Şimdi tamam, ayarladım ve sabitledim. Deneme sürüşüne hazırım yani.
14: Ama statümüze yakışır bir şekilde tur atmalıyız.
15: Mola verip bir öğle yemeği yeriz.
14: Harika fikir. Bize yakışır şekilde.
16: Önce iş, sonra eğlence. Son hesaplamaları yapma zamanı. Cadillac ne kadara mal oldu?
14: Muhasebeci.
15: Cadillac. Kaça aldığını hatırlıyor musun?
14: Evet tabii ki. 17 bin.
15: Doğru.
14: Ha, başladın mı?
15: Evet tabii ki. Krom 4700 euro. Motor ustası ve motor parçalarıyla birlikte 4400 euro. Koltuk kılıflarını değiştirmek 4500 euro.
16: Ek maliyetler arasında tavanın boyanması da vardı. Ek parçalar kum püskürtmeyle temizlendi ve dekoratif unsurlar temin edildi. Toplam maliyet 1800 euro.
15: O zaman 32.400 eurodayız, öyle mi?
14: Bu çok fazla.
15: Bu Cadillac'ı ancak 35 bine satabiliriz.
14: Tebrikler. Belki de pazarlık payı bırakmak için üzerine 35.900 yazalım.
15: Bakalım ne bulabileceğim.
14: Bu senin işin.
16: Chris ve Max için küçük bir kar marjı. Ama en azından yarı bitmiş bir restorasyon projesini tekrar yola çıkardılar. Parlatılmış boya ve yeni krom parçalar Cadillac'a saygın bir görünüm sağladı. Ama Cadillac'ların yolda olması gerekir. Elden geçirilmiş 340 beygir gücündeki V8 sayesinde bu tekrar mümkün. İlk test sürüşü çok umut verici. Eski Amerikan arabası yolda güvenle ilerliyor. 3 vitesli otomatik şanzıman sorunsuz bir şekilde vites değiştiriyor. Amerikan tarzında bir deneme sürüşü. Söz konusu kıyafetse detaylara dikkat etmek gerek.
15: Evet. Harika. Motor çok düzgün çalışıyor. Yeni pistonlar her şeyi değiştirmiş. Gücü var, torku var.
14: Harika gidiyor.
15: Evet. Araba için gereken her şeyi yaptık.
14: Cadillac farklı, sürerken belli ediyor. En basitinden baksana, daha konforlu.
15: Bence
14: harika.
15: İyi bir araba seçmişsin. Yani bunu beğendim.
14: Katılıyorum.
15: Hadi bir şeyler yiyelim, olur mu, gel.
14: Hızlıca yemek yiyeceğimiz bir yer var mı?
16: Stresli tamir işlerinden sonra Amerikan arabasına uygun bir şekilde otantik döşenmiş restoranda bir mola vermek gayet mantıklı. Hala eksik olan tek şey Cadillac'tan gelecek nakit para.
15: Onu satmamız gerek. Yoksa tutacak mısın?
14: Hayır, hayır, olmaz. Onu hemen verebilirim.
15: Öyle mi? Ama bunun koleksiyonuna sahip olmak isterdin, değil mi?
14: Her şeyi tutabilseydik güzel olurdu.
15: O zaman iş fırsatımızı kaçırmış olurduk. Oo, evet. İşte yemek budur. Artık arabayı satmamız gerekiyor.
16: İnsanlar sıraya girmiş durumda. Hepsi Baviera, Fürstenfeldbruck'taki devasa bir klasik otomobil pazarındalar. Koleksiyoncular ve otomobil meraklıları işte burada toplanıyorlar. Yeniledikleri altın rengi 64 Cadillac Coupe de Ville'i nakde çevirmek için mükemmel bir ortam.
17: Bu çok ilginç bir araç. Ve durumu da iyi.
14: İyi iş çıkarmışız, evet. Değil mi?
18: Çok güzel. Tamamen ince direksiyon simidi.
14: Beğendin
19: evet,
14: mi?
19: Güzel araba.
14: Evet, bunu görebiliyoruz. Evet.
16: İlgi büyük. Sıra zorlu pazarlık aşamasında.

0: Gerçekten çok zorlandık. Şimdi umarım Max arabayı satmayı başarabilir.
1: Bir ziyaretçi gerçekten ilgili görünüyor.
2: Yani 35 mi istiyorsunuz?
0: 35'e satabilirim.
3: Zaten epey yatırım ben, yaptık biliyorsunuz. Çok para harcadık buna.
2: Ben 32 düşünüyordum.
3: Ah, seni anlıyorum, evet. Anlıyorum. Herkes düşük fiyat ister, öyle değil mi?
0: 35 diyorum, maalesef bundan aşağı inemem.
3: Ama sonsuza kadar çiftliğimizde kalmamalı.
0: O zaman hemen ödemelisiniz.
2: 33'te buluşalım mı?
3: O zaman hemen...
2: Tamam, neyse ki yanımda para var, nakit verebilirim.
3: Anlaşalım mı, ne diyorsun ha?
2: Tamam.
3: Aa, bu adam iyi biri.
1: Nakit her şeyi çözer. Özellikle araba alırken.
3: Oldukça memnunum.
2: Evet, gerçekten.
3: Bu adam Cadillac sürücüsü.
0: Harika.
3: Harika.
2: Teşekkür ederim.
3: Gittiğine sevindim.
0: Omuzlarımdan evet. Büyük büyük attı benim.
3: Bizi zengin edecek bir araba değil bu açık. Bence iyi fiyata gitti.
1: En azından bir araba daha eksildi. Sonuç olarak gerçek bir klasik kurtarıldı. Chris ve Max bir sonraki büyük aşamayı bekliyorlar artık.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
10: istikballe. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
13: Bellona. Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3.920 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
16: Ha! Maydanoz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden bir

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Eski zamanlardan beri odun, insanlığın en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Odunun elde edilişi hala dünyanın en ölümcül işlerinden biridir. Bu programdaki tüm ormancılar profesyoneldir. Uzmanlık eğitimi olmadan onların yaptıklarını denemeyiniz.
6: Son Ormancı'nın önceki bölümlerinde. Jared ikinci bir operasyonu başlatmak için seyir değiştiriyor.
7: Bir makineden kapasitesinin üzerinde bir şey yapmasını isterseniz buralarda kötü şeyler yaşanır.
8: Yakaladın dostum.
6: Kalıcı ruhsattaysa...
9: Hadi şu iğne deliğinden geç bebeğim.
6: Sonbahar'ın ilk tomruk mavnasını yüklemek için bir yarış var.
10: Hayır, hayır.
6: Ama şimdiye kadarki en iyi kazançlarından sonra bile...
11: Şansı yok gibi görünüyor.
6: Kalıcı ruhsat için para toplama yarışı yetersiz kalıyor.
7: Bu işi sadece tomruk mandalarıyla halledemeyiz. Ekstra para gerektirecek bir fikir bulmamız lazım.

0: Nasılsın Adrian? Deniz tutar mı seni?
1: Yani büyük ihtimalle. Ben kara hayvanıyım. Bu dalgaların hiçbirini sevmem.
2: Tomruk sezonunun bitmesine 6 hafta kala Jared, tamirci Adrian ve ustabaşı Rose'la birlikte ek kazanç sağlayabilecek bir fırsat için Kaşalot koyununun fırtınalı denizlerine açılıyorlar.
3: Bir kutu eter ve bir çekiçle iş tamam mı?
1: Kesinlikle. İki sopa bir taş yeter.
2: Faaliyet aralarında 100 kilometre olan bu iki tomruk sahasına yayılmış durumda. Mavna başına 100 bin dolar ücreti olan kalıcı ruhsat ve Kaşalot Körfezi'ndeki kısa vadeli ücretsiz kiralık alan. Ancak kalıcı ruhsatın tamamını satın almak için yaklaşık 1 milyon dolar eksiği olan Jared, mümkün olan her yoldan ek kazanç elde etmeye çalışıyor.
0: Yok pahasına satın alabileceğim bir remorkörle ilgili bir duyum aldım. Bu remorkör kurtarılabilir durumdaysa ve satabilirsem bana büyük kazanç sağlayacak. Tamamen şans oyunu ama gidince ne durumda olduğuna bakacağız. Birinin çöpü başkasının hazinesidir.
3: Evet doğru.
0: Ama bugünkü görevimiz sadece gidip incelemek. Bakacağız, çalıştırabilecek miyiz göreceğiz. Sonra da onu yanımıza alıp kampa götüreceğiz.
1: Onunla açık denize çıkmayacağız değil mi?
0: Evet, onunla kesinlikle açık denize çıkacağız.
1: Aa dostum, buna neden evet dedim ki?
2: Jared'ın ekibinin genellikle çalıştığı korunaklı koyların aksine açık deniz, başıboş dev dalgaları, fırtına şiddetinde rüzgarları ve 10 metreyi geçen dalgalarıyla Pasifik Okyanusu'nun tüm gücünü hissettirebilir.
3: Bu hem bir macera hem de şans oyunu. Şans oyunu seven bir maceracı değilsen ormancı da olamazsın. Şu fıstığa bak. Çok da kötü görünmüyor.
1: Görünüşe aldanma Rose.
3: Belki işlenmemiş bir cevherdir. Biraz kumlarız.
1: Bunu oraya mı çıkaracağız yani?
0: Evet. İyi misin dostum?
1: Hiç sanmıyorum.
0: Bir yatak bulup biraz kestirebiliriz. Hayır. Aşağıda sana uygun bir yatak var. Bence kesin orada uyuyabilirsin. Evet. Şuraya bak dostum. Orada kesin fare vardır. Aşağıda bir şey yaşıyor gibi.
1: Ben burada...
0: Yedek filtreleri de varmış.
1: Şekerleme yapma işini pas geçeceğim.
3: Güvertede hiç delik yok. Vay canına, özel koltuğu var.
0: Koltuk güzelmiş. Şuna bak.
3: O oturduğunda dışarı fırlayan süngerler.
0: Gayet iyi.
3: Kesinlikle dostum.
0: Motor bölmesi tam şurada. Ve evet, gördüğüm kadarıyla Leon oraya sığmaz.
3: Vay canına, burası kuru.
0: Aşağı iniyor.
3: Bu şey hemen çalışacak.
1: Ben tekneleri pek sevmem.
3: Sana yeter getireyim.
1: Bu iş için yanlış tamirciyi çağırdınız.
0: Neden bahsediyorsun? Sen sürekli teknelerle çalışıyorsun.
1: Evet, bu eski bir motor. Çalışır.
0: Yağ nasıl?
1: Yağ seviyesi fena değil. Bu güzel bir gösterge, evet.
0: Bu senin acil durdurma mandalın değil mi?
1: Öyle görünüyor, evet.
0: Çalışıyor mu?
1: Evet. Plastik kelepçeyle bağlı, aman tanrım.
0: Ne plastik kelepçeyle bağlı?
1: Bu. Sorun değil, yolculuğun evet, çoğunda muhtemelen burada oturacağım zaten.
0: Ne kadar gürültülü olacağını biliyor musun?
1: Aman tanrım, yol boyunca burada kalmak zorunda kalırsan deniz tutar ve kusarım, kesin.
0: Biraz paslı görünüyor. Düşersen tetanos aşısı olman gerekir. Ama bununla gerçekten bir şeyler yapabilirsin. Öyle değil mi?
3: Kesinlikle.
1: Evet, korunaklı bir suya ulaştırabilirsek.
0: Eğer şu Merit'i hemen çalıştırırsak ve yürürse yapalım şu işi.
3: Bu bebeği sahil boyu götürürüm, neden olmasın?
1: Sahil boyu götüreceksin öyle mi Ross? Sahil boyu.
3: Aynen öyle.
1: Bu ormancılar çok dik kafalı. Özellikle Jared ve Ross. Onları ölümüne seviyorum. Ormancılık yapmak dik kafalılık gerektirir. Oysa bozulan her şeyle ve sorunlarla uğraşmak zorunda olan benim. Bu yüzden bir adım sonrasını düşünmeliyim. Çünkü sadece anahtarı çevirip giderseniz denizin ortasında kalırsınız ve bir tekneyle denizin ortasında kaldığınızda sonu kötü. Evet, benden onay çıktı. Düğmeye basabiliriz.
3: Bakalım ne olacak.
0: Hazır mısınız?
1: Evet.

0: Jared'ın teknesi var gibi görünüyor. Ve Adrian da sahilde gezintiye çıkıyor.
1: Hadi oradan.
0: Ne olabilir ki? Yürü git.
2: Bu römorkörü satarak çok rahat 100 bin dolar kar elde edebileceğime inanıyorum. Canım Adrian ve bot operatörü Leon'un bu tekneye kaptanlık yaparak yüzer kampa indirmesi. Ama maalesef benim başka bir şey yapmam gerekiyor. Büyük oğlum 12 yaşında. 13'e girecek. Kesinlikle onu işi devralma yoluna sokmak istiyorum. Bence her baba bunu ister. Bu yüzden onu alıp kendimle birlikte kampa götüreceğim. Umarım bu bayrağı taşıyacak.
3: 27 kilometre doğuda Kaşalut koyunda.
4: Ne harika bir şantiye. Daha önce çalıştığımız hiçbir yere tekneyle gitmemiştik sanırım.
5: Evet, ilginç bir deneyim.
3: Jared bugüne kadar çalıştırdığı en genç iki motorlu testere operatörüyle büyük bir risk alıyor. 32 yaşındaki Kate ve 35 yaşındaki eşi Matt. Kendilerini kanıtlarlarsa üretime ihtiyaç duyulan katkıyı sağlayabilecek bir ikili.
4: Umarım bugün iyi bir ağaç buluruz.
5: Umarım.
4: En azından büyük bir şey. İyi bir hacmi ve karakteri olsun.

0: Unutma, ormanda takip edilecek en kötü insan benim.
1: Şimdiye kadar seni takip etmemem gerektiğini öğrenmiş olmalıydım. Bazen buraya nasıl geldiğime şaşırıyorum. Ohio'nun batısında küçük bir kasabada büyüdüm. Kocam Matt'le birlikte çalışıyorum. Aslında daha birkaç ay önce evlendik ama kereste kesim dünyasına birlikte adım attık ve 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Matt çok aksiyon odaklıdır.
0: Yeteneklerimi gösterme vakti.
1: Ben biraz daha sistemli bir insanım. Birbirimizi gerçekten dengeliyoruz. Zaman daima üzerimizdeki en büyük baskı. Makinelerin beklememesi için her zaman yerde yeterince tomruk bulundurmaya çalışıyoruz. İşimizde gurur duyuyoruz ve insanlar yatırım yapmak istiyor.
0: Şu tüylü olana bak.
1: Evet, çok büyükmüş.
0: Evet, en tepesine kadar iri odun var. Bu kesinlikle tamamını kurtarmamız gereken bir ağaç. İyi para getirecektir.
1: Ha, olamaz. Bu ağaç arkaya doğru fena halde yatmış, suya eğilmiş.
0: İşte orası yasak bölge. Bu ağacı suda kaybedemeyiz.
1: Hayır, hayır, çok kötü olur.
0: Zor bir iş olacak. O tarafa gitmesini sağlamalıyız. Tam şuraya.
1: Evet.
0: Onu devrilmeye ikna etmek için bir şey kullanmamız lazım. Bence bu ağaç Kriko için iyi bir aday.
1: Katılıyorum. Kriko'ya evet, ihtiyacımız var.
2: Eğer bu 45 metrelik ağaç açık suya düşerse, gelgitle kolayca sürüklenip gidebilir. Matt ve Kate onu karada tutmak için bu aşırı eğimi 50 tonluk bir kriko ile dengeleyecek. Umutları yeterli kuvvet uygulayıp ağacı kıyıya paralel şekilde düşürmek.
1: Tamam, başlayalım hadi. Her ağaç farklıdır. Bazıları diğerlerinden fazla sorun çıkarır. Eğer ağaç arkaya doğru fazla eğilmişse devirmek için ağaç krikosu kullanmanız gerekir ama işin eğlenceli tarafı da çözüm bulmak. Yaptığımız şey basit bir şey. Arkadan açılan kesiğin altından kama şeklinde bir parça çıkarmak. Böylece Kriko'nun oraya girmesi için yer açılıyor. Kriko'nun ağacı devirebilmesi için tabanda Kriko'nun dengeli baskı uygulayabileceği kadar sağlam odun kaldığından emin olmalısınız. Nasıl görünüyor?
0: İçindeki odun sağlam görünüyor. Kriko'yu yerleştirip biraz kaldıralım bakalım.
1: Tamam. Kriko'nun üzerinde bir basınç göstergesi var. Bu ağaca ne kadar kuvvet uyguladığımızı gösteriyor.
0: Güzel oldu. Biraz pompalayalım.
1: Kesimlere başlarken yeterli basınç olduğundan emin olmalısınız. Sonrasında da basıncın yükselip alçaldığını görmek için süreç boyunca takip ediyoruz. İhtiyaç varsa biraz pompalayabiliyorsunuz tabii.
0: Tamam, 6000'de.
1: Tamam. İşte başlıyoruz.

0: Dikkat et. Arkadan kesmeye başlayacağım. Geri kalanını da keseyim. Buradaki menteşemin düzgün olduğundan emin olduktan sonra diğer tarafa geçeceğim. O zaman gerçek eğlence başlayacak. İndirelim şu ağacı.
1: Bitir şu işi.
0: Kaç gösteriyor?
1: 9000. Krikon'un sınırlarını zorluyoruz.
0: Basınç düşüyorsa bu ağacın istediğiniz yöne gittiği anlamına gelir. Çünkü ağacın Kriko üzerindeki basıncı azalmış demektir. Basınç çok yükselmeye başladıysa bu ağacın geri doğru yaslandığı anlamına geliyor. Bu kötüdür. Ağaç üzerimize düşebilir. Çatır diyor. Hala çok geride.
1: Evet, ağırlaşıyor.
0: Eğer geri düşerse tam bir felaket. Suya düşebilir ve bizi ondan kaçmak için tehlikeli bir durumda bırakır.
1: Bu ağaç bizim istediğimiz yere gitmek istemiyor.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobil katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişisel...

0: her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi
2: evet.
0: hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu tarafa doğru devam edeceğim ben. Tamam mı? Ağaç hala istemediğimiz yöne, yani geriye doğru eğiliyor. O yüzden testeremle arkadaki kesiye dönüp mümkün olduğunca açacağım. Şimdilik böyle bırakıyorum. Artık tek yapmamız gereken Kriko'yu kaldırmaya devam etmek ve sınırına ulaşmamasını umarak o noktadan önce devirebilmek.
1: Tekrar 6000'e düştü.
0: Basınç düşüyor mu peki?
1: Evet.
0: Tamam, harika.
1: Evet, güzelce kaldırıyor.
0: Aman tanrım, çatırdıyor.
1: Evet.
0: Gidiyor.

0: Tam isabet.
1: Şuraya bak. Harikasın.
0: Harikasın. Evet, ilk başta kriko ile kaldırmaya başladığımda ve 9000'e kadar çıkardığımda hala hareket etmiyordum. Çok geriye yatmıştı.
1: İlkini indirdik. İyi para getirecek ve bence Jared memnun kalacak.
0: İyi işti.
1: Teşekkür ederim.

0: Ne düşünüyorsun evlat? Babanın ne iş yaptığını görmeye hazır mısın?
1: Evet.
0: Burası kamp. Benim ikinci evim.
2: Kaşerot kampında Jared ve 12 yaşındaki oğlu yoğun bir iş gününe başlamak üzere.
0: Kampın en sevdiğin yanı ne?
1: Yemekler.
0: Yemekler mi? İki erkek çocuk yetiştirme görevim var. Bu işi devralabilecek iki oğul yetiştirmek istiyorum. Büyük oğlum Hayden daha ilgili görünüyor. Ben her zaman buradayım. Bu hayat tarzını istediğinden emin misin?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun? Ama göz açıp kapayıncaya kadar yetişkin bir adam olacak. Ya burada makineleri çalıştıracak ya da kendi yolunu bulacak. Tekneyi bağlar mısın?
1: Tabii.
0: Elbette ilk tercih aile işini devralması. Bu yüzden ona işi gösteriyorum. Umarım buralarda kalır. Kahvaltı sabah 5'te. O kadar erken kalkabilir misin?
1: Evet.
0: Ve senin odan sondan ikinci.
1: Arkadakini almayı düşünüyordum.
0: Ne, benim odamı mı? Yönetici suite'ini mi?
1: Evet.
0: Hiç sanmıyorum. O odayı almadan önce burada birkaç yıl daha geçirmen gerek. Burası senin.

0: Burada çok ağır işler var ve yol ekibinin bulunduğu kısımda bir heyelan olmuş. Birkaç menfez dağdan aşağı sürüklenmiş. Tamam, hadi çıkalım. Çocuklarıma baskı altında çalışmayı öğretmek benim için önemli ve bugün bunun için harika bir örnek. Tamam, çalıştır bakalım. Ne yapacağını hatırlıyorsun değil mi? Birkaç yıl oldu.
1: Bu yukarı, evet, şuradaki yukarı. İçeri.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Hadi deneyelim. Dev bir video oyunu gibi ama gerçekten para kazanabiliyorsun.
1: Evet.
0: Hayden pek konuşkan biri değil. Bu konuda bana değil, daha çok annesine benziyor. Mekanik işlerinde ve alet edevat kullanmada çok ama çok yetenekli. Ama bunun hakkında fazla konuşmaz. Harika bir ormancı. Gördün mü, bisiklete binmek gibi. Tamam, ben çıkıyorum. Telsizim açık olacak. Artık kendi başınasın.
1: Tamam.
0: Bunlar arazi tipi ağır yük römorkuna yüklememiz gereken menfezler. Bunları piramit şeklinde yerleştirmesi gerekiyor. Topuğun tamamen yerdeyken daha fazla kontrolün olur. Dışarı, biraz daha dışarı. Tamam, oraya gelmeye çalışın.
1: Tamam, anlaşıldı.
0: Yavaş ve düzgün. Yavaş ve düzgün.
1: Lanet olsun.
0: Evlat. Bozdun mu?
1: Birazcık.
0: Sorun değil. O zaten epey kötü durumdaydı. Bazen zor yoldan öğrenmek gerekir. Burası hayatın sert dersler verdiği bir yer. Bir daha bir şeyleri mahvetmemeye çalış.
1: Tamam.

0: sahilin kuzeyinde.
1: İşte bu.
2: Vay canına.
0: Adrian ve bot operatörü satın alınıp elden geçirildikten sonra 100 bin dolara kadar kar getirebilecek bir römorkörü teslim almak için dönüyor.
1: Hava şartlarından muzdarip.
2: Bakmam lazım.
1: Evet, şöyle bir etrafına bak. Ben de yakıtı halletmeye başlıyorum.
2: Tamamdır.
1: Bugün Leon'la birlikte bu tekneyi açık suda sürüp kampa götürmeye çalışacağız. Önümüzde birkaç engel var. Önce yakıt almamız ve makine dairesindeki her şeyi kontrol etmemiz gerek. Yaklaşan fırtına var. Zamanla yarışıyoruz çünkü burada doğa gerçekten acımasız. Bir an önce harekete geçip buradan çıkmamız gerekiyor.
0: Fırtınayı atlatıp güvenli bölgeye ulaşmak için 10 mil açık denizi ve ardından 5 mil kayalık koyları aşmak zorundalar. Ama önce teknenin denize uygun olup olmadığına karar vermeleri gerekiyor.
2: Hiç delik var gibi görünmüyor. Bu iyiye işaret. 20-25 yıldır ara ara römorkör kullanıyorum. Kesinlikle yeni bir koltuğa ihtiyacı var ama gördüğüm kadarıyla sağlam görünüyor. Evet, işlenmemiş bir elmas gibi. Biraz bakım yapılırsa gerçekten güzel bir tekne olabilir.
1: Tekne insanı olduğumu söyleyemem ama bu şeyi eve götürmek için bir tamirciye ihtiyaçları var. Ve sistemi kontrol etmek için gemide olmak bana düşüyor tabii. Tekneleri hiç sevmem. Sallanmalarından, zıplamalarından haz etmiyorum. Kolayca deniz tutar beni. Motorların çoğunun bulunduğu o dar, sıkışık alanları sevmem. Özellikle de şansınız yaver gitmezse sizi tamamen yutabilecek ve 10-15 dakika içinde öldürebilecek dipsiz bir boşluğun üzerindeyken. Bundan hiç hoşlanmıyorum.
2: Aşağısı ne durumda?
1: Yeni doldurduğumuz yakıttan sonra herhangi bir yerden sızıntı var mı diye bakıyorum ama her şey yolunda görünüyor. O yüzden yola çıkmalıyız.
2: Tamam.
1: Yola çıkmadan önce işi çok fazla aceleye getirmek istemezsiniz. Hava hızla kapanıyor. Acele etmek zorundayız. Hazır mı?
2: Hazır. Vay canına. İşte oldu. Her şey yolunda mı?
1: Yolunda.
2: Tamam. Bakalım ne olacak. Çok fazla geriye gitmek istemiyorum. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Şeytan kulağına kurşun. Tamam, işte gidiyoruz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi kız
5: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
7: Vay vay vay. Geldin.
8: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Pasifik kuzeybatısının açık sularında.
2: Görünüşe göre hava tahmin edilenden biraz daha erken geldi. Buralar hareketlenmeye başlayacak gibi duruyor.
1: Evet, bu hiç iyi değil.
2: Ama fırtınayı atlattığımız sürece iyi gidiyoruz demektir. Her şey yolunda.
1: Buna cesaretin olmasına sevindim. Bu ayak basacağım son remorkör olacak.
2: Hallederiz. Remorkörler ya aşırı sıkıcıdır ya da tam bir dehşettir derler. Bir şey olduğunda hızlı olur ve genelde sakin suda olmaz.
1: Sen de duydun mu? Motor tekliyor. Şu lanet olası yakıt filtresi yüzünden. Motorun devri düşüyor. Tanktan gerçekten düzgün yakıt alamıyoruz bence. Eğer stop edersek ve bütün yakıtı çekersek, o zaman oldukça savunmasız kalırız ve daha gidecek çok yol var. Durmamız gerekecek ve motor tamamen ölmeden önce bunu hemen yapmalıyız.
2: Evet, daha da kötüleşmeden.
1: Hızlı ve pis bir iş olacak. Aman tanrım. Bu açık denizde olabilecek en kötü senaryolardan biri. Gücünü kaybettiğin an her şeyi kaybedersin. Kontrolün gider. Artık tamamen doğanın insafına kaldık. Okyanusun ortasında sürüklenip duruyoruz. Böyle bir durumda olmak gerçekten korkutucu. Lanet olsun. Tanrım, bu çok kötü bir fikirdi.
0: Tekrar kampa dönüyoruz.
10: Şimdi bu büyük olanı al. Koy yerine. Bitirelim şu işi.
11: Ağır yük römorkunun üzerinde menfezlerden bir üçgen oluşturmaya çalışacaksın. En üç tarafa da büyük olanı yerleştirmen gerek.
0: Jared'ın 12 yaşındaki oğlu tepede yapılan yol çalışmaları için hayati önem taşıyan menfezleri yükleyerek hızlandırılmış ormancılık eğitimine başlıyor.
10: Sadece burada bir piramit yapmayı öğretmeye çalışıyorum. Alta 3, ortaya 2 ve üste bir tane dizeceğiz.
12: Bunu tam ortaya bırakıyorum.
11: Tamam, diğerini al.
10: Biz burada geçim kaynağını ayakta tutmaya çalışan birkaç kardeşiz. Bunun bir miras olarak devam etmesi gerekiyor ve bu mirası sonraki nesillere aktarmalıyız. Bu işi yeniden cazip hale getirmeliyiz. İnsanların sektöre girmek istemesini sağlamalıyız. Babaların oğullarının bir ormancılık ekipmanı satın alıp bu işi yapmasından gurur duymasını istiyorum. Oğlum için de aynını istiyorum.
11: Bu şekilde sallansın, sonra bırak gitsin. İşte böyle. Bu bir oyun konsolundan çok daha iyi.
12: Bu konuda haklısın.
10: Şunu o tarafa çek. Evet. Tamam, gitme vakti. Kamyona atla ve çıkalım dostum.
12: Tamam, geldim.
10: Hazır mısın?

0: Kıyıya dönüyoruz.
1: Hava güzelmiş.
2: Evet.
0: Yeni operatörler Kate ve Matt, Jared'ın ekibinde kendilerini kanıtlamak için bir sonraki dev ağacı arıyorlar.
2: Burası işe başlamak için güzel bir nokta.
1: Evet. Aa bak, bir ağacın tepesinde bu kadar çok çatallanma gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Biraz üç dişli mızrağa benziyor.
2: Evet, biraz.
3: Şeytan tükürüğü.
2: Hayır.
3: Ha, kesinlikle evet.
1: Aslen Chicago'nun güney yakasındanım. Şehir çocuğuyum. 2018 civarında ağaç kesmeye başladım ve batıya taşındım. Ondan sonrası geldi zaten. Bu işin kurdu oldum ve o zamandan beri en büyük ağaçların ve en zorlu işlerin peşindeyim. Zemin yumuşak. Bu yüzden bu taraftan kesim yapmak eğlenceli olacak.
2: Aslında buradan şu açıdan baktığında suya doğru epey yatık duruyor.
1: İğne deliğinden geçirmeye çalışacağız. Hayatım boyunca adrenalin peşinde koştum. Bir süre önce orman yangınlarında çalışıyorduk. Temel olarak itfaiyeciler için tehlikeli olabilecek ağaçları ortadan kaldırıyor. Onların güvenli çalışabileceği alanlar oluşturuyorsun. Görevlerini tehdit eden tehlikeli ağaçlarla uğraşıyorsun.
2: Önceden yangından zayıflamış ağaçlarla çalışıyordum. Bildiğiniz yangından 6 tamamen yanmış ağaçlarla uğraşıyordum. İnsan konfor alanının bu kadar dışında kalan bu yeni becerileri öğrendikçe kendini çok ama çok güçlü hissediyor. Kocaman yanmış problemli ağaçlar gibi yani.
1: Evet, bayağı suya doğru eğiliyor.
2: Kesinlikle. Evet.
1: Bu ağaç doğrudan şu büyük olanın üstüne gitmek istiyor. Bence şu ortadaki ağaç. Orada iyice sıkışmış durumda. Evet.
2: Öndekileri devirmek zorunda kalabilirsin, değil mi?
1: Hepsini birden devireceğiz. Hepsini tek seferde yatırmak hiç fena olmaz. Önce bunu keseriz, sonra şu ikisini hazırlarız. Ardından çatallı olanı alır. Hepsini bir araya getiririz.
2: Bu kesinlikle...
3: Güç istiyor.
2: Evet, biraz güç istiyor, o kesin.
0: Suya devrilme riski olan ağaçlar gibi... Bu 42 metrelik çatallı ağaç da benzer bir tehlikeyle karşı karşıya. Ama aynı zamanda daha küçük bir ağaca da dolanmış durumda. Bu yüzden her ikisini de kıyıya indirmek için Matt, ağacın düşeceği alana yüzünü aynı yöne doğru hizalayıp takozların onları istediği yere göndermek için yeterli kuvveti sağlamasını umacak.
1: Takoz çakmaktan canım çıkacak.
2: İstersen bir kriko kullanabiliriz.
1: Hayatta olmaz. Erken devrileceğini sanmıyorum.
2: Tamam, kriko gerektirecek kadar kötü değil ama takozla kesin hallolur.
1: Kesmeye başla.

0: Hadi. Aa, hayır hayır. İşte tamam budur.
1: Tamam. Şu büyük olanı devirelim.
0: Büyük final ha?
1: Büyük final. Biraz daha
0: biraz
1: mı?
0: Biraz daha kalkıyor hadi.
1: Tamam. Sanırım bu yeterli.
0: Tamam. Testereni alalım.
1: Evet, orada piyano teli gibi gerilmeye başladım. Tamam. Hadi onu devirelim. Çatırdıyor.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
3: kartım hadi. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Evet, devriliyor.
1: Çatırtıyı duydun mu?
0: Evet, kaçıyorum.
1: Tamam, arkaya kaçalım.
2: Vay canına.
0: İşte bu
1: bak
0: kadar.
1: O tarafa ne kadar çok tutunmuş.
0: Biliyorum.
2: Bak.
0: Şu menteşeye bak.
1: Kesinlikle suya doğru devrilmeye çalışıyordu.
0: Kesinlikle o tarafa gitmeliydi,
1: evet.
0: Değil mi? Güzel serildi.
1: Harika serildi.
0: İyi iş çıkardı.
1: Teşekkür ederim. Tam deliğe oturdu hem de. Bence Jared kesinlikle bunu beğenecek. İçinde güzel bir hacim var, iyi bir miktar ve umarım onun için sağlayabildiğimiz ürünü beğenir ve ekiple devam ederiz. Güzel ve düzgün, kolay istiflendi. Göz alıcı. Yani bu gerçekten etkileyici bir devirme. Övülmek gibi olmasın ama.
3: Açık okyanustaki yolculuğumuzun yarısındayız ve motor sorunları yaşıyoruz. Umarım Adrian motoru tekrar çalıştırabilir.
4: 12 mil uzakta Adrian ve Leon'un gemisi kıyı fırtınası gelirken denizin ortasında kala kaldı.
2: Neden bu şekilde havayı emiyorsun lanet olası pislik? Defol git.
3: Orada çok mu su var?
2: Evet. Bu çok aptalca bir fikirdi. Yakıt filtrelerini doldurup 10 dakika daha çalışmasını sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek istiyorum.
3: Herhangi bir iyileşme var mı Adrian?
2: Şey, idare etmek zorunda kalacak. Tamam, çalıştır. Tamamdır.
3: Hadi bebeğim. Müthiş bir kurtarıştı dostum.
2: Henüz bilmiyoruz.
3: Henüz tehlikeyi atlatmadık ama en azından ilerliyoruz.
2: Aslında hala feci halde tehlikedeyiz.
3: Havanın kötüleşmeye başladığını anlayabiliyorsun. Bu yüzden bir süreliğine işler biraz çirkinleşecek gibi duruyor burada. Evet.

0: Bağcan'da büyük bir tane geliyor. Hazır mısın? Dikkat et. Lanet olsun. Tekne mutlu değil. Lanet olsun. Hadi dümen. Lanet olsun. Çok yaklaştık. Sadece şunun etrafından geçmemiz gerekiyor.
1: Tamam.
0: Ve sonra içeri doğru gidecek.
1: Hadi bebeğim, sadece sıyrıl geç. Sıyrıl geç. Sıyrıl geç.
0: Hadi. Buralarda bir şey bozulduğunda insanın içine hiç iyi bir his doğmuyor. Hele aileni, çocuklarını düşünmeye başlayınca aklından pek çok şey geçiyor. Ama şu an tek düşündüğüm işi tamamlamak ve herkesi sağ salim geri götürmek. Yok, bu hoşuma gitmedi. Hadi, yön değiştir.
1: Dümendeki hidrolik yağ deposunu kontrol etmem için motoru rölantiye almamız gerekiyor.
0: Bu havada mı?
1: Evet.
0: Şu an bu şartlarda bunu hiç yapmak istemiyorum.
1: Biliyorum. Bunu yapmak zorundayım.
0: Hadi, hadi geri dön. İşte böyle. Dümen iyice hassaslaşmaya başladı. O yüzden yağ deposuna biraz yağ eklemeye çalışıyoruz. Umarım işimizi kolaylaştırır. Hadi bakalım. Kıyıyı görebiliyorum. Sadece oraya gideceğiz.
1: Hadi bebeğim, lanet olsun lütfen. Lütfen bizi oraya ulaştır.
0: Hadi.
1: Hadi. Lütfen bizi şu burna ulaştır.
2: ...20 kilometre uzakta, sakin Kaşalot koyu havasında.
3: Arka taraf iyi görünüyor mu?
4: Evet.
2: Jared, büyük oğlu Hayden'a ormancılık hayatının bir başka önemli parçasını gösteriyor. Ormanda taşımacılık.
3: Şu beygir gücünü hisset. Uçak gibi ses çıkarıyor. Tren gibi çekiyor. Kafayı yemiş bir boz ayıdan çok daha hızlı. Tozu dumana katıyor. Oğlumu ormancılıktan korkutup kaçırmak istemiyorum ve Hayden'ın bu işin değerli olduğunu öğrenmesini istiyorum. O maaş çekini aldığınızda gerçekten buna değmiş hissettiriyor. Ormancılık hakkında ne düşünüyorsun?
4: Bunu yapmak ister miyim bilmiyorum.
3: Hayır mı?
4: Belki.
3: En sevdiğin kısmı ne? Makineleri çalıştırmak.
4: Evet.
3: Peki ya kamyon sürmek? Bunu denemek ister misin?
4: Eğlenceli duruyor.
3: Herkes bir şekilde yapmayı sevdiği şeye yönelir. Ben her şeyi yapmayı seviyorum. Bu yüzden patron olmak istedim. İşte bu kötü tepe. Sadece yukarı doğru güzelce ve yavaşça tırmanmamız gerekiyor. Eyvah. Bir kez daha deneyelim. Hadi bakalım. Bugün bizim günümüz değil oğlum.
4: Kesinlikle değil.
3: Dostum. Orada mısın Crater?
5: Devam et Jared.
3: Evet, bu menfezleri tepeden yukarı çıkarmaya çalışıyoruz ve takılıp kaldık. Zemin çok gevşek. Gidip bir tane itme kamyonu getirebilir misin?
5: Tamam, hallediyorum.
3: Bu iş istediğim kadar sorunsuz gitmiyor ve buralarda işleri halletmek bazen biraz cesaret istiyor. Ve bu engelleri aşmak bu işte başarılı olup olamayacağınızı belirleyecek olan şeydir. Arka tarafta yeterince ağırlığımız yok. Bu yüzden patinaj yapmaya başladı. Menfezler çok ağır değil. Arkadaki büyük bir makine değil. Bugün bitmek bilmedi. Sanırım oğlum artık ormancı olmak istemez.
6: Burada ne yapıyoruz böyle?

0: Neredeyse geldik. Sadece 1,5 kilometremiz kaldı.
1: Oraya ulaştırabilecek misin?
0: Deneyeceğim. Telsizde kal. İşte bu şekilde.
2: İlginçmiş.
0: Yağ gibi. Tamam dostum. Menfezleri boşaltma vakti. Oğlumu orada çalışırken izlemek beni gerçekten gururlandırıyor. Bu işi anlamaya başladığını hissediyorum. Çünkü ormancılık sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Bundan çok daha fazlası. Ve bu meşaleyi başka kim devralacak? Bu oyuna kim katılacak? Tamam dostum, işimiz bitti. Ormancı olmaya hazır mısın?
2: Kesinlikle.
0: Hep derim ki ormancılık hep sorunların arasında yapılır.
2: Bizde kesinlikle bolca var.
0: Bizde bolca var. Ama menfezleri buraya getirdik. Önemli olan bu. Aiden bu işin bir parçası olmak istiyor. Sıkı çalışmanın hayatta sizi kesinlikle öne geçirebileceğini anlamaya başlıyor. Harika bir gün. Tamam dostum, kampa geri dönelim. Bizi bekleyen biftekler var. Soğuk kokteyller ve yatak var. Ama sana yok. Sen meyve suyu iç.
2: Tamam.
3: Denizin üstünde.
4: Hadi bebeğim, lanet olsun lütfen. Lütfen bizi oraya ulaştır.
5: Yaklaştık. O burnu görüyor musun?
4: Gördüm,
5: şurada.
4: Evet.
5: En kötü kısmı atlattık.
4: Şimdiden sakinleşmeye başladı.
5: Evet.
4: Dostum, doğa resmen canımıza okuyor değil mi?
5: Evet. Tabiat anayla asla ışık atmaya çalışmayacaksın çünkü hep o kazanır.
4: Hep kazanır.
5: İnsan her zaman zorluk istemez ama bugün tabiat ana bizi bir tanesiyle karşı karşıya bıraktı. Bunu atlatınca büyük rahatladık.
4: Bu içinde bulunduğum en korkunç durumdu.
5: Başardık.
4: Buraya gelebildiğimize inanamıyorum. Şükürler olsun ki başardık. Tanrı'ya şükür vardık.
5: Yanımda olduğun için minnettarım.
4: Seni seviyorum kardeşim. Harikaydın. Harika değildi ama... Sen harikaydın ama atlattığımızı...
5: Her gün ayrı bir macera.
4: Hem de nasıl?
3: Onarım masraflarından sonra bu römorkör Jared'a 90 bin dolardan fazla net kar getirecek.
0: Biraz sevgi ve biraz makyaj. Hızlıca elden çıkarıp satmak, burayı tamamen satın almak için ek para kazandırır.
3: Gelecek bölümde.
0: 2 gün içinde gelecek bir mavnam var.
6: Bana totem direği ağacı lazım. Ayarlayabilir misin?
0: Lanet olsun. Bu totem direği üretimde ve maliyetlerde gecikmeye neden olabilir.
7: Seni birazdan yere yığacağım.
0: Ama bu gerekli. Bunu yapmak zorundayız.
4: Lanet olsun.
0: Ama o mağaradan hala 200 bin dolar kar elde etmem gerekiyor.
8: Aracım üretimi aksatıyor. Zamanın daraldığını hissedebiliyorum.
0: Bu banka hesabını doldurma yarışı. Bu yüzden kendi kesicilerimin baskı altında çalışabilmesi çok önemli.
9: Aman tanrım. Lanet olsun. Bu tutmadı.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx sat.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi kız
8: şeftali.
9: Budur.
8: Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
8: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: bu pazar 1 kilogram Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk KOP'ta sadece 929 lira. Olmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene. Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
6: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
5: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
6: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Haziran 1992.
1: Baban tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Duruşması pazartesi gününe ertelenmişti ama gelmedi. Eyalet polisi büyük çaba gösterdi. Bu ne biliyor musun? Yüksek kalitede. Mürekkep rengi kusursuz. Kağıt çok iyi. Gramajı, filigranı, baskı kalıbı, her şey titizlikle yapılmış. Hatta içine gömülü metal şerit bile var. 6 ay içinde yaklaşık 50.000 doları dolaşıma soktu.
2: 50.000 mi bastı?
1: Hayır Bayan Vogel, bunun çok üstünde 22 milyon dolar bastı. 75 yıl cezayla karşı karşıya.
2: Bakabilir miyim?

0: Çok güzel.
1: Babam damarlarına iğne batıra batıra defalarca ölüp dirildi. Kaçınılmaz son için yapılan sayısız prova gibi. Hepimiz zamanla alışıyoruz, değil mi?
2: Gerçek bir hikayeden alınmıştır.
0: Babam sürekli hayatımıza girip çıktı. Sadece onaylanmaya ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkardı. Onun ilgisine bayılırdım. O da bunu beni bir anda terk edebildiği kadar rahat karşılıyordu. Anılar, bulanık görüntüler ve anlık parlamalarla kendini gösterir. Çocukluğun özel anları masal gibidir. Benim masalımda prens babamdı.

0: Kendini öldürmenin pek çok yolu var. Seçeneklerin çeşitliliği düşünüldüğünde her intiharın yaşanan hayatın yansıması olduğu söylenir. Bu doğruysa babamın sonu gerçekten görkemli olacaktı.
1: 1975 yazı.
2: Hepiniz uyuyor musunuz?
3: Ben uyanım.
2: Gelmek ister misin?
3: Evet.
2: Buraya gel. İşte oldu. Bak, bu gaz, bu fren ve bu da vites. Bunlar temel şeyler. Bir şey lazım olursa buradayım.
3: Hayır.
2: Ne oldu tatlım?
3: Pedallara ulaşamıyorum.
2: Ulaşabilirsin. Bacaklarının uzunluğuna bak. Sadece şu tarafa uzan.
3: Hayır baba, lütfen bana bırakma.
2: Araba kullanmayı öğrenmen lazım ufaklık. Dünyayı görmenin tek yolu bu. Direksiyonu sıkı tut. Bir saat sonra önüne viraj çıkacak.
3: Bir saat mi?
0: Düşüncesizce ve aniden alınmış kararlarını kusursuz planlarmış gibi gösterebilen çocuksu cazibesi yüzünden annem bazen ona Peter Pan derdi. Böyle zamanlarda bizim için her şeyi kusursuz yapmak isterdi. Gündelik hayatın tek düzeliğini yeni yerler ve beklenmedik olaylarla değiştirirdi. Ödeyemeyeceği taksitlerle bir çiftlik aldı. Eski ve harap bir yerdi. Ama içini klasik müzikle doldurdu. Annemle burayı kalıcı bir yuva haline getirmeye çalışırken Nick ile benim için her şeyi eğlenceli tuttu. Fakat karşılığını asla ödeyemeyeceği veresiye alınmış malzemelerle dolu kamyonlar geldikçe babamın her zaman kıpır kıpır olan neşesi karanlığa karışıp kaybolmaya başladı. Ve her karanlık katmanla ortadan kaybolmak için yeni bir neden doğdu.
4: Planımı geri ver.
5: Hayır.
4: Sana Chopin planımı
5: Hayır,
4: geri ver dedim.
5: Hayır, onu kıracağım.
4: Lanet olsun, bunu yaparsan kafanı kırarım pislik.
5: Berbat bir kocasın. Defol.

0: Babam gidişini gizemli bir iş peşinde olduğunu söyleyerek açıklardı ve geride kalan her şeyi toparlamak anneme kalırdı. Annem düzenli bir iş bulmaya çalıştı. Ama zamanının çoğunu duvarlara bakarak ve ödenmemiş faturalar için endişelenerek geçirdi.
1: Yeni aldığı elbiseyi gördün mü?
2: Evet, galiba Paris'tenmiş. Çok güzel değil mi? Bayıldım.
3: Blue Ridge dağlarını ve Kentucky'nin Bluegrass bölgesini gören ilk öncülerden biriydi. Daniel ormanı bilirdi, hem de çok iyi bilirdi.
2: Boş yuvama.
3: Orman hepsinden güzeldi. Daniel, o her şeyi bilirdi.

baba. Babam Nick'le beni her zaman annem uyuduktan sonra arardı. Sesi kendimi büyük bir dünyanın parçasıymışım gibi hissetmemi sağlardı. Bu ancak hayalini kurabildiğim bir dünyaydı.

0: Ne var?
1: Gidip babamla yaşayacağız.
0: Tamam. Zaten onun küçük av köpekleri gibisiniz. Canı istediği zaman sizi koşturuyor.
1: Seninle yaşamaktan daha iyidir.
0: Nick? Sen de mi? Babanızla ilgili bilmediğiniz şeyler var.
1: Ne gibi şeyler?
0: Büyüdüğün zaman...
2: Yeterince büyüdüm. Nick, gidiyoruz.
0: Güzel, harika, harika. Gidin. Defolun buradan.
3: Büyük bir hata olmalı Beck. Çocuklarım bunlardan daha küçüktü. Şunun küçük burnuna bak. Şu halinize bakın. Hadi çantalarınızı Beck amcanın kamyonetinden alın.
1: Seni geçeceğim.
3: Onları getirdiğin için minnettarım. Anneler nasıldı?
4: Nasıl olmasını bekliyorsun? İki çocuk da beş parasız bıraktım.
3: Batmıştım, bir hamle yapmalıydım.
4: Hamleni görüyorum Can. Tanrım, harika bir kadının vardı ama bir tekmeyle onu perişan ettin. Merak etme, yeniden ayaklarının üstünde durur. Bu arada sen de çocuklarına iyi bak, tamam mı?
3: O konuda iç rahat olsun, onlar benim de bebeklerim.
4: Evet öyle.
3: O çocuklar için her şeyi yaparım, görüşürüz.
4: Öyle mi? Kanıtla.
3: Tılı.
4: Nasıl olmasını bekliyorsun? İki çocuk da beş parasız bıraktım.
3: Batmıştım, bir hamle yapmalıydım.
4: Hamleni görüyorum Can. Tanrım, harika bir kadının vardı ama bir tekmeyle onu perişan ettin. Merak etme, yeniden ayaklarının üstünde durur. Bu arada sen de çocuklarına iyi bak, tamam mı?
3: O konuda iç rahat olsun, onlar benim de bebeklerim.
4: Evet öyle.
3: O çocuklar için her şeyi...

0: gidecek.
1: Olamaz. Vay canına.
2: Ne çalıyor?
1: Doktor.
2: Kaçıncı?
1: 20.
2: Aferin. Kaç çocuğun Chopin'den haberi vardır ki?
1: Ne zaman yiyeceğiz?
2: Sana 10 kez söyledim. Marine olması gerekiyor. Biberli biftek istemiştin. Marine etmezsen biberli değil, sıradan biftek olur, tamam mı?
1: Sadece biftek alayım.
2: Çok geç, marine oldu. O işi unut, tamam mı? Pekala.
0: Müziği seviyor musun Jennifer?
3: Evet, Aloy seviyorum.
0: İngiliz rock'ı ha? Bob Seger'ı duydun mu?
3: Hayır, sanmıyorum.
0: Ne? Bob Seger'ı mutlaka dinlemelisin.
2: Tamam beyler, birkaç hafta içinde görüşürüz. Dur biraz, bekle, ne yapıyorsun?
0: Havayı değiştiriyorum.
2: Havayı mı? Klasik müzik havasındayız, klasikleri dinliyoruz.
0: Ama Chopin'le dans edemezsin. Ah yapma ihtiyar, Jennifer'a rock'n'roll çalmak istiyorum.
2: Gerçekten Bob Seger'ın Frederick Chopin'den daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun sen? Ciddi misin?
0: Sadece ritmi değiştiriyorum. Müziğin cenaze töreni havasında.
2: Öyle olsun ama çocuklar bunu sevmez. Onların bir klası var.
0: Hey, dans edelim mi bebeğim? Hadi biraz havaya girip eğlenelim.
2: Nick. Nick, sen bunu gerçekten beğendin mi?
1: Hı hı.

0: wonder. Felt the lightning.
1: I'll give you some.
0: Waited on the thunder.
2: Çocukken gerçekleşmesini sağladığı heyecan verici şeyleri benim için yaptığını sanırdım.

0: baba?
1: Böyle ayak sürmeye devam edersen kötü şeyler olacak. Artık vaktim kalmadı. Başka zırvalar dinlemek istemiyorum.
2: Hey.
3: Merhaba tatlım. Bu kızım. Kızım Jennifer. Jennifer, bunlar bazı dostlarım. Brainerd'dan birkaç iş arkadaşı. Her şey yolunda, içeri gir. Gir içeri tatlım, içeride konuşuruz. İyiyim tatlım, iyiyim. Baban yüzünü kazara kanoya çarptı, yok bir şey.
4: Gel bakalım.
5: Anne.
4: Nick. Tamam tatlım, yok bir şey.
3: Yazı güzel geçene kaldırsın.

0: Eve gitmek istemiyoruz.
1: Maalesef bir işim çıktı Nick. Anla beni. Ayrıca ikimiz de aynı gün kaza geçirdik. Ders almamız lazım. Sonraki kazalar daha kötü olur. Ayrıca ikinizin de okulu açılacak ve duyduğuma göre anneniz daha iyi durumdaymış. Seni seviyorum bebeğim. Bunu sakın unutma. İkimizin yüreği aynı. Elmanın iki yarısı gibiyiz. Gel buraya. Burada bir şey var. Bu da ne?
2: Hatırlamıyor musun?
1: Bunu bir yerden hatırlıyorum. Harry'nin mutlu otoyolu. Hala yanında, kaybetmemişsin.
2: Tabii ki kaybetmedim.
1: Tamam. Al. İşte.
3: Kalkıyoruz.
1: Tamam, geliyorlar, tamam. Tamam.
2: Teşekkür ederim. Baba, gitmeliyiz.
1: Tamam Nick. Kız kardeşine yine unuttum yani. Ablana dikkat et, tamam mı? Paya bak. Pekala, hadi otobüse.

0: sona erdiğinde banka çiftliğe haciz koymuştu. Daha önce pek çok kez olduğu gibi eşyamızın hepsi yeni bir başlangıç arayışı içinde eski bir arabanın bagajına tıkılmıştı.
1: Merhaba Beck amca.
2: Merhaba çocuklar.
3: Merhaba.
2: İçeri gelin.
1: Kanepe berbat kokuyor.
4: İstersen üstüme yatabilirsin.
2: Anahtarlar şurada. Buraya gelin, gitmeden bir kucak verin bana. Beck amcanıza sarılın bakalım.
1: Amca.
2: İşte böyle.
4: Güle güle.
1: Güle güle.
2: Sizi seviyorum.
4: Teşekkürler Beck amca.
1: Biz de seni.
2: Hı-hı.
1: Teşekkür ederiz Beck amca.
2: Pekala. Kokulu kanepenize yatın bakalım. Canlı hangimizin babası daha kötüydü bilmiyorum ama umarım bir dahaki denemende annemin yaptığından daha iyi bir seçim yaparsın. Dayanmaya çalış. Onu bulacağım. Tamam mı? En azından bir şekilde arabanın plakalarını postayla göndermesini sağlarım.

0: aylarca faturaların birini bile ödemedi.
1: Oğlum Johnny haytanın tekidir. Bayrak gününde doğan birine asla güvenilmez. Göçmenlerin onların işlerinden evet, evet, ettiğini haklısın. Düşünürler.
0: Bazen gerçekten öyle düşünüyor. Evet.
1: Bazen mi düşünüyor dedin?
0: Bu kadar komik olan ne?
1: Gittiği için şanslısın. Sürüne sürüne sana döndüğünde...
0: Buraya birkaç yüz dolar borç almaya geldim. Kocamı yargılamaya değil.
1: Ah. John evlendiğiniz yıl Bronze Lake'deki kulübeyi satın aldı. Bütün yaz oraya çeki düzen verdin. Ayrıldığınız gün yanıp kül oldu. Sonra o hamburgerciyi aldı. Güzelim masa örtülerini yapmak için haftalarca uğraştın ama mutfağa 5 kuruş harcamadı. Sonra çalışkan bir siyahi caddenin karşısına daha iyi bir hamburgerci açtı. Ve John'un işleri yerle bir oldu. O işten baştan sıkılmıştı. Onu zengin edeceğini bilse giderken ardındaki dünyayı yakar. I woke last night to the sound of thunder. How far off I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves. When you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves.

0: Günaydın.
1: Günaydın. İyi uyudun mu?
0: Bebekler gibi.
2: Ödevini yaptın mı tatlım?
0: Tabii ki.
2: Aferin sana.
3: Neden göstermiyorsun?
2: Görmeme gerek yok. Küçük kızıma güveniyorum. Hı? Sana güvendiğimi söyle. Birbirimize hep güveniriz. Yanılıyor muyum?
0: Hı hı.
2: Peri.
3: Bu adam aptalın teki.
4: Adım Cheryl ve alkolüyüm.
5: Merhaba Cheryl.
4: Buraya geldim çünkü her şeyimi kaybettim. Evimi kaybettim, kariyerimi ve sevgili kocamı kaybettim. Artık rahatça konuşabiliyorum. Bir yıl önce kocamın beni yolun kenarına atan bir serseri olduğunu düşünmüştüm ama sinirliydim. Suçlayacak birine ihtiyacım vardı. Hatanın bende olduğunu göremiyordum. Onu suçlayıp

Neler oluyor? Gel Doc, yanlış odadasın. Gel bakalım. Şaşkın adam. Hadi seni doğru odaya götürelim.

0: katılıyorum.
1: Siz de Kadın Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Obseso. Yeah. Silver moon.
2: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi
2: evet,
0: hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hele güzel istikballe.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
10: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
11: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
10: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

Günaydın hanımlar. Kahve diye işte buna derim. Pekala, gidiyorum. Akşam yemeğe yetişemezsem bensiz başlayın.

0: Ne yapıyorsun? O da ne öyle? Ne kanıtlamaya çalışıyorsun Jennifer?
1: Hiçbir şey. Saat 9'a 5 var ve kafayı bulmaya çalışıyorum.
0: Biraz saygı göster.
1: Neden?
0: Hala annenim senin. O pisliği ne zamandır içiyorsun?
1: Aa, boş versene.
0: Bana cevap ver.
1: Cehenneme seni 200.
0: Cevap ver dedim serseri.
1: Serseri sensin. Sen bana elini süremezsin. Asla. Seni özleyeceğim.
2: Seni seviyorum.
0: Tatlım, konuşmamız lazım.
1: Gidiyorum.
0: Jennifer!
1: Ne var?
0: Arabayı almayı düşünme. Parasını o ödedi.
1: Onun lanet arabasını istemiyorum. O pisliği bir daha görmek istemiyorum.
0: Ne cüret! Senin için yaptıklarından sonra. Peki nereye gideceksin Jennifer? Gidecek yerin bile yok.
1: Yanılıyorsun. Gidecek yerim var anne.
0: Aa Jennifer. Beni aptal yerine koyma. Akıllısın sen, kendini kandırma.
1: Burada harika fırsatlar var değil mi?
0: Baban hakkında bilmediğin şeyler var.
1: Oğlum, yine başlıyoruz. Şimdi ne,
0: bak,
1: bu şaka
0: o dolandırıcı
1: yapıyorsun?
0: Ya da üçkağıtçı olması dışında her şey diyebilirim.
1: Anne, bu senin, bak, sorunun.
0: O adam normal değil. Kendi söylediği yalanlara inanıyor ve öyle yaşıyor.
1: Tamam, inandığımız kendi yalanlarımızdan ve çocuklarını korumaktan bahsedelim. Yapman gereken tek şey beni korumaktı.
0: Beni dinle. Babam bir yalancı kızım. O bir yalancı.
1: Kapatın, sus artık.
0: Bak, ben ne olduğumu biliyorum ama o bilmiyor. Onunla gideceksen yakında sen de bilmeyeceksin. Bilmeyeceksin.
1: Yeter, yeter artık. Yeter benden bu Hayır. kadar, yeter.
0: Babam bir yalancı. Uydurduğu yalanlara inanıyor.
1: Benden uzak dur.
0: Beni dinle Jennifer.
1: Yeter artık.

0: Kim o?
1: Baba, benim Jennifer.
0: Jennifer?
1: Evet, kapıyı açabilir misin?
0: Jennifer!

0: Aklında bir üniversite var mı? Hala vaktim var.
1: Aslında gazetecilik okumak istiyorum.
0: Gazetecilik? Hangi branşı istiyorsun?
1: Araştırmacı olabilirim.
0: Ha, evet. Bunu sevdim. Ufaklığımın endüstri devlerini, bir fast food zincirini ve diğer serserileri alt ettiğini görebiliyorum. Sonuçta al birini vur ötekine, değil mi?
1: Ne yapıyorsun baba?
0: O da ne demek?
1: Yani nasıl para kazanıyorsun?
0: Ne iş yaptığımı biliyorsun. Girişimciyim. Yeteneğim fırsatları yakalamak.
1: Örnek ver.
0: Örneğin şu anda bir sürü işim var ve geniş bir portföy üstünde çalışıyorum. Bu şekilde çalıştığında ekmeğini kazanmak için tek bir işe bağlı kalmıyorsun. Birinde verim düşerse diğeri açılıyor. Yani işin güzel tarafı, gerçekten iyi kazanıyorum. Oldukça iyi kazanıyorum.

0: Neler oldu Jennifer? Uyuşturucuya mı bulaştın? Hayır mı? O zaman sorun ne?
1: Oradan ayrılmalıydım. Seninle yaşayabilirim dedim.
0: Doğrusu bunu beklemiyordum. Hayatta bazı şeyler zamanlama ile ilgilidir. Zamanlama, bak ben şu anda işlerimi büyütüyorum ve bununla uğraşmak benim bütün vaktimi alıyor. Şu anda uğraşmam gereken...
1: Tamam, anladım.
0: Yani çarkları döndürmeye devam etmeliyim. Hazırlıklı
1: Sorun
0: olmalıyım.
1: Sorun yok baba. Gerçekten önemli değil. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yalan söyledim. Sheboygan'da bir sürü uyuşturucu kullandım. Aklına gelen ne varsa hepsini. En kötüsünü bile. Aptalca bir sürü şey yaptım.
0: Sana çok kızım. Bundan daha akıllısın. Anlamadığımı sanma. Bunları ilk kez duymuyorum.
1: Uyuşturucu kullandın mı?
0: Asla. Bazı tıp çevrelerinde alkol uyuşturucu olarak sınıflandırılıyor. Diğer şeyler de öyle. Her neyse, o yüzden burada oturup bir pazar günü öğleden sonra iki kadeh bir şey içmekten keyif aldığımı saklamayacağım senden. Peki bu ne? Ha? Haklısın maalesef, evet. Ama şunu bil. Hiç uyuşturucu kullanmadım. Narkotik. Dalga mı geçiyorsun?
1: Kulübedeki dolapta bir şeyler saklıyordum baba. Eskiden geceleri Debbie ile seni onları kullanırken görmüştüm. İnkar etmene gerek yok. Hepsi çekmecende duruyordu.
0: Konuyu değiştirme.
1: Konuyu değiştirmiyorum. Seni gördüm.
0: Bak, küçücüktün. Nasıl hatırlayabilirsin ki?
1: Gördüm ve hatırlıyorum baba.
0: Görmedin.
1: Hayır, gördüm.
0: Görmedin.
1: Gördüm.
0: Görmedin.
1: Dedim.
0: Bitti mi?
1: Ne bitti mi?
0: Yemeğin.
1: Evet.
0: Tamam, hadi gidiyoruz.
1: Ben sürebilir miyim?
0: Araba kullanmayı ne zaman öğrendin?
1: 11 yaşımda. Biri bana dünyayı görmenin tek yolunun bu olduğunu söylemişti.
0: Zeki biri olmalı. Al bakalım. Hay, lanet olsun be.
1: Konuşmamızı bitirebilir miyiz?
0: Jennifer, gördüğünü iddia ettiğin ya da sandığın şey her neyse...
1: Baba,
0: evet.
1: Birbirimize dürüst olmalıyız. Gerçekleri söylemeliyiz. Ben sana söyledim.

0: Pekala. Bazı sorunlarım var. Konunun uyuşturucuyla ilgisi yok, tamam mı? Bu tamamen iş. Yaptığım bazı büyük hatalar var ve birilerine de borçlarım var.
1: Söylediğin için teşekkür ederim.
0: Yük olmak istemiyorum.
1: Yük değilsin. Dediğim gibi yeni bir sayfa açacağız. Hadi seni hizaya sokalım. Bundan sonra karanlık yok. Artık güzel şeylerden saklanmak yok. Borcun olan o adamlara rahatça yeni bir iş bulduğunu söyleyebilirsin. Yeni bir başlangıç yapıyoruz.
0: Yaş 39, idarecilik, reklamcılık, değerleme, apartman idareci, mimar, sanatçı, sanat malzemeleri satıcısı, antika tüccarı. Bunlar daha ekstradakiler.
1: 39 yaşında değilsin.
0: Birkaç yılı yuvarladım, ne var?
1: Dürüst olacağız sanıyordum. Ayrıca uzmanlık gerektiren işler sıralıyorsun.
0: Bu özgeçmiş Jennifer. Yani özgeçmişlerde yalan söylemeni beklerler. İşverenler bunu hesaba katıyor, merak etme. O üst tarafları kısa kesme, sonra burnum gaga gibi görünüyor.

0: maaş yüksek değil ama fena da sayılmaz. Saatte 2.7 dolar, 6 ay sonra 3.7 dolara yükseliyor.
1: Harika, bana uyar. Merhaba bayım, bir dakikanız var mı? Anladım. Ya, merhaba, iyi günler. Merhaba, adım Jennifer. Tamam.
2: Evet, sen şuraya.
3: Böyle büyük bir amacı desteklediğin için teşekkür ederiz bu arada.
4: Tamam, yapabilirim.
0: Ha,
4: şimdi bilgilerinizi almam gerekiyor. Öncelikle mali bilgileriniz gerekli. Kredi almanız için doğal olarak bankalardaki kredi notunuzun da yüksek olması.

0: iş buldum.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Sailfitter Floatplanes'in yeni müdürüne bakıyorsun.
1: Baba, bu harika.
0: Evet, şehirden oldukça uzakta ama sonuçta yönetici pozisyonundayım. Yeni ve şık bir evrak çantasıyla gelmemi istediler.
1: Artık bir işin var. Bunu kutlamalıyız.
0: Evet, ama konuşmamız gereken hassas bir konu var. İşten geldim ve birazcık da gerginim. Ve şifon yerimdeki oymalı kayıkta her ihtimale karşı biraz bulundururum. İş dönüşü oymalı küçük kayığıma gittim ama... Jennifer, Zulam'ı mı karıştırdın?
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Özür dilerim, fark edeceğini düşünüyorum.
0: Pekala, aile toplantısı. Birinci kural, Zulam'dan uzak duracaksın, anlaşıldı mı?
1: Tamam.
0: İkinci kural, her ne yapacaksan ben görmeden yap.
1: Sen görmeyince sorun yok mu?
0: Aramızda sınır olması gerektiğini anlamıyor musun? Bak Jennifer, beni hayal kırıklığına uğratma. Bürokratik dünyada bir sürü adama patronluk taslıyorum ve eve geldiğimde de orada olduğunu bilmek istiyorum. Umarım beni anlamışsındır. Anladın mı?
1: Anlaştık.
0: Tamam, bu bir kural değil ama kendi saç rengine dönmeyi de düşünsen iyi olur. İyi geceler tatlım, ben yatıyorum.

0: Nick'ten mektup var. Ne yapıyorsun?
1: Arabamı aldım.
0: Öyle de denebilir. Ne kadar dayanacak görmek için 400 dolar verdim. İş nasıldı? Erken gelmişsin.
1: Dinle. Sana bir şey göstereceğim. Otur şuraya. Ver bakalım, bu ne? Blue jean esnetici. Pantolonu uzatıyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bildiğin gibi blue jeanleri hem satın aldıktan sonra kısa gelmeye başlıyor. Buradaki sorun yıkanınca çekmeleri. Ve milyonlarca insan aynı dertten muzdarip. İzle. Nasıl çalıştığını gördün mü? Hı? Bak. Tanesi 12.95. İki tanesi 25 dolar. Sence makul mü?
0: Evet.
1: Reklam için hazırladığım taslağı da göstereyim sana, bak. Gelecek hafta gazetede yayınlanması için kumbaradaki bozuklukları bile vermem gerekiyor.
0: Muhteşem. Gerekir. Günlük işinin yanında harika olacak.
1: Kesinlikle ufaklık. Bu planımızın bütününe de uyuyor. Bir yere ayrılma. Sana anlatacağım başka şeyler de var. Önüme birkaç fırsat daha çıktı. Başka işler de teklif ettiler. Parası daha iyiydi ama hepsi beden işiydi. Elemeyi gerekiyordu. Ben beyaz yakalı adamlardanım.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: albüme School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
14: Çok iyi.
15: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
16: Orijinal Çamlıca gazoz. 3, 2, 1, 0.
17: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Babam yanlış yönlendirilmiş gururu, utancı ve hayal kırıklıklarıyla bitmek bilmez bir şekilde iç içe girmişti. Babama göre bayrak gününde ülkenin tamamı doğum gününü kutlamak zorundaydı. Buna hakkı olduğunu, ülkesinin onun için en azından bunu yapması gerektiğine inanıyordu.

Maliyet fayda analizimizi yaptık ve reklamı iptal etmeye karar verdik. Ne? Hayır ama bu saçmalık. 16 dolarımı dolandırmaya mı çalışıyorsunuz ha? Yapmayın. Voco Products'ın başkanına seni aratacağım. Görürsün sen gününü.

C'est pissé qui a le flingue. Dilir hepiniz kanser olup çığlık atı ata gebelirsiniz. Lanet olası serseriler.

0: Yıllar boyunca yıpratıcı zamanlarda bile hayallerimi seninle paylaşacağım. Acını anlıyorum ve aynı olduğumuzu yüreğimde hissediyorum. Seçimlerin ne olursa olsun, seni sonsuza kadar destekleyeceğim. Sevgiler Jennifer.
1: Nerede benim şu lanet zımbırtılarım? Ha işte burada. Beni ne hale getirdin?
0: Dilek tutacak mısın? Kıpırdamam. Hemen dönerim. Bugün iş yerine geldim baba. Gurur duymalısın. Dürüstçe çalışıyordun. Aç hadi.
1: Ha, aman tanrım olamaz. Şaşkın kız.
0: Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Arkan dönük kovboyun eskizini çizerken onu tarif etmemi istemiştin. Bir şeyi yeterince iyi tarif edersen herkes onu görebilir dedin.
1: Bunun için affet lütfen.
0: Sorun değil baba.
1: Hayır, bu bir sorun. Sorun yok demen. Bu utanç verici. Benim için yaptığın bunca şey için sana minnettarım ufaklık. Senin için her şeyi yapacağımı bil lütfen. Senin için dağları deviririm. Ne olursa olsun yanında olacağım. Ne olursa olsun. Dünya yerle bir olsa da tam burada ben hep senin yanında olacağım.
0: Biliyorum.
1: Biliyor musun?
0: Evet baba.
1: Şükürler olsun. Güzel kızım benim.
0: Burada işler gerçekten çok iyilik. Babam artık değişmeye başladı. Bana karşı daha dürüst, geçimini sağlamak için sıradan bir işte çalışmaya razı oldu bile. Lütfen bana hemen cevap yaz. Sevgiler Can.

0: Saçını boyamışsın.
1: Sadece onu mu gördün? Polisler eve girmeme izin vermediği için 3 gündür üstümü değiştiremedim.
2: Şundan bir tane alabilir miyim lütfen?
3: Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
2: Reader's Digest'ta bir şey okudum. Zihnin bilinçaltı gücüyle ilgili bir yazıydı. Davranışlarımızın aslında bilinçli bir iradeyle yönlendirilmediğini, iç benliğimizin davranışlarımızı bizim için gizlice belirlediğini yazıyordu. Bazıları bunu Tanrı'nın yaptırdığını sanıyor ama bence sana yatağını yaptıran güç beynindir. Hiçbir şey olmadı.
1: Oraya ne oldu? Bir şey olmadı da ne demek? Kabak gibi ortada.
2: Ben kendimi kestim.
1: Ne saçmalıyorsun? Kesiye benzemiyor ki. Ne oldu?
2: Ben
1: ne
2: sadece...
1: oldu dedim.
2: Jennifer.
1: Kıpkırmızı kocaman bir iz var. Baba. Bu çok önemli. Bunu yapmaya ne zaman karar verdin?
2: Bak, ben son zamanlarda çok bana çok soru sordular.
1: Kapa çeneni.
2: Biraz da son zamanlarda her konuda bir sürü soru soruyorlar.
1: Soruma cevap ver.
2: Bunu aldım gerçekten. Tamam, soruyorum. Sadece yorgunum.
1: Yorgun musun? Yorgun musun? Dalga mı geçiyorsun sen?
2: Tamam. Tamam, yok bir şey. Sakin ol. Hayır.
3: Hayır.
2: Tamam, bir saniye, özür diliyorum. Tamam, söz veriyorum.
1: Soruma cevap ver ve bana doğruyu söyle.
2: Sadece polislerin söyledikleriyle ilgileniyorsun. Benimkini duymak bile istemiyorsun, biliyorum.
1: Baba.
2: Masumiyetim kanıtlanana kadar suçluyum. Ve hiçbir hakkım yok, değil mi? Hiçbir hakkım yok. Şurada, bak şurada duran bir polis var, gördün mü?
1: Beni bir... Ya yapma be.
2: Ne?
1: Silahın vardı. Peruğu yapıştırdığın yerde kocaman bir iz var.
2: Dinle, ben şu anda her açıdan avantajsız durumdayım. Ve neden bahsettiğini anlamıyorum.
1: Tanrım. Ne zaman yapmaya karar verdiğini söyle.
2: Sana... Yalan söylemiyorum Jennifer. Bu olay düşündüğünden daha farklı ve daha karmaşık. Anlamıyorsun. Bak, olanları anlamıyorsun. Kendini benim yerime koyduğunda anlayacaksın. İnan bana, o zaman anlayacaksın. Bir gün kendini benim yerime koyup anlayacaksın. Ama
1: sen
2: şimdi anlayamıyorum.
1: Asla değişmeyeceksin.
2: Jen.
3: Tamam.
2: Jen.
3: Bu kadar yeter.
2: Tamam ama biraz izin ver dostum, lanet olsun be. İnanamıyorum be.

0: Dans les profils. Dehors.
1: Donne

0: Hoş geldiniz. Uçuş kartınızı almış mıydınız?
1: Babam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bana asla ulaşmayan mektuplar yazdı. Hiçbir yerde yeterince uzun süre kalmadım ve asla yeni adresimi vermedim. Bir iz bırakmayı çok istiyordu ve kendine göre bir iz bırakmayı da başardı. Bu iz başarısız planlar, hoyratça savrulmuş paralar ve kırılmış kalplerden oluşuyordu. Asıl mesele ben kim olacaktım? Bu yolda benim için nelerin anlamı olacaktı? Your arms mean more to me than flowers. Don't leave them at my door. Come spend some hours, I'll spread a blanket on the floor. You have me driven half crazy. You don't see me anymore. Throw down these walls and veils and greet me as you did before. When you were here before, before you went out roving and a rambling. Now I sing no more. Bell. I'm disoriented. I've been traveling so long. Were you just here beside me in this room, or are you gone? This confusion covers everything now. I used to live for the illusion. Now the illusion's breaking down as it did before. You were here before, before you bit off more than you could handle. Now I speak no more. In this room, now are you gone? This confusion covers everything now. I used to live for the illusion. Now the illusion's breaking down as it did before. When you were here before, before you bit off more than you could handle.

0: Kendime sürekli aynı şeyi söyledim. John'la tanışmadan önce 3 katlı bina bile görmemiştin dedim. Gençtim. Ve o adam tsunami gibiydi. Aslına bakarsan o kadar da genç değildim. O günlerde yaptıklarımın hiçbir gerekçesi yok. Sen Venik benden fazlasını hak ettiniz.
1: Anne.
0: Hayır. Söylesene, paran var mı?
1: Biraz sıkışım ama Minneapolis'te iş arayacağım.
2: Anne. Meyve suyunu aldım. Anne.
1: Merhaba kardeşim.
2: Hey. En sevdiğim kurabiyelerden almışsın. Evet. Tanrım, sana inanmıyorum.
0: Oo, şuna bakar mısınız? Gerçekten güzel. Harika.
2: Bebeğim, kapatmam gerekiyor. Kız kardeşimin taksisi gelmek üzere. Tamam mı?
1: Lütfen.
2: Peki.
0: İtiraz etmemiz.
2: Ben de seni
1: seviyorum. Bu kadarına gerek
0: yok. İtiraz etme, al bebeğim. Bu kadarını karşılayabilirim. Yeni bir başlangıç yapmana yardımcı olabilir.
1: Anne,
0: al, lütfen. Al şunu. Dinle beni. Al.
1: Teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.

0: Neden gazeteci olmak istiyorsun?
1: Bence bu ülkenin gazetecilik konusunda köklü ve güçlü bir geleneği var. Ben de bu alana katabileceğim bir şeyler olduğuna inanıyorum. Kişisel olarak bu ülkenin hem yerel hem de küresel ölçekte çeşitli konularda daha derin bir anlayışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Gönderdiğin 3 örnek makale de mükemmeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Peki,
0: başvurunda neden yalan söyledin?
1: Özür dilerim, anlamadım.
0: Referansların doğru değil. Lisenle iletişime geçtik. Düşük notlar alınca okulu bırakmışsın.
1: Üzgünüm ama bir hata olmalı. Hayır.
0: Bayan Vogel, Seattle'daki J.K. Law sigortacılıkta John Vogel adında biri çalışmıyor.
1: Yalan söylemiyorum.
0: Minnesota Üniversitesi.

0: müessesene yalan söyleyerek giremezsin. Kim bu?
1: Haklısınız. Babam banka soyguncusu, Arizona Federal Hapishanesi'nde 15 yıl yatacak ve okuldan atıldım. Vaktinizi harcadığım için...
0: Bekle! O örnek makaleleri sen yazdın değil mi? Bence gazeteci olmayı gerçekten isteyen biri, olayların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için son derece güçlü bir motivasyona sahip olmalı. Neden gazeteci olmak istiyorsun?

0: önemsenmek istiyorum.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Aa, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: ...1985 sonbaharı.
5: Sevgili Jennifer.
3: Vay canına.
5: Nick bana Minnesota Üniversitesi'nden birini etkilediğini söyledi. Sevgili ufaklığım. Özel biri olacağını her zaman biliyordum.
6: Bu da sana.
5: Merhaba Jen. Böyle yerlerde dünya sanki hiç var olmamışız gibi bizi unutuyor. Sanki hepimiz yeryüzünden buharlaşıp giden hayaletleriz.
7: Edebiyat önemlidir. O olmadan bir şey yazamazsınız. Edebiyat hayatın her alanında karşınıza çıkacak.
5: Merhaba, yine benim. Seni tebrik etmem gerekiyormuş. Görünüşe bakılırsa geçici işin sayesinde editörün sana yazı yazma fırsatı vermiş. Seninle gerçekten gurur duyuyorum kızım. Merhaba bir numara. Galiba mektuplarımı almıyorsun ya da okumuyorsun. Keşke bana cevap yazsan.
6: Affedersiniz, saat kaç?
5: Sana mektup yazıp hapishane matbaasında çalışarak kendimi meşgul ediyorum. İyi çizim yaptığım için bu işte de başarılı oldum. Belki özgeçmişime grafik tasarımcılığını eklerim. Ha ha. Burası çok soğuk. Yaşadığın yerde buz gibi olmalı. Hapisten çıkabilirsem bir daha buraya asla dönmeyeceğim.

0: Jennifer Vogel. Artık üniversite mezunu. Kaçırdığım için üzgünüm tatlım. Buradan kaçabilseydim yanında olurdum.
1: Tebrik ederim. 1992 baharı.

0: Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hem konuşmacılara hem de uzun yıllardır dostum olanlara. Bana destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
1: Vay senin ha. Bana bir iyilik yap ve son kısmı benim için tekrar oku.
2: Riskli, sansasyonel, aynı zamanda gerçek. Mahkeme dosyaları ve araştırma raporları bizi destekliyor. Hepsinden önemlisi suyu zehirliyorlar.
1: Peki hala tamam.
2: Eğer bunlar doğruysa yazmak bizim işimiz değil mi?
1: Bak sana tamam dedim ya.
2: Gelecek tepkiden çekinmiyor musun?
1: Hayır. Tepki gelirse suçlumuz belli.
2: Olan Vogel'a olsun.
1: Evet, olan Vogel'a olsun. İyi polisi oynayarak bu işten yırtarım.
2: Sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Merhaba. Bu sen misin bir numara? Tanrım, kocaman olmuşsun. Harika görünüyorsun. Müthişsin.
1: Ne zaman tahliye oldun?
0: Bak ne diyeceğim. Şehirden bir saatliğine uzaklaşıp benimle öğle yemeği yer misin? Tabii eğer vaktin varsa.
1: Sorun değil, öğle yemeğine erken çıkabilirim. Gidip çantamı alayım.
0: Sorun yok. Durumum iyi, param var.
1: Ben sadece...
0: Tamam gidip al. Ben burada bekliyorum.
1: Hemen dönerim.
0: Tamam.
1: Baba, tahliye olduğunu bilmiyordum. Kimseye söylemedin mi? Seni alan biri oldu mu?
0: Aslına bakarsan bir süredir dışarıdayım.
1: Ne kadar oldu?
0: Bir yıldan biraz fazla.
1: Bir yıldan fazla mı? Nasıl yani? Arayıp sormuyorsun ama bir yıldır dışarıdasın.
0: Hapishaneden sana yüzlerce kez yazdım ama hiçbirine cevap vermedin. Gelirsem bir şey değişeceğini düşünmedim. Mektuplarımdan birini bile okudun mu?
1: Bir süredir yollardaydım. Döndükçe onları aldım ve bazılarını okudum. Söylesene, bir yıldır ne yapıyorsun?
0: Aslında bir işim var. Center City'de. Küçük bir matbaa ve baskı evi. Adı fazlasıyla akılda kalıcı, değil mi?
1: Matbaa mı?
0: Evet.
1: Parasını nasıl ödedin?
0: Çok para gitmedi, sadece birkaç bin dolar. Önceki sahibinin işleri kötüydü ve ileri evre kanseri vardı. Küçük bir işletme ama doğrusu iyi müşterim var. O müşteriden gelen para da bana yetiyor. Yani kendimi döndürüyorum. İşler gidiyor. Aslında son günlerde uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeyi de yapabildim.
1: Nedir o?
0: Yazı geçirdiğimiz gölde bir aylığına küçük bir kulübe kiraladım.
1: Hı hı.
0: Ve bu sayede önümüzdeki hafta sonu sadece bir günlüğüne o kulübe gitmeyi düşünüyorum. Ve doğrusu şartlı tahliye yüzünden fazla vaktim yok. Bu yüzden de orada geçireceğim zamanı özel kılmak istiyorum. Kim bilir, birlikte barbekü yapar, tekneyle gezeriz.
1: Gelebileceğimi sanmıyorum.
0: Tamam, anladım. Önümüzdeki hafta sonuna ne dersin peki ya? Belki o zaman.
1: O hafta sonu çalışıyorum.
0: Peki sonraki hafta sonuna ne dersin? Ayın 30'u.
1: Bilmiyorum, bakmam lazım.
0: Tamam, bak o zaman. Ve o gün de doluysa ondan sonrakini erteleriz. Benim zaman sorunum yok.

0: Şurada dur. İşte orası. Orada kalıyorum. O kadar da kötü değil. Birkaç hafta sonra da taşınacağım.
1: Bunlara hazır mıyım bilmiyorum baba. Bu çok fazla. Telefon numaramı aldın mı?
0: Evet aldım aldım. Fikrini değiştirirsen lütfen haber ver ya da uğra. Olur mu?
1: Olur.
0: Zaman sorun değil. Ne zaman istersen o zaman gideriz. Hiç sorun değil. Seninle ne kadar gurur duyduğumu tahmin bile edemezsin. İnan bana. Ve seni görmek çok güzeldi. Ve başardığın bunca şey... Sanırım söylemem gereken son bir şey kaldı. Ve umarım buna inanırsın. İnsanlar zamanla değişiyor.

0: Jennifer, fırsat bulduğunda beni arar mısın tatlım? Merhaba, benim. Ara lütfen. Jen, lütfen ara. Jennifer benim baban. Lütfen aç. Merhaba Jen, benim baban. Lütfen telefonu aç. Merhaba Jen, meşgul olduğunu biliyorum. Güzel bir gölet telefon mesafesinde olduğunu hatırlatmak istedim. Ara lütfen.
1: Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Batı Virginia, Wisconsin, Wyoming.
2: Şuna bak. Güzelliğin göz kamaştırıyor. Senin yaşındayken benim hatlarım da bu kadar düzgündü. Burnun, gözlerin, dişlerin arasındaki boşluk da kapanmış. Biraz daha büyüdüğünde sıra dışı bir güzelliğe sahip olacaksın. İnsanlar bunu elde etmek için çok uğraşıyor ama dikkatli bakarlarsa sendeki farkı görecekler. Bence bir erkeğin sahip olabileceği en büyük umut arkasında güzel bir şey bırakmaktır. Elleriyle ürettiği bir şey.

0: Buraya gelmene çok sevindim Jennifer. Sen... ben senden özür dilerim. Hatalarımı düşünmek için bol bol vaktim oldu ve düşündüm. Sorumluluklarımı fark ettim. Olanlar için senden özür dilemek istiyorum. Olan biten her şey için. Geçen gün beni pansiyona bıraktığın zaman araba kullanmanı izledim. Sonra kendime yardım etmek için ne yapabilirim? Ona hayatını kolaylaştırabilmek için ne yapabilirim dedim. Düşün John dedim. Buluştuktan sonraki salı günü tanıdığım bir galerici vardı, onu aradım. Ve flamenco kırmızısı, deri koltuklu 89 model XCS için 5000 dolar kapora yatırdım. Yani muhteşem bir şey. Görmelisin, gerçekten yeni gibi.
1: Neden bahsediyorsun baba? Bunca zaman sonra bana bunları mı söylüyorsun? Bu da başka bir hayalin.
0: Öyle mi? Kime göre? Kime göre?
1: Arabanı istemiyorum.
0: İstemiyorsun öyle
1: hayal
0: mi?
1: Hayal kurup o hayale inanıyorsun.
0: 5000 dolarlık kapora sana hayal gibi mi geliyor yani?
1: Artık dönmek istiyorum.
0: Jen.
1: Lütfen beni geri götür.
0: Tatlım, bana inanmana gerçekten ihtiyacım var.
1: Baba.
0: Çok yol kat ettik.
1: Sadece
0: Jen,
1: dönmek istiyorum.
0: Ne oldu?
1: Istiyorum.
0: Kötü bir şey mi söyledim ben?
1: Üşüdüm. Lütfen geri dön.
0: Hayır, tamam tamam, anladım anladım.
1: Montunu istemiyorum.
0: Al montumu, ısınırsın.
1: Geri dönmek istiyorum.
0: Giy şunu.
1: Montunu
0: giy
1: istemiyorum.
0: Şunu,
1: sana
0: Jen.
1: İstemiyorum dedim.
0: Bay Salon, evet benim. John Vogel, evet. Flamenco kırmızısı, koltukları ve tavanı deri döşemeli 89 model araba için kapora vermiştim, hatırladınız değil mi? Kesinlikle. Aniden ortaya çıkan bazı durumlardan dolayı maalesef biz arabayı alamıyoruz. Evet, evet, farkındayım. Aslına bakarsanız araba kızım içindi ve fikrini değiştirdi. Arabayı istemiyor. Evet. Hayır. Neyse. Uzun hikaye. Ama verdiğim 5000 dolar kaporayı konuşmamız gerekiyor. Politikanızı anlıyorum ama bu konuda biraz esnek olmanız lazım. Mesela ben şey diye düşündüm. Kaporanın yarısını geri vermeye ne dersiniz mesela?
1: Baba.
0: Tamam tamam. %40'a ne dersiniz? %40. Ha? Sana da 3000 dolar kalır.
1: Baba!
0: Bir saniye beklemeye alacağım, özür dilerim.
2: Kabul edecek.
0: Seni hemen arayacağım.
1: Aman Tanrım.
0: Jennifer! Jennifer!
3: İyi akşamlar. Exxon'un Valdez tankerinden sızan petrolün çevreye verdiği zararı sınırlamak için
4: baba.
3: Temizlik çalışmaları başladı.
4: Lütfen.
3: Exxon tankerinden sızan petrolün deniz canlılarına ve çevreye verdiği zarar henüz tam olarak...
4: Jen, dükkanda halletmem gereken bir sürü iş var. Ondan sonra da şehirden ayrılacağım. O yüzden lütfen
3: olmasından endişeli.

Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Obsesso. Silver moon,
2: come blowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat. Flow, flow, flow, flow, flow.
8: %50'ye varan indirimlerle

0: sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Sütaşayla, sütaşayla.
3: Döneri gördüğün an,
4: bir de sütaşayla.
3: Gel

0: Arktik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
7: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Bayrak Günü, Minneapolis, Minnesota.
1: Harika bir vuruş. Şimdi maç sahası için koşmaya başladı.
2: 2 yıl önce Minnesota Devlet Okulu'ndan bir grup öğrenci, evet, Devlet yaşamını incelemek için Lesur County'deki Lyle Hasco tesisinin arkasındaki çiftlikte işte bunu bulmuşlar.
3: Bayan Vogel, böcek ilaçları hakkında ne biliyorsunuz? Bu konuda ne tür çalışmalar yaptınız? 1-2 gece kahve içip uyumadınız. Belki kütüphaneye bile gittiniz. Lyle Hasco genel merkezinde büyük ve 2 katlı bir binada çalışıyorum. Oradaki katlardan birinde beyaz önlüklü adamlar, diğerinde ise avukatlar var. Hangi katta olduğunu tahmin edin. Okul gezisi mi? Şimdi dürüst olacağım. Hippie özentisi gazeteniz bu asılsız iddialardan bir tane daha yayınlarsa sizi hiç düşünmeden dava edeceğiz.
2: Avukat ya da bilim insanı değilim. Ancak Minnesota Eyalet Üniversitesi'nden doktorluğu ülkedeki amfibi araştırmalarının önde gelen isimlerinden. Ayrıca Brent Tax'ı araştıran ekibinde bir parçasım. Bu 2 yıllık bir çalışma ve bulgularını bu hafta yayınlayacak. Brent Tax suya karışıyorsa Minnesotalılar bu suyu çocuklarına içiriyor, kahve yapıyor ve yıkanıyor demektir, anladınız mı? Yorum yapmak isteyeceğinizi düşünmüştüm.
3: İzledim.

0: Bir son dakika haberiyle yayınımızı ara veriyor ve Team Tree'nin gökyüzü muhabiri Margaret Denim'e bağlanıyoruz. Margaret şu anda Corrigan Gölü'nde hızlı bir polis kovalamacasını takip ediyor. Söz sende Margaret.
1: Eyalet polisi bu sabah Minneapolis'in hemen dışında City Center adında bir baskı ve matbaa işletmesinde arama yaptı. Eski hükümlü John Vogel'ın bu işletmede büyük ölçekli sahte para operasyonu yürüttüğü iddia ediliyor. Polis şu anda Vogel'ın peşinde. Polisin dur ihtarına uymayan John Vogel büyük bir hızla kaçmaya başladı. Eyalet polisi ve otoyol devriyesi şu anda peşinde. Biz de olayları yakından takip ediyoruz.

Babanın ölümü seni gizli bir yere sürüklüyor. Günlük olayları önemsizleştirip insanı yerinden ediyor. Kendini insanlar tarafından terk edilmiş hissedip ölülerle bir tür akrabalık kurmaya başlıyorsun. Babam hüzünlü keder notalarını seslendirip etki yaratmaya başlayacağı anda her şeyi bırakma konusunda ustaydı. Özgürlüğe açlık duyardı. Bu çoğu özgür insanın asla deneyimleyemeyeceği türden bir özgürlüktü. Sonunda ihtiyacı olan o özgürlüğe kavuştu. Ve karşılığında bana kendi özgürlüğümü verdi.

Jennifer Vogel, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli şehirlerinde gazeteci olarak çalıştı. Şu anda eşi ve köpeğiyle Minneapolis'te yaşıyor ve ilk romanı üstünde çalışıyor.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, kaza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
8: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol pedden kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Golf. Elimden gelenin işini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kifirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
22: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
23: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
22: Ne de motorun durması onları yıldırır.
23: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
22: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
23: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
25: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: days.
1: Haziran 1992.
2: Baban tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Duruşması pazartesi gününe ertelenmişti ama gelmedi. Eyalet polisi büyük çaba gösterdi. Bu ne biliyor musun? Yüksek kalitede. Mürekkep rengi kusursuz. Kağıt çok iyi. Gramajı, filigranı, baskı kalıbı, her şey titizlikle yapılmış. Hatta içine gömülü metal şerit bile var. 6 ay içinde yaklaşık 50.000 doları dolaşıma soktu.
3: 50.000 mi bastı?
2: Hayır Bayan Vogel, bunun çok üstünde 22 milyon dolar bastı. 75 yıl cezayla karşı karşıya.
3: Bakabilir miyim?

0: Çok güzel.
1: Babam damarlarına iğne batıra batıra defalarca ölüp dirildi. Kaçınılmaz son için yapılan sayısız prova gibi. Hepimiz zamanla alışıyoruz, değil mi?
2: Gerçek bir hikayeden alınmıştır.
0: Babam sürekli hayatımıza girip çıktı. Sadece onaylanmaya ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkardı. Onun ilgisine bayılırdım. O da bunu beni bir anda terk edebildiği kadar rahat karşılıyordu. Anılar, bulanık görüntüler ve anlık parlamalarla kendini gösterir. Çocukluğun özel anları masal gibidir. Benim masalımda prens babamdı.

0: Kendini öldürmenin pek çok yolu var. Seçeneklerin çeşitliliği düşünüldüğünde her intiharın yaşanan hayatın yansıması olduğu söylenir. Bu doğruysa babamın sonu gerçekten görkemli olacaktı.
1: 1975 yazı.
2: Hepiniz uyuyor musunuz?
3: Ben uyanım.
2: Gelmek ister misin?
3: Evet.
2: Buraya gel. İşte oldu. Bak, bu gaz, bu fren ve bu da vites. Bunlar temel şeyler. Bir şey lazım olursa buradayım.
3: Hayır.
2: Ne oldu tatlım?
3: Pedallara ulaşamıyorum.
2: Ulaşabilirsin. Bacaklarının uzunluğuna bak. Sadece şu tarafa uzan.
3: Hayır baba, lütfen bana bırakma.
2: Araba kullanmayı öğrenmen lazım ufaklık. Dünyayı görmenin tek yolu bu. Direksiyonu sıkı tut. Bir saat sonra önüne viraj çıkacak.
3: Bir saat mi?
0: Düşüncesizce ve aniden alınmış kararlarını kusursuz planlarmış gibi gösterebilen çocuksu cazibesi yüzünden annem bazen ona Peter Pan derdi. Böyle zamanlarda bizim için her şeyi kusursuz yapmak isterdi. Gündelik hayatın tek düzeliğini yeni yerler ve beklenmedik olaylarla değiştirirdi. Ödeyemeyeceği taksitlerle bir çiftlik aldı. Eski ve harap bir yerdi. Ama içini klasik müzikle doldurdu. Annemle burayı kalıcı bir yuva haline getirmeye çalışırken Nick ile benim için her şeyi eğlenceli tuttu. Fakat karşılığını asla ödeyemeyeceği veresiye alınmış malzemelerle dolu kamyonlar geldikçe babamın her zaman kıpır kıpır olan neşesi

0: Karanlığa karışıp kaybolmaya başladı. Ve her karanlık katmanla ortadan kaybolmak için yeni bir neden doğdu.
1: Planımı geri ver.
2: Hayır.
1: Sana Chopin planımı
2: Hayır,
1: geri ver dedim.
2: Hayır, onu kıracağım.
1: Lanet olsun, bunu yaparsan kafanı kırarım.
0: Ödeyemeyeceği veresiye alınmış malzemelerle dolu kamyonlar geldikçe babamın her zaman kıpır kıpır olan neşesi karanlığa karışıp kaybolmaya başladı. Ve her karanlık katmanla ortadan kaybolmak için yeni bir neden doğdu.
1: Planımı geri ver.
2: Hayır.
1: Sana Chopin planımı
2: Hayır,
1: geri ver dedim.
2: Onu kıracağım.

0: Babam gidişini gizemli bir iş peşinde olduğunu söyleyerek açıklardı ve geride kalan her şeyi toparlamak anneme kalırdı. Annem düzenli bir iş bulmaya çalıştı. Ama zamanının çoğunu duvarlara bakarak ve ödenmemiş faturalar için endişelenerek geçirdi.
1: Yeni aldığı elbiseyi gördün mü?
2: Evet, galiba Paris'tenmiş. Çok güzel değil mi? Bayıldım.
3: Blue Ridge dağlarını ve Kentucky'nin Bluegrass bölgesini gören ilk öncülerden biriydi. Daniel ormanı bilirdi, hem de çok iyi bilirdi.
4: Boş yuvama.
3: Orman hepsinden güzeldi. Daniel, o her şeyi bilirdi.

baba. Babam Nick ile beni her zaman annem uyuduktan sonra arardı. Sesi kendimi büyük bir dünyanın parçasıymışım gibi hissetmemi sağlardı. Bu ancak hayalini kurabildiğim bir dünyaydı.

0: Ne var?
1: Gidip babamla yaşayacağız.
0: Tamam. Zaten onun küçük av köpekleri gibisiniz. Can istediği zaman sizi koşturuyor.
1: Seninle yaşamaktan daha iyidir.
0: Nick? Sen de mi? Babanızla ilgili bilmediğiniz şeyler var.
1: Ne gibi şeyler?
0: Büyüdüğün zaman...
2: Yeterince büyüdüm. Nick, gidiyoruz.
0: Güzel, harika, harika. Gidin. Defolun buradan.
3: Büyük bir hata olmalı Beck. Çocuklarım bunlardan daha küçüktü. Şunun küçük burnuna bak. Şu halinize bakın. Hadi çantalarınızı Beck amcanın kamyonetinden alın.
1: Seni geçeceğim.
3: Onları getirdiğin için minnettarım. Anneler nasıldı?
4: Nasıl olmasını bekliyorsun? İki çocuk da beş parasız bıraktım.
3: Batmıştım, bir hamle yapmalıydım.
4: Hamleni görüyorum John. Tanrım, harika bir kadının vardı ama bir tekmeyle onu perişan ettin. Merak etme, yeniden ayaklarının üstünde durur. Bu arada sen de çocuklarına iyi bak, tamam mı?
3: O konuda için rahat olsun. Onlar benim de bebeklerim.
4: Evet, öyle.
3: O çocuklar için her şeyi yaparım. Görüşürüz.
4: Öyle mi? Kanıtla.
5: Hadi, çok acıktım. Yemek ne zaman hazır olur?
6: Olamaz! Vay canına! Bence biraz daha dön.
7: Ortalığı ateşe verecek.
6: Olamaz! Vay canına!
3: Ne çalıyor?
6: Doktor!
3: Kaçıncı?
6: 20.

0: aferin. Kaç çocuğun Chopin'den haberi vardır ki?
1: Ne zaman yiyeceğiz?
0: Sana 10 kez söyledim. Marine olması gerekiyor. Biberli biftek istemiştin. Marine etmezsen biberli değil, sıradan biftek olur, tamam mı?
1: Sadece biftek alayım.
0: Çok geç, marine oldu. O işi unut, tamam mı? Pekala.
2: Müziği seviyor musun Jennifer?
1: Evet, Aloy seviyorum.
2: İngiliz rock'ı ha? Bob Seger'ı duydun mu?
1: Hayır, sanmıyorum.
2: Ne? Bob Seger'ı mutlaka dinlemelisin.
0: Tamam beyler, birkaç hafta içinde görüşürüz. Dur biraz, bekle, ne yapıyorsun?
2: Havayı değiştiriyorum.
0: Havayı mı? Klasik müzik havasındayız, klasikleri dinliyoruz.
2: Ama Chopin'le dans edemezsin. Ah yapma ihtiyar, Jennifer'a rock'n'roll çalmak istiyorum.
0: Gerçekten Bob Seger'ın Frederick Chopin'den daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun sen? Ciddi misin?
2: Sadece ritmi değiştiriyorum. Müziğin cenaze töreni havasında.
0: Öyle olsun ama çocuklar bunu sevmez. Onların bir klası var.
2: Hey, dans edelim mi bebeğim? Hadi biraz havaya girip eğlenelim.
0: Nick, sen bunu gerçekten beğendin mi?
1: Hı hı.

wonder. Felt the lightning.

Çocukken gerçekleşmesini sağladığı heyecan verici şeyleri benim için yaptığını sanırdım.

0: baba?
1: Öyle ayak sürmeye devam edersen kötü şeyler olacak. Artık vaktin kalmadı. Başka zırvalar dinlemek istemiyorum.
2: Hey.
3: Merhaba tatlım. Bu kızım. Kızım Jennifer. Jennifer, bunlar bazı dostlarım. Brainerd'dan birkaç iş arkadaşı. Her şey yolunda, içeri gir. İngil içeri tatlım, içeride konuşuruz.
4: Anne, evet, çok güzeldi. Bu şekilde devam et.
5: Şurada çalıştı
6: oldu. Başardığına inanamıyorum.
0: Aman tanrım, baba iyi misin?
3: İyiyim tatlım, iyiyim. Baban yüzünü kazara kanoya çarptı, yok bir şey.
6: Gel bakalım.
0: Anne!
6: Nick! Tamam tatlım, yok bir şey.
3: Yazı güzel geçene kaldırsın.
0: Eve gitmek istemiyoruz.
3: Maalesef bir işim çıktı Nick. Anla beni. Ayrıca ikimiz de aynı gün kaza geçirdik. Ders almamız lazım. Sonraki kazalar daha kötü olur. Ayrıca ikinizin de okulu açılacak ve duyduğuma göre anneniz daha iyi durumdaymış. Seni seviyorum bebeğim. Bunu sakın unutma. İkimizin yüreği aynı. Elmanın iki yarısı gibiyiz. Gel buraya. Burada bir şey var. Bu da ne?
0: Hatırlamıyor musun?
3: Bunu bir yerden hatırlıyorum. Harry'nin mutlu otoyolu. Hala yanında, kaybetmemişsin.
0: Tabii ki kaybetmedim.
3: Tamam. Pekala, tamam. Al. İşte.
7: Kalkıyoruz.
3: Tamam, geliyorlar, tamam. Tamam.
0: Teşekkür ederim. Baba, gitmeliyiz.
3: Tamam Nick. Kız kardeşine yine unuttum yani. Ablana dikkat et, tamam mı? Aya bak. Pekala, hadi otobüse.

0: O yaz sona erdiğinde banka çiftliğe haciz koymuştu. Daha önce pek çok kez olduğu gibi eşyamızın hepsi yeni bir başlangıç arayışı içinde eski bir arabanın bagajına tıkılmıştı.
1: Merhaba Bek amca.
2: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba.
2: İçeri gelin.
0: Kanepe berbat kokuyor.
1: İstersen üstüme yatabilirsin.
2: Anahtarlar şurada. Buraya gelin, gitmeden bir kucak verin bana. Bek amcanıza sarılın bakalım.
0: Amca.
2: İşte böyle.
1: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Sizi seviyorum.
1: Teşekkürler Bek amca. Seni.
0: Teşekkür ederiz Bek
2: Pekala.
0: Amca.
2: Pekala. Kokulu kanepenize yatın bakalım. Canlı hangimizin babası daha kötüydü bilmiyorum ama umarım bir dahaki denemende annemin yaptığından daha iyi bir seçim yaparsın. Dayanmaya çalış. Onu bulacağım. Tamam mı? En azından bir şekilde arabanın plakalarını postayla göndermesini sağlarım.

0: Aylarca faturaların birini bile ödemedi.
1: Oğlum Johnny haytanın tekidir. Bayrak gününde doğan birine asla güvenilmez. Göçmenlerin onları işlerinden ettiğini düşünürler.
0: Bazen gerçekten öyle düşünüyor, evet.
1: Bazen mi düşünüyor dedin?
0: Bu kadar komik olan ne?
1: Gittiği için şanslısın. Sürüne sürüne sana döndüğünde...
0: Buraya birkaç yüz dolar borç almaya geldim. Kocamı yargılamaya değil.
1: Ah. John evlendiğiniz yıl Bronze Lake'deki kulübeyi satın aldı. Bütün yaz oraya çeki düzen verdin. Ayrıldığınız gün yanıp kül oldu. Sonra o hamburgerciyi aldı. Güzelim masa örtülerini yapmak için haftalarca uğraştın ama mutfağa 5 kuruş harcamadı. Sonra çalışkan bir siyahi caddenin karşısına dair bir hamburgerci açtı. Ve John'un işleri yerle bir oldu. O işten baştan sıkılmıştı. Onu zengin edeceğini bilse giderken ardındaki dünyayı yakar. I woke last night to the sound of thunder. How far off I sat and wondered. Started humming a song from 1962. And it's funny how the night moves. When you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves.

bright moon.

0: Günaydın.
1: Günaydın. İyi uyudun mu?
0: Bebekler gibi.
2: Ödevini yaptın mı tatlım?
0: Tabii ki.
2: Aferin sana.
3: Neden göstermiyorsun?
2: Görmeme gerek yok. Küçük kızıma güveniyorum. Hı? Sana güvendiğimi söyle. Birbirimize hep güveniriz. Yanılıyor muyum?
0: Hı hı. Hmm.
2: Peri.
3: Bu adam aptalın teki.
4: Adım Cheryl ve alkolüyüm.
5: Merhaba Cheryl.
4: Buraya geldim çünkü her şeyimi kaybettim. Evimi kaybettim, kariyerimi ve sevgili kocamı kaybettim. Artık rahatça konuşabiliyorum. Bir yıl önce kocamın beni yolun kenarına atan bir serseri olduğunu düşünmüştüm ama sinirliydim. Suçlayacak birine ihtiyacım vardı. Hatanın bende olduğunu göremiyordum. Onu suçlayıp

Neler oluyor? Gel Doğuk, yanlış odadasın. Gel bakalım. Şaşkın adam. Hadi seni doğru odaya götürelim.

0: Arkadaşınız gayri. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim.
2: Tekne.
1: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya. Ya Faruk tamam hallederiz.
2: Dostum.
1: Harca bir üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
2: Oh.
1: Oh tabii.
3: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
6: istikballe. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira. Ben bilirim, ben bilirim.
8: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
9: Hemen döneceğim tatlım.
8: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
9: Patron, dur.
8: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedi mi sana?
10: Patron çıldırdın mı?
8: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
9: Pardon canım, nerede kalmıştık?
11: Sen var ya sen.
12: Red Bull kanatlandırır.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: Uyandıralım. Çıtır kül-

0: Kurutma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuit'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3.920 liradan başlayan fiyatlarla. Kuit.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ne yapıyorsun? O da ne öyle? Ne kanıtlamaya çalışıyorsun Jennifer?
1: Hiçbir şey. Saat 9'a 5 var ve kafayı bulmaya çalışıyorum.
0: Biraz saygı göster.
1: Neden?
0: Hala annenim senin. Opsiyi ne zamandır içiyorsun?
1: Aa, boş ver.
0: Bana cevap ver.
1: Cehenneme seni 200.
0: Cevap ver dedim serseri.
1: Serseri sensin. Sen bana elini süremezsin. Asla. Seni özleyeceğim.
2: Seni seviyorum.
0: Tatlım, konuşmamız lazım.
1: Gidiyorum.
0: Jennifer!
1: Ne var?
0: Arabayı almayı düşünme. Parasını o ödedi.
1: Onun lanet arabasını istemiyorum. O pisliği bir daha görmek istemiyorum.
0: Ne cüret! Senin için yaptıklarından sonra. Peki nereye gideceksin Jennifer? Gidecek yerin bile yok.
1: Yanılıyorsun. Gidecek yerim var anne.
0: Aa Jennifer. Beni aptal yerine koyma. Akıllısın sen, kendini kandırma.
1: Burada harika fırsatlar var değil mi?
0: Baban hakkında bilmediğin şeyler var.
1: Oğlum, yine başlıyoruz. Şimdi ne?
0: Bak,
1: bu şaka
0: o dolandırıcı
1: yapıyorsun?
0: Ya da üçkağıtçı olması dışında her şey diyebilirim.
1: Anne, bu senin
0: bak,
1: sorunun.
0: O adam normal değil. Kendi söylediği yalanlara inanıyor ve öyle yaşıyor.
1: Tamam, inandığımız kendi yalanlarımızdan ve çocukları korumaktan bahsedelim. Yapman gereken tek şey beni korumaktı.
0: Beni dinle. Babam bir yalancı kızım. O bir yalancı.
1: Kapa çeneni, sus artık.
0: Bak, ben ne olduğumu biliyorum ama o bilmiyor. Onunla gideceksen yakında sen de bilmeyeceksin. Bilmeyeceksin.
1: Yeter, yeter artık. Yeter benden bu
0: Hayır.
1: kadar, yeter.
0: Babam bir yalancı. Uydurduğu yalanlara inanıyor.
1: Benden uzak dur.
0: Beni dinle Jennifer.
1: Yeter.

0: Kime?
1: Baba, benim Jennifer.
0: Jennifer?
1: Evet, kapıyı açabilir misin?
0: Jennifer!

0: Aklında bir üniversite var mı? Hala vaktim var.
1: Aslında gazetecilik okumak istiyorum.
0: Gazetecilik? Hangi branşı istiyorsun?
1: Araştırmacı olabilirim.
0: Evet. Bunu sevdim. Ufaklığımın endüstri devlerini, bir fast food zincirini ve diğer serserileri alt ettiğini görebiliyorum. Sonuçta al birini vur ötekine, değil mi?
1: Ne yapıyorsun baba?
0: O da ne demek?
1: Yani nasıl para kazanıyorsun?
0: Ne iş yaptığımı biliyorsun. Girişimciyim. Yeteneğim fırsatları yakalamak.
1: Örnek ver.
0: Örneğin şu anda bir sürü işim var ve geniş bir portföy üstünde çalışıyorum. Bu şekilde çalıştığında ekmeğini kazanmak için tek bir işe bağlı kalmıyorsun. Birinde verim düşerse diğeri açılıyor. Yani işin güzel tarafı, gerçekten iyi kazanıyorum. Oldukça iyi kazanıyorum.

0: Neler oluyor?
1: Annemin evinden taşınıyorum. Artık oraya dayanamıyorum. Üzgünüm.
0: Üzülme bebeğim. Üzülme, sorun yok.

0: Neler oldu Jennifer? Uyuşturucuya mı bulaştın? Hayır mı? O zaman sorun ne?
1: Oradan ayrılmalıydım. Seninle yaşayabilirim dedim.
0: Doğrusu bunu beklemiyordum. Hayatta bazı şeyler zamanlama ile ilgilidir. Zamanlama, bak ben şu anda işlerimi büyütüyorum ve bununla uğraşmak benim bütün vaktimi alıyor. Şu anda uğraşmam gereken...
1: Tamam, anladım. Tamam.
0: Yani çarkları döndürmeye devam etmeliyim. Hazırlıklı
1: Sorun
0: olmalıyım.
1: Sorun yok baba, gerçekten önemli değil. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yalan söyledim. Sheboygan'da bir sürü uyuşturucu kullandım. Aklına gelen ne varsa hepsini. En kötüsünü bile. Aptalca bir sürü şey yaptım.
0: Sana çok kızım. Bundan daha akıllısın. Anlamadığımı sanma. Bunları ilk kez duymuyorum.
1: Uyuşturucu kullandın mı?
0: Asla. Bazı tıp çevrelerinde alkol uyuşturucu olarak sınıflandırılıyor. Diğer şeyler de öyle. Her neyse, o yüzden burada oturup bir pazar günü öğleden sonra iki kadeh bir şey içmekten keyif aldığımı saklamayacağım senden. Peki bu ne? Ha? Haklısın, maalesef, evet. Ama şunu bil. Hiç uyuşturucu kullanmadım. Narkotik. Dalga mı geçiyorsun?
1: Kulübedeki dolapta bir şeyler saklıyordum baba. Eskiden geceleri Debbie ile seni onları kullanırken görmüştüm. İnkar etmene gerek yok. Hepsi çekmecende duruyordu.
0: Konuyu değiştirme.
1: Konuyu değiştirmiyorum. Seni gördüm.
0: Daha küçücüktün. Nasıl hatırlayabilirsin ki?
1: Gördüm ve hatırlıyorum baba.
0: Görmedin.
1: Hayır, gördüm.
0: Görmedin.
1: Gördüm.
0: Görmedin.
1: Dedim.
0: Bitti mi?
1: Ne bitti mi?
0: Yemeğin.
1: Evet.
0: Tamam, hadi gidiyoruz.
1: Ben sürebilir miyim?
0: Araba kullanmayı ne zaman öğrendin?
1: 11 yaşımda. Biri bana dünyayı görmenin tek yolunun bu olduğunu söylemişti.
0: Zeki biri olmalı. Al bakalım. Hay, lanet olsun be.
1: Konuşmamızı bitirebilir miyiz?
0: Jennifer, gördüğünü iddia ettiğin ya da sandığın şey her neyse...
1: Baba,
0: evet.
1: Birbirimize dürüst olmalıyız. Gerçekleri söylemeliyiz. Ben sana söyledim.

0: Pekala. Bazı sorunlarım var. Konunun uyuşturucuyla ilgisi yok, tamam mı? Bu tamamen iş. Yaptığım bazı büyük hatalar var ve birilerine de borçlarım var.
1: Söylediğin için teşekkür ederim.
0: Yük olmak istemiyorum.
1: Yük değilsin. Dediğim gibi yeni bir sayfa açacağız. Hadi seni hizaya sokalım. Bundan sonra karanlık yok.
2: Artık güzel şeylerden saklanmak yok.
1: Borcun olan o adamlara rahatça yeni bir iş bulduğunu söyleyebilirsin. Yeni bir başlangıç yapıyoruz.
0: Yaş 39, idarecilik, reklamcılık, değerleme, apartman idaresi, mimar, sanatçı, sanat malzemeleri satıcısı, antika tüccarı. Bunlar daha ilk sıradakiler.
1: 39 yaşında değilsin.
0: Birkaç yılı yuvarladım, ne var?
1: Dürüst olacağız sanıyordum. Ayrıca uzmanlık gerektiren işler sıralıyorsun.
0: Bu özgeçmiş Jennifer. Yani özgeçmişlerde yalan söylemeni beklerler. İşverenler bunu hesaba katıyor, merak etme. O üst tarafları kısa kesme, sonra burnum gaga gibi görünüyor.

0: maaş yüksekliğiyle Mafena'da sayılmaz. Saatte 2.50 dolar, 6 ay sonra 3.50 dolara yükseliyor.
1: Harika, bana uyar. Merhaba bayım, bir dakikanız var mı? Anladım. Merhaba, iyi günler. Merhaba, adım Jennifer. Tamam.
2: Evet, ben sen şuraya.
1: Böyle büyük bir amaca desteklediğin için teşekkür ederiz. Bu harika. Tamam, yapabilirim.
0: Affedersiniz.
1: Şimdi bilgilerinizi almam gerekiyor. Öncelikle mali bilgileriniz gerekli. Kredi almanız için doğal olarak bankalardaki kredi notunuzun da yüksek olması lazım.

0: 5 buldum.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Sailfitter Floatplanes'in yeni müdürüne bakıyorsun.
1: Baba, bu harika.
0: Evet, şehirden oldukça uzakta ama sonuçta yönetici pozisyonundayım. Yeni ve şık bir evrak çantasıyla gelmemi istediler.
1: Artık bir işin var. Bunu kutlamalıyız.
0: Evet, ama konuşmamız gereken hassas bir konu var. İşten geldim ve birazcık da gerginim. Ve şifon yerimdeki oymalı kayıkta her ihtimale karşı biraz bulundururum. İş dönüşü oymalı küçük kayığıma gittim ama... Jennifer, Zulam'ı mı karıştırdın?
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Özür dilerim, fark edeceğini düşünmedim.
0: Pekala, aile toplantısı. Birinci kural, Zulam'dan uzak duracaksın, anlaşıldı mı?
1: Tamam.
0: İkinci kural, her ne yapacaksan ben görmeden yap.
1: Sen görmeyince sorun yok mu?
0: Aramızda sınır olması gerektiğini anlamıyor musun? Bak Jennifer, beni hayal kırıklığına uğratma. Bürokratik dünyada bir sürü adama patronluk taslıyorum ve eve geldiğimde de orada olduğunu bilmek istiyorum. Umarım beni anlamışsındır. Anladın mı?
1: Anlaştık.
0: Tamam, bu bir kural değil ama kendi saç rengine dönmeyi de düşünsen iyi olur. İyi geceler tatlım, ben yatıyorum.

0: Nick'ten mektup var. Ne yapıyorsun?
1: Arabamı aldım.
0: Öyle de denebilir. Ne kadar dayanacak görmek için 400 dolar verdim. İş nasıldı? Erken gelmişsin.
1: Dinle. Sana bir şey göstereceğim. Otur şuraya. Ver bakalım, bu ne? Blue jean esnetici. Pantolonu uzatıyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bildiğin gibi blue jeanlerim satın aldıktan sonra kısa gelmeye başlıyor. Buradaki sorun yıkanınca çekmeleri. Ve milyonlarca insan aynı dertten muzdarip. İzle. Nasıl çalıştığını gördün mü? Hı? Bak. Tanesi 12.95. İki tanesi 25 dolar. Sence makul mü?
0: Evet.
1: Reklam için hazırladığım taslağı da göstereyim sana, bak. Gelecek hafta gazetede yayınlanması için kumbaradaki bozuklukları bile vermem gerekir.
0: Muhteşem. Günlük işinin yanında harika olacak.
1: Kesinlikle ufaklık. Bu planımızın bütününe de uyuyor. Bir yere ayrılma. Sana anlatacağım başka şeyler de var. Önüme birkaç fırsat daha çıktı. Başka işler de teklif ettiler. Parası daha iyiydi ama hepsi beden işiydi. Elemeyi gerekiyordu. Ben beyaz yakalı adamlardanım.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
3: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
4: Olmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Tam da leslik.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
13: Sardalya, Dardanel'den.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
13: Sardalya, Dardanel'den.
8: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
16: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Babam yanlış yönlendirilmiş gururu, utancı ve hayal kırıklıklarıyla bitmek bilmez bir şekilde iç içe girmişti. Babama göre bayrak gününde ülkenin tamamı doğum gününü kutlamak zorundaydı. Buna hakkı olduğunu, ülkesinin onun için en azından bunu yapması gerektiğine inanıyordu.

Maliyet fayda analizimizi yaptık ve reklamı iptal etmeye karar verdik. Ne? Hayır ama bu saçmalık. 16 dolarımı dolandırmaya mı çalışıyorsunuz ha? Yapmayın. Woko Products'ın başkanına seni aratacağım. Görürsün sen gününü.

Ces épices chers. Dilerim hepiniz kanser olup çığlık atağa gebelirsiniz. Lanet olası serseriler.

0: Yıllar boyunca yıpratıcı zamanlarda bile hayallerimi seninle paylaşacağım. Acını anlıyorum ve aynı olduğumuzu yüreğimde hissediyorum. Seçimlerin ne olursa olsun, seni sonsuza kadar destekleyeceğim. Sevgiler Jennifer.
1: Nerede benim şu lanet zımbırtılarım? Ha işte burada. Beni ne hale getirdin?
0: Dilek tutacak mısın? Kıpırdamam. Hemen dönerim. Bugün iş yerine geldim baba. Gurur duymalısın. Dürüstçe çalışıyordun. Aç hadi.
1: Ha, aman tanrım, olamaz. Şaşkın kız.
0: Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Arkan dönük kovboyun eskizini çizerken onu tarif etmemi istemiştin. Bir şeyi yeterince iyi tarif edersen herkes onu görebilir dedin.
1: Bunun için affet. Ha, aman tanrım, olamaz. Şaşkın kız.
0: Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Arkan dönük kovboyun eskizini çizerken onu tarif etmemi istemiştin. Bir şeyi yeterince iyi tarif edersen herkes onu görebilir dedin.

0: bunca şey için sana minnettarım ufaklık. Senin için her şeyi yapacağımı bil lütfen. Senin için dağları deviririm. Ne olursa olsun yanında olacağım. Ne olursa olsun. Dünya yerle bir olsa da tam burada ben hep senin yanında olacağım.
1: Biliyorum.
0: Biliyor musun?
1: Evet baba.
0: Şükürler olsun. Güzel kızım benim.
1: Burada işler gerçekten çok iyilik. Babam artık değişmeye başladı. Bana karşı daha dürüst, geçimini sağlamak için sıradan bir işte çalışmaya razı oldu bile. Lütfen bana hemen cevap yaz. Sevgiler Cenk.

0: Saçını boyamışsın.
1: Sadece onu mu gördün? Polisler eve girmeme izin vermediği için 3 gündür üstümü değiştiremedim.
0: Şundan bir tane alabilir miyim lütfen?
2: Al bakalım.
0: Teşekkür ederim. Reader's Digest'ta bir şey okudum. Zihnin bilinçaltı gücüyle ilgili bir yazıydı. Davranışlarımızın aslında bilinçli bir iradeyle yönlendirilmediğini, iç benliğimizin davranışlarımızı bizim için gizlice belirlediğini yazıyordu. Bazıları bunu Tanrı'nın yaptırdığını sanıyor ama bence sana yatağını yaptıran
1: alnına
0: güç beynindir. Hiçbir şey
1: olmadı. Oraya ne oldu? Bir şey olmadı da ne demek? Kabak gibi ortada.
0: Ben kendimi kestim.
1: Ne saçmalıyorsun? Kesiye benzemiyor ki. Ne oldu?
0: Ben
1: ne
0: sadece...
1: Ne oldu dedim.
0: Jennifer.
1: Kıpkırmızı kocaman bir iz var. Baba. Bu çok önemli. Bunu yapmaya ne zaman karar verdin?
0: Bak, dinle. Ben son zamanlarda bana çok soru
1: Kapa
0: sordular.
1: Kapa çeneni.
0: Biraz da son zamanlar her konuda bir sürü soru
1: soruyorlar. Soruma cevap ver.
3: Bunu aldım gerçekten.
0: Tamam, soruyorum. Sadece yorgunum.
1: Yorgun musun? Yorgun musun? Dalga mı geçiyorsun sen?
0: Tamam, yok bir şey. Sakin ol. Hayır.
1: Yapma.
0: Tamam, bir saniye, özür diliyorum. Tamam, söz veriyorum.
1: Soruma cevap ver ve bana doğruyu söyle.
0: Sadece polislerin söyledikleriyle ilgileniyorsun. Benimkini duymak bile istemiyorsun, biliyorum.
1: Baba.
0: Masumiyetim kanıtlanana kadar
1: Baba.
0: Suçluyum. Ve hiçbir hakkım yok, değil mi? Hiçbir hakkım yok. Şurada, bak şurada duran bir polis var, gördün mü?
1: Beni
0: bir...
1: Ya
0: yapma
1: yakaladılar.
0: Be. Ne?
1: Silahın vardı. Peru yapıştırdığın yerde kocaman bir iz var.
0: Dinle, ben şu anda her açıdan avantajsız durumdayım. Ve neden bahsettiğini anlamıyorum.
1: Tanrı. Ne zaman yapmaya karar verdiğini söyle.
0: Sana yalan söylemiyorum Jennifer. Bu olay düşündüğünden daha farklı ve daha karmaşık. Anlamıyorsun. Bak, olanları anlamıyorsun. Kendini benim yerime koyduğunda anlayacaksın. İnan bana.

0: zaman anlayacaksın. Bir gün kendini benim yerime koyup anlayacaksın. Oh, ama
1: sen
0: şimdi
1: değişmeyeceksin.
0: Can.
2: Tamam.
0: Can. Tamam. Ama biraz izin ver dostum, lanet olsun be. İnanamıyorum be.

ne alet olsun? Hadi. Canın cehenneme lanet araba! Kahretsin! Lan!

0: Hoş geldiniz. Uçuş kartınızı almış mıydınız?
1: Babam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bana asla ulaşmayan mektuplar yazdı. Hiçbir yerde yeterince uzun süre kalmadım ve asla yeni adresimi vermedim. Bir iz bırakmayı çok istiyordu ve kendine göre bir iz bırakmayı da başardı. Bu iz başarısız planlar, hoyratça savrulmuş paralar ve kırılmış kalplerden oluşuyordu. Asıl mesele ben kim olacaktım? Bu yolda benim için nelerin anlamı olacaktı? Your arms mean more to me than flowers. Don't leave them at my door. Come spend some hours, I'll spread a blanket on the floor. You have me driven half crazy. You don't see me anymore. Throw down these walls and veils and greet me as you did before. When you were here before, before you went out roving and a rambling. Now I sing no more. Bell. I'm disoriented. I've been traveling so long.

0: Kendime sürekli aynı şeyi söyledim. John'la tanışmadan önce 3 katlı bina bile görmemiştin dedim. Gençtim. Ve o adam tsunami gibiydi. Aslına bakarsan o kadar da genç değildim. O günlerde yaptıklarımın hiçbir gerekçesi yok. Sen Venik benden fazlasını hak ettiniz.
1: Anne.
0: Hayır. Söylesene, paran var mı?
1: Biraz sıkışığım ama Minneapolis'te iş arayacağım.
2: Anne. Meyve suyunu aldım. Anne.
1: Merhaba kardeşim.
2: Hey. En sevdiğim kurabiyelerden almışsın. Evet. Tanrım, sana inanmıyorum.
0: Oo, şuna bakar mısınız? Gerçekten güzel. Harika.
2: Bebeğim, kapatmam gerekiyor. Kız kardeşimin taksisi gelmek üzere. Tamam mı?
1: Lütfen.
2: Peki.
0: İtiraz etme.
2: Ben de seni seviyorum.
1: Bu kadarına gerek
0: yok. İtiraz etme, al bebeği. Bu kadarını karşılayabilirim. Yeni bir başlangıç yapmana yardımcı olabilir.
1: Anne,
0: al, lütfen. Al şunu. Dinle beni. Al.
1: Teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.

0: Neden gazeteci olmak istiyorsun?
1: Bence bu ülkenin gazetecilik konusunda köklü ve güçlü bir geleneği var. Ben de bu alana katabileceğim bir şeyler olduğuna inanıyorum. Kişisel olarak bu ülkenin hem yerel hem de küresel ölçekte çeşitli konularda daha derin bir anlayışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Gönderdiğin 3 örnek makale de mükemmeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Peki, başvurunda neden yalan söyledin?
1: Özür dilerim, anlamadım.
0: Referansların doğru değil. Lisenle iletişime geçtik. Düşük notlar alınca okulu bırakmışsın.
1: Üzgünüm ama bir hata olmalı. Hayır.
0: Bayan Vogel, Seattle'daki J.K. Law sigortacılıkta John Vogel adında biri çalışmıyor.
1: Yalan söylemiyorum.
0: Minnesota Üniversitesi'ne yalan söyleyerek giremezsin. Kim bu?
1: Haklısınız. Babam banka soyguncusu, Arizona Federal Hapishanesi'nde 15 yıl yatacak ve okuldan atıldım. Vaktinizi harcadığım için...
0: Bekle! O örnek makaleleri sen yazdın değil mi? Bence gazeteci olmayı gerçekten isteyen biri, olayların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için son derece güçlü bir motivasyona sahip olmalı. Neden gazeteci olmak istiyorsun?

0: albüme Skrillex'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Değil mi? Skrillex.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsın?
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
0: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
8: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'a bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Hesap. 1985 sonbaharı.
17: Sevgili Jennifer. Vay canına. Nick bana Minnesota Üniversitesi'nden birini etkilediğini söyledi. Sevgili ufaklığım, özel biri olacağını her zaman biliyordum.
18: Bu da sana.
17: Merhaba Jen. Böyle yerlerde dünya sanki hiç var olmamışız gibi bizi unutuyor. Sanki hepimiz yeryüzünden buharlaşıp giden hayaletleriz.
19: Edebiyat önemlidir. Olmadan bir şey yazamazsınız. Edebiyat hayatın her alanında karşınıza çıkacak.
17: Merhaba, yine benim. Seni tebrik etmem gerekiyormuş. Görünüşe bakılırsa geçici işin sayesinde editör sana yazı yazma fırsatı vermiş. Seninle gerçekten gurur duyuyorum kızım. Merhaba bir numara. Galiba mektuplarımı almıyorsun ya da okumuyorsun. Keşke bana cevap yazsan.
18: Affedersiniz, saat kaç?
17: Sana mektup yazıp hapishane matbaasında çalışarak kendimi meşgul ediyorum. İyi çizim yaptığım için bu işte de başarılı oldum. Belki özgeçmişime grafik tasarımcılığını eklerim. Ha ha. Burası çok soğuk. Yaşadığın yerde buz gibi olmalı. Hapisten çıkabilirsem bir daha buraya asla dönmeyeceğim.

0: Jennifer Vogel. Artık üniversite mezunu. Kaçırdığım için üzgünüm tatlım. Buradan kaçabilseydim yanında olurdum.
1: Tebrik ederim. 1992 baharı.

0: Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hem konuşmacılara hem de uzun yıllardır dostum olanlara. Bana destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
1: Vay sana. Bana bir iyilik yap be. Son kısmı benim için tekrar oku.
2: Riskli, sansasyonel, aynı zamanda gerçek. Mahkeme dosyaları ve araştırma raporları bizi destekliyor. Hepsinden önemlisi suyu zehirliyorlar.
1: Pekala, tamam.
2: Eğer bunlar doğruysa yazmak bizim işimiz değil mi?
1: Bak sana tamam dedim ya.
2: Gelecek tepkiden çekinmiyor musun?
1: Hayır. Tepki gelirse suçlumuz belli.
2: Olan Vogel'a olsun.
1: Evet, olan Vogel'a olsun. İyi polisi oynayarak bu işten yırtarım.
2: Sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Merhaba. Bu sen misin bir numara? Tanrım, kocaman olmuşsun. Harika görünüyorsun. Müthişsin.
1: Ne zaman tahliye oldun?
0: Bak ne diyeceğim. Şehirden bir saatliğine uzaklaşıp benimle öğle yemeği yer misin? Tabii eğer vaktin varsa.
1: Sorun değil, öğle yemeğine erken çıkabilirim. Gidip çantamı alayım.
0: Sorun yok. Durumum iyi, param var.
1: Ben sadece...
0: Tamam gidip al. Ben burada beklerim.
1: Hemen dönerim.
0: Tamam.
1: Baba, tahliye olduğunu bilmiyordum. Kimseye söylemedin mi? Seni alan biri oldu mu?
0: Aslına bakarsan bir süredir dışarıdayım.
1: Ne kadar oldu?
0: Bir yıldan biraz fazla.
1: Bir yıldan fazla mı? Nasıl yani? Arayıp sormuyorsun ama bir yıldır dışarıdasın.
0: Hapishaneden sana yüzlerce kez yazdım ama hiçbirine cevap vermedin. Gelirsem bir şey değişeceğini düşünmedim. Mektuplarımdan birini bile okudun mu?
1: Bir süredir yollardaydım. Döndükçe onları aldım ve bazılarını okudum. Söylesene, bir yıldır ne yapıyorsun?
0: Aslında bir işim var. Center City'de. Küçük bir matbaa ve baskı evi. Adı fazlasıyla akılda kalıcı, değil mi?
1: Matbaa mı?
0: Evet.
1: Parasını nasıl ödedin?
0: Çok para gitmedi, sadece birkaç bin dolar. Önceki sahibinin işleri kötüydü ve ileri evre kanseri vardı. Küçük bir işletme ama doğrusu iyi müşterim var. O müşteriden gelen para da bana yetiyor. Yani kendimi döndürüyorum. İşler iyi gidiyor. Aslında son günlerde uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeyi de yapabildim.
1: Nedir o?
0: Yazı geçirdiğimiz gölde bir aylığına küçük bir kulübe kiraladım.
1: Hı hı.
0: Ve bu sayede önümüzdeki hafta sonu sadece bir günlüğüne o kulübe gitmeyi düşünüyorum. Ve doğrusu şartlı tahliye yüzünden fazla vaktim yok. Bu yüzden de orada geçireceğim zamanı özel kılmak istiyorum. Kim bilir, birlikte barbekü yapar, tekneyle gezeriz.
1: Gelebileceğimi sanmıyorum.
0: Tamam, anladım. Önümüzdeki hafta sonuna ne dersin peki ya? Belki o zaman.
1: O hafta sonu çalışıyorum.
0: Peki sonraki hafta sonuna ne dersin? Ayın 30'u.
1: Bilmiyorum, bakmam lazım.
0: Tamam, bak o zaman. Ve o gün de doluysa ondan sonrakini erteleriz. Benim zaman sorunum yok.

0: Şurada dur. İşte orası. Orada kalıyorum. O kadar da kötü değil. Birkaç hafta sonra da taşınacağım.
1: Bunlara hazır mıyım bilmiyorum baba. Bu çok fazla. Telefon numaramı aldın mı?
0: Evet aldım aldım. Fikrini değiştirirsen lütfen haber ver ya da uğra. Olur mu?
1: Olur.
0: Zaman sorun değil. Ne zaman istersen o zaman gideriz, hiç sorun değil. Seninle ne kadar gurur duyduğumu tahmin bile edemezsin. İnan bana. Ve seni görmek çok güzeldi. Ve başardığın bunca şey... Sanırım söylemem gereken son bir şey kaldı. Ve umarım buna inanırsın. İnsanlar zamanla değişiyor.

0: Jennifer, fırsat bulduğunda beni arar mısın tatlım? Merhaba, benim. Ara lütfen. Jen, lütfen ara. Jennifer benim baban. Lütfen aç. Merhaba Jen, benim baban. Lütfen telefonu aç. Merhaba Jen, meşgul olduğunu biliyorum. Güzel bir gölet telefon mesafesinde olduğunu hatırlatmak istedim. Ara lütfen.
1: Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Batı Virginia, Wisconsin, Wyoming.
2: Şuna bak. Güzelliğin göz kamaştırıyor. Senin yaşındayken benim hatlarım da bu kadar düzgündü. Burnun, gözlerin, dişlerinin arasındaki boşluk da kapanmış. Biraz daha büyüdüğünde sıra dışı bir güzelliğe sahip olacaksın. İnsanlar bunu elde etmek için çok uğraşıyor ama dikkatli bakarlarsa sendeki farkı görecekler. Bence bir erkeğin sahip olabileceği en büyük umut arkasında güzel bir şey bırakmaktır. Elleriyle ürettiği bir şey.

0: Buraya gelmene çok sevindim Jennifer. Sen... ben senden özür dilerim. Hatalarımı düşünmek için bol bol vaktim oldu ve düşündüm. Sorumluluklarımı fark ettim. Olanlar için senden özür dilemek istiyorum. Olan biten her şey için. Geçen gün beni pansiyona bıraktığın zaman araba kullanmanı izledim. Sonra kendime yardım etmek için ne yapabilirim? Ona hayatını kolaylaştırabilmek için ne yapabilirim dedim. Düşün John dedim. Buluştuktan sonraki salı günü tanıdığım bir galerici vardı, onu aradım. Ve flamenco kırmızısı, deri koltuklu 89 model XCS için 5000 dolar kapora yatırdım. Yani muhteşem bir şey. Görmelisin, gerçekten yeni gibi.
1: Neden bahsediyorsun baba? Bunca zaman sonra bana bunları mı söylüyorsun? Bu da başka bir hayalin.
0: Öyle mi? Kime göre? Kime göre?
1: Arabanı istemiyorum.
0: İstemiyorsun öyle
1: hayal
0: mi?
1: Hayal kurup o hayale inanıyorsun.
0: 5000 dolarlık kapora sana hayal gibi mi geliyor yani?
1: Artık dönmek istiyorum.
0: Jen.
1: Lütfen beni geri götür.
0: Tatlım, bana inanmana gerçekten ihtiyacım var.
1: Baba.
0: Çok yol kat ettik.
1: Sadece
0: Jen,
1: dönmek istiyorum.
0: Ne oldu?
1: Istiyorum.
0: Kötü bir şey mi söyledim ben?
1: Üşüdüm. Lütfen geri dön.
0: Hayır, tamam anladım. Montunu
1: montumu istemiyorum.
0: Al montumu, ısınırsın.
1: Geri dönmek istiyorum.
0: Şunu.
1: Montunu
0: giy
1: istemiyorum.
0: Şunu,
1: sana
0: Jen.
1: İstemiyorum dedim.
0: Bay Salim. Evet benim. John Vogel, evet. Flamenco kırmızısı, koltukları ve tavanı deri döşemeli 89 model araba için kapora vermiştim. Hatırladınız değil mi? Kesinlikle. Aniden ortaya çıkan bazı durumlardan dolayı maalesef biz arabayı alamıyoruz. Evet farkındayım. Aslına bakarsanız araba kızım içindi ve fikrini değiştirdi. Arabayı istemiyor. Evet. Hayır. Neyse. Uzun hikaye. Ama verdiğim 5000 dolar kaporayı konuşmamız gerekiyor. Politikanızı anlıyorum ama bu konuda biraz esnek olmanız lazım. Mesela ben şey diye düşündüm. Kaporanın yarısını geri vermeye ne dersiniz mesela?
1: Baba.
0: Tamam. %40'a ne dersiniz? %40. Ha? Sana da 3000 dolar kalır.
1: Baba! Kahretsin.
0: Bir saniye beklemeye alacağım. Özür dilerim.
2: Kabul edecek.
0: Seni hemen arayacağım.
1: Aman Tanrım.
0: Jennifer!
3: İyi akşamlar. Exxon'un Valdez tankerinden sızan petrolün çevreye verdiği zararı sınırlamak için
4: baba.
3: Temizlik çalışmaları başladı. Exxon tankerinden sızan petrolün deniz canlılarına ve çevreye verdiği zarar henüz tam olarak...
4: Jen, dükkanda halletmem gereken bir sürü iş var. Ondan sonra da şehirden ayrılacağım. O yüzden
3: lütfen beni ver.

0: Liz, it stays with me.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bayrak Günü, Minneapolis, Minnesota.
1: Harika bir vuruş. Şimdi maç sahası için koşmaya başladı.
2: 2 yıl önce Minnesota Devlet Okulu'ndan bir grup öğrenci ölet yaşamını incelemek için Lesur County'deki Lyle Hasko tesisinin arkasındaki çiftlikte işte bunu bulmuşlar.
3: Bayan Vogel, böcek ilaçları hakkında ne biliyorsunuz? Bu konuda ne tür çalışmalar yaptınız? 1-2 gece kahve içip uyumadınız. Belki kütüphaneye bile gittiniz. Lyle Hasko genel merkezinde büyük ve 2 katlı bir binada çalışıyor. Oradaki katlardan birinde beyaz önlüklü adamlar, diğerinde ise avukatlar var. Hangi katta olduğunu tahmin edin. Okul gezisi mi? Şimdi dürüst olacağım. Hippie özentisi gazeteniz bu asılsız iddialardan bir tane daha yayınlarsa sizi hiç düşünmeden dava edeceğiz.
2: Avukat ya da bilim insanı değilim. Ancak Minnesota Eyalet Üniversitesi'nden doktorluğu ülkedeki amfibi araştırmalarının öne gelen isimlerinden. Ayrıca Brent Tax'ı araştıran ekibinde bir parçası. Bu 2 yıllık bir çalışma ve bulgularını bu hafta yayınlayacak. Brent Tax suya karışıyorsa Minnesotalılar bu suyu çocuklarına içiriyor, kahve yapıyor ve yıkanıyor demektir, anladınız mı? Yorum yapmak isteyeceğinizi düşünmüştüm.
3: İzledi.
1: Bir son dakika haberiyle yayınımıza ara veriyor ve Team Tree'nin gökyüzü muhabiri Margaret Denim'e bağlanıyoruz. Margaret şu anda Corrigan Gölü'nde hızlı bir polis kovalamacasını takip ediyor. Söz sende Margaret.
4: Eyalet polisi bu sabah Minneapolis'in hemen dışında City Center adında bir baskı ve matbaa işletmesinde arama yaptı. Eski hükümlü John Vogel'ın bu işletmede büyük ölçekli sahte para operasyonu yürüttüğü iddia ediliyor. Polis şu anda Vogel'ın peşinde. Polisin dur ihtarına uymayan John Vogel büyük bir hızla kaçmaya başladı. Eyalet polisi ve otoyol devriyesi şu anda peşinde. Biz de olayları yakından takip ediyoruz.

Babanın ölümü seni gizli bir yere sürüklüyor. Günlük olayları önemsizleştirip insanı yerinden ediyor. Kendini insanlar tarafından terk edilmiş hissedip ölülerle bir tür akrabalık kurmaya başlıyorsun. Babam hüzünlü keder notalarını seslendirip etki yaratmaya başlayacağı anda her şeyi bırakma konusunda ustaydı. Özgürlüğe açlık duyardı. Bu çoğu özgür insanın asla deneyimleyemeyeceği türden bir özgürlüktü. Sonunda ihtiyacı olan o özgürlüğe kavuştu. Ve karşılığında bana kendi özgürlüğümü verdi.

Jennifer Vogel, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli şehirlerinde gazeteci olarak çalıştı. Şu anda eşi ve köpeğiyle Minneapolis'te yaşıyor ve ilk romanı üstünde çalışıyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
12: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Halim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
3: Çok sıcak. Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
4: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
5: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
4: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
5: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
4: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
5: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
3: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
4: Yangın burada bir yaşam biçimi.
5: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
6: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
4: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
5: Yardımınız gerekiyor.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
7: Marty Rainey.
4: Evet.
5: Ben John.
7: Bunlar kim peki?
8: Ben John'un...
4: Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
5: Yardımınız gerekiyor.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania.

0: güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
0: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
2: Hayır.
0: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
2: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
0: Tıkandık.
2: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
0: Beş beşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
0: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
0: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
3: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
4: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
3: Hiçbir şey kalmamış.
4: Kalmadı.
3: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
5: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
3: Evet.
5: Çok sorun yaşadılar.
2: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Montana.
1: ...50 yıldır madenciyim. Ama işler kötü gidiyor. 76 yaşındayım ve... ...iflas etmek istemiyorum. Hayatım boyunca mücadele ettim. Ama benzin ve bakım masrafları çok arttı.
2: Eğer bir şey yapmazsak babamın 50 yıllık emekleri tamamen çöpe gidecek. Bu yaz her şeyi kaybedebiliriz. Eğer her şeyi kaybedersek... Bence bu babamı çok üzecek.
1: Nehir suyu kokuyor.
2: Madenin başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Freddy ve Juan'a çok güveniyoruz. Mucizeye ihtiyacımız var.
3: Hadi biraz altın çıkaralım.
4: Freddy Dutch.
3: Bu işte garanti yok dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Tamam, başlıyoruz.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında uzmanlar.
5: Şuna bakın.
4: Dünyanın en zorlu yerlerindeki...
5: Midem bulanıyor Freddy.
4: Zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Oh. Bu çok kötü.
4: Zengin olmak için her şeyi riske atmış madencilere...
3: Hop. Kapatın.
4: Destek oluyorlar.
5: Dikkat.
4: Freddy ve Juan bu görev için imkansızı göze alıyor...
6: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Katı gerçekleri söylüyorlar.
3: Kazdığınız materyal 5 para etmez.
4: Ve altının peşine düşüyorlar.
3: Bununla hayallerini gerçekleştirebilirsin.
4: Ama madencilerin altın oranını en az 2'ye çıkaramazlarsa karşılığında tek kuruş almıyorlar.
3: 10 kat daha fazla.
5: Harika.

0: Buradan Fred. Uçağı sevdim.
1: Güzel görünüyor.
0: Şimdiye kadar bizi madenlere çok pilot götürdü ama pilot olan bir madenci hiç görmemiştik. Her zaman uçmak istemişimdir. Acaba maden burada mı Freddy?
1: Gidip bulalım onları.
2: Freddy ve Juan, Montana'nın batısında Bear Gulch Vadisi'ndeler. Bir baba oğlun dağdaki madenlerinin ayakta kalmasına yardımcı olmak için çağrıldılar. Altın burada ilk defa 1865 yılında keşfedildi. Bölge Montana'dan 30 milyon dolar değerinde altınla ayrılan ilk maden.

0: öğrenciler tarafından neredeyse boşaltıldı. 75 yıl sonra madenciler kepçeli tesisler kullanarak değeri günümüzün parasıyla neredeyse 25 milyon dolar olan 14 bin ons altın daha çıkardılar.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz.
3: Eric, memnun oldum.
1: Merhaba Kelly.
2: Merhaba Kelly.
3: Merhaba Juan. Harika merhaba. Görünüyorsun.
2: Merhaba. Memnun oldum.
0: Maden sahipleri Dick Kamberik ve oğlu Eric son 10 yıldır 5 dönümlük arazilerini işliyorlar. 2019 yılında yıkama tesisi operatörü Kelly Brown da onlara katılmış.
4: Yıllar içinde epey büyük ölçekli bir maden kurduk. Ama şu anda masraflarımız çok fazla ve ekipmanlar için gereken benzin çok pahalı. Nakliye ücretleri de yüksek.
0: Bu sezon altın üretiminde belirgin bir artış olmadığı için Dick'in kurduğu Kamberik madeni iflas etmenin eşiğine gelmiş. Bu Eric'i çok üzecek bir ihtimal.
4: Çocukluğum boyunca her zaman babamın yanındaydım. O sadece babam değil, aynı zamanda en iyi arkadaşım. O yüzden son 50 yılda inşa ettiği bu operasyonu ben devam ettirmek istiyorum. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ailem, torunlarım ve bir gün umarım diğer jenerasyonlar için tutmak istiyorum.
0: 2008 yılına kadar pilotluk yapan Dick, her fırsatta madenciliğe geri dönmüş.
3: Yani altın ateşine kapıldım. Bütün dünyayı dolaşır sonra eve geri döner yine madenimle ilgilenirdim ve Eric de benimle birlikte geldi. Eric madenciliğe benimle başladı. 2 yaşındaydı ve 8 yaşındayken tek başına D8 traktör ve ekskavatör kullanıyordu.
0: Ama Kamberiklerin madenden daha büyük sorunları var. Babasının yolundan giden Eric, bir uçak kiralama şirketi kurmuş. Ve şirket bu sorunlu ekonomide oldukça zorlanıyor.
4: Covid turizm endüstrisinin dinamiklerini ve insanların alışkanlıklarını değiştirdi ve zor durumdayız. Pilot ve mekaniklerle birlikte 10 çalışanımız ve 5 uçağımız var ama bütün dünya karıştığı için bu aralar her şey 2 kat daha pahalı.
2: O yüzden daha fazla altın çıkarmanız gerek.
4: Daha fazla yakalamak için yardıma ihtiyacımız
1: var. Peki ya, geçen sezon nasıl geçti?
4: Sanırım geçen sene yıl sonunda sadece 60 ons çıkarabildik.
1: Pekala.
3: Ve çok zahmetliydi.
1: Evet.
4: 60 ons bizim için çok az.
0: Madenlerini işletmek ve havacılık şirketlerini yürütmek Kamberiklere yılda 200 bin dolara mal oluyor.
2: Bu sene kâr etmek için ne kadar lazım?
4: Masrafları karşılayıp kârı artırmak için en az 100 ons.
2: Yani 200 bin dolarlık altını?
4: Evet, en az.
2: Tamam.
4: Kelly, baba, siz ne diyorsunuz?
5: Evet, 100 ons harika olurdu.
2: Altına bakabilir miyiz?
3: Evet, bu Eric'in geçen yaz çıkardığı altın.
2: Bak. Parçalar büyük, inceler de var.
1: Evet.
2: En çok inceler konusunda yardımcı oluyoruz.
4: Maalesef bu bahar çok yağmurluydu ve şimdiden bir ay gerideyiz. Yani çok az zamanımız var. 50 gün içinde 100 ons çıkarmamız gerekecek.
2: Tesisiniz nerede?
4: Birkaç kilometre yukarıda.
2: Hadi gidip bakalım o zaman.
4: Tamam. Geldiğiniz için teşekkürler.
2: Bu adamlar iki işi birden yürütmeye çalışıyor. Bazen altından kazanıyor, bazen havacılıktan. Ama şu anda sürekli altından para kazanmaları tamamen bana ve Juan'a bağlı.
1: Demek bebeğiniz bu.
3: Evet, bunu neredeyse 50 yıl önce yaptım.
2: Ciddi misin?
3: Defalarca taşındı ve hiç bozulmadı ama son birkaç yılda Kelly olmasaydı böyle olmazdı.
5: Testi izlediğinizde umarım bana daha çok şey öğretebilirsiniz. Belki bir hata yapıyorumdur ama şu haliyle gurur duyuyorum.
1: Sağlam görünüyor.
2: Evet.
1: İyi yapıldığı kesin. 4 saatlik bir test yapalım.
3: Tamam.
2: Çalıştıralım.
3: Tamam.
0: Bahar fırtınaları yüzünden geciken bir sezonun ardından Kamberiklerin 110 çıkarmak için sadece 50 günleri var. Hem madencilik hem havacılık şirketleri tehlikedeyken yakalayabildikleri her parçaya ihtiyaçları var.
1: İlk kepçe geliyor Freddy.
2: İlk kepçe.
0: Eric besteyiciye toprak döküyor. Toprak, Dick'in 50 yıllık el yapımı tesisinin içine giriyor. Taşların üzerindeki ince altınlar yıkanarak ayrılıyor ve ardından 2,5 metre uzunluğundaki 3 adet yıkama kanalına gönderiliyor.
1: Şu tamburun içine bir bakalım. Ön tarafta su basıncı çok az Fred. Püskürtücüler işe yaramıyor çünkü büyük bir kısmı suyun altında.
0: Zor durumdaki madenlerin ortak sorunlarından biri. Silindirin içindeki sprey çubukları çok zayıf olduğu için taşlardaki ince altınlar yıkanamıyor ve atıklarla birlikte dışarı gönderiliyor.
2: Su suyun olmaması gereken yere gidiyor.
1: Haklısın.
2: Tıpkı duşta saçını yıkarken bütün suyun ayağına çarpması gibi bir şey.
1: Evet, aynen öyle.
2: Izgaraların hepsi aynı ve çok dar.
0: Freddy bir diğer sık görünen ve masraflı bir sorun tespit ediyor.
1: Dokunsana, tıkanmışlar.
2: Görüyorum. Şu anda sorun ağır materyal ve altınların çoğunun bir kanaldan geçmesi. Ve hepsi evet. Çöpe gidiyor.
1: Evet, çok dolu olduğu için altın dışarı atılıyor. Buradan sadece materyal geçiyor. Buradan geçen altın değil.
2: Evet, azalıyor.
0: Altın taşıyan materyal tesisin 3 yıkama kanalına dengesiz bir şekilde dağılıyor. Izgaralar tıkanıyor ve ince altınlar dışarı dökülüyor.
1: İkimizin de bildiği gibi altın dışarı döküldüğünde dünyanın merkezine geri dönmek ister.
2: Ve bizim görevimiz oraya ulaşmasını engellemek.
4: Evet, bir kepçe daha.
0: Dick Kamberik, oğluna maden sevgisinden fazlasını geçirmiş. Babası gibi Eric'in de diğer tutkusu uçmak.
4: Esas işim büyük tanker kaptanlığı yapmak. Kısaca büyük ağır helikopterlerle alçaktan uçuyoruz ve yavaşlayıp yangın söndürüyoruz. Bu oldukça zorlu bir uçuş şekli ve büyük yangınların arasında uçmayı gerektiriyor. Burada başarılı olmamız çok önemli. Bunu söylemek istemezdim ama her şeyi bu tesise bağladık.
1: Evet Freddy, bitti dostum.
2: Son kepçe. Son kepçe.

0: 4 saatlik test tamamlanırken ekip altınları görmek için matları kaldırıyor.
1: Büyük parçalar yok mu?
2: Birkaç parça var.
3: Evet, ben de gördüm. Tesisiniz konusunda düşünmeniz gereken çok şey var. Siz temizliği yapın, sabah geri döneceğiz.
1: Anlaştık. Geldiğiniz için teşekkürler.
3: Görüşürüz çocuklar.
1: Freddy ve Yuan'ın neler söyleyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum. Altınları görmek için sabırsızlanıyorum. Ailemi geçindirmek için bir şeyler yapacağım ve başarılı bir yaz için dua ediyorum.
4: Çok heyecanlıyız. Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Sadece başarılı olmak istiyoruz. Freddy ve Juan'ın iyi bir planla geleceğine eminim.
3: Amacımız mümkün olduğunca çok altın çıkarmak ve Dick operasyonu teslim ettiğinde Eric'in bizden ve babasından öğrendiği bilgileri kullanması elbette. Eric'in bir ailesi var. Ve havacılık işinde işler yavaşladığında burası onun için güvenilir bir gelir kaynağı olmak zorunda. Onun için uğraşacağız.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?
16: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa, yaşanacak.
18: Tam da lezzetli. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
20: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Bu var ya bu. Blok dersen çıkıyor. Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetliyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: İkinci gün.
6: Şuna bakın, bir tane kuars var, içinde altın var, bakın şurada.
5: Montana'nın Bear Gulch bölgesinde, kamberiklerin madeninde ilk 4 saatlik testin altınlarını temizlediler. Tartım için hazırlar.
7: Taşları mı eliyorsunuz?
8: Birkaç tane kalmış.
9: Sizi
10: küçük
9: görmek
10: parçalar.
9: Güzel.
7: Harika.
6: Günaydın.
7: Bakalım ne kadar altın var.
6: Tamam.
5: Kamberiklerin 100 onsluk sezon hedefine ulaşabilmeleri için 1 ons altın görmeleri gerekiyor.
7: Altınlar güzelmiş. $0.60. Yani yarım onsun biraz üstü.
5: $1140 değerinde. Günlük ihtiyaçlarının yarısı bile etmiyor.
6: Moral bozucu.
11: Kesinlikle.
6: Evet.
12: Harika bir tesis yapmışsınız. Sanırım 50 yıllık demiştin ama size birkaç konuda yardımcı olabiliriz.
7: Evet. Biraz hesap yapacağız ve dönüp sizlerin fikrini alacağız. Tamam mı? Görüşürüz.
11: Evet.
12: Tamam. Anlaştık o zaman. Hadi. Tamam.
6: Tamam. Teşekkürler.
11: Yazın geri kalanında faturaları ödemek ve kışı geçirmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var.
8: Uzun bir süredir istediğimiz kadar altın çıkaramıyoruz. Ve ben de altından pay alıyorum. O yüzden ne yapmak istiyorlarsa deneyeceğiz. Onlar bu işten anlıyorlar. O yüzden buradalar.
12: Dick o tesisi 50 yıl önce yapmış ve bu başlı başına Dick'in işten anladığını gösteriyor. Ama yine de burada düzeltebileceğimiz birkaç şey var. En çok ince altın konusunda ihtiyaçları var ki biz bunu çok iyi biliyoruz.
7: Ne düşünüyorsun Juan?
5: Freddy ve Juan, ince altınları yakalamak için yaşlı bir yıkama tesisini geliştirmek üzere kafa kafaya veriyor. Kamberiklerin iddialı hedeflerine ulaşabilmeleri için bu hayati önem taşıyor.
12: Önce yıkama kanallarının kurulumu var.
7: Evet.
12: 3 kanallı.
7: Altınlı materyalin hepsi birinden geçiyor.
12: 3 yönlü bir ayırıcı yapabiliriz.
7: Evet, daha önce hiç yapmadık ama deneyebiliriz. Bu kurtarma oranını artıracak.
12: Peki silindirin içindeki spray ne olacak?
7: Tüm basınç bir yerde toplanıyor. Aşağıda azalıyor.
12: Neredeyse damlıyor.
7: O zaman birkaçını kapatıp aşağıdaki basıncı artırmaya çalışacağız.
12: Tamam.
7: Onlarınki macar ızgara. Çok sıkışıklar ve tıkanıyorlar. O yüzden bunu alıp birkaç farklı şeyi değiştirirsek bence işe yarayabilir. Denemeye değer.
12: Maliyetler konusunda ne düşünüyorsun? Yani sonuçta işleri pek iyi gitmiyor. Onları bizim masraflarımızla çok zorlamak istemiyorum. 3000 malzeme ve 3 ons altına ne dersin?
7: Eğer arttırabilirsek.
12: Boşa vaat vermek istemiyorum Fred. İkiye katlayamazsak bedava. Sadece malzeme parası verirler.
7: Bana uyar.
12: Tamam, anlaştık.
5: Fred ile Juan, kameriklerin tesisinde ince altınları yakalamalarını engelleyen 3 sorun tespit etti. Birincisi, silindirin sprey çubukları taşların üzerindeki altınları yeterince iyi temizleyemiyor. O yüzden hortumların yarısını kapatarak gereken yerlerde su basıncının artmasını sağlayacaklar. Ardından su silindirden eşit çıkmadığı için bir taraftaki yıkama kanalı tıkanıyor. Juan bu konuda bir ilke imza atıp toprağın kanallar arasında eşit şekilde dağılması için 3 yönlü bir dağıtım sistemi kuracak. Son olarak Eric ve Dick'in yıkama kanallarındaki matlar materyalle tıkanıyor. Freddy matları değiştirecek ve ince altının yakalanması için eskileri kaldırıp kendi imzasını taşıyan ızgaraları takacak.
7: Nasıl gidiyor çocuklar?
12: Merhaba çocuklar. Birkaç fikrimiz var. Burada materyalinizin düzgün dağıtılmadığını gördük.
8: Peki bunun çözümü ne?
12: Buna yeni bir tasarım yapacağız. Üçlü yıkama kanalı için.
7: Izgaralarınız birbirine çok yakın. İnce altınlar dışarı atılıyor. O yüzden yeni tepsiler yapacağız. Aralıkları farklı olacak ve farklı ızgaralar koyacağız.
6: Evet, bu çok mantıklı.
12: Silindirin içinde yapmak istediğimiz bir şey daha var. Suyun akışını materyalin daha iyi yıkanacağı şekilde ayarlayacağız. Bu daha iyi olur.
11: Pahalı geliyor. Bunu karşılayabilecek miyiz?
7: Şu an ben ve malzeme ücretiyle birlikte yaklaşık 12 bin dolar ediyor.
11: Vay canına. Yıllarca dayanacak olması hoşuma gitti. Ayrıca üretim de artacak ve işçiliği de biz halledersek yapabilirler. Birkaç gün içinde çalışmaya başlayabiliriz.
6: Evet.
12: Ama ben Nevada'lıyım, o yüzden. Ya iki katı ya hiç.
7: İki katına çıkaramazsak sizden işçilik almayacağız. Sadece malzeme parası.
12: İlk testte 0.60 ons çıkartmıştık, öyle değil mi? Yani bu sefer paramızı alabilmek için 1.20 onsa çıkarmamız gerekecek.
11: Ne diyorsun?
6: Sen bu işe bebekken başladın ve fikirlerine saygı duyuyorum. O yüzden evet, yapalım. Evet, yapalım.
11: Yapalım. Size karşı bahse girmek istemem ama anlaştık.
12: Başlayalım.
7: Tamam.
12: Buna sevindim.
7: Tamamdır.
12: Hadi işe koyulalım.
11: Ben hazırım. Çok para olduğunu biliyorum. Ama geri alacağız.
12: Dick, Eric ve Kerry anlaşmayı kabul ettiği için mutluyum. Yapacaklarımızın onlara yardımcı olacağına eminim.
5: Kuan'ın ilk işi... Silindirin içindeki sprey çubuğunun basınç sorununu çözmek.
11: Bunlar için kapak var mı?
12: Var. Silindirin içindeki sprey çubuğu çalışıyor ama yeterince verimli çalışmıyor. O yüzden içeri girip çıkışların yarısını kapatacağız ve diğer çıkışları açacağız. Fazladan su basıncını taşların üzerine yoğunlaştırmak istiyoruz ki iyice yıkanıp kanala düşebilsinler. Bunları kapatacağız.
11: Ciddi mi?
12: Evet, çünkü materyal burada suyun altında kalıyor.
11: Evet, tamam.
5: Juan, silindirin önündeki çıkış deliklerinin yarısını kapatarak su basıncının gereken yerde artmasını sağlıyor.
12: Bir sürü delik varmış. Baban bunu yaparken büyük düşünmüş. Ama baksana, baban bu cevheri ortaya çıkarmasaydı şimdi burada olmayacaktın.
11: Evet, evet. Burada onunla birlikte ağır makinelerin etrafında... Büyüdüğüm için şanslıyım.
12: Peki ne düşünüyorsun? Sence baban artık dizginleri sana vermeye hazırım dediğinde buna hazır mısın?
11: Bunu yapmak zorundayım. Hem çiftlikte hem de madende çalışıp operasyonu yürütebilirim.
12: Evet. Sence nereye odaklanmalısın?
11: Doğru yeri kazmaya ya da doğru materyali işlemeye. Tesisin ne kadar iyi olursa olsun altın bulmadan asla yürümez.
12: Evet, kesinlikle öyle.
11: Beni endişelendiren şey onun gibi 50 yıllık deneyimim olmaması.
12: Madenciliğin en zor tarafı da bu. Araziyi okumayı ya da nasıl yapacağını bilmiyorsan evet. Hiçbir anlamı kalmaz.
11: Keşke lisede kız peşinde koşacağıma jeoloji dersine çalışsaydım. Çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum.
12: Merrick babasından çok şey öğrenmiş ve onu gururlandırmayı çok istiyor. Evet dostum, işimiz bitti. Çok basitti, sadece kapakları taktık. Harikasın dostum. Çok şey değiştirecek. Hadi gidelim, evet. Burası biraz dar.
11: Yalan söyleyemem. Üzerimde çok baskı var. Maden patronu olmak bilinmezliklerle dolu bir şey. Freddy ve Yuan'ın düzeltmeleri işe yararsa bu bana iyi bir altın madencisi olma konusunda destek olacak. Operasyonu daha da büyütüp geliştirebileceğim.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Bu var ya,
21: blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Ama ne otel?
24: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
26: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
27: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
28: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
27: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Tamam, başlayalım.
31: Montana'da
12: yapmamız gereken yeni bir şey var.
31: Kamberik madeninde Kuan ilk defa 3 yönlü ayırıcı yapıyor. Böylece toprak tesisin 3 adet yıkama kanalında eşit şekilde dağılacak.
12: Yıllar içinde yaptığımız ayırıcıların çoğu oldukça basitti. Sadece bir huni yapıyorsunuz. Materyali tek bir bölgeye yoğunlaştırıyorsunuz ve ardından genişletip iki yöne ayırıyorsunuz. Bu ayırıcı biraz farklı olacak. Üç yönlü gidecek. Eğer işe yararsa çok şey değiştirecek. Pekala Kelly. Tamam. Mükemmel oldu. Neyse ki Kelly çok deneyimli olduğu için bana yardım edebiliyor. Aa, şuna bir bak. Harika.
8: Şimdiye kadar çok parça yaptım ve Juan bu işte gerçekten iyi. Tam bir mükemmeliyetçi. Bununla oranın artmasını umuyorum.
12: Mükemmel.
8: Hem makinist, hem tornacı, hem de kaynakçıyım. Büyük babam sert taş madencisiydi ve bana farklı madencilik türlerini öğrettiler. Dick ve Eric atölyeme geldi. Ve uçaklarından birinde yapılması gereken bazı işler olduğunu söylediler. Ben de o eski uçak için gereken bütün parçaları yaptım ve taktım. Sonra benden altın madeninde çalışmamı istediler. Ben de kabul ettim. Altın ve altın çıkarmak için gereken makineler her zaman ilgimi çekmiştir. Yaklaşık bir ay önce 75 yaşıma girdim ve bırakırsam ölmekten korkuyorum. Her gün yataktan bu iş sayesinde çıkıyorum. Sadece bu işi düşünüyorum.
12: Burada yaptığımız şeyin tek amacı materyali eşit şekilde dağıtmak. Bu dağıtım kutusunun tek amacı bu. Her bir haznedeki akışın mümkün olduğunca eşit olduğundan emin olmak istiyoruz. Öyle değil mi Kelly?
8: Sen öyle diyorsan.
12: Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak hiç kolay değil. Ölçümlerimiz yanlış olabilir, açılarımız yanlış olabilir. Bu parçanın üretime katkıda bulunacağını umuyorum. Ama işin sonunda denemeden hiçbir şeyi bilemeyiz.
0: Hey Dick, bana yardım eder misin?
1: Tabii Fred, nereden başlıyoruz?
31: Madenin diğer tarafında Freddy daha verimli bir altın yakalama sistemi kuruyor. İlk sırada ölçüm ve kesim var.
0: Yıkama kanalı için yeni ızgaralar yapacağız. İnce altınların büyük bir kısmını kaybediyorlar. Büyük altın yakalamak kolaydır. Önemli olan ince altınları yakalamak. Eski ızgaralarınız çok dardı. O yüzden vortex'i arttırmak için onları biraz açacağız ve içinde birçok değişiklik yapacağız. Genişlikler farklı olacak ve birkaç farklı ızgara kullanmaya çalışacağız. Anlatabildim mi?
1: Evet, bu çok mantıklı Fred.
31: Şimdi Freddy farklı açılar ve aralıklarda çelik çubuklar yapıyor. Macar ızgarası olarak bilinen bu sistemde suyun akıntısı yavaşlatılıyor ve altının içeri düşüp dibe çökmesi sağlanıyor.
0: Önce üstteki ızgarayla başlayacağız. Şu köşenin şuraya dokunması ve bu köşenin de buraya dokunmasını istiyorum. Bana istediğim açıyı verecek. Şunu tutar mısın? Tamam. Dikkat et. Değişimleri görüyorsun, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Değişim iyidir.
1: Evet.
0: Çünkü altın burayı sevmese bile burayı sevebilir. O yüzden küçük değişiklikler yapıyoruz. Goldilocks gibi düşün.
1: Evet.
0: Bu çok yumuşak, bu çok sert ama bu doğru.
1: Mükemmel Fred. Burada doğayı taklit ediyorsun.
0: Deniyorum işte.
1: Evet.
0: Mesela sadece belirli yerlerde daha çok altın
1: evet,
0: olur
1: değil doğru.
0: mi? Yani dokusu, şekli, içindeki çatlaklara evet. göre değişir. Örneğin
1: tamam.
0: aynı derede burada diğer yere göre daha çok
1: Tabii.
0: altın olur.
1: Tabii. Freddy ve Juan harika çalışıyorlar. Böyle bir şeyi 10 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Düşünsem bile bunu yapmayı yine de bilemezdim.
12: Öncelikle şu eski yıkama kanalını keseceğim.
31: Yıkama tesisinde Juan ve Kelly eski yıkama kanalını çıkarıp yeni üç yönlü kanal için yer açıyorlar.
12: Ayırıcıyı nereye koyacağımızı düşüneceğiz. İki parçayı çıkaracağız ve birkaç kaldırma gözü açacağız.
31: Kaldırma gözlerini açarak kanalı tesise zarar vermeden çıkarmış olacaklar.
8: İstediğim sonucu almak için suyla biraz oynadım ama iyi sonuçlar almadım. Juan'ın fikri daha iyi. O yüzden onu deniyoruz.
12: Az kaldı. Dikkatli ol, sallanabilir.
8: Çok uzun zaman olmasa da Juan'dan fabrikasyon ve makinelerin çalışması hakkında çok şey öğrendim. İkisine de çok güveniyorum. Bir an önce test yapıp sonuçları görmek istiyorum. Altınımızı ikiye katlayacak.
12: Tamamdır.
31: Dördüncü gün.
1: Bugün burayı kazacağız.
31: Kamberiklerin Montana'daki madeninde kurtarmanın bitmesine 48 saat kaldı.
1: Fikrini çok merak ediyorum.
31: Ve kurtarma oranını iki kat artırmak gibi iddialı bir hedefi olan Freddy, ailenin arazisine bakarak şansını artırmak istiyor.
0: Demek burayı kazıyorsunuz ha?
2: Şimdiye kadar öyle yaptık.
0: Bu bölge ciddi miktarda altın üretti. Eski madenciler çoğunu aldı. Ama hala çıkarılacak bir sürü altın var. Şu an derenin 20 metre üzerindeyizdir, değil mi?
2: Evet.
0: Bu arada bir yer. ve tesisinizden 1-2 kilometre uzakta.
2: 5.6 kilometre ve deniz seviyesinin 1370 metre üzerindeyiz.
0: Peki.
1: Evet, bu da Anakaya.
0: Kim bilir kaç milyon yıl önce burada bir dere varmış ama taşlar ve üzerindeki diğer şeyler üstünü kapatmış. Her şeyi kapatmış.
1: Evet.
0: Sonra dere aşağı doğru aşındırmaya devam etmiş ve şu anda dipte olduğu yere kadar gelmiş. Burada düz taşlar var.
1: Hı hı.
0: Evet. Evet. Bu düz taşlara bakarak akıntının nereye doğru gittiğini az çok anlayabilirsin. Anladın mı? Şimdi şuna bak.
1: Evet, vay canına.
0: Tamam. Geniş ucu şu tarafta. Yani bu son yerini bulduğu zaman su şu tarafa doğru akıyormuş demektir.
1: Vay canına.
0: Buna shingle deniyor.
2: Taşlar yönü gösteriyor.
1: Evet.
0: Yani taşın ince tarafı nehrin aşağısında ve sana o sırada suyun aktığı yönü gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sizi kanalın olduğu yere kadar götürebilir. Takip etmelisiniz. Bir harita, bir GPS. Düz taşları takip edin. Onlar sizi derenin olduğu yere götürecektir.
1: Evet.
31: Freddy'nin altına giden yol haritası, Kamberiklerin tesislerinde en karlı toprağı işleyebilecekleri anlamına geliyor.
2: Bu çok heyecan verici. Yeni şeyler öğrenmek harika. Doğru yerdeyiz. Yapmamız gereken tek şey, kazmamız gereken doğru yeri bulmak. Bunun için taşları takip edeceğiz.
0: Geniş bir arazileri var. Kanalı gördükten sonra ümit vaat ediyor diyebilirim. Burada kalıp çalışmaları gerek bence. Çok iyi görünüyor.
12: Tamamdır. Hazırız. Tesiste.
2: Vay canına. O şey için çok çalışmış olmalısınız. Güzel görünüyor.
31: Kuan, tesisin yıkama kanallarına eşit miktarda toprak göndermek için tasarlanmış yeni üç yönlü dağıtım kanalını takıyor.
12: Bitirdiğimiz için mutluyum. Şimdi silikon çekip takacağız. Sonra hepsini toparlayacağız. Bu iyi, mükemmel.
30: Hazır.
2: Kuan ve Freddy ilk defa üç yönlü bir dağıtım kutusu yapıyorlar. O yüzden bu bizim için bir çeşit deney olacak. Ama ümitliyim.
12: Tamamdır. İyi görünüyor.
31: Beşinci gün.
0: Ne dersin, tesisi çalıştıralım mı?
12: Evet Freddy, zamanı geldi.
31: Kamberik madeninde büyük gün geldi.
12: Görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Evet, ben de.
31: İkinci 4 saatlik test, Freddy ve Juan'ın düzeltmeleri işe yaradı mı gösterecek.
12: Günaydın baylar.
0: Günaydın.
12: Nasılsınız?
1: Günaydın.
0: 4 saat işleyecek toprağınız var mı?
2: Bir sürü var.
0: O zaman bir test yapalım.
12: Evet.
0: Bakalım ne kadar altın
12: tamam,
0: çıkacak.
12: Hadi gidelim.
2: Bugün büyük değişiklikler hayal ediyoruz. Buna ihtiyacımız var. Tüm yumurtalarımızı bu sepete koyduk. Juan ve Freddy'nin düzeltmeleri işe yarayacak mı, bunu göreceğiz.
30: Test için sabırsızlanıyorum. İlk testte kendi başımıza 0.60 yaptık ve şimdi 1.20 onsa ihtiyacımız var. Sadece bu kadar.
2: Hadi başlayalım.
31: Freddy ve Juan 5 gün içinde 50 yıllık tesisi modernize etti.
2: Su geldi.
31: Toprağı daha verimli yıkayabilmek için silindirin içindeki su basıncını artırdılar. İnce altınları toplamak için matlar ve macar ızgaraları eklediler. Ve üç yönlü dağıtım sistemi tasarladılar.
0: Başlıyoruz Soğan.
2: İlk kepçe geliyor. Bakalım ne olacak.
12: İlk kepçe geliyor Freddy. Zamanlayıcıyı başlat.
0: Juan, sprey çubuğu çok daha iyi görünüyor. Bu uçta çok daha iyi yıkıyor.
12: Çok iyi görünüyor Freddy.
0: Evet, temiz.
12: Bunu sevdim.
0: Eskisinden çok daha temiz.
12: Evet.
0: Juan.
12: Ha, olamaz. Bu çok kötü.
31: Dağıtım kanalında silindirden gelen su taşıyor. Bu ciddi altın kaybına neden olabilir.
12: Üzerine bir tahta koyalım.
0: Çabuk çabuk çabuk.
12: Bu hiç iyi değil. Baksana.
0: Tanrım. Buradan çok fazla su çıkıyor ve kontrol altına almaya çalışıyoruz.
12: Aslında bunun üstüne bir şey yapacaktık. Ama zamanımız yoktu.
0: İşe yaramıyor.
3: Ne oldu Freddy?
0: İzin ver de çalışayım, olur mu?
12: Bana şu kelepçeyi verir misin?
0: Hay lanet olsun. Sanırım böyle oldu değil mi?
12: Evet, öyle görünüyor.
31: Geçici bir kapak taşmayı önlüyor. Ve suyun kanalın içinde daha hızlı akmasını sağlıyor.
12: Bu daha iyi.
0: Evet, şimdi daha eşit evet. Oldu. Tamamdır. Şimdi oldu. Daha önce tesiste değişiklik yapılmadığı için anlamaya çalışıyoruz.
12: Birkaç sorun çıktı ama genel olarak gayet iyi gidiyoruz. Her şey iyi görünüyor. Ve kanalı harika çalışıyor. Gördüğünüz gibi materyal buraya gelince dengeleniyor. Ve 3 yıkama kanalına da eşit olarak dağılıyor.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Terliyorsun. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Bu var ya bu.
22: Blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
32: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
33: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Harika. İyi gidiyoruz. Her şey harika.
31: Bir hafta süren düzeltmelerin ardından kamberiklerin yıkama kanalı şimdi ilk testin iki katı oranda saatte 22 metre toprak işliyor.
2: Bizim için en büyük sürpriz yıkama kanalına giren materyal hacmi oldu. Çok mutluyum.
0: İyi gidiyor Juan.
12: Evet, şimdi daha iyi.
0: Üçü de eşit. Son kepçe.
2: Son kepçe.
12: Test iyiydi Fred. Birkaç sorun yaşadık ama çok da kötü değildi. Yıkama kanalı ayırıcıyla çok iyi çalışıyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle. İlk denemeydi bu Juan. Kapat.
12: Şurada da var. Ve şurada da. Şuna bakın çocuklar, bunu kutlayın. Bütün kanallarda altın var. Şurada, şurada, şurada.
1: Harika. Açıkçası hiç bu kadar çok altın görmemiştik.
0: Hadi temizleyelim o
12: Hadi
0: zaman.
12: Hadi öğrenelim.
2: Üretimdeki değişiklik beni gerçekten etkiledi. Daha uzun süre ve daha hızlı bir şekilde çalışabildik. O yüzden sonucun iyi olacağını düşünüyorum. 100 onsluk hedefimize ulaşmak için 1 onsa ihtiyacımız var.
0: Kanalda altın gördük ve hepimizin yüzü güldü ama tartıya çıkana kadar bilemeyiz tabii. O zamana kadar rahatlayamam.
3: Son gün.
2: Bu uçuşta yemek ya da içecek yok Freddy.
0: Ben de hostes nerede diye soracaktım.
3: Kelly altınları temizlerken Freddy'nin çözmesi gereken son bir bulmaca var.
0: Gizli bir madenleri var. Ve benim hedefim oradan ne olduğunu görmek. Herhalde büyük altınlar olur diye düşünüyorum.
3: Yürüyerek görmek için çok uzak. Ama Eric, Freddy'ye kuş bakışı gösterebilir.
0: Yukarıdan bakmak pek çok şeyi değiştirir. Ve bambaşka bir perspektiften görmenizi sağlar. Eski kanal bölgelerini ya da jeolojiyi çok daha farklı bir formatta görebilirsiniz. Bunu daha önce hiç yapmamıştım.
2: Kule, 66 Tango Sierra uçak kalkış için hazır. Bölgeyi yukarıdan görmek iyi bir fırsat olur diye düşündüm. Freddy belki bizim yıllar içinde kaçırdığımız bir şeyi görebilir. Belki daha verimli bir bölge tespit edebiliriz. Gelir ihtiyacımız var. O yüzden ne kadar altın çıkarırsak o kadar iyi.
0: Ayağımız yerden bayağı kesildi değil mi? Buradan da manzara güzelmiş.
1: Evet, aynen. Buradaki 32 kilometrelik plaser akıntısı o kadar zengindi ki zamanında 8000 kişi çalışıyordu.
0: Güzel bölge. Şu vadinin dibindeki bütün altınları çıkarmak isterdim. Demek gizli vadi bu ha?
1: Burası bilinmiyor. Babamın aldığı ilk yerlerden biriydi. Babam 70'li yılların başında her şeye burada başladı ve burada altın ateşine kapıldı.
3: Tesisten 20 kilometre uzakta ve deniz seviyesinin 1700 metre üzerinde yer alan Dick ve Eric'in gizli vadi olarak bilinen ikinci arazisi 115 dönüme yayılıyor.
0: Yani bu bölge o zamanlar neredeyse tamamen alındı, öyle mi?
1: Evet, plaser madeni olarak.
0: Buzul gibi görünüyor ama bayağı yuvarlak.
1: Evet.
2: Evet.
0: Ama şurada yeni bir erozyon var. Orada ana kayayla birlikte güzel bir yer var. Görüyorum. Anakaya orada. O yüzden üzerinde altın da olabilir.
2: Harika.
1: Çok iyi.
2: Yukarıdan göründüğüne
0: Kesinlikle
2: sevindim.
0: Kesinlikle iyi oldu bu. Buradaki altın bölgesini yeni bir perspektiften gördüm.
2: Bence 30 yıl daha işleyecek kadar arazimiz var.
0: Dereyi yukarıdan görmek iyiydi. Suyun erozyonuyla ortaya çıkan ana kayayı görebildik. Gizli kanalı gördükten sonra burada onlar için gelecek var diyebilirim. Daha önce işlenmiş olsa da orada hala altın var. Yani orası ümit vaat ediyor.
12: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
12: Son bir hediye getirdik.
1: Tamam.
12: Yaptığımız ayırıcı çok iyi çalıştı. Ama materyalin taşmaması için bir kapağa ihtiyacı var.
0: Evet, suyu taşımayı durdurmak için.
12: Bunu üzerine koymanız yeterli.
8: Yapabiliriz.
12: Harika.
0: Altınları temizlediniz mi?
8: Evet.
12: Tartalım o zaman.
0: Ben hemen tartıyı getireyim.
31: 100 onsluk sezon hedeflerine ulaşmak için bu tartımdan en az 1 ons altın çıkması gerekiyor.
0: Hadi tartalım.
12: Evet, tartalım.
31: Ama Freddy ve Juan en az 1.20 ons görmezlerse bahsi kaybedecekler.
0: Evet, 0.60 oldu.
12: İlk testte çıkarttığımız kadar.
0: Kesinlikle.
2: Devam et, devam et.
0: 1.18.
1: Harika.
2: Muhteşem.
1: Tanrım, inanılmaz.
31: $2,200 değerinde. İlk testte yaptıklarının neredeyse iki katı.
12: Aman Tanrım. Çok yaklaştık.
31: Ama Juan ve Freddy'nin verdiği sözün 0.2 ons altında.
0: Hayır. Hayır, inanamıyorum. Neredeyse ikiye katladık. Şu kadarla
12: sadece
0: kaçırdık
12: biraz
0: ya.
12: Ama açıkçası her şekilde mutluyum. Neredeyse iki katı oldu. Bu büyük bir şey.
31: Kamberikler 50 günlük sezonlarında Freddy ve Juan'ın düzeltmeleri sayesinde 100 onsluk hedeflerinin üzerine 20 ons daha koyabilirler. Ki toplam değeri $250,000 ediyor. Bu hem madencilik operasyonunu hem havacılık şirketini yürütmek hem de Eric ve çocuklarının geleceğini garanti altına almak için yeterli.
0: 50 günde 100 ons çıkarabilirsiniz ama bence geçeceksiniz.
2: Yaptıklarınız madenin verimliliği açısından kesinlikle harika oldu. Olağanüstü. Çok heyecanlıyım çünkü yaptıklarınız kalıcı olacak. Harika bir deneyimdi. Bence hepimiz hayatımız boyunca hatırlayacağımız şeyler öğrendik. Ve bunu Freddy ile Juan'a borçluyuz. Bu madeni tamamen değiştirdiler.
1: Yaptığınız şey dahi yani. Gerçekten. Mirasım Eric'te devam edecek ve onunla çok gurur duyuyorum. Freddy ve Juan sayesinde gelecek çok daha iyi görünüyor.
12: Güzel, bunu başardık.
1: Burada altına giden yolu döşedik.
2: Teşekkürler.
12: Sorun
2: çocuklar.
12: Değil, baylar.
2: Harika.
1: Artık her şey farklı olacak.
4: Hayal bile etmediğimiz şeylerle geldiler. Bu bizim için sihir gibi bir şey.
12: Ben mutluyum. Üzüldüm ama mutluyum.
0: Evet, hem verimi hem de üretimi arttırdık diyebilirim.
12: Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Ama yine de buraya gelip onlara yardım ettiğimiz için mutluyum. Ve gerçekten bu onlar için yepyeni kapılar açacak.
0: Evet. Gitmek istemezdik ama yola çıkmak zorundayız.
1: Teşekkürler Fred. Harikaydınız. Ben teşekkür.
12: Birlikte çalışmak güzeldi.
1: Teşekkürler.
12: Size de
1: öyle.
12: Sağ olun. Görüşürüz.
1: Dikkatli olun.
0: Neredeyse ikiye katladık. Verim neredeyse %100 arttı. Buradan işini yaptığını bilerek ayrılmak çok güzel bir şey. Burada insanlara yardım ettik. Ceplerine biraz daha fazla para koymalarını sağladık. Bundan daha iyisi olamaz. Artık bugün, yarın ve gelecekte daha fazla altın yakalayabilirler. Ailenin bütün kuşakları burada çalışabilir.
31: İki ay sonra...
2: Juan ve Freddy gittikten sonra yazın büyük bir bölümü boyunca madende çok çalıştık ve eskisine göre 3 kat daha fazla materyal işleyebildik. Artık daha hızlıyız. Temizlik süreci de hızlandı. Yani genel olarak üretim ve altın yakalama oranı %10-15 arttı. Henüz bütün altınları tartmadık ama sezon boyunca bize hoş bir sürpriz beklediğini düşünüyorum. Freddy ve Juan'la geçirdiğim zamana paha biçilemez ve artık ailemin geleceği için çok heyecanlıyım.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Nevada'dayız.
3: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
1: O kadar da değil. Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: canına dişine takıp uğraştığını görünce insanın içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
1: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
0: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
1: Evet.
2: Yardıma muhtaç olan bir dost.
3: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
4: Geçen sene...
3: Günaydın, ben Chad.
0: Memnun oldum.
4: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
3: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
0: Anladım.
3: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
0: Sağda yaşıyordu.
1: Çadırda.
0: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı vardı.
1: Sosis diyerek hayatta kalıyordu.
0: Burada elektriğiniz de mi yok?
3: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
0: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
1: Evet.
0: Geçimini sağlamayı umuyordu.
1: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
0: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
1: Katılıyorum.
3: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
0: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
3: Evet.
0: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
1: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
4: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
5: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
1: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
3: Var aslında ama teride. Yakıt da parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
1: Sen onun altınını mı aldın?
3: Aldı, evet.
5: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
1: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
4: İlk test başlıyor.
1: Kronometreyi başlatıyorum.
4: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: Uf, hava iyice soğuyor.
1: Kış Mammoth Vadisi madeninde etkisini iyice artırırken...
2: Kış resmen kapıya dayandı.
0: Sezon bizim için çok çabuk bitebilir.
1: Hoffman ekibinin 29 kilogramlık hedefe ulaşması için zamanı daralıyor.
3: Çıkarabildiğimiz kadar altın çıkarmaya bakalım.
4: Durmak yok çocuklar, devam edin.
5: Yok artık.
1: Aniden bir felaket yaşanıyor.
4: Aşağıda neler oluyor?
6: Black Pearl'ün motoru alev aldı.
1: Kıdemli madenci Jack Hoffman...
5: Besleme hunisini yükseltirsek çıkan toprağı iki katına çıkarabiliriz.
1: Test tesisini yeniden tasarlamak zorunda kalır.
0: Tamam, çalıştırdık.
1: Maden şefi Todd gece gündüz çalışma talimatı veriyor.
6: Uykusuzlukta resmen çığır açtık.
1: Ekibi hem kendilerini hem de makineleri riske atmak zorunda.
0: Bu madende daha önce de gece vardiyasında çalışmıştım.
5: Oh, kahretsin!
1: İşin göze aldıkları riske değip değmeyeceğini sorguluyorlar.
4: Umarız her şey emeklerimize değer.

Hava iyice soğuyor. Alaska'nın havası ülkenin güneyindeki eyaletlere hiç benzemez. Resmen bir hafta bahar havası varken sonraki hafta sonbahar gelebilir. Şimdi de soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Durum ciddi. Sabahları ellerinizi hissedemeyeceğiniz günler kapıda. Bu da sezonun bizim için her an bitebileceği anlamına geliyor tabii.

0: Kanada turnalarını görmeye başladıysan en fazla 10 günün kalmış demektir. Sonra iş biter. Eleme işi biter yani. Hava soğumaya başladı. Tundranın rengi değişiyor. Bambaşka bir hal alıyor. Planım bu platonun zengin toprağını işlemeye devam etmek ve tesisten olabildiğince çok toprak geçirmek. Tam da çocukların eve dönmek için can attığı zamanlar. Ama bu hafta güzel bir miktar çıkarabilirsek, hatta bu tesisten 3 haneli rakamları görebilirsek, herkesin yelkenleri yeniden rüzgarla dolar.
1: Sadece içinde bulunduğumuz durumdan en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Hava fena soğudu. Sabah bir uyanıyorsun, her yer buz tutmuş. Plato'yu bulduğumuz için gerçekten çok şanslıyız.
2: Haftalar önce Hunter kendi çalışma sahalarından kilometrelerce uzaktaki platoda onlarca yıllık zengin toprağı keşfetmişti.
1: Buralar çözünmüş zengin toprağa benziyor. Tam da aradığımız şey bu. Sadece pek uygun bir yerde değil.
2: Hoffman'lar için 29 kilogramlık hedefe ulaşmanın ve ekibe altın primi dağıtmanın son ve en büyük umudu kaldı. Ekipmanlar buz tutmadan önce platodaki zengin toprağı yetiştirip Holy Roller ve Black Pearl yıkama tesislerinde işlemeleri gerekecek.
1: Umarım harcadığımız emeğe değer, çünkü hiç zamanımız kalmadı. Yoksa yine hedefimizin altında kaldığımız bir sezon olacak. Bunu hiç istemiyorum.
3: Kardan miline 10 kere, kayıcı mile 10 kere gres bas. Tüm aktarma organına yani.
4: Tamam.
3: Tamam mı? Bir uçtan başla, dümdüz ilerle. Sakın atlama, yoksa
4: tamam,
3: gözden kaçırırsın.
4: Tamam, tam buradan başlayıp arkaya evet. Doğru gidelim. Bugün ağır ekipmanları kışa hazırlıyoruz. Çünkü hava çok ama çok soğuduğunda bu makinedeki sıvılar genleşip parçaları kırabilir. O yüzden kış bastırmadan önce her şeyin hazır olduğundan emin olmak istiyoruz. Güzel. Donma başlamadan önce buraları iyice greslediğimizden emin oluyoruz. Kışa hazırlık sürecinin bir parçası.
5: Şu anda su ayırıcıyı boşaltıyorum. Filtrenin sudan ayırdığı bu kirli dizeli atacağız. Şu an kaya kamyonlarını kışa hazırlıyoruz. Çünkü buranın kışı ölümcüldür. İşi doğru yapmazsanız her bir ekipmanı paramparça edebilirsiniz. Dostum, dondum resmen. Ellerim uyuştu. Gençliğimizdeki o deli cesaretinin bir kanıtı işte bu. Ve evet, durum bu.
6: Sana yaklaşıyoruz.
5: Aynen öyle. Bu senin son sezonun.
6: Evet, bilirsin evet. İşte hayat böyledir zaten. Yola devam edip elinden geleni yapacaksın. Başka çare yok.
5: Biliyor musun? Bu küçük aksilikler bizi evet. Sadece daha büyük geri dönüşler için hırslandıracaktır.
7: Hadi işe dönelim çocuklar.
5: Listenin ilk sırasında hafriyat kamyonları var. Şunları bir kontrol edelim, sağlam olduklarından emin olalım.
8: Bu sanki biraz düşük gibi. Şu an ekipmanların antifriz seviyelerini kontrol ediyorum. Eğer antifriz oranı düzgün olmazsa büyük bir sorun çıkabilir. Bütün ekipmanların içindeki sıvı jöle gibi donar ve başımıza devasa bir iş açar. Bu cihaz antifriz seviyesini ölçmeye yarıyor. Durum iyi mi değil mi ona bakıyoruz. İşte bu şekilde. Bakalım. Bu düşük değilmiş. Şu okun tam şurada olmasını istiyoruz. Burası kusursuz. Yani bu temiz. Burada hiçbir sorun yok. Gayet iyi görünüyor.
3: Jack, bugün nasıl?
6: Bomba gibiyim. Bütün filtreleri değiştiriyorsun galiba. O mazot filtresi mi yoksa yağ filtresi mi?
3: Bunlar yağ filtresi. Mazot filtrelerini çoktan söktüm bile.
6: Tamam.
3: Önce bunu, sonra şunu söktüm. Böylece diğerlerine ulaşmak daha kolay oluyor.
6: Tamam.
3: Sonra da tam tersi sırayla yenilerini takıyorum.
6: Bu kamyonların bakımını yapmazsanız arıza yaparlar ve havanın güzel olduğu zamanlarda madencilik aksar. O yüzden bunlara iyi bakmak lazım. Önümüzde koskoca... Çok çetin bir kış var. Ben bu koca makinelere gerçekten minnettarım. İşimizi inanılmaz kolaylaştırdılar. Onları seviyorum.
3: Son 2 yılda deli gibi toprak taşıdık.
6: Evet, çok toprak taşıdık ama bilirsin işte. Bunlar olmasa yapamazdık.
3: Doğru.
6: Evet, öylece kala kalırdık değil mi?
3: Altının hala burada olmasının bir sebebi evet. var. Çıkarması zor çünkü.
6: Evet.
3: Öyle göründüğü kadar kolay evet. değil. Orada duruyor ama onu oradan söküp almak zor.
6: Evet. O altın odası işin son adımı tabii.
3: Evet.
6: Bu kamyonlar işin ilk adımı. Bu yüzden de kıymetlerini bilmek lazım.

0: Eski maden yatağı bittiği için mecburen platodan gelen bu zengin toprağı işlemek zorunda kaldık. Şu anki son şansımız bu. Elimizdeki tek zengin toprak. Umarım içi altın doludur.
1: Tamam çocuklar, aynen devam edin. Elinize sağlık.
0: Ekiple birlikte son birkaç haftadır kendimizi gerçekten çok hırpaladık. Ben her şeyimi koyacağım. Herkes koyacaktır. Umarım tartıdan büyük bir rakam çıkar, çünkü sonuç kötü olursa eve dönüp köpeğimi görmek istiyorum.

0: Yangın var, yangın.
1: Lanet olsun.
0: Biri şu Black Pearl'ü durdursun.
1: Lanet olsun.
0: Motor alev alev yanıyor.
1: Olamaz, bu da ne? Hadi ama.
0: Durdurun şunu.
1: Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun. Tater sesimi alıyor musun?
0: Evet, dinliyorum.
1: Gelip şu Black Pearl'e bir baksan iyi olur. Yangın çıktı.
0: Anlaşıldı.
2: Biraz duman görüyorum.
3: Sterling, ne yaptı böyle?
4: Telsizden Black Pearl'de yangın çıktığını duydum. Durumun tam olarak ne olduğunu ve hasarın boyutunu bilmiyorum.
3: Neler oluyor?
1: Buraya geldiğimde motor alev alev yanıyordu.
3: İşte bu hiç iyi değil. İyi ki söndürmüşsünüz.
4: Neler oluyor?
1: Sorma, makine çalışırken motor alev aldı.
3: Ne?
1: Aynen öyle.
4: Peki neresi yanmış? Nasıl tamir edeceğiz?
3: Kablolar yanmış. Hortumlar da yanmış.
4: Baba, sesimi alıyor musun?
5: Aşağıda neler oluyor?
4: Black Pearl'ün motoru alev aldı.
5: Hemen geliyorum.
2: Umarım ciddi bir şey yoktur. Belki de bir parça sıkışmıştır, bilemiyorum. Şu raddede yeni bir soruna hiç ama hiç ihtiyacım yok. Evet. Bayağı asılmış, dumanı görebiliyorum. Tater, durum ne kadar kötü?
3: Hiç iyi değil. Çok ısınmış.
2: Sıcaklığı hala hissediliyor.
3: Evet.
2: Vay canına. Neyse ki bazı parçalar sağlam.
3: Evet. Bazıları öyle ama önce nedenini çözmemiz gerek.
2: Silindir kapağı olabilir miyim? Kapağı eğdi herhalde ya da...
3: Söküp bakmadan bir şey söylemek zor.
2: Belli ki bir yerde sızıntı var ve o yüzden alev aldı. Belki de turbonun üstüne bir şey fışkırdı. Bilemiyorum.
3: Üstüne yağ falan bulaşmış gibi duruyor ama...
2: Şimdi neyle karşı karşıyayız?
3: Sökene kadar bilemeyiz.
2: Bu yazın hayatımın en zor yazlarından biri olduğunu söylemek hafif kalır. Gerçekten çok ama çok zor geçiyor. Yaşadığımız onca şeyden sonra resmen hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Üstelik Black Pearl olmadan 29 kilogramlık hedefe yaklaşmamız bile çok zor olacak. Şöyle yapalım, şununla biraz uğraşıp buraları bir temizlemeye çalışalım. Bir kurcala bakalım, sonra bana haber ver.
4: Şu an iki tesise de her zamankinden çok ihtiyacımız var. Son bir hamle yapmaya çalışıyoruz. Amacımız buradan tek parça halinde çıkabilmek. Bir de tabii geçen yılki rekorumuzu kırmak istiyoruz.
2: Pekala.
3: İyi iş çıkardın.
2: Black Pearl olmadan geçen yılki toplam rakamı geçmemiz neredeyse imkansız. Umarım Tater bu motoru halledebilir. Eğer bir çare bulamazsa bizim çocuklar muhtemelen tası tarağı toplayıp eve döner.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: Sigortam Net. Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi pirinç. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Bu saatten sonra Black Pearl resmen bitti. Motorda yangın çıktı. Şimdi hasarı daha yakından inceliyorum. Umarım tamir edebilirim de sezonu kapatmak zorunda kalmayız. Lanet olsun. Bir sürü elektronik parça kül olmuş. Bazen mucizeler yaratabilirim ama bu sefer olmaz. Bunun geri dönüşü yok.
0: Çocuklar, Black Pearl bu sezonu kapattı.
4: Sanki yeterince sorunumuz yokmuş gibi bir de Black Pearl'de büyük bir arıza çıktı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Herhalde bir yağ sızıntısı yangına yol açtı. Ne kadar süre yandı hiçbir fikrim yok ama bu durum Black Pearl için sezonun sonu olabilir.
2: Bu hiç iyi olmadı. Beyler, Black Pearl bitti. Gitti. Parça bekleyecek zamanımız yok. Perte çıktı.
23: Ne olmuş ki?
2: Motor yanmış.
23: Motor mu kilitlemiş yani?
2: Aşırı ısınmış. Kim bilir ne kadar hasar verdi. Bunun tam da şimdi yaşandığına inanamıyorum. Defalarca sınadık ama pes etmek istemiyorum. İşare bulmalıyım. Kafamda bir plan şekillenmeye başladı. Umarım işe yarar. Yapabileceğimiz tek şey Jack Rabbit'i devreye sokmak ama şu anki haliyle oradan daha fazla metre toprak geçirmemiz gerek. Saatte kaç metre iştiriyordun?
24: Çok yavaş çalıştırıyoruz. Yaklaşık 10 metre. Black Pearl ve Holy Roller'ın yaptığını Jack Rabbit tek başına yapamaz. Bu buraya nasıl geldi?
2: Biz getirdik. Jack Rabbit, babamın evde kendi başına yaptığı küçük bir yıkama tesisi. Bu sezon şu ana kadar onu sadece test amacıyla kullandık. Hunter'ın maden sahasında bulduğu toprakları deniyorduk. Nasıl yıkama tesisi olarak kullanılmak üzere yapılmadı. Ama Black Pearl devre dışı kalınca şimdi ondan yüksek performans almak zorundayız. Şu an tek seçeneğimiz bu. Bu hafta kesinlikle büyük bir altın tartımı yapmam lazım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Gidebildiği son noktaya kadar zorlayın. Tamam. Ne gerekiyorsa yapın. Senin tesisine ihtiyacım olacak baba. Ona ihtiyacımız var.
24: Tamam. Olur.
2: Böyle zamanlarda elinden gelen her şeyi yapmalısın ki eve döndüğünde kazansan da kaybetsen de en azından herkes adına her şeyi yaptığın bilinsin. Yani eğer Jack'in küçük tesisini tam zamanlı çalıştırmam gerekiyorsa bunu yapacağız.
24: Tamam, biz Pearl olamayız ama bir kere bunun açısı yeterince dik değil, bu bir. İkincisi, elek tesisinin motorunu hızlandırıp sarsıntıyı biraz arttırabilirim. Böylece malzeme daha hızlı ilerler. Black Pearl yoksa bile malzemeyi işlemeye devam etmek zorundayız. Yani iş dönüp dolaşıp bu tesise kalıyor. Bunu yükseltirsek buradan çıkan toprağı da muhtemelen iki katına çıkarabiliriz.
1: Tamam, olur.
4: Tamam, öyle yapalım.
24: Hadi iş başına.
3: Jack Rabbit'ten daha fazla zengin toprak geçirebilmek için ekip yıkama tesisinin ambarını 30 derece yükseltmeyi planlıyor. Ancak ambarı hareket ettirmek çok riskli. Çünkü tesise çarpı büyük bir hasara yol açabilir.
5: Tamamdır, başlayabiliriz.
2: Tamam, kaldırıyorum.
3: Eğer böyle bir şey yaşanırsa sezonun geri kalanında ekibin elinde sadece Holy Roller kalacak.
4: Bomu daha fazla kaldıramıyorum. O yüzden mesafeyi iyice daraltmamız ya da başka bir şey yapmamız lazım. Paletlerle biraz daha geriye çekilip öyle kaldırmayı deneyelim.
2: Tamam.
24: Tamam, böyle iyi.
6: Yavaş.
5: İndir, tamamdır. İndir, indir. Şimdi aç.
6: Biraz daha.
23: Tamam, bu kadar herhalde.
4: Nasıl görünüyor Jack? İstediğimiz gibi oldu mu?
24: Şurası iyi gibi. Evet, evet, evet.
4: Öyle mi? Okay.
24: Tamam. Burada sıkışacak bir yer yok. Ama tam şurada var.
4: Evet.
24: Bu yüzden bunu şuraya plastik kelepçeyle bağlardım.
4: Tamam.
24: Bunu da aşağıya. İşte bu kadar.
8: Büyük babamın memlekette bu tesisi yaptığını gördüğümde harika olduğunu düşünmüştüm ama kullanacağımız hiç aklıma gelmezdi. Sadece bir test tesisi olmaktan öteye geçeceğini sanmıyordum. Son sezonunda kendi yaptığı tesisi çalıştırmasına yardım etmek bizim için çok şey ifade ediyor. Evet, şunu tut.
24: Ah, lanet olsun benim. Ah tanrım, ah tanrım.
8: Ah. Tamam, dur bakalım. Ah, hiçbir şey yapma.
24: Yok. Sen şunu tak, şu cıvatanın üzerine geçir ha. Evet, güzel. Tamam.

0: İyi misin?
1: Oh, evet iyiyim. İyiyim.
0: Gidip biraz uzansan mı?
1: Yo, şu an iyiyim.
0: Kendini sakatlamana değmez.
1: Oh. Ah. 78 yaşındayım. Bu yaşta pek çok insan hayatta bile değil. Ama ben buradayım. Bu tesisten vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Evet Framer.
2: Tamamdır, güzel görünüyor. Hadi bir deneyelim.
1: Jeneratörü çalıştırıyorum. Fitilini ateşliyoruz. Bence her şey yolunda gidecek. Yani umarım. Buradan hızlandırıyorsun makineyi. Buradan da yavaşlatıyorsun. Bu şimdi yavaş hali. Bak bu biraz daha hızlısı. Ne kadar hızlı dönerse taşları o kadar çabuk ilerletir, anlıyorsun. Buradan da konveyör bandına döker.
2: Hey Turp, suyu açsana. Başladığımız noktadan bir 100 devir daha yükseltelim. Tamam mı?
3: Framer, şu anda 1-200 devirdeyiz.
2: Güzel, yükselt o zaman. Bas basa bildiğin kadar. Tamamdır, toprak geliyor.
1: Tamam Hunter, yüklemeye başlayabilirsin.
4: İşte başlıyoruz. Plato'dan gelen ilk kepçe. Jackrabbit'te yaptığımız değişiklikler bakalım işe yarayacak mı?
2: Güzel, kusursuz görünüyor.
4: Taşlar temiz çıkıyor. Elek haznesi gayet iyi çalışıyor gibi. Bence gerçekten büyük ilerleme kaydettik.
0: Şu ana kadar her şey yolunda. Her şeyi son raddesine kadar açtık. Artık eskisinin neredeyse iki katı toprak işliyoruz. Bu canavarla saatte 375 metre toprak işleyebilir miyiz, ne dersin?
1: Jackrabbit'in çalıştığını görmek gerçekten heyecan verici. Benim beklentime göre bayağı da iyi iş çıkarıyor doğrusu.

0: Platon'un toprağı nasıl işleniyor?
1: Toprak güzel işleniyor da taşıma işi bizi bitiriyor.
0: Evet öyle.
1: Tesise yetiştirmek zor ama şu an elimizde başka toprak da yok. Yani resmen kendimizi paralıyoruz.
0: Asıl sorun zamanın daralması. Mesafe de uzun. Peki ya her şeyi göze alıp gece de çalışmaya başlarsak? Belki gençleri gece vardiyasına veririz. Biz de gündüz vardiyasına geçeriz. Ne dersin? Bunu yapabilir miyiz?
1: Ne yani? Gecede mi toprak taşımak istiyorsun? Bunu mu diyorsun?
0: Evet, gecede toprak taşımak zorunda kalacağız. 7-24 çalışırsak güzel bir tartım için hedefi tutturabiliriz. İdeal bir durum olmadığının farkındayım.
1: Daha önce defalarca gece vardiyası yaptık ama geceleri kamyon çalıştıramayız. Çünkü önlerini göremiyorlar. Tam önlerini görebilirler ama yanlarını arkalarını göremezler ve...
0: Mecburuz. Sadece sürerken çok dikkatli olmaları gerekecek. Farları var, geri dönüş kameraları var, sen de biliyorsun. Oraya yükleme yapacak birini koyarız.
1: Bunu daha önce de denedik ve yaptık da. Sırf çok tehlikeli hale geldiği için hep yarıda kestik ama sezonun bu raddesinde sanırım pek bir seçeneğimiz yok. Çocuklara vardiyaları değiştireceğimizi söylerim.
0: Aynen öyle.
1: Biz de yardım etmek zorunda kalacağız. Tesisleri falan çalıştırırız. Umarım çocuklar işi devam ettirebilir.
0: En ufak bir şey olursa iş biter. İşi çekeriz.
1: Tamam.
0: Güvenli olduğundan emin olalım yeter.
1: Evet.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
7: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kışın kapıya dayanmasının etkilerini görmeye başladık. Sürekli tepemizden uçan yaban kazları ve Kanada turnaları görüyoruz. Bu da havaların daha da soğuyacağı anlamına geliyor. Ne yapmaya çalışırsanız çalışın, resmen hava şartlarıyla savaşıyorsunuz.
1: Bu hafta büyük bir altın tartımı yapmayı kafaya koydum. O yüzden elimizdeki tüm kozları oynayacağız. Çekin tesisini tam zamanlı çalıştırmaya hazır hale getirdik. Gençler gece vardiyası için hazırlık yapıyor. Ben ve eski topraklarda gündüz vardiyasını sırtlayacağız. Zor olacak ama ne dersiniz, yayın haftanın sonunda o terazide dağ gibi bir altın görebilirsek her şeye değer.
2: Ah, işte başlıyoruz.
3: Evet. Ben bunu daha önce hiç çalıştırmadım ya, sen?
2: Bir yolunu bulacağız, merak etme. Dostum, bu gece vardiyası beni acayip heyecanlandırıyor. Tam bana göre olabilir. Daha önce de gece vardiyasında çalışmıştım. Güvenlik kaygıları var elbette. Tehlikeli olabilir. Ama buna kesinlikle değecek çünkü resmen cebimi altınla dolduracak. Tamamdır, çalıştırdık.
3: Ha şöyle.
2: Gece vardiyasına hazırız.
3: Tamamdır, başlayalım.
2: Güzel.
3: Bu harika dostum.
2: Eline sağlık dostum. 29 kilogramlık hedefimize ulaşabilmek adına gece boyunca çalışmalıyız. O hedefe ulaşmamızın tek yolu bu. Umarım işlediğimiz bu plato toprağı gerçekten zengindir. Test ettik etmesini ama işlemeden ne kadar iyi olduğunu asla bilemezsiniz. Buradan bir şey çıkmazsa eski işime geri dönmek zorunda kalabilirim.
4: Gece vardiyasındaki ilk gecemiz. Ben Jack Rabbit'in başındayım. Diğer çocukların hepsi Holly Roller'da. Amacımız iyi bir tempo yakalamak. Karanlık olsa da elimizden geldiğince etrafı kollamaya çalışıyoruz. Hedefimiz geceyi hiç arıza ya da sorun yaşamadan atlatmak. Böylece buralar tamamen buz tutmadan önce biraz daha altın çıkarabiliriz. Platodan gelen zengin toprağı işliyoruz. Umarım paydos ettiğimizde haznede güzel altın birikmiş olur. Şu an tek seçeneğimiz bu.
5: Hudson, sesimi alıyor musun? Cap, sen duyuyor musun?
6: Evet, ne var ne yok.
3: Arkada durumlar nasıl, rahat görebiliyor musun?
6: Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama pek bir şey görünmüyor. Sizde durum ne?
3: Bu zifiri karanlıkta geri geri gitmem imkansız, orası kesin.
7: Dümdüz geri gel Kabi. Devam et, hafif sağa. Sağa kır.
6: Hava o kadar karanlık ki, içinde toprak var mı onu bile göremiyorum.
7: Güzel, tam orası, dökebilirsin.
2: Gece vardiyası herkese göre değil. Bu madende daha önce de gece vardiyasında kaldım. Bayıldığımı söyleyemem, zor iş. Göz gözü görmüyor. İnsan yoruluyor, canı sıkılıyor. Gözlerim kayıyor. Şu an gözlerimi zar zor açıyorum. Zor bir sezon oldu. Özellikle de Todd için. Adamın sırtında büyük bir yük var. Hazneye daha fazla altın doldurmak için bastırıyor. Yapabileceğim en ufak şey eşek gibi çalışmaktır. Buradan ayrılırken cebimde ciddi miktarda altın olsun istiyorum.
8: Sabah 6:26.
9: Nasıl gidiyor?
3: Al bakalım dostum.
9: Teşekkür ederim.
3: Pes dilim çıktı.
10: Nasıl geçti?
7: Tıkır tıkır işledi.
10: Tıkır tıkır mı?
7: Evet.
10: Sen de her zaman öyle zaten.
7: Evet.
10: Yarın gece görüşürüz.
11: Merhaba.
4: Ne var ne yok?
11: Nasıl geçti?
4: Yani.
12: Pretty good.
11: İyi miydi?
4: Tesis güzel çalışıyor. Şu an herkesin pili bitmiş durumda. O yüzden daha kaç gece buna dayanabiliriz bilmiyorum. Ama şu an mecburuz. İyi uykular beyler.
1: Aynen, devam çocuklar, elinize sağlık. Zor bir sezon oldu. Kendimce babamın hayallerini yaşatmaya çalışıyorum. Benimki gibi harika bir babanız olduğunda onu elinizden geldiğince gururlandırmak istersiniz. Her ne kadar dişimi sıksam da bu bütün sezon beni gerçekten çok yıprattı. Psikolojik olarak pek iyi bir durumda değilim ama ne olursa olsun babam için bu işi gururla bitirmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım.
11: Bu tesisi evde kendi başıma yaptım ve kimse küçük Jack Rabbit'in bu kadar iyi performans göstereceğini tahmin etmiyordu. Ama bence bizi hedefimize ulaştıracak olan şey bu olabilir. Bu çocuklara bir faydamın dokunmasının benim için ne kadar anlamlı olduğunu bilemezsiniz. Tuat gerçekten çok zor bir sezon geçirdi ve havlu atmayıp ekibe liderlik ettiği için onunla gurur duyuyorum. Şimdi sorumluluk alma zamanı. Kazanacaksan bu yollardan geçmelisin.
8: Akşam 7.06.
11: Biraz uyuyabildin mi?
4: Evet, evet. İyi. Bomba gibiyim.
11: Görüşürüz o zaman.
4: Emin adımlarla. Hadi bakalım.
2: Ne var ne yok?
1: Bir gece daha sabahlamaya hazır mısın?
2: Gece gündüz demeden çalışırım ihtiyar.
1: Seviyorum seni dostum.
2: Sıkıntı yok.
1: Kolay gelsin. Dikkatli ol, tamam mı?
2: Tamamdır. Sağ ol.
7: Nasıl gidiyor baylar? Dayanabiliyor musunuz?
3: İdare ediyorum işte. Yol bitmek bilmiyor. Gözlerim kan çanağına döndü.
12: Sık dişini.
7: Sabaha kadar dayanmak zorundayız.
2: Kızım yeni doğduğunda ona bakmanın zor olduğunu sanırdım ama bu uykusuzluk olayı bambaşka bir seviyeymiş dostum.
6: Kesinlikle öyle.
3: Umarım bu hafta büyük bir altın tartımı yaparız. Paraya hepimizin ihtiyacı var. Bunun tek yolu da gece boyunca çalışmaktan geçiyor. Buradan köpeğim Bagels'a selam olsun. Umarım eve döndüğümde bu altınlarla güzel bir ev alacağız. Sana da kocaman bir bahçe yapacağım.

0: Olamaz. Eyvah, eyvah, eyvah.
1: Sparky, iyi misin? Ne oldu öyle?
0: Haznenin arkasına çarptım dostum.
2: Haznenin arkasına çarptım.
0: Bak, gerçekten bunu bilerek yapmadım, ciddiyim. Acayip yorgunum, bitmiş haldeyim ben. Fena çuvalladım diyebilirim. Gerçekten mahvettim.
1: Tamam, dikkatli ol dostum. Olabildiğince sakin olalım. Tamam mı?
0: Yavaş gittikçe uykum daha çok geliyor. Bu gece vardiyası bana göre değil. Gerçekten.
1: Haklısın.
0: Hepimizin aynı hedef için çabaladığının farkındayım. Ama bence bu durum güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Olaylara biraz daha geniş bir pencereden bakmamız gerekiyor.
2: Dostum, hiç iyi olmadı.
1: Tamam, bir çaresine bakacağız.

0: Sabah 6.
1: Nasıl geçti? İyi miydi?
2: Pek iyi değil.
1: Neden? Ne oldu ki?
2: Çocuklar yolun çok uzun olduğunu söylüyor. Uyanık kalmakta zorlanıyorlar.
1: Zifiri karanlık.
2: Biliyorum. Bir de vardiyanın ortasında Sparky hazneye çarptı.
1: Ne? Tesise mi çarptı?
2: Evet.
1: Tesise çarpmak ciddi bir şey. Şakası yok.
2: Biliyorum.
1: Sağa sola zarar veriyoruz. Bu yüzden gece vardiyasını hiç sevmiyorum. Neyse hadi işe devam edelim.
2: Tamamdır.
3: Nasıl gidiyor?
2: Hiç iyi değil.
3: Neden? Ne oldu?
2: Çarptım. Ah. Tesisin haznesine çarptım.
3: Şaka yapıyorsun. Git biraz dinlen.
2: Sağ ol.
3: Çocuklar için büyük bir altın tartımı olacağını umuyordum ama moralleri yüksek tutmanın yolu bu değil. Onların güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden bugünkü çalışmadan sonra bir toplantı yapacağız ve gece vardiyalarına devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni Fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vatel harika.
3: Evet. Geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Gece kübinde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Senin bu konudaki fikrin ne?
13: Bizimkilerin yorulduğunu biliyorum. Kimse önünü göremiyor. Sezonun bu zamanında çoğu kişi kabinden çıkmak istemez, biliyorsun. Dikkatleri de doğal olarak dağılır. Bir de malum herkesin de siniri tepesinde.
12: Sparky de ağzına çarpmış galiba.
13: Daha kötüsü de olabilirdi.
12: Doğru.
13: Resmen birinin üstünden geçebilirdi, kamyon yoldan çıkabilirdi. Bilirsin.
12: Ben de yoruldum, stres tecrübesi. Belki de bu gece vardiyası işiyle yanlış bir karar verdim. Yani bilemiyorum, belki de... Bu işi tamamen unutmalıyız. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi herkesi toplayıp bir konuşalım.
13: Bazen sorunları açıkça masaya yatırmanın herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Her şey eteklerdeki taşlar dökülünce çözülür. Haksız mıyım?
12: Doğru.
13: Herkesin yorgun olduğunu, geceleri çalışmak istemediğimizi. Açıkça konuşuruz. Bakalım kimin ne şikayeti var söylesinler. Ya da farklı ne yapabiliriz onu tartışırız. Onun dışında da elimizden geleni yaparız.
12: Her zaman kazanamayacağımızı onların da bilmesini istiyorum. Günün sonunda umarım geçen yıla göre daha iyi bir yerde oluruz. Ama şu an için bundan hiç emin değilim. Bir şey söyleyemiyorum.
13: Şu an gelen darbelere göğüs germek zorundayız. Gece vardiyası işini ben de bilmiyorum. Zaten yorgunken herkesi iyice bitirdiğinin farkındayım. Ama çok fazla seçeneğimiz de yok. Sonuçta ne yapılacağına dair son karar senin. Patron sensin baba.
12: Tamam, çocukları çağır. Bir toplantı yapalım. Herkes toplansın.
13: Pekala.
12: İşaretine bakacağız, tamam mı?
13: Tamam.
12: Görüşürüz dostum.

0: Gece vardiyası hakkında ne düşünüyorsun? Bazı sorunlar yaşıyoruz.
1: Nefret ettim.
2: Her gün acayip yorgun oluyoruz. Resmen tehlikeli bir hal almaya başladı. Uykuya ihtiyacımız var. Herkes daha fazla uyumalı.
1: Haftada 110 saatten fazla çalışıyoruz. Şimdi de ödül olarak gece vardiyasında çalışıyoruz. Hiçbirimizin bunu istemediğini biliyorum. Sıkışık bir durumdayız. Daha fazla altın çıkarmamız lazım. Ama bence bir noktadan sonra harcanan emek boşa gidiyor. Bir şeyleri kırıp dökeceksek ya da birisi büyük bir hata yapıp kamyonu gölete falan uçuracaksa gerçekten buna değmez.
0: Kesinlikle kimsenin yaralanmasını istemiyorum. İşleri dolaşıp güvenlik meselesine geliyor. Önünü göremediğin zaman bu büyük bir sorun olur.
3: Ayrıca buna değmez çünkü burası senin yatırımın dostum. Daha dün gece senin ekipmanlarının arkasına aracı çarptım. Çok daha kötüsü de olabilirdi, bir düşün. Yorgunluktan gözlerim kayıyor. Her yer zifiri karanlık. Artık bunu yapmak istemiyorum.
0: Sadece kalıpların dışına çıkıp çıkarabildiğimiz kadar çok altın çıkarmaya çalışıyordum ama muhtemelen iyi bir fikir değildi. Zaten yorgunuz. İşler zaten ters gidiyor. Dürüst olalım. Bu sezonda hala iyi bir yan bulmaya çalışıyorum. İyi bir şeyler arıyorum. Bana göre bu sezonun tek iyi tarafı hepimizin hala burada olması. Hala bir takımız. Eğer bu durum yaptığımız işin tadını kaçırıyorsa bu hiçbir şeye değmez demektir. O yüzden bir oylama yapalım. Tamam mı? Siz söyleyin bana.
3: Benim oyum gece vardiyasını bırakmaktan.

0: yana.
1: Nick?
2: Bence de.
3: Ben de artık yapmak istemiyorum.
4: Benim oyum da aynı şekilde. Bence gece vardiyasını bitirmeliyiz. Bu sezon daha fazla işler ters gitsin istemeyiz. Benim fikrim bu. Sağlık her zaman ilk sırada gelir. Buradan daha fazla sorun yaşamadan ayrılmaya bakalım. En iyisi bu.
1: Gece vardiyasını iptal ediyoruz. Umarım böylece neşemiz biraz olsun yerine gelir. Zor bir durum. Kusura bakmayın, şu an için pek iyi bir fikir değildi belki ama ben bu küçük şirket için en iyisini istiyorum. Sizin için en iyisini istiyorum. Biraz dinlenmenizi, yüzünüzün gülmesini istiyorum. Beraber vakit geçirin. Buradan ayrılmadan önce güzel anılar biriktirmeye çalışalım. Bugün yenilsek de pes etmeyeceğiz. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Çocuklar gidip biraz dinlenin.
0: Tamamdır.
1: Özellikle de sen Sparky. Bu hafta büyük bir altın tartımı yapmam gerektiğini biliyorum. Aksi takdirde bütün ekibi kaybetme riskiyle karşı karşıyaydım. Plato'nun yeni zengin toprağını işliyorum. Bu henüz kendini kanıtlamamış bir toprak. Çocukları biraz fazla zorlamış olabilirim. Ama onlara harcadıkları emeğin karşılığını altın olarak alabileceklerini göstermek istiyorum.
4: Artık yatabilir miyiz?

Çocukların moralsiz ve yorgun olduğunu biliyorum. Ama yine de Holly Roller ve Jack Rabbit'i tam 3 gün boyunca kesintisiz çalıştırdık. İçimden bir ses bu hafta büyük miktarda altın göreceğimizi söylüyor. Eğer altın çıkmazsa bu çocuklardan bazıları basıp eve gidecek.

0: Tamam Nick, diğer tarafa geç.
1: Burası mı?
0: Evet. Bilirsin. Şu gece vardiyası işi. Bunu hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç bana göre değil ama maalesef zorundaydık. Umarım döktüğümüz o kadar alın terine değmiştir de haznede karşılığını görürüz. Zaten pestilim çıkmış. Bitik durumdayım. Yorgunluğu iliklerime kadar hissediyorum. Kışta kapıya dayandı. Tamam, şöyle koyalım. Evet. Umarım bu haftaki altın tartımı harcadığımız bütün o emeğin karşılığını verir.
2: Ne düşünüyorsun? Burada pek bir şey görebiliyor musun?
3: Bayağı iyi görünüyor ama yukarı çıkarıp işlemeye başlayana kadar bir şey söylemek zor.
2: Öyle. Zaten hazine doğru çalışıyorsa altını hemen göremezsiniz. Hidrolik kısımda kalması evet. Gerekir. Biz sadece olabildiğince çok toprak işleyeceğiz. Şimdi bunu Jack ve Törbe götürelim de bakalım altından ne çıkacak.
0: Evet, umarım güzel altın çıkar.
2: Tamamdır çocuklar, toparlanın artık. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
4: Pekala, başlayalım. Bildiğiniz gibi hava iyice soğuyor. Yani ne kadar vaktimiz kaldı hiç bilmiyoruz. Her an her yer buz kesebilir. Bu hava şartlarında sezonun ne zaman biteceğini kim bilebilir ki? Hava birkaç derece daha soğursa muhtemelen işimiz biter.
0: Evet.
4: Haksız mıyım? Black Pearl mevzusu gerçekten çok üzücü oldu. Onun için kusura bakmayın.
0: Hunter'la bu tesise saatlerce kaynak yaptık, taşlama yaptık. Resmen kanımızı, terimizi, gözyaşımızı akıttık. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil.
5: Zamanlamanın gerçekten çok berbat olduğunu söylemeliyim. Geçen yılki gibi tam da makinenin en iyi performans göstermesini istediğin anda büyük bir arıza yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buralarda işler hep böyle yürüyor galiba.
4: Önümüzde Holy Roller ve senin şu ufaklık yani Jack Rabbit var. İkisini de sonuna kadar çalıştıracağız. Bakalım bunlardan ne koparacağız. İşte bu yüzden sizden gece vardiyasına kalmanızı istemiştim. Riskli olduğunu biliyordum.
0: Madencilikte ne kadar usta olursanız olun, gece vardiyası bambaşka bir dünya. Bir sürü sorun çıkıyor. İstediğiniz kadar ışık kulesi dikin, yine de çok zorlayıcı. Kesinlikle büyük bir risk alıyorsunuz diyebilirim. Bu gerçekten çok zor.
4: Neyse ki birkaç gece vardiyasını aradan çıkardık. Umalım da hepsi emeklerimize değsin. Baba, ne çıkardığımıza bakmak ister misin?
6: Bırakalım da Turner döksün, değil mi?
4: Bak, bu iyiye işaret.
6: Evet, evet. Büyük kavanoz, evet.
7: Ekibin geçen sezonu geride bırakabilmesi ve 29 kiloluk hedefe ulaşabilmesi için hala 7 kiloya ihtiyacı var.
6: Evet. 500 gram. Evet, 1000, 1500, 1750, 2000. 2250, 2500.
4: Hadi canım, hadi ama.
6: 2800, 3000, 3035, 65, 3150, 3175. 3345, 3375. 3400. 3450 gram beyler.
0: İşte bu çok iyi beyler. Evet.
4: Evet.
0: Helal olsun. Gece vardiyasına kaldığımız saniyelere değmiş.
6: Evet, gerçekten güzel bir altın birikmiş.
0: Aynen öyle. Bu altın tartımı beni gaza getirdi. Az önce işlediğimiz şu plato toprağı gerçekten iyi iş çıkardı. Bence turnayı gözünden vurduk. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz.
4: Güzel, bu harika oldu. Peki toplamda ne durumdayız?
8: 25 kilo 137 gramdayız.
4: Dostum, işte bu kadar yaklaşıyoruz. Bu bize ilaç gibi geldi.
7: 3 kilo 450 gramlık bu altının değeri 230 bin dolar civarı. Alaska'nın çetin kışı her yeri buzla kaplamadan önce Hoffman'ların 3 kilo 855 gram daha altın çıkarması gerekiyor.
4: Zengin toprak bayağı iyi görünüyor ha.
2: Çamursuz, susuz, çözülmüş çakıl denk geldi mi tesis yağ gibi akar. Belki 100 metrede o kadar çok kazandırmaz ama en azından 2 kat daha hızlı işleyebilirsin. Üst katmanı temizleme derdi falan da yok. Yani maliyetler bayağı düşüyor. O yüzden bu gerçekten muazzam bir şey. Hem de nasıl muazzam.
4: Harika bir şey. Fedakarlığınız için teşekkürler çocuklar. Geceleri çalışmak hiç kolay değil ama siz pes etmediniz. Tırnaklarınızla kazdınız ve karşılığı da işte burada. Terazide duruyor. Gerçekten çok zor bir haftaydı ama sonunda yine büyük rakamları görmeye başladık. Şu an itibariyle neredeyse 1.7 milyon dolar değerinde altınımız var. Aslında tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ama en azından geçen yılki durumumuzda hemen hemen aynı yerdeyiz. Pekala, işimizin başına dönelim.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi bisküvi. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
22: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim.
20: İkili etki, tam güç hijyen.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
22: Fantan yeni nar

0: Aran hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün uzun iş çamaşırı giydin mi dostum? Hava ayaz.
1: Kış soğuğu işletmeyi durdurma tehdidi savururken...
2: Tanrım, Palm Springs'i özledim.
1: Hoffman ekibi donmuş topraktan çeyrek milyon dolar değerinde altın çıkarmanın bir yolunu bulmak zorunda.
3: Burada olmaması gerekiyor.
4: Kocaman buz parçaları Holy Roller'ı mahvediyor.
1: Ya da yürek parçalayan bir kayıpla eve dönecekler.
2: Geride bırakılan altın var.
1: Ama kar amacıyla ihtiyaç duydukları 136 onsu toplamak için...
5: Eğer biraz daha iyi maden bulabilirsek belki buradan zarar etmeden çıkabiliriz.
6: Kesinlikle son bir umut hamlesi bu.
7: Bu yıl epey çılgın fikirlerimiz oldu. Ama bu hepsini geride bırakıyor.

0: Kış kapıyı çalıyor. Çok çok soğuk. Bazen ıslak da oluyor. Şu an maden işletmek neredeyse imkansız.
1: Devam edin çocuklar, aferin.
2: Tamamdır.
0: Plato toprağı geçen hafta bize harika bir getiri sağladı ama o bile donmaya başlıyor. Hedefimizin 136 ons gerisindeyiz ve kış bizi buradan kovmaya çalışıyor ama başaramadan durmayacağız. Hava biraz zorlayacak ama biz daha güçlüyüz.
3: Hey Sparky, bugün uzun iç çamaşırı giydin mi?
4: Yo.
3: Ben giydim. Hava oldukça soğuk dostum. Bu maden tamamen donmuş durumda. Şu anda tüm madeni küçük artık alanımıza döküyoruz. Çünkü işliyoruz. Şu an yaptığım iş bu. Büyük parçaları kırıyorum. Bana maden getiren kamyonlar var. Büyük buz parçalarını parçalayabiliyorlar. Yani fazladan adımlar atmamız gerekiyor.
5: Bu sezon zamanımız tükeniyor ve gerçekten verimsiz. Şu an elimizde kısıtlı zaman var.

0: Hunter. Hadi taşları tesisten geçirmeye başlayalım artık. Çalıştırmamız gerekiyor.
1: Anlaşıldı.
0: Hadi çalıştır Hunter.

0: ihtiyacımız var. O zaman belki buradan zarar etmeden çıkabiliriz.
1: Geçen sezon kurduğum bir tesisi işleteceğim. Hiçbir zaman aklıma gelmemişti. Tesisim onların işini kurtarıyor. Plato toprağının ne kadar verimli olduğunu hepimiz biliyoruz. 21.7.
2: Bu oldukça iyi beyler. Evet. Evet.
3: Vay canına.
1: Ama donmuş durumda. Yani elimizden geleni yapacağız ve oldukça kolay geçeceğini sanıyorum. Üstelik iyi para getirecek. Çok para getirecek.

Maalesef Black Pearl bir şekilde alev aldı. Şu anda Jack'in tesisini ana tesislerimizden biri olarak çalıştırıyoruz. Üzerinde bazı değişiklikler yaptık. Verimi artırmaya çalışıyoruz. En azından 1000'i geçmemiz için yeterli altı

0: Poniler yukarıda oldukça ince, üzerinde grizzly çubuğu yok. Bu yüzden tüm bu büyük donmuş malzeme orada sıkışıp kalıyor. Büyük bir parça sıkıştığında her seferinde kapatıp çıkarmak gerekiyor. Bunu güvenli bir şekilde yapmak gerekiyor. Her seferinde her şeyi durdurmak zorundayız. Zaman kaybettiriyor.
1: Bu noktada her durma benim kârımı vuruyor. Holy Roller'ı durdurup bu buz parçalarını her çıkardığımızda binlerce dolar kaybediyoruz.
2: Rahat olun çocuklar. Bir süre mücadele gerektirecek. Kötü ama elden gelen bir şey yok. Anlaştık mı?
0: Evet.
2: Teşekkür ederim.
3: Belki hep birlikte tutarız.
4: Halat çekme yarışı gibi dostum bak. Maden için halat çekme, evet. İşte böyle.
5: Madende normal bir şey ama oluyor işte.
6: Yuppi!
5: Burada olmaması evet. Gerekiyor.
4: Plato fikri güzel ama sezonun çok ilerisindeyiz. Kocaman buz parçaları Holy Roller'ın elek kısımlarını mahvediyor. Toprağa ne kadar süre işletmemiz gerekecek bilmiyorum.
2: Dışarı atamadı mı?
5: Bunun elektere ne yapacağını biliyor musun?
2: Bak, bir dahaki sefere geçmesine ama izin ver, tamam?
0: Ama geçmiyor ve tesis çalışırken ya da su açıkken olağa giremiyorum. Yani durdurmam gerekiyor.
2: Tek söylediğim, eğer oluktan geçecekse geçsin gitsin.
0: Zaten öyle yapıyorum ama oluğun içinde sıkıştığında kapatmam gerekiyor.
2: Evet evet, anladım anladım. Ama devam edelim.
5: Tamam mıyız? Tamam.

0: Diğeri bunun iki katı büyüklüğündeydi.
1: Bununla biraz uğraşacağız gibi geliyor. Muhtemelen tesisleri zaman zaman kapatmak zorunda kalacağız. Asıl mesele hemen yeniden çalıştırıp devam ettirmek. Bunu daha önce hep yaptım, yine yaparım. Ritim tutturamayınca berbat hissettiriyor, biliyorum. Ama elimizden geleni yapacağız.
2: Ekip Holy Roller'da buz parçalarıyla ve duraksamalarla boğuşurken, Jack Rabbit'in daha basit titreşimli elek tasarımı buz parçalarını ekran hasarına yol açmadan atabiliyor. Bu da Jack'in daha küçük hacimli yıkama tesisinin daha düzenli bir maden akışıyla çalışmasını sağlıyor.
3: Jack'in son sezonu için birkaç ons daha eklemeye çalışıyoruz. Berbat bir yıl oldu. Çok fazla sorun yaşadık. Altın sayımız da bunu yansıtıyor ve bu noktada hiçbir şey çözülmeyecek. Yani zaman daralıyor. Ama bu noktada mümkün olduğunca çok altın almak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım.

0: Yük başına 50 ila 52 saniye arasında gidiyorsun. Biraz kirli akıyor. Belki birazcık yavaşlatman gerekiyor.
1: Anlaşıldı, tamam.
0: Donmuş maden işletmek sadece tesisi tıkamakta kalmıyor. Şimdi tesisten kirli çakıl çıktığını görüyorum. Bana göre bu altın kaybettiğimiz anlamına geliyor. Emin olmak için test edeceğim ama maden dolmuş durumda. Parçalar geçiyor. Bu hiç iyi değil. Bakalım test ne gösterecek? Tesise baktım, buz parçaları geçtiğini gördüm. Çakıllar temiz değil. Bu bana düzgün yıkanmadıklarını söylüyor. Artıkları kontrol ediyorum. Burada çok altın var. Çok ince taneli olandan tesisimizden geçmiş oldukça iri taneli altına kadar değişiyor. Hiç iyi değil. Çok şey topluyoruz ama geride bıraktığımız çok daha fazlası var. Saatte 270 metre işlettikleri için oldukça gurur duyuyorlar. Bu kafamı karıştırıyor. Kontrol ettim. Maalesef haklı çıktım. Bunu anlamak için bilim insanı olmak gerekmiyor. Kirli taşlar, çokça çamur, çok donmuş malzeme ve buz parçaları geçtiğini görüyorum. Yani geride altın kalıyor. Bu kötü. Çözmemiz gereken bazı şeyler var. Farklı yapmamız gereken şeyler var. Bir şeyler yapmamız lazım. Hey Todd, altın odasında sana göstermem gereken bir şey var.
2: Tamam.
3: Dakota, yeterince yaklaştığında bir kenara ayırdığım birkaç buz küpü var. Belki Carl'a geri verebilirsin.
4: Evet.
3: Madenin durumu iyi değil. İdeal değil. İdeal olandan gerçekten çok uzak. Eleye sıkışmadıklarında bu büyük parçaların çoğu doğrudan artıklara gidiyor. Yani yaptığımız şey, onları Carl'a geri getiriyoruz. Carl onları parçalayacak ve sonra tesisten tekrar geçireceğiz. Biraz can sıkıcı ama elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım.
4: Muhtemelen bir saatlik yeniden işlenecek malzeme var elimde.
3: Taş nasıl görünüyor? Temiz mi çıkıyor?
4: Kirli.
0: Bu artıklardan aldığım bir örnek.
5: Vay canına.
0: Evet. Çakılda çok fazla çamur gördüm. Beyzbol topu büyüklüğünde bir toprak parçası aldım. Ve bu, işte gerçek.
5: Vay canına, gerçekten çok fazla.
0: Evet, bu tesisten geçmişti, yani donmuştu. Bu yüzden seni buraya çağırdım. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor.
2: Bu biraz altın falan değil, bu çok büyük miktar.
5: Kesinlikle, altın. Bir değişiklik yapmamız gerek.
2: Saatte 2000 dolar, günde 20 bin dolar.
5: Sorun şu ki, ne yaparsan yap, hepsini engelleyemeyeceksin. Bir kısmı
2: hepsini
5: zaten geçecek.
2: Hepsini alamayacağız ama bu saatte birkaç ons demek.
5: Evet, şu anda platoyla çok fazla sorun yaşıyoruz. Bunun sebebi orada donmuş bir maden olması. Toprakta altın olduğunu biliyoruz ama şu anda tesisten geçip donmuş parçalarla birlikte dışarı çıkıyor. Bu sorunu çözmenin bir yolu yok. Bu malzemeyi daha ne kadar işletebileceğimizi bilmiyorum.
2: Belki biraz fazla hızlı gidiyoruz. Andy, belki biraz yavaşlamalıyız. Suyu azaltalım. Turber, sanırım sen oraya gidip izlemeli ve ayarlamayı denemelisin. Dakota ile birlikte. İkiniz birlikte çalışın.
5: Ama bu berbat bir şey. Gerçekten berbat.
2: Yeterince altın kaybediyoruz. Tesiste bazı ayarlamalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum ama bu plato buzu bize bu kadar çok sorun çıkarırken yeni bir plan bulmamız gerekecek. Hedefimiz olan 1023'e ulaşmak için belki bir, belki iki haftamız kaldı sadece.
5: Kesinlikle bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum.
0: Hey Dakota, suyla ilgili nasıl başlayalım?
4: Daha önceki seviyede mi kalalım yoksa daha düşük mü gidelim?
0: Bence önceki seviyede başlayalım. Sonra oradan ayarlarız.
4: Anlaşıldı.
2: Daha önce ne yaptığımıza bakmak istiyorum. Aynı su, aynı besleme. İkisinden birini ya da ikisini birden ayarlayabiliriz. Altın yakalama oranımıza yardımcı olup olmayacağını görmek için 1370 RPM'ye çalıştırdığımız hız buydu. Bence bu çok fazla. Plato topraktan çıkan tüm buz toplarıyla birlikte. Hey Caleb, hala orada mısın?
6: Buradayım.
2: Tamam, 1340'a indir.
6: Anlaşıldı. Tamam, 1340'ta.
2: Daha hızlı. Bana hızlı görünüyor, hızlı görünüyor. 1300 ver. Tekrar indir. 1300.
6: Anlaşıldı. Tamam. Şu anda 1300'desin.
2: Ne düşünüyorsun?
5: Bence iyi görünüyor.
4: Bence su hızı güzel. Ama besleme oranımızı yavaşlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kova başına 45 saniye ile 1 dakika arasında gidiyorduk. Sonra giderek artmaya başladı bu. Anladın mı?
2: Hey Tater, biraz kirli akıyor. Belki birazcık yavaşlat. Evet, dakikada bir kovadan fazla gitmeyelim.
7: Anlaşıldı. Sadece bir kova.
2: Tesisi optimum şekilde çalıştırmak için çok şey gerekiyor. Doğrusu hızını ve besleme oranını bulmak gerekiyor. Bu denge tesisten geçirdiğin madene göre değişebilir. Maalesef donmuş maden parçalarını işletmenin iyi bir yolu olduğunu düşünmüyorum.
0: Görmek istediğim temiz taşlar ama bunu görmek istemiyorum. Bu kocaman bir buz parçası. Yani... Hiçbirimiz maden işletirken bunu görmek istemiyoruz. Bu buz iyi değil. Temiz.
4: Donmuş parçalar geldiğinde böyle oluyor.
0: Evet, biraz var.
4: Evet. Donmuş malzeme olduğu sürece bununla savaşmanın bir yolu yok. Kırmızı çakıl. Basitçe anlatmak gerekirse bir yıkama tesisi üzerinden bol su geçen büyük bir elek sistemi. Büyük malzemeleri eleyip atıyorsun. Geri kalan her şey oluktan aşağı doğru iniyor. Sistem böyle işliyor yani. Tüm paranı ve altınını oradan çıkarıyorsun. Ama bu oldukça hassas bir süreç, çok uğraşmak gerekiyor. Her şey su basıncına ve ne tür maden işlettiğine bağlı. Kesinlikle hassas bir iş. Sürekli ayar yapmak şart.
0: Sezon sonunda maden işletmenin sıkıntılarını biliyoruz ama değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Besleme hızını düşürebilirsin. Madeni Trommel'de biraz daha bekletebilirsin. Çünkü çok fazla toprak soktuğunda her şey direkt itiliyor. Evet. İdeal bir durum değil ama yapabileceğimizin en iyisi bu. Ve hepsinin ötesinde çözülmüş olanı temiz işliyorlar. Bak şuna. Oradaki siyah kısım çok hızlı geçmişti. Yani bulunduğumuz yer burası. İyi çıkarıyorsun. Sadece ayarla. Ben de aşağıda sana yardım ederim, olur mu? Saldırıp devam edeceğiz.
4: Evet.
0: Sen sadece işini iyi yap. Yükleyici operatörünü çağır. Muhtemelen ihtiyacı var.
4: Muhtemelen o işe geçmem gerekiyor.
0: Tamam.
4: Teşekkürler.
0: Görüşürüz.
4: Tamam.
2: Bilmiyorum, bu hızı biraz sevdim. Tamam, dakikada bir kova ve 1300'e çalıştıracağız.
6: Anlaşıldı.
0: Yapmaya çalıştığımız değişikliklerle daha iyi hissediyorum. Daha temiz yıkanıyor gibi görünüyor. Ama hala donmuş maden parçalarımız var. Ve donmuş maden işletirken tesisten altın savrulması konusunda yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizdekiyle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
2: Hadi yavaşlatalım ve güzel bir ritim yakalayalım.
0: Never Hiçbir zaman kolay olmadı. Hep derler ya, kolay olsaydı herkes yapardı diye. Belki onlar bizden daha akıllıdır, bilmiyorum.

0: Soğuk. Kış geliyor dostum. Şu anda tam orada kar yağıyor.
1: Hava soğuyor. Her an kar yağabilir. Yani sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Plato toprağı içinde donmuş parçalar oluşmaya başlıyor.
0: Görebiliyorum. Tesisten buz parçaları geçiriyor.
1: Evet. Zaten uzun bir süreç ve şimdi malzemeyi geçirmek için tesisi yavaşlatmak zorundayız. Ve altın kaybediyoruz. Donmuş olduğu için düzgün yıkanmıyor maalesef.
0: Elimizde ne kaldı? Ne kaldığını düşünelim. Yukarıda, dağda, herhangi bir yerde ne olursa. Alabileceğimiz bir şey var mı? Herhangi bir şey.
1: Geçen sene yukarıdayken eski madencilerin artıklarından inşa ettiğimiz bir yol bölümü vardı. Ama yolu bıraktık ve yola ihtiyacımız vardı. Şu anda orada maden işletmiyoruz. Yani donmamış durumda.
0: Bunun bir kısmını alabilir miyiz?
1: Muhtemelen bir kısmını alıp yıkayabilir ve çakılı tekrar yerine koyabiliriz.
0: Bize ne kadar süre kazandırır?
1: Bir haftadan fazla kazandırmaz ama bu da bir şeydir.
0: 20-30 bin dolarlık altını olabilir. Kim bilir? 50 bin kim bilir?
1: Evet ama sanırım yapacak bir şey yok.
0: Evet.
1: Dün Truber artıkları yıkıyordu. Bu beni düşündürdü. Acaba bizden önce burada madencilik yapanların başına ne gelmişti? Aynı sorunları yaşadılar mı acaba diye düşündüm. Çünkü o artıklardan çıkan çakıl buralarda yol yapmak için kullanılıyor. Ve umarım içinde altın vardır. Çünkü sezonu güçlü bitirmek için tek umudumuz bu olabilir. Bu noktada evet. Her küçük parça yardımcı olur. Donmuş değil. Deneyelim.
0: Yolu kazmak elbette sıra dışı. Oldukça çılgın bir hamle ama akan suyumuz varken maden işletmemiz gerekiyor. Bu bölgenin tamamı zengin ve eski madencilerin artıklarında altın olduğunu biliyoruz. Bu yollarda da altın olduğunu biliyoruz. Hadi alalım. Alabildiğimiz her şeyi alalım. Elimizden geleni yapalım. Biliyorum istediğimiz gibi gitmedi ama yapabileceğimiz tek şey çabamızı kontrol etmek sonucu değil. Umarım biraz daha altın buluruz.
1: Tamamdır.
0: Yapıyor muyuz?
1: Evet, kazalım.
0: Tamam.
1: Güzel plan.
0: Bakarsın altın buluruz ha.

0: Şimdi bu yolu kazdığımıza inanamıyorum.
1: Burada biraz maden var. Alalım, sonra madenciliğe geri dönelim. Sezonu güçlü bitirelim. Önemli olan tek şey bu.
0: Anlaşıldı.
1: Pekala, buraya gelin çocuklar. Kaldırın ve geri çekin.
0: Anlaşıldı Andy. Tamamdır.
1: Sonun yaklaştığını biliyoruz. Uzun süredir buradayız. Şu anda mümkün olduğu kadar altın toplamak önemli. Bu yol bölümü hiç işletilmemişti çünkü. Buranın altında biraz el değmemiş zemin var. Yani altın almak için uğraşacağız. Bu sezon alacağımız son küçük parça işte bu sanırım. Bildiğim kalan tek yer burası. Bu yüzden bu malzemeyi tesise taşıyacağız, yıkayacağız. Gerekeni yapacağız. Daha fazla altın için yapmamız gereken şey bence bu.
0: Bu yıl epey çılgın fikirlerimiz oldu. Ama bu hepsini geride bırakıyor. Yol kazmak, böyle bir şey hiç görmedim ama başka seçeneğimiz yok. Bu yol altınla dolu resmen. Yıllarca biriken altın. Belki biraz bonus bile alırız. Belki kendime yeni bir çift bot alabilirim. Kim bilir?
1: Hey Todd, duyuyor musun? Madeni taşımaya hazırlıyoruz.
2: Tamam Dakota, hadi başlayalım.
0: Andy.
1: Dinliyorum, devam et.
0: Çalıştıramayacaksın.
1: Nedenmiş o?
0: Tüm hidrolik hatlar tamamen donmuş. Bu sabah aşağı inip çalıştırmayı denedik ve bazı hidroliklerin buzla tıkanıp donduğunu fark ettik. Biraz şaşırtıcı oldu. Buzlanma olmuş.
1: Ne yaparsak yapalım umurumda değil. Tesisin çalışmasını istiyorum. Önceliğimiz bu.
0: Anlaşıldı.
2: Dün gece ilk donumuzu yaşadık ve bu kışın geldiği anlamına geliyor. Bu sabah hava 29 derece civarındaydı. Andy yolu kazıyor. Böylece işletebileceğimiz çözülmüş bir maden olacak. Ama şimdi Holy Roller'ın da çözülmesi gerekiyor. Çalıştırabilmemiz için.
1: Hallettin mi?
0: Bunlara ısıtıcı koyacağım. Buradan çalıştırabilirim.
3: Yandaki 4 inçlik borular da muhtemelen donmuştur.
4: Hortumlardaki buzu eritmek için ekip bir brandadan ve endüstriyel bir propan ısıtıcıdan oluşan geçici bir ısıtma odası kurmak zorunda. Ama 4 inçlik borular çözülürken...
3: Bu biraz zaman alacak.
4: Hidrolik oluklarda daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor.
0: Üst kısım donmuş.
3: Tamamen mi donmuş?
0: Evet.
3: Framer'ın kamyonundan pirmizi aldın mı?
0: Hayır. Alabilirim.
5: Su bu hidrolik oluklardan geçiyor. İçlerinde su tutuyorlar ve gece ilk donumuzu yaşadık. Bu yüzden çalıştırmadan önce bunları çözmemiz gerekiyor. Şu anda bunu yapmamın en iyi yolu propan pirmiz. Yani etrafa bakıyorsun, gövdeler ve borular var. Suyun tesis altyapısının içinde birikebileceği bir sürü yer var. Donmuş su için bolca fırsat var. Hava değişken. İlk donumuz her şeyi yavaşlatıyor. Bu da sabah rutinimize ekleniyor. Yani bu ilk don, son geri sayım gibi diyebilirim.
3: Hey Dakota, biraz hortuma ihtiyacımız olacak.
0: Çöpe mi atılacak?
3: Evet.
0: Tamam. Bir yerlerde bir rulo bulurum.
3: Hortumlar çözülmeye başlayınca buzun onları çatlattığını gördüm. Bu da onları kullanılmaz hale getiriyor. Yani şimdi tesisi çalıştırmadan önce bunları değiştirmemiz gerekiyor. Bu muhtemelen bizi 1,5-2 saat geriye atacak. Bu sabah hazırlıklı değildik. Artık kış geliyor ve soğuk havayla gerçek mücadele başlıyor. Muhtemelen şu andan itibaren bunu her sabah bekleyebiliriz. Hala içinde buz var. Bu daha az çalışma süresi demek, daha az altın demek. Sadece mücadele edip elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Hepsi bu. Kızmamak gerek. Daha iyisini yapmamız gerekiyor.
2: Hey, tesis burada donmuş durumda. Ne kadar süreceğini bilmiyorum.
0: Altın madenciliği kolay değil dostum. Kış oldukça acımasız. Ama başka ne yapabiliriz ki? Bunu yapmak zorundayız. Bilirsiniz, buna ihtiyacımız var.
3: Soğuk Noma, hoş geldin.
6: Bundan daha iyisi olmaz.
3: İyi bir zaman. Nom'da yaptığımız şey bu. Bir şeyleri çözüyoruz.
2: Tesise yeni maden geliyor. Nasıl gidiyor çocuklar?
3: Geliyor. Üzerinde çalışıyoruz.
2: Bu çocukların ellerinden geleni yaptığını biliyorum ama gerçekten zamanımız tükeniyor. Yolda yeni maden var ve bu tesisi hemen çalıştırmamız gerekiyor.
7: Bu hortum birkaç yıldır burada ve tamamen aşınmış. Kendi içine çökmüş durumda. Yeni hortumumuz var. Bu tarafı değiştirmemiz gerekecek. Umarım öğleden sonra çalışır hale gelir. Bundan sonra muhtemelen daha fazla çözülme olmayacak. Şu andan itibaren muhtemelen soğuk olacak. Yani çok daha fazla iş ve çok daha sıkıcı olacak ama devam etmemiz gerekecek.
3: Hepsini kapladık. Hiç fazlalık yok. Isıtıcıyı bir dakika o hortumun ucuna doğru tut, tamam mı? Çok fazla ısıtma. Tamam, bu hortumları mahvedemeyiz. Elimizde başka yok.
2: Kıştan nefret ediyorum.
3: Çalıştırdığımızda her soğulan noktayı kontrol ediyoruz. Sprey çubuğu, hunideki su ve hidrolikleri. Akışa bakıyoruz. Hidroliklerde buz parçası sıkışmaması için sürekli kontrol ediyoruz. Suyu karşı uçlardan geçirip bir süre çalıştıracağız. Bir de olukları suyla çözüyoruz. Bu önemli. Akıyor. Hiçbirinde buz hissetmiyorum. Bu ikisi akmıyor. Tamamen açık mı?
7: Hayır ama orada akış olması lazım.
3: Akmaya başlıyorlar.
7: Yavaş git, oradan çıksın. Yavaş git, oradan çıksın. Oradan çıksın.
3: İyiler, iyiler.
7: O ucu biraz sulamalıyız ki çözülsün.
3: Evet, katılıyorum. Şu ana kadar her şey iyi görünüyor. Tüm hidrolik oluklarından su akıyor. Şu an sadece çalıştırıp buz parçalarının çıkmasını bekliyoruz. Soğuk su eninde sonunda çözecek. Sterling, kepçeni ısıttın mı?
5: Evet, hazırız. Bir yığın maden var. Jenny ısındı.
3: Peki ne düşünüyorsun? 10 dakika mı?
7: Muhtemelen.
5: Yukarıdaki sprey çubuklarını kontrol etmeli miyiz? Trommel içini, dağıtım kutusunu, ne bileyim, ya da başka bir şey.
3: O şeyler boşaltılmış olmalı.
5: Evet.
3: Gece açık bıraktın değil mi?
5: Evet.
3: Evet, hepsi boş olmalı.
5: Tamam.
3: Çalıştıracağız. Suyun gerektiği yere akıp akmadığına bakacağız. Sonra da işe koyulacağız.
7: Trommel'den uzak durun. Trommel'i boşaltın.

0: Hazır mısınız?
1: Evet, şimdiye kadar her şey iyi görünüyor.
0: Hadi başlayalım. İşte yoldan gelen maden. Umarım harikadır. İyi olmasına ihtiyacım var. Nasıl gidiyor Sterling?
2: İyi. Belki de yolun bu kısmı tüm altını barındırıyor olabilir.
0: Gerçekten oldukça iyi bir maden. Ama kesinlikle son umudumuz. Alabileceğimiz her onsu almaya çalışalım. Yol işletebileceğimizi hiç düşünmemiştim ama yapabileceğimiz her şeyi yapmamız gerekiyor. İdeal değil ama bu noktada alabileceğimizi alacağız. Temizleme odasına götürüp ne çıktığına bakalım.

Aa, evet. Hortumdan buzlu içecek. Mükemmel. Hadi bakalım bebeğim. Soğuk bir sabah. Yılın bu zamanı böyle. Görebileceğiniz gibi düz yatıyor. Bükemiyorum. Tamamen donmuş. Şu güzel bina altın odasının arkası. O pompa şu havuzu dolduruyor. Pompayı suya sokabilmek için yeterince derin doldurmamız gerekiyor. Buradaki bu pompa altın odasını besliyor. Su olmadan jigi çalıştıramam. Jig olmadan elekten geçiremem. O olmadan altın masasını çalıştıramam. Pompayı çamura atamam çünkü altın odasına girecek. Yani şu anda asılı durumda. Aslında gerçekten asılı değil çünkü su çok az. Neredeyse öğlen oldu. Hala çalıştıramıyorum. Güneş bize burada yardımcı olacak. Güneş bu koyu mavi hortuma vurduğunda yeterince ısı alıp buzu eritmesi lazım. O zaman çalıştırırım. Sadece doğanın bana yardım edip bunu çözmesini bekliyorum. Şu anda Palm Springs'te olmak vardı ama buradayım. Tanrım, Palm Springs'i özledim. Hadi bakalım bebeğim, hadi.

0: Andy yolda deliler gibi toprağı kazıyor.
1: Artık yolda çalışıyoruz.
0: Evet, bu konuda güvenebilirsin.
1: Bana göre asıl mesele bu. Sadece burada olmak. Sonuçta çılgın bir maceradayız. Gidişata uymamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız da tam olarak bu. Eğer bu yoldan ve kazıyabileceğimiz başka her şeyden biraz daha maden alabilirsek, belki buradan zarar etmeden çıkabiliriz. Yani belki bir gün bunu tekrar yapabiliriz. Tabii bunu zaman gösterecek.

0: Neden Leonard Skinner çalışmıyoruz? Tamam, hadi tüm şeyi çekelim çocuklar. Biliyorum, alt yarısında en az 10 ya da 20 ons var.
1: Caleb, ikramiyen orada kardeşim.
2: Evet, ikramiyen burada olabilir.
0: Hey Turber, tüm adamları getir, her şeyi getir. Tam bir çekim yapacağız.
3: Evet, bu olmayacak. Şu anda temizleme odamız yok. Üzerinde çalışıyorum. Bütün sabah aynı sorunla uğraştım. İşte görüyorsunuz, her yer buz tutmuş. Ve tepedeki güneşten pek bir yardım gördüğüm de söylenemez. Yani en iyisi her şeyi buradan dışarı çıkarmak. Çünkü pek bir işe yaramayan güneşi bekleyecek vaktim yok.
4: Sorun değil. Çıkarırım, açarım, hava veririm, geri takarım.
3: Jack, o pompayı çalıştırmaya hazır eminim. Çocuklar tam şu anda matları çekiyor ve altın odasında altını işlemek için suyumuz yok. Şu anda gerçekten sinirliyim.
4: Hazır mısın? Hey Turp! Biraz bile olursa hemen çözülür.
3: Evet. Tüm sabah bununla uğraştım.
4: Temizleyemiyoruz. Temizleyemezsek madeni işletemeyiz. Neden madeni işletelim ki? Böyle bir çelişkinin içerisindeyiz. Tamam, hazır.
3: Çalıştır.
4: Tamam.

0: Birisi şu anda beni bıçaklasın. Bom, her şey biter. Umurumda değil.
1: Nasıl görünüyor? Fena değil, değil mi?
2: Birkaç pul yakaladık.
3: Ne oluyor Türk? Ne oldu?
0: Buz.
4: Bu kadar. Daha yükseğe çıkmıyor.
3: İçinde ne kadar buz var?
0: Tamamen katı. Buradan kıyının hemen ötesine kadar.
3: Bir şey çıkıyor mu?
0: Deniyoruz.
3: Aslında bir buzlu içeceği tepeden tepeye itiyoruz. Yıl sonunda işte böyle oluyor. Şu andan itibaren doğayla savaşacağız. Her zaman bir mücadele. Biz, buz ve suya karşı. İşte geliyor. İşte geliyor. Bir süre çalışsın, evet. İşte bu turp çıkıyor. Hadi gel bağlayalım ve sana biraz su verelim. Şu ucundan tut. Turper tüm buzu kırdı. Sonunda gevşedi. Artık çocuklar temizliğe başlayabilir. Bazı hortumlarda biraz geride kaldık. Şunu hatırlamamız gerekiyor. Buradan ayrılma vaktimiz yaklaşıyor. Yani acele edip alabileceğimizi almamız gerekiyor.

0: Jim, biliyor musun bu maden gerçekten baş belası.
1: Öğreniyoruz. Farklı bir bölgedeyiz.
0: Evet.
1: Ne kadar baş belası olduğunu anladık.
0: Evet. Peki yolu kazmak hakkında ne düşünüyorsun?
1: Biliyorsun, bir şeyler işletmemiz gerekiyor.
0: Biliyor musun? Bir keresinde Törp, Fairbanks yakınlarındaydım. Maden işletmeye çalışıyordum. Hükümet gelip sahadan malzeme almıştı. Yola gidip orayı bir otoyol gibi işletmişler. Malzemenin bir kısmını oradan geçirmişler.
1: Tanrım.
0: Sonra geri koymuşlar.
1: Altın nerede bulursan orada.
0: Evet öyle. Nokta. Altını buldular.
1: Tuvalete bakmıyorum. Bir sınırım var.
0: Tadı takdir ediyorum. Çaresiz. Çaresiz bu adamların eve altın götürmesini istiyor.
1: Tabii.
0: Risk almaya hazır.
1: Evet. Todd budur işte.
0: Evet.
1: Her şeyi ve her yolu dener.
0: Todd şu anda yolu kazmaya çalışıyor. Bu biraz saçma görünüyor ama devam ettiği için gurur duyuyorum. Çoğu insanın vazgeçeceği yerde o devam ediyor ve sonuçta kazançlı çıkacak. O kazıyorsa ben de temizlemeye hazırım.
1: Evet.
0: Bu kadar.
2: Ekibin Todd'un yeni sezon hedefi olan 1023 onsa ulaşmak için hala 136 ons altına ihtiyacı var. Kış onları durdurmadan önce en az 1000 onsa ulaşamazlarsa Todd zararla eve dönecek.
3: Tamam çocuklar, kış geldi. Her şey donuyor.
0: Evet maalesef.
3: Ne kadar zamanımız kaldığını bilmiyoruz. Belki bir iki hafta. Bilmiyorum.
4: Geçen sabah hortumlar dondu. Birkaç hortumu değiştirmek zorunda kaldık. Biraz zaman aldı. Kış işte.
3: İleriye dönük bir planımız var. Bunu düşünün, odaklanın.
4: Evet.
3: O şeyle ne kadar uğraştınız?
1: Bir gün. Ama sonra gelip her şeyi düzelttiğin için minnettarız.
3: Tıpkı gelip kavanozun kapağını gevşeten ve zaten sıkı bile değilmiş diyen adam gibi olan buydu işte.
1: Evet, evet.
3: En azından çalıştırdık. Buz parçaları alıyorduk, yola geçmek zorunda kaldık ama hey, hala yıkıyoruz ha?
1: Evet.
3: Ve bu yolların bazıları eski toprak. İçlerinde iyi altın var.
5: Yolların artıklarla inşa edildiğini hep biliyorduk. Ve bir gün onları işleteceğimizi de. O gün beklediğimizden biraz daha erken geldi maalesef.
3: Aynen öyle. Yeniden inşa ettiğimizde umarım o tür malzemeyi geri koymayız. Değil mi Turber?
1: Kesinlikle.
3: Çoğunu zaten işlettik. Şimdi duruma bakalım.
0: Makanın şu kadarını rahatlıkla söyleyebilirim. Fena değil. Say bakalım Törp.
1: 10, 15, 22, 32, 48, 52, 60, 74, 77, 78.2.
3: İşte bu.
6: Evet, evet, pekala.
3: Eski madencilere teşekkürler. Bu
6: evet.
3: Harika.
6: Sarı tuğla yolu, işte bu.
3: Evet.
0: Hatta parçalar bile var.
3: Evet. Hey, şu parçanın üzerinde lastik izi var.
0: İşte bak.
3: Evet. Bine yaklaştığımızı biliyorum.
1: 964.9.
3: Tamam.
1: Yakın. Gerçekten yakın.
2: Hoffman'lar bu sezon 964.9 ons altın topladı. Ama ilk kar yağışı onları tamamen durduruncaya kadar 72 saatten az zamanları olabilir.
3: Sadece birkaç günümüz kaldı. Yolun çoğunu işletiyoruz. Sanırım neredeyse bitti. Başka nereden maden bulacağımızı bilmiyorum ama erken döneceğimizi düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Bu noktaya bile geldiğimiz için minnettarım. İşte buradayız. Mücadele ederek ilerliyoruz.
0: Evet.
3: Herkes bununla gurur duymalı. Çocuklar, bu bir zafer. Tamam mı? Tamam millet. Hadi işe geri dönelim.

0: her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Sonra görüşürüz Miş. Seviyorum seni. Tamam, bugün güzel olacak. Motor sporlarından ilham alan tatlı bir araba şovu olan Race Retro'ya gidiyorum şimdi. Ama daha da önemlisi müzayede var ve bu da bana piyasayı takip etmek için bir fırsat veriyor. Dürüst olayım, satın alma modunda değilim. Zaten restore ettiğim bir klasiğim var. Gidip bir arabaya 130 bin harcayamayacağım yani. Aile mücevherlerim yerinde dursun. Bayan B'nin onları boğazıma kadar tekmelemesini istemem. Haksız mıyım? Ama bu araba piyasasını görmek için bir fırsat ve ben bugünümü bir ödül gibi göreceğim. Hafta sonlarımı böyle geçirerek keyif alıyorum. Cidden bayılıyorum. Ben Mike Bro ve 27 yıldır televizyonda araba alıp satıyorum. Uzat elini.
1: Bay canına.
0: Eşim Michelle, o da pazarlığı sever.
2: Ben arka plandayım, hakiki bir al satçıyım. 400 sterline sana brownie yaparım.
0: Yakın zamanda 60 yaşıma bastım.
3: Satış uzmanı Bay Willer Diller alçı.
0: Sakin bir hayata geçmeyi dört gözle bekliyorum. Çim bowling sahasında oturup emeğimin meyvelerini yemek beni mutlu ederdi yani. Ama Bayan B'nin başka planları var.
2: Tohumu ben ekerim, müthiş fikir onun olur.
0: Birikmiş paramızı sıfırdan bir araba galerisine harcamam için beni ikna etti. 7 haneli yatırımdan bahsediyoruz. Başarı taş gibi bir ekibe bağlı. Evet, tamam, hadi bakalım sağlığa. Süper satışçı Darren.
4: Ambalajı sat, malı değil.
0: Harika usta Steve.
5: Boşver.
0: İş ortağımız James.
6: Torunun olacak yaşta görünmüyorsun.
0: Saha yöneticisi Nico.
7: Hep koşturuyorum. Her şey yaparım.
0: Ve kızımız Chloe. Bu işi çok seviyorsun.
8: Kaçınılmazdı.
0: Bu ilk rodeom değil ama hiç bu kadar riskli olmamıştı.
2: Daha büyük bir yere taşınıp genişliyoruz.
0: Şu anda kusacak gibiyim sanki.
6: Showroom dolu. Bankete park ediyoruz.
0: Şu an resmen böbrek hasadındayız. İşin perde arkası bu. Daha büyük olmalı, daha iyi olmalı. Artık geri dönüş olmaması beni ürkütüyor. Anlaştık mı?
9: Evet, anlaştık.
0: Bir an acayip gerildim. Bu bir kumar. Çok ama çok korkutucu. Warwickshire'deki Stanley Park'a gidiyorum. Bu etkinlik iyi ilgi görürse büyüyen işimizi tanıtmak için araba şovumu yapmaya ikna olabilirim. Buraya gelmeyi hep sevmişimdir. Baksanıza, şimdiden tıka basa dolu. Güzel yani. Evet, millet rally tarzı ceketleriyle gelmiş. Şimdiden heyecanlandım. Vay, işte sevdiğim şey bu. Ne kadar kalabalık, görüyor musun? Bak, birkaç yıl önce çok sakindi ama şimdi cıvıl cıvıl. Burası otopazarı. Burada restorasyon için aklına gelebilecek her şey var. Jant kapakları, hatta şöyle tatlı bir GB arması bile. Harika, şuna bak, bir far adı söyle. Kesin vardır. Çok iyi. Ah, bunu sevdim. Şu kurbağaya bak. Dünyanın en terbiyesiz kurbağası. İyi ama, değil mi? Etiketi çevirince gördüm. 1058 sterlin. Zıplayan kurbağa satmalıyız.
10: Sizinle konuşmam mümkün
0: mü? Tabii.
10: Bilgi vermek isterim. Fransa'da 24 saat yarışları organize ediyoruz.
0: Ben yaşlı bir adamım.
10: Hayır.
0: Ve gece 9'dan sonra uyanık kalamıyorum. Uyuyakalıyorum yani böyle. Klasik bir motokaravanda yapabilir miyim yatağa uzanabilmek
10: Tabii
0: için?
10: Tabii ki.
0: Tamam. Gidip biraz araba bulalım. Evet, buradayız. Burası Race Retro'nun kalbi. Müzayede. Bayılıyorum. Şu an Mustang'i satmak üzereler. Bak, 40 bin sterline.
3: Biraz düşünme süresi verdik onlara.
0: İnsanlara şans vermek için teklifi biraz geciktiriyor. Çünkü harcadıkları para
3: o
0: az değil.
3: O zaman sizlerin de son şansı. 40 bin. Evet, yeni müzayede başlıyor.
0: Şuna bak. McLaren Senna.
11: Alex, peki bu?
0: Tahmini fiyat.
3: 50 bin dediler.
0: 800 bin ila 1 milyon arası. Bugün birileri buna 1 milyon sterlin bayılabilir yani.
3: Online'da 24 binde siz öndesiniz.
0: Ne yaparsan yap, burnunu kaşıma. Kimseye
3: salonda
0: el sallama.
3: Türkiye'de buçukla devam ediyoruz.
0: Bu çok ama çok heyecanlı. Son 10 yılda bugün burada gördüklerim kadar beni cesaretlendiren bir şey olmamıştı gerçekten. Piyasaya güven olduğunu gösteriyor. İnsanlar yeniden para harcıyor.
3: 28.500. Sizin arabanız 28.500.
0: Az önce bir araba gördüm. İçimde hafif bir kıpırtı oldu. Tam burada. O balina kuyruğu spoileriyle geniş gövdeli Porsche 911 Turbo. Yani çok iyi araba ama uzak durmam lazım. Kesin 100 binin her kuruşunu eder bu. Havalı değil mi? Tamam. Ayartılmadan bir adım geri çekilme zamanı. Böyle etkinliklerin güzelliği de şu: görecek ve yapacak şeyler ve yiyecek şeyler o kadar çok ki. Bir araba şovu yapacaksan bunun gibi olmalı. Aşırı heyecanlıyım. Ralli etabı gibisi yok. Ralli arabası neredeyse orada mutlaka bir burger arabası ve köpükte bardakta çay vardır. Gördüğünüz gibi saman balyalarıyla küçük tatlı bir ralli etabı yapmışlar. Burada şahane tarihli ralli arabalarından karma bir seçki var. Mesela Volkswagen Beetle, şuna bak. Bir de Hillman Imp. Ah, kim sevmez Imp'i değil mi? Güzel. Burada olmak resmen ayrıcalık yani. Kalabalığa bakar mısınız? Dünya Rally Şampiyonası'nda iki virajda göreceğimden daha fazla insan var. Hatta daha da fazla. Bunu görmek inanılmaz iyi hissettiriyor. Gerçekten müthiş. Üstüne ne kadar düşünürsem o kadar ikna oluyorum. Bunun gibi kendi etkinliğimizi düzenlemek iş için müthiş bir görünürlük sağlayabilir. Tek sorunsa nereden başlayacağım hakkında zerre fikrim yok. Bahar havası gelmişken galeride bir araba şovu organize etmeyi araştırırken James de yılın ilk üstü açık arabası için bir risk alıp şansını denedi.
6: BMW 2 serisi kabrio. Sadece iki gündür ilanda. Birkaç hanımefendi aradı ve gelip görmek istiyorlar.
1: Bunları çok seviyorum.
6: Tamam, işte buradalar. Heyecanlanıyorum. Güneş açınca üstü açık satmayı hep severim. Güzel bir his.
1: Gerçekten çok güzel.
5: Üzerinde çizik falan yoktu ya.
1: Ve tabii tavanı iniyor. Arkada iki tane bardaklık bile var.
6: Nasılsınız bakalım?
1: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Tia ve... Bence...
1: Evet, merhaba, memnun oldum.
6: Nasılsınız?
1: Merhaba James.
5: Memnun oldum, evet, iyiyim.
6: Yani güzel bir BMW'ye bakmaya geldiniz,
5: evet,
6: öyle mi?
5: Evet.
6: Daha 24 saattir ilanda.
1: Vay canına.
5: En az 6 aydır bakıyorum.
6: 6 ay mı?
1: Evet. Evet.
6: Tam zamanında yetiştiniz.
5: Torunuma dedim ki hadi gidip bakacağım.
6: Torun mu?
1: Evet, bu
6: torunun
1: benim Nina.
6: Torunun olacak yaşta görünmüyoruz.
5: Aman evet.
6: Bir de güneşi de beraberinizde getirdiniz.
5: Sanırım bu araba benim olacak.
6: Şöyle yapalım. En iyisi sizi arabaya oturtalım. Ben
1: tamam,
6: de tavanı sizin için açayım.
5: Doğru yerdeyim değil mi?
6: Kesinlikle.
1: Bugün güneş parlıyor.
6: Daha iyi zamanlama olamazdı. Tamam. Otomatik. iDrive sistemi burada.
5: Evet.
6: O zaman arabayı çalıştıralım. Ve sihir şu düğmede.
5: Evet.
6: Niye çalışmıyor bu? Kapı açık diye mi? Bagajı kapamak işe yarıyor. İşte şimdi.
1: Vay canına. Bu resmen ultra havalı.
5: Hiç böyle bir şeyim olmamıştı.
6: Hiç mi?
5: Hiç.
6: Vay be.
1: Bu araba sana yakışıyor. Çok iyi duruyor.
6: Bir de şuraya gelip oturmanız lazım.
1: Ne heyecanlı.
5: Aman tanrım.
1: Vay canına, bu çok tatlı. Harika.
5: Güzelmiş.
1: Bu arabada kendimizi ne kadar aşık hissediyoruz. Değil
5: mi? Teşekkür ederim.
1: Harika bir duygu bence. Evet.
6: Güneş gözlüğünüzü de getirmişsiniz.
1: Evet. Güneş gözlüklerini çok sever. Hadi evet. Kararını verdin mi?
5: Gidip bir konuşsak mı? Bana küçük bir ödül gibi. Güzel bir indirim falan, öyle bir şey.
1: Hazırlanmaya başladık.
6: Demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu arabayı hazırlamak için önce emek, çile, ter, kan, gözyaşı. Şimdi de beni tekmelemek istiyor. Bu hafta yani, çocukları besleyemeyeceğim. Şimdi... Şöyle yapalım. Ofise geçelim. Orada
5: geçelim
6: oturalım.
5: Geçelim mi? Tamam. Yeah. Aa peki.
1: Aa, ne hoş.
5: Teşekkür ederim. Ne tatlısın böyle. Aa, çok mutluyum.
6: Harika.
5: Aa, bunu bulduğuma çok sevindim. 6 aydır araba arıyorum.
1: Çok seyahat ediyoruz.
5: Biliyorum.
1: 2 dakikalığına geldik ve iş bitti bile. Evet.
6: Buralarda iş böyle yürür ama tavan açılmayınca var ya resmen ödüm patladı. Hayır diye düşünüyordum. Ama açıldı. Onlar mutlu. Suratlarındaki kocaman gülümsemeye ben de mutluyum. Çünkü şimdi gidip daha da fazla stoklayabilirim.
0: Ve bu başarıdan sonra ayrısından devam diyorum. Bahar tam anlamıyla geldi ve rekor sürede bir kabriyo satınca James daha fazlasını aramaya koyuldu. Yakından bakmayı hak eden bir tane buldu galiba. Harika.
6: İşte burada eski yıkık dökükleri toparlama üstadı. Seni dışarı çıkarıp özel bir kişiden nasıl araba aldığımızı, nasıl pazarlık yapıp iyi bir anlaşma kopardığımızı evet. öğreteceğim.
0: Bol şans çocuklar, beni yarı yolda bırakmayacağınızı biliyorum.
6: Arabada ilk bakacağımız şey bize neyin para yazdıracağı.
8: Kaportadaki hasarlar.
6: Evet.
8: Lastikler. Evet.
0: Çocukların kapmayı umduğu araba ilk sahibinden bir 4 serisi kabrio.
6: Çok güzel metalik mavi değil mi Nico? Hmm,
8: çok güzel.
6: Merhaba.
9: Merhaba.
6: Siz su olmalısınız.
9: Evet,
6: nasılsınız?
9: Benim.
6: Ben James. Memnun oldum.
9: Nasılsınız? Memnun oldum.
8: Merhaba, memnun oldum.
9: Merhaba Nico.
6: Görmemize izin verdiğiniz için sağ olun.
9: Aa, bu araba benim için tam bir keyifti. Onu çok seviyorum, çok güzel. Hep yüzümü güldürür. Sıfırda aldığımda yani hep benimdi.
6: Peki niye satıyorsunuz?
9: Evet, çünkü bir köpeğim var, torunlarım var.
6: Ha, anladım.
9: Pek pratik değil, burada durup tozlanıyor.
6: Gitme zamanı.
9: Evet.
6: Yeni bir yuva.
9: Zamanı geldi. Başkası keyfini sürsün.
6: Nico, senden şunu istiyorum.
8: Hı-hı.
6: Arabayla dolaş. Ve gördüğün her şeyi bana söyle.
8: Tamam.
6: Tamam mı? Acele etme. Şimdiden birkaç şey fark ettim. Bakalım yakalayabilecek misin? Bu arada Nico'nun pişmesi için harika. Deneyim kazanacak, gözü alışacak, bilgi toplayacak.
8: Şurada bir sürtme var. Boya gerekecek.
6: Ben arka tampondaki bir sürtmeyi, tamponun yanındaki arka çamurlukta da bir sürtmeyi gördüm. Kafamda şimdiden 700 sterlinlik boya masrafı yazdı ama hala şöyle adam gibi dolaşıp bakmadım. Nico neler buldu, onu görmek istiyorum. Evet, ne diyorsun?
8: Yaşına göre iyi durumda. Ufak tefek izler
6: neler
8: ve
6: gördün?
8: Sürtmeler var.
6: Tek tek göster bana.
8: Tamam, şurada bir sürtme var. Şu marş bir yerde de bir sürtme var.
6: Tırnağınla hissedebiliyor musun?
8: Evet, hissediliyor. Boya gerekecek.
6: Tamam. Hadi içeriye bakalım o zaman. Çok güzel duruyor. Açıkçası içine oturulmamış gibi.
8: Öyle duruyor.
6: Harika. Donanımı da çok iyi.
8: Hı-hı.
6: Tamam, çalıştıralım. Evet, tavanı açalım mı? Olmuyor. Açma kapama geçici olarak mümkün değil. Tamam. Houston, bir problem var.
0: James'in tavanlarla derdi ne böyle? En azından bu sefer bagajı kapatmış, neyse.
9: James, tavanla ilgili bir sorun mu var?
6: Var.
9: Çok sinir bozucu.
6: Bence motor pert olmuş. Yazık. Resmen yıkıldım.
8: Ne düşünüyorsun peki?
6: Araba çok güzel, biliyorsun. Tamam, karar verdim. Bunu doğru fiyata alabilirsek tavanı yaptırmaya değer.
8: Öyle mi?
6: Çünkü bu kilometrede, bu donanımda, bu kondisyonda böyle bir arabayı tekrar bulmak bayağı zor olacak. İlk
8: evet.
6: sahibi. Anlaşmaya açık mı görelim? Yani araba çok güzel.
9: Biliyorum. Peki anlaşabilecek miyiz?
6: Bir rakam söyleyeceğim. Anlaşamazsak kalkıp gitmem gerekecek çünkü tavanın masrafı muhtemelen 1500 ila 2000 sterlin arası. Çok para.
9: Tamam.
6: 5000 diyorum. Çünkü bu donanımda, bu kondisyonda böyle tekrar bulmak bayağı zor olacak. Anlaşma görelim. Yani araba çok...
9: Biliyorum. Peki anlaşabilecek?
6: Rakam söylesek kalkıp gitmem gerekecek. Tavanın bu muhtemelen 500 ila 2000 lirası. Çok
9: tamam.
6: Para. 5000 diyorum.

0: gibi sever.
1: Öyle bir fiyata aldım ki tavanı yaptırabilecek bütçem kaldı. Basit bir iş olabilir, olmayabilirdi ama bütçe var. Yaptırırız. Bence bugün müthiş bir iş çıkardık.
2: Hayatta her şey tamir edilir. Kesin çözeriz. Bakalım kâra çevirebilecek miyiz?
3: İşte oyunun adı bu, Nico. James'in Nico'yu stok bulma konusunda yetiştirmesinin iyi bir nedeni var. Çünkü haftalarca yeni bir yer aradıktan sonra yeni bir mekan tuttuk. Biz öyle oyalanmayız. Michel dolaşıp durdu, mülk baktı, harika iş çıkardı. James de beni alan konusunda sıkıştırıyordu. Başardık, doğru binayı bulmak için arayıp duruyorduk zaten. Meğer her zaman burnumuzun dibindeymiş. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam çünkü hemen yan tarafta. Duvarı delip yan tarafa geçebileceğiz ve artık Warwickshire'ın epey büyük bir parçası da bizim oldu. Üstelik artık dışarıda iki büyük araç alanımız var. Çok havalı değil mi? James'e büyüme konusunda ciddi olduğumu söylemiştim zaten.
1: Mike beni hep şaşırtıyor. Her hafta, her gün. Hep yeni bir şey çıkıyor, hep farklı bir açı. Ben de tanım, bunu hiç düşünmemiştim diyorum. Baskı çok olacak. Baskı iki katına çıkacak. Belki 10 katına ama bu fikre acayip varım. Çok çok heyecanlıyım.
3: Bu haberi harika ekibimize havalı bir şekilde açıklamak istiyoruz. O yüzden şimdilik aramızda kalsın. Evet, bizim oldu. İşimizin boyutu neredeyse ikiye katlanmak üzereyken ciddi bir PR yapmam lazım ve bizi haritaya koymak için en iyi bir araba şovu. Herhalde kafayı yedim. Motor sevgimle ilgili sevdiğim her şeyi kapsayan bir şov yapmayı hedefliyoruz. Süper arabalar, spor arabalar, klasik arabalar, orada araç satışı olacak. En önemlisi One Otomotiv ekibinin tamamını buraya getireceğiz ve ikinci el araçlar için bir alan kuracağız. İnsanlar gelip arabalarını alıp satma konusunda tavsiye alabilecek, satılık araçları görebilecek. Bu harika bir etkinlik olacak. O yüzden hadi Michel, gitmemiz lazım. Evden hiç çıkmaz. Bugün ben ve Michel etkinliği düzenleyeceğimiz lokasyonu kontrol etmek için Oxfordshire'deki Bicester'a gidiyoruz. Neyse ki bu işlerde uzman birini nasıl yapıldığını göstermesi için yanımıza aldım. Yani benim yerime yapacak birini.
4: Bugün Mike ve Michel'le ilk kez sahadayız. Onların ilk araba gösterisini hazırlayacağız. Heyecanlı ama Mike işin büyük kısmını bana bırakmış. Yani Mike ve Michel yaptıklarımızı beğenecek mi göreceğiz. İşte merhaba,
3: merhaba
4: Mike.
3: Dostum.
5: Merhaba Mike.
4: Merhaba Michel.
5: Ne haber?
4: Nasılsın?
5: Seni görmek
3: nasılsın,
5: ne güzel.
3: Nasılsın dostum,
5: seni
3: iyi misin? Güzel. Sen de iyisin değil mi?
4: Daha önce alanı görmüştük farkındayım ama siz görmediniz.
3: Planları
4: ve benzer şeyleri. Bir sürü yazışma, konuşma falan yaptık. Şimdi de birlikte gezip üzerinden geçme fırsatı olacak. Bu da sizin kopyanız. Bazı şeyler henüz netleşmedi yalnız.
3: Çok heyecanlandım çünkü artık oluyor değil mi? İşte burada, elimde. Epey alanımız var değil mi? Tüm şu kısmı da dahil herhalde. Öyle değil mi? Şurası yani.
4: Yeşil alanın tamamı.
3: Yani buradan dışarı yürüdüğümüzde arabalar burada oraya buraya serpiştirilmiş olacak. Öyle değil mi? Sonra da böyle sahne alanına ve araba şovunun olduğu bölgeye
4: arabalar sağ tarafta.
3: Gidiyoruz.
4: Şu büyük bölümde yani de One Otomotiv araç olacak, satış alanını mi kuracak Mike. Ama etkinliğin asıl odağı şu dışarıdaki sahne.
3: Evet.
5: Oh.
3: Yani burada şu tarafa doğru bakacak herhalde. Çok güzel. Bence müthiş olacak. İnsanları bir araya getirmek için fırsat sadece arabalarla değil, aileler de gelip arabaların keyfini çıkaracak. Bu etkinlikleri düzenlemede harikasın. Burada ürünlerimiz de olacak. Başarısız olması imkansız. Shelby de onayladı. Bizim için önemli çünkü adımız kapının üzerinde olacak ama bir diğer çok önemli şey de bunu işimiz için bir pazarlama aracına çevirebiliriz. Sattığımız bütün araçların büyük bir sergisini kurabiliriz. Arabalarımızı buraya getirmek ciddi bir lojistik gerektirecek.
4: Beğenmelerine sevindim ama bu 4 hafta pazarlama açısından nefes nefese geçmeli. İnsanların etkinlikten haber olması şart. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemem.
3: Düşler tarlasındaki Kevin Costner gibi hissediyorum kendimi. Kevin Costner.

0: Hani sen yaparsan gelirler gibi. Biz de yapıyoruz ama bakalım gelecekler mi? Benim gerildiğim kısım bu. James ve Nico tavanı bozuk bir kabriyoya 5000 bayılalı bir haftadan fazla oldu. James'e düzelmeden görmeyeceğim demiştim ve anlaşılan sonunda halletmişler. Gidip bakacağız artık.
1: Boyce bu arabayı daha görmedi ama ona göstermeyi iple çekiyorum. Çünkü kusursuz oldu. Gerçekten öyle. Galeri önüne yanaşıp bu güzel 4 serisini ona sunacağım için heyecanlıyım. Buna gerçekten çok sevinecek. Umarım. Kim sevinmez ki? Şunun güzelliğine bakın. İşte burada.
0: İşte bu bebek.
1: Evet, bu iyi işaret. Yüzü gülüyor. Ne haber boys?
0: Cidden inanılmaz. Şuna bak, şuna bak. Evet, harika. Anlat bakalım.
1: Sıfırdan beri tek sahibi evet. Var. 72 bin kilometrede.
0: Mükemmel.
1: Tam servis geçmiş.
0: Ama bozuk değil miydi? Tavan evet. Bozuktu.
1: Bozuk tavanlı aldım.
0: Şunlardan bozuk tavanlı alırsan tecrübeyle söylüyorum. BMW'ye götürsen sadece arıza tespiti için cihaza bağlamaya bile evet. Muhtemelen 1000 evet. isterler. O yüzden lütfen söyle. Tavan yapıldı mı?
1: Tavan güzel.
0: Şu an açık. Peki kar marjımızı ne kadar yedi? Tavan işi yani kaça patladı?
1: 200 sterlin. Bu elini uzat mıydı?
0: Aynen elini uzattı.
1: 200 sterlin.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Aynen
0: 200
1: öyle.
0: Mi?
1: 200 sterlin.
0: Neden? Neydi sorun?
1: Birkaç anahtarı sıkıştığı yerden kurtarmaktı.
0: Tamam, o zaman artık tavan servisi yapılmış diye güvenle satabiliriz bunu.
1: Kesinlikle.
0: İşte çalışıyor, ne kadar temiz baksana. İçerisi resmen sıfır gibi dostum. Bu arabayı güvenle satarız. Ve artık bu bir kupe. Etiketle ve fiyatını koy lütfen. Hadi satalım.
1: Sat
0: gitsin. Güzel. Ticaretin en güzel yanı şu, her işin bir adamı ya da kadını var tabii ki. Ana bayiye gitmeden önce her zaman araştırmaya değer. Arabanı tamir edip tekrar yola döndüren, böyle pırıl pırıl yapan esnafı, ustayı ara. İlk araba festivalimize geri sayım resmen başladı. Bir araba müzayedesi de yapacağız. Ciro ilk parti aracı ayarladı bile. Tamam.
2: Müzayedenin birinci partisi bu ve bunu duyurmak için bir video çekmeliyiz.
0: Ciddi misin? Bu araba hakkında konuşmamı mı istiyorsun?
2: Kimin arabası ciddi olduğunu mi? Biliyorsun değil mi?
0: Ben KSI. Yani bu
2: KSI. Adam kim? Büyük olay, dünyanın en büyük fenomenlerinden.
0: Ha, tanıyorum onu, içici falan var.
2: Öyledir evet,
0: yapıyor,
2: KSI.
0: Tamam.
2: İşte yani bu onun arabası. 500 sterlinlik bir challenge yapmışlardı. Bu KSI'ndı ve acayip tuttu. Videosu 33 milyon kez izlenmişti. Bu gerçekten inanılmaz bir sayı.
0: Yok artık. 33 milyon kişi mi izledi?
2: Evet. Ve etkinlikteki müzayedemizin ilk partisine
0: tamam,
2: bu giriyor.
0: Tamam anladım. Evet.
2: Başlangıç fiyatı 1 sterlin. Evet. Ama 500'e de, 5000'e de, 50.000'e de gidebilir.
0: 33 milyon kişi baktıysa bu resmen ünlü araba demek. O zaman 5000'e falan gider diye düşünüyorum.
2: Üstelik özel çizimlerle geliyor.
0: Arkasında annen
2: evet,
0: yazıyor.
2: Evet annen. KSI bizzat kendi boyamış. Bence çok özel bir araba. Bunu pazarlamak gösteri için de bence müthiş olur. Bunun videosunu tamam. Çekip montajlayacağız ve yayına vereceğiz. Bence büyük etki yapacak.
0: Tamam, o zaman videoyu çekelim. Sosyal medyayı öğreniyoruz. Biz güzel güzel iyi arabalarımız hakkında videolar çekiyoruz. Meğer yapmamız gereken tek şey eski bir Lupo bulup sprey boyayla grafitilemekmiş. Hop, 34 milyon izlenme. 34 milyon kişi onu izlemiş, inanabiliyor musunuz? Evet, bugünkü dersimizi aldık. Evet, James'in tavanı bozuk kabriyo alma kumarı neyse ki tuttu. Sıra Chloe'de. Bakalım sosyal medyada satabilecek mi? Ve bizi reklam parasından kurtarabilecek mi?
3: Sosyal medya biraz gürültü çıkarmakla ve farklı bir şey yapmakla ilgili ama yaparken eğlenmek de şart.
4: Nico!
0: O da ne?
3: Giyeceksin.
0: Ne için? Ben onu niye giyiyorum? Dalga mı geçiyorsun?
3: Hani şu kabrio var ya.
0: Evet.
3: İçindeki Miami Vice'ı ortaya çıkaracağız.
0: Miami Vice mı?
3: Evet.
0: O adam Ferrari Daytona sürüyordu. BMW Cabrio değil.
3: Cabrio işte.
0: Peki bu arabanın satılmasına yardım eder
3: Umarım
0: mi?
3: Viral olur. Tamam hadi giy şunu.
0: Tamam varım. Aradığın imaj yani bu mu? Evet. Bunlar ne böyle?
3: Evet. Biraz da aksesuar lazım.
0: Şehirde böyle mi dolaşacağız?
3: Yoksa sadece kabriyoda oturan bir adam olur.
0: Ama şimdi de şişme oyuncaklarla kabriyoda oturan bir adam
3: olur. Biraz gürültü çıkarmak lazım.
0: Gürültü çıkarmak lazım. Hadi bakalım işe yarıyor mu görelim. Bize bakın. Leamington Spa şehir merkezinde süzülüyoruz. Tavanımız açık. Güneş gözlüklerimiz takılı. Evet bak sen bana bakıyorsun. Bu ben olabilirim diye düşünüyorsun. İnan ya da inanma olabilirsin tabii. Kolumu dışarı uzatıyorum.
3: Evet.
0: Kol dışarı deneyimi. Güzel.
3: Olay tamamen hissetmek.
0: Öyle his olayı. Şöyle düşün Miami'de Ocean Drive'dasın mesela. Sadece wow ne kadar havalı. Aa, bak bak burası da Muscle Beach. Şu ağaçların arkasında okyanus varmış gibi hayal et. Dışarıda dalgalar filan. Çok iyi Chloe.
3: Oradaymışım gibi hissediyorum.
0: Bence bu tutacak Chloe. Cidden bu işe yarayacak. Ve kendimi bu halka açık rezilliğe soktuktan sonra tutsa iyi olur. Kendi araba festivalimizi düzenlememize 2 hafta kaldı. Mekan kirasını ödedik. Biletler de satışta. Şimdi Ciro'dan öğrenmek istiyorum. Başa baş noktasına geldik mi acaba? Merhaba Mike. Merhaba dostum. Nasılsın?
2: İyiyim iyiyim teşekkür ederim.
0: Çok heyecanlıyım.
2: Neredesin şu an?
0: Evet ben ofisteyim ve heyecanımı anlatamam. Artık çok az kaldı. Köşeyi dönünce gibiyiz. Sadece şunu bilmek istiyorum. Nasıl gidiyoruz? Büyük rakamlar geliyor mu? Çok araba katılıyor mu? Haberleri ver bana. Aşırı heyecanlıyım. Haber istiyorum.
2: Şöyle şu an yaklaşık 45 bin sterlin eksideyiz.
0: Yani ne?
2: Şu an...
0: Ne?
2: Evet. Daha fazla bilet satmamız gerek.
0: Resmen midem bulanıyor yani.
2: Maksimum kapasite hedefimiz 8000 ve biz şu anda 1800 kişideyiz.
0: Dürüst ol biraz endişeli misin?
2: Bu işte rehavete kapılmamak gerek. Gösteri gününe kadar 2250 bilet daha satmamız gerekiyor. Daha çok duyurmamız gerek. Elimizden geleni yapacağız ve bence başarılı bir gün olacak. Ben umutluyum. Umarım bu telefon seni çok şaşırtmamıştır.
0: Azıcık şok oldu
2: tabii. Gerçeği söylemek zorundayım. Elimde bir tablo var. Tüm masrafları takip ediyorum ve işin finansal özeti günün sonunda bizi nereye getiriyor
0: Ciro,
2: göreceğiz.
0: Ciro teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım.
2: Rica ederim. Az sonra görüşürüz.
0: Bu iyi haber değil ama Ciro umutlu. Benim şimdi yapmam gereken gelecek olan ünlü arkadaşlarımın hepsini sponsorlarımızı devreye sokmak. Onların da kendi çevrelerine duyurmasını sağlamak ve mekanı doldurabilecek miyiz bakmak. Cabrio için havalı reklamımızı çekeli tam 3 gün oldu. Ve belli ki işe yaramış.
4: Renk uyumu bence harika. Krem, siyah hepsiyle çok iyi gidiyor. Çok hoş duruyor.
0: Ama bütün bu heyecanda küçük 2 kusuru söylemeyi unutmuş olabiliriz.
4: Boyanın soyulduğu görülüyor. Yandaki rötuş de pek profesyonel değil.
0: Sonuçta 10 yıllık.
4: Ne diyorsun Çili?
0: Darren, bu güzelliği satma zamanı.
5: Önceki sahibi onu şirket arabası olarak kullanıyordu. Sonra da özel olarak kendinde kaldı.
4: Tamam, o zaman çok sevmiş demek ki.
5: Evet.
4: Elinde tutmuş. Uzun zamandır bundan sürmemiştim.
5: Şurada biraz daha hızlan. Gücü gerçekten hissedersin
4: evet,
5: ve o kadar da akıcı ki. Her şeyin en iyisi sende. Üstelik çok güzel
4: evet.
5: görünüyor. Üstü açık haliyle çok şık. Bir de ekonomik.
4: Gerçekten
5: sürüşü
4: muhteşem.
5: De çok keyifli.
4: Ama öve öve bitirmemem lazım.
5: Evet.
4: Sonuçta
5: evet.
4: daha fiyat pazarlığı yapacağız değil mi?
5: Kendini ediyorsun.
0: Böyle bir test sürüşü gibisi yok. Az pazarlıktan sonra Darren işi bağladı. Harika.
4: Tamam tekrar teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
5: Memnun oldum.
3: Evet sağ olun.
5: Seninle de memnun oldum Jane. Ve Çimil'le de.
0: Tavanı beklediğimizden ucuza yaptırınca üstüne bir de tam bakım ve detaylı temizlik yapılınca bize tatlı bir kar bıraktı.